0: olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi asıldır. Ama bu ayet-i kerimede kısmen var olan bir başka yakınlık Allah-u Teala ilmiyle ve rahmetiyle bizi tamamen kuşatmasıdır. Allah'a kul olmayanların da her yaptığından her an haberdardır. Allah'a ulaşmayı dilemek ona yakınlıktır ama dilemeyenlerin de Allah ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatması hasebiyle her şeylerinden haberdardır. Öyleyse ne görüyoruz? Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde Huvellezi halakas semavati vel ardı fi sitte eyyam semastava ila arş sonra aşağı istiva etti. Ya'lemu ma yurcu fil ardı ve ma yukhricu minha ve ma yunzilu mine semai ve yurcu fiha ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Vallahu bima ta'maluna basir. İşte hadis 4'te ilmi ve rahmetiyle Allah'ın her şeyi kuşattığını kesin açıkça ifade ediyor. Nisa 126'ya baktığımız zaman ne görüyoruz? Nisa suresinin 126. ayet-i kerimesi. Allah Teala Nisa 126'da Lillahi ma fis semawati ve ma fil ard ve kana Allahu bi kulli şeyin muhita. Allah ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de mutluluğumuzu ve Allah'a olan kulluğumuzu artıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu görüyoruz. Sizce zikir diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
2: Ya zikir gönülden gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani mecburi değiliz biz zikire. Öteki yani bizim görevlerimiz, hani borcumuz, yapmak zorunda olduğumuz bir şey. Ama zikir kalbe bağlı olan bir şey. Allah'la senin aranda hani gönülden yaptığın bir şey.
3: Bu zikir yapmanın önemi çoktur da hayat şartlarında ne kadar tabi yapıyoruz onu da bilmiyorum yani.
4: Kendini kaybeden insanlar var. Biz yani zikir çekilsek de içimizden la ilahe illallah Muhammeden Resulallah çekeceğiz yani.
1: Zikir yapan insanda neler değişir?
3: Daha alımlı ve daha uysal olur, daha kibar olsun yani. İnancımızı sağlar, ibadetimizi güçlendirir.
5: Şeytana uymaz, vesveseye kapılmaz. Aşırıya kaçarsak vesvese olabilir yani. Çünkü ben buna şahit oldum. Dedem de oldu yani. Çok ibadet etmekten. Akşamdan sabaha kadar Kur'an okuyordu, teheccüde kalkıyordu. Sonra işte böyle bir vesvese hastalığına kapıldı.
1: Şeytan insanlara zikri unutturmuş. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
6: Bence oldu. Allah oluyor. Da bize onu hatırlattı. Büyük bir felaketi vererekten. Çünkü hepimiz unutmuştuk.
7: Deprem o yüzden geldi. Bazı kişiler tanıdı.
1: Hatırladılar mı Allah'ı?
7: Evet. Tanıdı Allah'ı. Kur'an'ı tanıdı, Allah'ı tanıdı. Zikretmeye tanıdı.
6: Ders aldık mı? Almadık. Daha kötü.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda aşırıya kaçarsak vesvese olabilir. Ben buna şahit oldum. Dedem çok ibadet etmekten vesvese hastalığına kapıldı. Dedi, çok ibadet etmek vesveseyi artırır mı? Hayır, Allah'ın ölçüleriyle yapıldığı takdirde sadece mutluluk ve huzur getirir. Ama insanlar Allah'ın ölçülerine uymadıkları takdirde şeytanın egomonyası sebebiyle çok büyük zararlara uğrayabilirler. Şeytan insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ister. Bunların bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmasını ister. İbrahim 22'de Allah Teala şeytan der ki iş olabildikten sonra Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kendi nefsinizi kınayın. Zikir noktasında tefrit var, ifrat yok. Çünkü Allah zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Ama bunu gerçekleştirebilmek her şeyden önce Allah'ın korunması altına girmekle mümkündür. Kimdir Allah'ın koruması altına girenler? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve Allah'ın tayin etmişine tabi değilse 12 tane ihsanla zikrettiği zaman Allah'ın katından kalbine bir şey girmez. Gelse bile göğsünden kalbine ulaşmaz. Nur onu Allah açmamıştır. Öyle olunca her geçen gün biraz daha kalbi kararıyor. Şeytan da bunu fırsat biliyor ve onu kendisine bağlamaya çalışıyor. Nefsin ve şeytanın bize vesvese verebilmesi zikir yapmadığımız zamanlara hastır. Çünkü zikre başladığınız an zulmani kapı kapanır. Şeytanın bize vesvese vermesi bizim nefsimizdeki afetlere tesir edip de bizi kontrol altına alması mümkün değildir. Zikir yaptığınız zaman sadece mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikre ulaşanlar vesveseden kurtulabilmiş olanlardır. Fazla derine gitme, orta yolu bul, yoksa kafayı üşütürsün. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, göğsünden kalbine nur yolu açılmamıştır. Eğer kişi mürşidine tabi değilse, kalbine de iman yazılmamıştır. Zikirle birlikte Allah'tan gelen, ya gelmez ya gelen de rahmet kalbe girmez. Fazıllar, iman kelimesi yanında kalbe yerleşmez. Selavatta, hiçbir zaman karanlıkları, küfür var olduğu süre içerisinde kalpten dışarı çıkartmaz. Yani üç nur birden, zikirlere gelen üç nur birden fonksiyon eda etmez. Eda edebilmesi mutlaka onun kendisine düşeni yapmasına bağlı. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Tağutun dostu olanların Allah'a tevekkül etmeyenler olduklarını anlayabilir miyiz inşallah? Sualim budur. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tağutun dostu olanların Allah'a tevekkül etmeyenler olduğunu anlayabilir miyiz? Evet. İnsanla Allah arasındaki ilişkide kişinin Allah'a tevekkül etmesi, Allah'a vekil tayin etmesi demektir. Tevekkül etmek, güven duymak, Allah sevginin de bir nişanesidir, ölçüsüdür. Biz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da bize daha çok güvenir. Şeytanla işbirliğinin tabi neticesi Allah'a güven duygusunun yok olmasıdır. Onlar Allah'a güven duyamazlar. Allah'a sevgi besleyemezler. Tabiatıyla Allah'a yaklaşabilmeleri, Allah'a tevekkül etmeleri mümkün değildir. Ayet-i kerimeler net olarak bize bunu söylüyor. Âlimran 160'ta Allah sizden yardımı keser, size kim yardım edebilir? Allah size yardım etse o zaman sizi yenecek yoktur. Yardımı keserse ondan başka size kim yardım edebilir? Makara 257'de ise tağut, kafirlerin dostu tağuttur. Küfürde olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Kişi tövbe almadan önce yapması gereken nelerdir? Açıklar mısınız? Kişi mürşid önünde tövbeyi gerçekleştirmeden evvel mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer kişi mürşid önünde tövbe ederse ve Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman Hücurat 14'te yapıldığı gibi Kâletül Arabu amennâ, Araplar biz mümin olduk. Kullem tu'minû, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdiğin çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Kalbinizin içine iman yazılmadı. Niye iman yazılmadı? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Öyleyse önemli olan mürşidinin önünde tövbe edenlerin mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeleri şart. Manisa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, başkalarına yaptığımız iyiliklerin nefs sezgisine bir katkısı var mıdır? Elbette başkasına yaptığımız iyilikler Allah'ın yardımını bize ulaştırıyor. Allah-u Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde İntensurunna la yensurekum ve yusabbit aqdamakum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Öyleyse Allah'ın insanlar doğrudan doğruya Allah'a ne bir fayda verebilirler ne bir zarar verebilirler. Ama Allah'ın kullarına mutluluk verebilirler. Çünkü Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyorsa ve bizler de Allah'ın mutlu olmasını istediği insanları mutlu edersek, o zaman biz Allah'a yardım etmiş oluyoruz. Biz Allah'a yardım ettiğimiz zaman da Allah da bize yardım ediyor. O zaman Allah'ın yardımlarıyla biz zaten hedeflerimize ulaşıyoruz. Bolu'dan bir kardeşimiz taksine tam tersi. Eğer biz insanlara nefsani davranırsak, o zaman Allah insanların kötülük yapmasını istemiyor. Başkasına zulmetmesini istemiyor. Zulmedersek bu zulümde sevinen şeytandır. O zaman şeytana yardım etmiş oluyoruz. Bir Arap bedevi Resulullah'ın kabrinde şu duayı yapıyor. Ya Rabbim diyor, beni affet. Affedersen Habibini sevindirirsin. Affedersen şeytan üzülür. Affedersen kulun kurtulur. Ama eğer affetmezsen şeytan sevinir, Habibin üzülür, kulun helak olur. Öyleyse her zaman bu açıdan düşünmemiz gerekir. Bolu'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanlara anlatırken başarı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Allah'tan aciz içinde yardım istemeniz lazım. Çünkü bütün güzellikler Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Başarı olmak istiyorsanız tebliğe giderken hacet namazı kılarak gidin. Allah'tan devamlı zikredin veya yardım isteyin inşallah. Allah razı olsun. Talya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, irade ile akıl teslimi arasında farkı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, veli mürşitler de, veli resuller de ve bütün yedi safa dört teslimi yaşayanlar iradelerini Allah'a teslim eden insanların bağlayanlardır. Ama irade tesliminde olsa Allah'tan aldığı emri aklıyla tatbikatını yapar, uygulamasını yapar. Fakat tasarrufta olan devrin imamı bunun dışındadır. Çünkü o aklını da Allah'a teslim etmiştir. Ona hükmeden daima Allah'tır. Allah'ın daimi tecellisindedir. Öyleyse akıl teslimi daimi tecelli, ama diğerlerinde kişi Allah'tan emri alıyor ve aklıyla tatbikatını yapıyor. Vücuda uyguluyor. Halbuki tasarrufta kişinin aklı yoktur. Doğrudan doğruya ona kumanda eden Allah'tır. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, namaz kılmak istiyorum ama içimde hep bir üşengeçlik var. Namazımızı yemek, içmek gibi nasıl geçilmez yapabiliriz? Allah'tan yardım talep ederek ve aciz içinde devamlı Allah'ın yardımını isteyemek suretiyle. Zikrinizi artıracaksınız, ibadetlerinizi yapacaksınız ve nerede bir sıkıntı varsa o sıkıntının giderilmesi istikametinde Allah'tan talepte bulunacağız. Neyi, hangi hedefe ulaşmak istiyorsak, hangi engeli aşmak istiyorsak, bunun yolu Allah'tan yardım istemekten geçer. Allah razı olsun. Kayseri'de bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'ın ipine sarılmak ne demektir açıklayabilir misiniz? Allah'ın ipine sarılmak, iki Allah'ın ipi var. Bir, Ali İmran Suresi 103. ayet-i kerimesinde وَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın, fırkalara inmeyin. Yani Allah'ın ipine sarılanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Çünkü Haç Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ عَلَى آمِنُوا الٰى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. kendilerine ilim verilenlerin, onun irşat makamının, Veli Resulü, Nebi Resulü'nün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi, kalplerinden ekinetin alınıp yerine ifat sistemi konarak kalplerinin mutmin olması içindir. Muhakkak ki Allah-u Teala amin olanları sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Öyleyse kimdir bu amin olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kalbin ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar, sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Ardından bir kardeşim, Muhterem Hocam, günümüzdeki öğretide nefs tezkesi anlatılmıyor. Nefs tezkesi tam olarak ne demektir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nefs tezkesi nefsimizin manevi kalbinde başlangıçta 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet vesaire. Ve şeytan bu afetlere tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Mesela kin ve nefret afetimiz. İblis onu aktif hale getiriyor. Bizle diğer insanlar arasında birbirimizden nefret ediyoruz. Nefret varsa insanlar arasında arkasında şeytan var. Kin ve nefret, küfür. Küfür varsa arkasında şeytan var. Haksızlık ve zulüm varsa arkasında şeytan var. Ne kadar nefsin afeti varsa arkasında şeytan var. Şimdi biz mutlu olmak istiyorsak ve bizi mutsuz kılan şeytansa, şeytan bunu nasıl yapıyor? Nefsimizin afetlerine tesir ediyor. Biz mutlu olmak istiyorsak o zaman ne yapmamız lazım? Kalben ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olmamız lazım. Mürşide tabi olduğumuz zaman nefs tezkesine başlarız. Nefs tezkesinin yegane vasıtası zikir. Zikirle birlikte afetler adım adım azalır. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve tezkiye kademeleri 7 kademe geçildikçe nefsimizin manevi kalbindeki karanlıklar %51 azalır, karanlıklar %49 kalır. Şeytan evvelden %100'üne tesir ederken nefs tezkesinin akabinde %49'una ancak tesir edebiliyor. Bilirse şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfırlanmış, yani azalmış. Afetlerin de etki alanı azalmış. Nefs tasfiyesinde ise tamamen afetler kalpten temizlenmiş. 19 faziletin sahibi olmuşuz. Şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır. İşte iblis biliyor ki nefs tezkesi ve tasfiyesiyle ipler elinden alınacak. Şeytan artık o insana tesir edemeyecek. Bunu bildiği için de kesinlikle sırat-ı müstakimde oturuyor. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Ve dünya hayatını sevdiriyor. Onları zikirden alıkoyuyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an ve Ramut programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
9: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size, dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
9: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz, o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz, şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
9: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Resul'e itaat konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, havalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide Resul'ün apayrı bir yeri vardır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide piramidin en üst noktasında Allah'ın nebileri var. Daha sonra imamlar var. Ve halife var ve halifeden sonra Resuller geliyor. Her nebi kesinlikle Allah'ın Resulüdür. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede nebi Resullerden bahsediyor ki bu nebi Resuller hepsi Allah'ın peygamberleridir. Allah'ın tasarrufundadır. Allah-u Teala şeriat kitaplarını nebi Resullere veriyor. İşte bütün bu ayetler bize Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler, onlar nebi Resullerdir. Ve özellikle Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi çok manidar. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı, Musa Aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı, İsa Aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldı. Bu ayet-i kerimede bahsi geçen Ulul Azim Nebilerin hepsi Allah'ın peygamberleridir. Allah-u Teala onlara ayrı ayrı şeriat kitapları vermiştir. Ama Ankebut suresinin 27 ve hadis 46'ya bakacak olursak Allah Teala bu iki ayet-i kerimede de kitabın ve nübüvvetin Hazreti İbrahim'in zürriyetinde kaim kılındığını görüyoruz. Allah Teala Ankebut 27'de biz ona İshak'ı Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik, nübüvvet ve kitap verdik. Öyleyse dinin iki kaynağından bir tanesi kitaptır, diğeri de nübüvvettir, peygamberliktir. Hadid 26'da da onların zürriyetlerinden nebiler kıldık, kitap verdik ve hikmet verdik. Şimdi din deyince ezeli ve ebedi tek bir din akla gelmeli. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça değil İslam ve özellikle neden babamız İbrahim'in Hanif dini diye bir sual akla gelebilir. Ankebut 27, Hadid 26'da Allah Teala bunu söylüyor. Allah buyuruyor ki ben kitabı, yani nübüvveti ve kitabı onun zürriyetinde kaim kıldım. O zaman eğer dinin iki kaynağından bir tanesi nübüvvetse, peygamberlikse, ona verilen şeriat kitabı, kitap varsa ve bu da Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam'ın zürriyetinde kaim kılmışsa, o zaman din babamız İbrahim'in Hanif dinidir. Arapça adıyla İslam'dır. Şimdi tekrar o insanla Allah arasındaki ilişkide piramide bakacak olursak, her nebi kesinlikle asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Şefaat, dünya hayatını yaşarken Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olma noktasında günahların sevaba çevrilmesidir. Ve bütün peygamberler asaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Aynı zamanda
Bütün peygamberler huzur namazının imamlarıdır. Ve Allah'ın Resulleridir. İşte Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve cealnahum eymeten yehtuna bi emrina ve ohayna fi'l hayrati ve ikamis salat devam eden ayet-i kerimede biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Bu halde her nebi kesinlikle asareten devrin imamıdır. Ama her nebi aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Halife ne anlama geliyor? Hidayete erdirme açısından Allah'ın peygamberleri mehdidirler. Ama huzur namazının imamı açısından asaretin devrin imamıdırlar. Fakat yeryüzündeki görev itibariyle baktığımız zaman Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. İşte dünyada yaşayan insanlar arasında en üst noktada olan her devirde bir tek halife vardır. O halife aynı zamanda Allah'ın da Resulüdür. Bakara 30'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve isqala rabbuka lil melaiketi enni ja'alun fil ardi halifeten. Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzüne bir halife kılacağım. İnsandan evvel yaratılan cinler ve melekler, özellikle melekler, ayet-i kerimede biz seni tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz. Ama bu halife diye yarattığın insan, kan dökecek, fesat çıkaracak birisi. Nefsi sebebiyle. Nasıl bizden önde olabilir? Allah Teala buyuruyor ki biz sizin bilmediklerinizi biliyoruz. Ve Allah Teala esmaları öğretiyor. Allah'ın insana verdiği üstünlük birinci derecede esmalar itibariyle. Allah Teala insana esmaları öğretiyor. Ve allama Adem'e esma kullaha. Bu esmalar Allah'ın esmalarıdır. Allah'ın isimleri. Ama yetmez, bir üstünlük daha var. Allah Teala ona zatından ruh üfürüyor. İşte bu iki açıdan sizden üstündür o ve ispat ediyor. Örneğin Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmaları verdikten sonra meleklere dönüyor, diyor ki iddia sahibi senin isimleri söyleyin. Meleklerin cevabı "Kale subhaneke la ilmen lena illa ma allamtana." Senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Ama aynı suali Adem Aleyhisselam'a tevhid edince Allah Teala Bakara suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Adem Aleyhisselam'a esmaları öğrettiği için Allah Teala'nın öğrettiği esmaları bir bir sayıyor Adem Aleyhisselam. O zaman Rabbimiz onlara ispat etmiş oluyor ki evet, ben insana esmaları öğretmekle onu sizden üstün kıldım. Ama bununla da yetinmiyor. Allah Teala meleklere Bakara 34'te ve iskala rabbuke lil melaiketi ve iskuna lil melaiketi escude li Adem'e, meleklere Adem'e secde edin dedi. Fesecdel melaiketu kul mecmein illa iblise. İşte bu secde noktasında bu sefer iblis devreye çıkıyor. Hepsi melekler secde ediyorlar. Çünkü melekler neyi öğrenmişler? Allah'ın insana öğrettiği esmalar sebebiyle insan kendilerinden üstün verdiği ilmi itibariyle. Bu sefer cinlerden iblis devreye giriyor. Diyor ki emre isyan ediyor. Allah Teala ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman siz ona secde edeceksiniz. Melekler secde ediyorlar yani. Allah'ın insanlara verdiği esmalar itibariyle üstün olduğu tasdik ediyor, secde ediyorlar. Ama iblis bu sefer isyan ediyor. Allah Teala isyan eden iblise diyor ki "Kale ya iblisu ma menaken nasevdi istecude emektum
Ben sana secde emrini verdiğim zaman seni bunlarla koyan nedir? Araf 12. Kale ene hayrimin. Ben ondan hayırlıyım. Halaktani min nari ve halaktan mutin. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. İblis burada çok korkunç bir numara çekiyor. Allah Teala diyor ki ben ona zatımdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Sanki bunu duymamış gibi iblis Adem Aleyhisselam'ın fizik bedeniyle kendi fizik bedenini mukayese ediyor. Ve çık git buradan diyor. Kibirlenenlerin katımda yeri yok. Ve Adem Aleyhisselam da Allah-u Teala cennetini alıyor. Bakara 35. Adem Aleyhisselam alelade bir insan mı? Hayır. Adem Aleyhisselam Allah'ın ilk peygamberi. Allah-u Teala kendisine sahifeler vermiş. Huzur namazının ilk imamı ve asaleten devrin imamı. Aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Sevgili kardeşlerim, ister Allah'ın nebileri kendine şeriat gibi verdiği nebiler olsun, ister huzur namazının imamları olsun, ister Allah'ın yeryüzündeki halifesi olsun, bu sadece insanlardan seçilir. Her devirde halife daima insandır. Her devirde huzur namazının imamı daima insandır. Her devirde Allah'ın kendisine şeriat gibi verdiği peygamber kesinlikle hayatta ise o insandır. İnsanın dışında bir melek imam olamaz, bir cin imam olamaz. İnsanın dışında bir melek bir peygamber olamaz, bir cin bir peygamber olamaz. İnsanın dışında ne melek ne de cin bir halife olamaz. Bu söylediğim makamların hepsi tamamen insana hastır. İşte bu özellikleri itibariyle Allah-u Teala en üstün varlık insandır. Fakat her nebi, her imam, her halife aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Ama bir şey daha söyleyebiliriz. Allah-u Teala meleklerden de Resuller seçer. Allah-u Teala cinlerden de Resuller seçer. Allah-u Teala insanlardan da Resuller seçer. İşte

Resul'dür. Velayet mertebesinde bir Resul. Yani meleklerden de Resul mesela. Cebrail Aleyhisselam Resul'dür. İnsanlardan da aynı şekilde veli Resuller seçilir ki Allah-u Teala Nas Suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَحَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنَيَ بُلُوا اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا تَعُوتَ Biz bütün milletlerden, kavimlerden Resuller bahsettik. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler ve insan ve cin şeytanlardan iştinab etsinler, kurtulsunlar diye. Başlangıç noktasında tüm insanlar için bir kurtuluş söz konusu. Bu kurtuluş davetin kabulüyle kişinin kendisini insan ve cin şeytanlardan kurtarmasıdır. Bu bir dilektir. Kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah-u Teala cinlerden de Resuller seçiyor. Enam 130'da Ya maşer el cinni vel insi elem yetikum resulem minkum yakusuna aleykum ayati Ey cin ve insan topluluğu size ayetlerimi anlatan bugününüze ulaşacağınızı konusunda sizi uyaran içinizden Resuller gelmedi mi? Hepsi şahit oluyor, geldi. Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın meleklerden seçtiği Resuller, cinlerden seçtiği Resuller, insanlardan seçtiği Resuller önemli mi? Evet, önemli. Ve Allah-u Teala en az seviyede Resul'e itaati farz kılıyor. İster Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, her ikisi de ilahi iradenin kontrolünde, ilahi irade ile tespittedir. Bütün Nebi Resuller ilahi irade ile tespittedirler. Öyle olunca o zaman Allah'ın kontrolünde, o Allah'ın kontrolünde olan Nebi Resullere itaat, Allah'a itaattir. Allah'ın kontrolünde olan Veli Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Allah-u Teala Nisa suresi 80. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Men yutur Resul'e fakat atallah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Ama kim ondan yüz çevirirse biz seni onların üzerine muhafız tayin etmedik. Şimdi günümüzdeki bu konferansımızın konusu Resul'e itaatti. Bir kere daha konferansımıza hoş geldiniz. Ve işin özü ne burada? Resul'e itaatin kesinlikle farz olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın burada durumu ne? Zaten Resul eğer devrin imamı ise Allah'ın tasarrufundadır. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resullerin hepsi asaleten devrin imamlarıdır. 5 görevin sahibidirler. Şeriat kitabının sahibidirler. Ve asaleten şefaatine sahiptirler. Ama Nebi Resuller arasında fetret dönemi var. İşte o Nebi Resullerin fetret döneminde 10 tane ayrı özellik var. Mutlaka Allah-u Teala kavim Resullerinden bir tanesini ne yapıyor? Vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Son Nebi Resul, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah-u Teala Ahzab Suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ اَنْ بَعَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Öyleyse Nebi Resullük Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ حِكْوَةٍ سُمَا جَاءَكُمْ الرَّسُولُ مُسَدِّقٍ لِيَمَا مَعَكُمْ Allah-u Teala ezelde nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra beraberinizdekine olan şeriat kitaplarını tasdik eden bir Resul geldiğinde siz ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Bu arz sözü üzerinize aldınız mı? Şimdi bahsi geçen
Misak

0: kanlanan nebiler arasında ulul azm nebilerin hepsi var. Hazreti Nuh var, Hazreti İbrahim var, Hazreti Musa var, Hazreti İsa var, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz var. Nereden biliyoruz? Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Ahzab 7'de ne diyor? Ve iz hazna misaqan nebine ve minke ve min Nuh'un ve İbrahim ve Musa ve İsa. İşte Ahzab 7'de o zamanki biz nebilerden onların misaklarını almıştık. Senden de, Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan da ağır bir misak almıştık. Öyleyse ulul azm nebilerin hepsinden Allah-u Teala misak alıyor. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e nübüvvet sona erdiğine göre ve Ali İmran 81'de sizden sonra bir Resulümüz gelecek dediğine göre Risalet kıyamete kadar devam ediyor. Ama bu Risalet Veli Resullük demektir. Her devirde halifenin dışında her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden Veli Resuller var. Ve bu Veli Resuller Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala o kavme defaatle gönderiyor. İşte Mü'minun 44, biz Resullerimizi yani Veli Resulleri ard arda arkası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete, her millete, her kavme Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbirinin arkasında helak ettik ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetine uzak olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın evrensel kanunu, şu an dünya üzerine ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa mutlaka o kavmin içerisinde bir veli resul var. Bu veli resullerin durumuna baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de ne görüyoruz? Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede insanların Allah'a karşı bir mazereti olmaması için Nisa 165'te biz müjdeleyici uyarıcı resuller gönderdik. İbrahim 4'te her resulü o kavmin lisanıyla vazifeli kıldık. Nahl 36'da İnsanlar tağuta kul olmaktan içtinab etsinler, kurtulsunlar ve Allah'a kul olsunlar diye her kavimde Resuller bahsettik. Resul göndermesek azap etmeyiz. Taha 134. Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Biz de ayetlerine tabi olur müminlerden olurduk. Kasas 47. Bize bir Resul gönderseydin, biz de senin ayetlerine tabi olur mümin olsaydık olmaz mıydı ya Rabbim? Kasas 59. Ve en son ayet-i kerime, cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَبِرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوَا فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içerisinde Allah'ın ayetlerini size tilavet eden ve bugüne ulaşmakla uyaran Veli Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanoğlu için bu dünya hayatında Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, dini yaşamak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak olmasa olmaz şartı Resul'e itaatten geçer. Resul'e itaat yoksa din yoktur. Bunu en meclis şekliyle Allah dostu Yunus Emre ifade ediyor. Resul aynı zamanda Allah'ın mürşididir. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resul'ün cemali göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okur isen aktan karayı, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Öyleyse Allah'ın ezeli ebedi dini, babamız İbrahim'in hanif dini, Arapça dili İslam'ı yaşamak, Resul'e itaatten geçer, mürşide itaatten geçer. Kur'an-ı Kerim'deki hakikat bu olmasına karşılık, belki şu anda diyecekler ki, güzel de bu ayetleri sen kendine göre yorumluyorsun. Hadislerde beyan edilmiş mi? Evet sevgili kardeşlerim. Her devirde ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul arasında seçilen devrin imamı olan Resul olsun, o sultandır, Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Nereden biliyoruz? Allah Teala Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde ya maşerel cinni vel insi en istetatum en temzu münakları semavati vel ard fenvizu la temzu ila bir sultan. Ey insan ve cin topluluğu, semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa, hadi çıkın, çıkamazsınız. Bir sultan, bir mürşit olmaksızın nüfuz edemezsiniz. Evet, bir sultan, bir mürşit olmaksızın. Sultan her devirde devrin imamıdır. Evet sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın gölgesi olarak kabul edilen sultan, her devirde devrin imamıdır. Bu devrin imamı asaleten Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamber olabilir. Bu devrin imamı nebilerin olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasında seçilen bir veli resul olabilir. Secde-i 24'e göre. O zaman secde-i 24'e göre onları emrimizle, daha doğrusu onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabırlarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasil ettikten dolayı. Burada bahsi geçen sabır sahibi, Allah'ın emriyle hidayete erdiren, Allah'ın ayetlerine ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin seviyesinde yakin sahibi olan kişi bir Resul müdür? Evet. Bu bir Veli Resul'dür. Ve o dönemde o Veli Resul arasından Allah seçmiştir. Neye göre seçmiştir? Al-İmran suresinin 179. ayet-i kerimesine göre seçmiştir. Al-İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Allah habis olanı, kötüyü, temiz olandan, mümin olanı, mümin gözükenden ayrıncaya kadar müminleri terk edecek değildir. Demek ki mümin gözükenler var ve mümin olanlar var. Mümin gözükenler kimler? Kur'an-ı Kerim'de adı başka bir deyimle münafıklar. Münafıklar, onlar da sahabe gibi gelmişler, tövbe etmişler, biat etmişler. Ama onlar diliyle itaat ediyorlar ama kalbiyle küfürdeler. İşte Allah Teala münafıkları tarif ederken münafıkın suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde İza ca'akel münafikune. Münafıklar sana geldiğinde kalu neşhedü enneke resulullah. Muhakkak ki sen Allah'ın resulüsü şahitlik ederiz. Biliyorsunuz mürşit önünde biat ettiğimiz zaman, tövbe ettiğimiz zaman önünde bir kelime daha söylüyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Yani 7 şahidin huzurunda Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onun Resulü ve Peygamberi Nebisidir diye zikrediyoruz. İşte bu 7 şahidin huzurunda bahsi geçen tövbe olayından sonra itaat başlıyor. Ve itaatte mutlaka Allah'ın emrine itaat ediyor kişi. Çünkü Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve Allah Teala bu tövbe olayında, bu biat olayında Nisa 64'te o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah mutlaka onların tövbesini kabul ederdi. 3 çeşit tövbeden bahsedebiliriz kısaca. Bir insanın kendi kendine yaptığı bir tövbe, bir de mürşit önünde yapılan tövbe, bir de tövbe-i nasuh. Tövbe-i nasuh en üst seviyede yapılan bir tövbedir. Kişinin 3 emanetini teslim ettikten sonra ihlasın bütün şartlarını yerine getiriyorsa o zaman Allah-u Teala ne yapıyor? Allah onu tövbe-i nasuh'a davet ediyor seher vaktinde. Tahrim 6'ya göre. Tahrim 8'e göre. Ama mürşit önünden yapılan tövbe 12 tane insanla kişinin tövbesini ifade ediyor. Bir de insanın kendi kendine yaptığı tövbe. Bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede Allah'ın bir garantisi yok. Ve Allah Teala bu konuda uyarıyor. Mürşidle yapılan tövbede 7 tane nimete kişi sahip olmasına karşılık bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede sadece biri 10 derece kazanır. Bakın, mürşid önüne yapılan tövbede devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Ama kendi kendine yapılan tövbede devrin imamın ruhu gelmez. Mürşid önüne yapılan tövbede günahlar sevaba çevriliyor Furkan 70. Ama kendi kendine yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilmiyor. Mürşid önünde yapılan tövbede kalbe iman yazılıyor Mücadele 22. Kendi kendine yapılan tövbede kalbe iman yazılmıyor. Mürşid önünde yapılan tövbede ruh vücuttan ayrılıyor. Kendi kendine yapılan tövbede ruh vücuttan ayrılmıyor. Mürşid önünde yapılan tövbede iki çift nur gelmeye başlıyor. Ama kendi kendine yapılan tövbede nur gelmiyor. Mürşid önünde yapılan tövbede kişi 1'e 700 kazanmaya başlıyor. Ama kendi kendine yapılan tövbede 1'e 10 kazanıyor. Mürşid önünde yapılan tövbede irade güçlenmiyor. Ama irade güçleniyor. Ama kendi kendine yapılan tövbede irade güçlenmiyor. Öyleyse bu açıdan bakıldığı zaman mürşid önüne yapılan tövbenin bir insanın kendi kendine yaptığı tövbeden 6 açıdan hatta 7 açıdan farklılık var. Ve Allah'ın bir garantisi de yok. Allah Teala Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesiyle Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nasu inne vaadallahi hakkın ve la tegurennekum el hayatü dünya ve la yugurennekum billahil gurur. Ey insanlar, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi kandırmasın, aldatmasın. Sakın iblis de sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Yine Lokman 33. Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. O günden korkun ki baba oğluna o karşılık veremez. Oğul da babasına bir şeyle karşılık vermez. Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın tağut da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Vehuzibetil cennetülül mutagine gayre ba'id. Kaf 31-32'de. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin hafiz. Öyleyse her şeyden evvel Allah-u Teala bizlerin 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmamızı istiyor. Kim Resul'ün davetine icabet eder, itaat ederse. Resul'e itaat, Allah'a itaattır. Kim Allah'ın davetine icabet ederse, o Allah ve Resul'üne itaat etmiştir. Davete icabet etmeyen, Resul'e isyan eden, Allah ve Resul'üne isyan eden kişidir. Hadis-i şerif gayet açık. Öyleyse birisi siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz, cennette müjdelenirsiniz. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir. Siz olun, itaat edin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bir dilekle birinci kat cennetin garantisini Allah'tan alın. İşte Allah Teala bu ayetlerde onu söylüyor. Yani cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Bunlar kimlerdir? Bunlar hazama tuadune Allah'ın vaadidir kimler için? Li kulli evvabin hafiz. Ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmış, Allah'ın zatına sığınan ve hafiz olanlar. Yani mürşidin önüne tövbe eden, devrin imamının ruhu başının üzerine bir muhafız olarak gelen kişiler. O zaman sevgili kardeşlerim, hepimize düşen Allah'ın garantisinde 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olmak istiyorsak, Resul'e itaat farz. Her Resul aynı zamanda nezirdir. Her nezir aynı zamanda Resul'dür. Aynı konuyu Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Bu sebeple Resul'e itaat cennet garantisidir. Resul'e isyan cehennemin anahtarıdır. Eğer siz cehennemin anahtarı değil de cennetin anahtarına sahip olmak istiyorsanız sizi Allah'a davet eden Resul'lere itaat edin. İtaat ederseniz, ulaşmayı dilerseniz Allah Teala bu talebi kalbinizde görürse mutlak surette Rahim esması ile tecelli eder ve peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla sizi mürşidinize ulaştırır ve nefs tezkiyesini Allah sizin için gerçekleştirir. Vasıta olarak kullandığı Allah'ın en sevdiği mürşididir. İşte bu mürşid alelade birisi değil. Allah Teala Ali İmran 779'da seçmiştir. Ona iman etmeniz söz konusudur. Ona itaat etmeniz söz konusudur. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Kim ona ikram ederse ikram görür. Kim ona ihanet ederse o da ihanete uğrar. Kim Allah'ın yeryüzündeki gölgesi sultanı alçaltırsa o da Allah onu alçaltır. Öyleyse dikkat edin, kim Allah'ın yeryüzündeki sultanı alçaltırsa Allah da onu alçaltır. Sultan yeryüzündeki Allah'ın gölgesi de ona ikram eden ikram görür. Ona ihanet eden ihanete maruz kalır. Ve bu sultan olan Resul'e itaat Allah'a itaattir. Yani eğer kişi itaat etmezse, yeryüzündeki halifeye itaat etmezse, biat etmezse cahiliye hükmüyle ölür. İtaat ederse mutlaka Allah'ın cennet müjdesine kavuşur. Biz size diyoruz ki siz olun, Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Dilerseniz Allah-u Teala'nın mutlaka 12 tane aslan sizi mürşidinize ulaştırması lazım. Mürşid önünde tövbe ederseniz şefaat olayı gerçekleşir. Günahlarınızı sevaba çevrilir. İkinci kat cennet ve kalbinizin 7 kademedeki temizlenmesiyle, yani kalp temizliğiyle 3. kat cennetin de sahibi olursunuz. Ondan sonra mı? Ondan sonra hakkı tavsiye ederek 4. kat cennet ve daha öteye geçerek de 5. kat cennet, ihlasa ulaştığınız zaman 6. kat cennet ve Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuhla tövbe ederek sizi salaha ulaştırması 7. kat cennetin sahibi olursunuz. Hepinizin Allah ve Resulü'nün en üst seviyede itaati gerçekleştirerek Allah'ın salih kullarından olmanızı Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de Resul'e itaat edenlerden olmak istiyorsanız, 3. kat cennet dünya saadetinin yarısını Allah'tan tek bir dilekle garantisinin elde etmek istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına, Allah'ın Resulüne, emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, ma'as-salava. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki, bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda Dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamdle şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz evliyalık ne demektir? Birinci sual, evliya kimdir? Kur'an'ın mutevasına baktığımız zaman Allah bütün insanların kendisine dost olmasını istiyor. Evliya, tekili, çoğul, veli Allah'ın dostu demektir. Evliya da çoğul, evliyalar Allah'ın dostları. İşte yaratılışa baktığımız zaman gerçekten Allah Teala seçimini en yakın olan mahlukunu insan olarak Kur'an'da zikrediyor ve tüm insanların kendisine dost olmasını istiyor. Ama insan serbest iradenin sahibi, Allah'ın emrettiği biçimde iradesini kullanması halinde Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tek bir dilekle Allah'ın dostu olur ama ermiş veli olmaz. Niye biz dilekle dedik? Çünkü o kişi kalben ulaşmayı dilemesi halinde Şura 13'e göre Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Allah Teala da zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Öyleyse görev, biz dileyeceğiz. Dilediğimiz an, kalbimizde bu talebi Allah gördüğü an, biz Allah'ın dostu oluyoruz. Ama ruhumuzu Allah kendisine ulaştırması halinde, bize göre çok kısa süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde Allah ruhumuzu kendisine ulaştıracaktır. Ermiş olmak, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış olmak demektir. Allah-u Teala'nın da istediği bütün insanların ermiş evliya olmasını istiyor. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklık İslam merdivenine baktığımız zaman ki bunlardan 21'i yükselmedir. Geri kalan 7 kademede velayet makamları yücelmeyi ifade ediyor. Yani 28 basamak İslam merdiveni yükselme ve yücelme merdiveni adını alır. İlk 21 basamak yükselmedir. Ruhun Allah'a ulaştıktan sonra yücelme başlar. Baştan sonra bütün velayet kademeleri Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Gerçekten dizayna baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine baktığımız zaman Allah-u Teala اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْبٌ عَلِيمٌ وَلَا مِيَسَلُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Onlar için dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. لَا تَبْدِيلَ كَلِمَاتِ اللّٰهِ. Allah'ın sözlerinde bir değişiklik olmaz. Yani daima Allah'ın dediği olur. Allah ne dediyse mutlaka sözünü yerine getirir. فَذَٰلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمِ. Bu en büyük kurtuluştur. İşte bu ayetlerde bahsi geçen evliya, veli mürşid çünkü فَوْزُ الْعَظِيمِنْ, اَجْرُ الْعَظِيمِنْ, حَزُ الْعَظِيمِنْ ve فَضُ الْعَظِيمِنْ sahipleri, İradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın inşaatına memur ve mezun kıldığı veli mürşitleri ifade ediyor. Öyleyse Yunus 62, 63, 64 baştan sonra en alt seviyeden en üst noktaya kadar olan yükselme ve yücelme basamaklarının tümünü ihtiva ediyor. 7 tane evliyalık makamı var. Fena makamı, Beka makamı, Zühd makamı, Muhsinler makamı, Ulelbab makamı, İhlas makamı, Selah makamı. Bu 7 makamın 7'si de yücelme kademelerini ifade ediyor. Ama ilk 21 basamak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ifade ediyor ki Allah Teala Kaf 31'de "Uzibetel cennetu lil muttakine gayre ba'id." Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. "Hazama tu'adune li kulli evvabin hafiz." Cennetin kendine vaat edildiği kişiler kimlerdir? Hafiz olanlar, müşriklerine tabi olup devrin imamın ruhu başlarında yer alan kişiler. Evvab olan da seyri sülükle 7 kademedeki nefs herkesinin bitiminde emmare, levame, mülhüme, mutmainne, raziye, maziye, teskazimlerin bir bir geçerek sonuçta ruhu Allah'ın zatına ulaşan, Allah'ın zatında yok olan kişi evvaptır. Allah razı olsun. Allah Teala tabi Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Ama bir hürafe dinimize girmiş. İnsanların gün geçtikçe Allah'a daha fazla yaklaşması ve bunun sonunda da farklı manevi rütbeler oluşturmak İslam'da olmayan bir sınıflandırmadır. Allah kullarını adaletli bir şekilde, eşit şekilde, eşit mesafededir. Ve ona ulaşmanın tek yolu samimi bir iman ve ibadettir. Tabi bu söylenenlerin hiçbirisi ayette uymuyor. Şimdi tekrar buna dikkatle bakmamız lazım. Yunus 62-64. Allah'ın velileri, Allah böyle diyor. Bir bir Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman, muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Kimdir bu evliya ve dostlar? Bunlar ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. Şunu safa takva. Ve onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Ulaşmayı dilemesi halinde birinci kat cennet, müşride tabiyette ikinci kat cennet, ruhun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Ama zaten muhteremler bu ayetleri sanki hiç yokmuş gibi atıp tutuyorlar. Tabi bunlar birer hürafe. İkinci sual, evliyaya tabi olmak önemli midir? Evet sevgili kardeşlerim. Dinimizin adı İslam, İslam'ın Allah'a teslim olmak ve neyimizi Allah'a teslim edeceğiz diye bir sual akla gelirse ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz bir, fizik vücudu Allah'a teslim edeceğiz iki, nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz üç, irademizi Allah'a teslim edeceğiz dört. Bunların hepsi Allah tarafından bize verilmiş emanetlerdir. Ve bu emanetlerin sırasıyla Allah'a teslimi, ruhun hidayeti, fizik gücün hidayeti, nefsin hidayeti, bir yerde nihayeti olarak Kur'an'da yer alıyor. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi, fizik gücün hidayeti, fizik gücün Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi geçtiği ayetleri de şu anda ekranda görüyorsunuz. Öyleyse evliyaya tabi olmak önemli mi? Evet. Mürşide tabi olmadan hiç kimsenin ruhu vücuttan ayrılmaz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün peygamberler arasında nebilerin mağfiret daveti demek gerekli. Slaytımıza baktığımız zaman ismi geçen bütün peygamberler Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Ama aynı zamanda görevleri itibariyle kendi kavminin Resulüdürler. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Bunlar ait olduğu kavmin Resulüdürler. Ama Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verilmesi sebebiyle de nebi Resullerdir. Yani bütün Nebi Resuller bu ayetlerde de zikredildiği gibi bir kere daha baştan bakalım. Hepsi kavimlerini af ve mağfirete davet etmişler. Onların davetiyle kim kalben ulaşmayı dilemişse günahları örtülmüş, affolunmuş. Ama kim 12 tane insanla tabiyetini gerçekleştirmişse onların da günahları sevaba çevrilmiş. Öyleyse Nebi Resullerin mağfiret daveti bu açıdan çok önemli. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i misalen Nisa 64'te buyuruyor ki biz Resullerimizi insanlar icat etsin diye gönderiyoruz. Bu Nebi Resul de olabilir, Veli Resul de olabilir. Ama şefaatin sahipleri, şefaat etme yetkisi daima her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Devrin imamı bir Nebi Resul olabilir, asaletendir. Onu olmadığı dönemlerde kavim Resullerden bir tanesini Allah seçiyor. O da bekareten devrin imamıdır ve itaat edilmesini Allah farz kılıyor. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Öyleyse herkesin başlangıç noktasında nefsine zulmeder durumda olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Fatır 32'de biz bu Kur'an-ı Kerim'i seçtiğimiz kullara miras bıraktık. Onların bir kısmı nefsine zulmeder. Başlangıçta herkes bu durumdadır. O nefsine zulmedenler eğer sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse Fatır 32'ye göre herkes başlangıçta nefsine zulmeder durumda. O nefsine zulmedenler 12 tane insanla Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşride tabi olmaları halinde devrin imamının ruhu başları üzerine gelip yerleşeceği için mutlak surette günahları sevaba çevriliyor Furkan 70'e göre. Allah'ın evliyasına tabi olanlar şakirlerden olmazlar diyor Taha 123'te. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in söylediği Allah'ın evliyası mürşitlerdir. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde de kim hidayetime tabi olursa o hidayete erer. Şakirlerden olmaz. Hidayetçi devrin imamıdır. Hidayeti getiren kişidir. Mürşitler de ondan öğrenerek Allah'ın yardımıyla insanları hidayet erdirmek konusunda üzerine düşen yapanlardır şefaat. Hayatta olan kişi ve o kişilerden de gene hayattayken 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar için geçerlidir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi beni kim Allah'tan isterse şefaatime hak kazanır. Yani Peygamber Efendimiz mürşit olduğuna göre kim mürşidi Allah'tan isterse, kim benim için vesile isterse şefaate ulaşır. Beni kim Allah'tan isterse şefaatime hak kazanır. Devrin imamını kim Allah'tan isterse şefaatine hak kazanıyor. Ama kim benim için vesile isterse ki vesile kendisine tabi olanları devrin imamına dergâhına ulaştıran kişidir. Şefaat etme etkisi daima devrin imamına aittir. Kim benim için vesile isterse şefaate ulaşır. Her kim benim için vesile isterse ona şefaatim vacip olur. Yani ister Maide 35'e göre vesileyi Allah'tan istesin, ister hacet namazı kılması halinde doğrudan doğruya Allah'tan ona devrin imamını göstersin. Her iki halde de şefaat olayı gerçekleşiyor. Ve kişi mürşidine tabi olduğu zaman o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevriliyor. Tövbe eden kişiyle Allah arasındaki talep mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasındaki mağfiret talebi söz konusudur ama tövbe eden kişiyle devrin imam arasında bu olay şefaattir. Dinimize girmiş bir başka hürafe evliyaların şefaatçi olarak görülmesi Allah'ın yetkilerini başka birine atfetmek anlamına gelir. Tevhid ilkesine aykırıdır. Halbuki Allah Teala bizzat bunu tayin ediyor. Hem Enbiya 73'te bütün Nebi Resullerin şefaat etme etkisine sahip olduğunu ve Allah'ın tayin ettiğini Allah Teala beyan ediyor. Onların olmadığı dönemlerde kavim Resullerden bir tanesi de Secde 24'e göre Allah Teala tayin ediyor. O da vekaleten şefaat etme etkisine sahiptir. Nebi Resullerle Veli Resuller hidayete erdiren Nebi Resullerle hidayete erdiren Veli Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. İşte Nebi Resuller şeriat kitabı verilenlerdir. Veli Resuller peygamberlerin şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Biri de her ikisi de hidayete erdirendir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, evliyaların doğaüstü güçlere sahip oldukları keramet gösterebilecekleri doğru mudur? Keramet Allah'ın ikramıdır. Hacı Bektaş Veli'nin bir sözü, hararet nerededir? Saçta değildir. Keramet baştadır, taşta değildir. Ne ararsan kendini ara, Kudüs'te, Mekke'de, Arş'ta değil. İşte demek ki kerametin sahibi kesinlikle Allah-u Teala'dır. Kur'an'a ikramda bulunuyor. Keramet Allah'ın velilerine, evliyasına ihsan ettiği fizik ötesindeki özelliklerdir. Allah'ın yardımıyla bütün evliyalar keramet gösterirler. Kerametin sihirle, büyüyle, uzaktan yakından hiçbir ilgisi, alakası yoktur. Tüm evliya bilir ki onlar o kerameti Allah gösterir dediği zaman gösterebilirler. Kendilerinden hiçbir şeyin sahibi olmayacağını Allah'ın tüm evliyası bilir. Şeytansa insanlara falanca duayı okursan şu sonuçla karşılaşırsın diye onları olayı öyle bir hüviyete gösterir ki sanki o insanlar o duayı okumuşlar, arkasından da sırf o duayı okudukları için o sihir olmuş değil. Sihirin oluşmasında şeytanın muhakkak ki yardımı vardır. Öyleyse kerametle sihir arasındaki bariz farkı bir kere daha anlayalım. Allah'ın yardımıyla keramet gerçekleşir. Ama sihir şeytanın yardımıyla oluyor. Allah'ın kendisine ikram ettiği kişi evliya, Allah'ın kendisine bunu nasip ettiğini, ikram ettiğini biliyor. Ama şeytansa insanlara falanca duayı okursan şu sonuçla karşılaşırsın diye onlara inandırıyor. Ve onlar da zannediyorlar ki gerçekten biz bu duayı okuduk. Okuduğumuz için bunlar gerçekleşti. Halbuki iblisin arkasındaki yardımını iblis saklıyor. Sihrin oluşmasında şeytanın kesin yardımı var. Hürafeler, peygamberler dışında hiç kimse gaybi bilme ve mucize gösterme yetkisine sahip değildir. Evliyalara böyle bir yetki verilmesi İslam'da asla yer almaz. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. İnsanların Allah'a yakınlığıyla paralel Allah-u Teala onlara ikramda bulunur. Özellikle Allah'ın mukarreb kulları Mülvelbab, İhlas ve Selah her zaman Allah her şeye kadirdir, ikramda bulunabilir. Bu Allah-u Teala'nın onlara müjdesidir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sizce evliyalık ne demektir?
2: Geçmişten gelen dini bütün insanlar diyebiliyorum.
3: Tasavvufi hayat yaşayan insanların başındaki kişidir. Yani tarikat lideri diyebiliriz.
4: Allah dostudur. Allah'a yakın olan bir kişidir. Erilmiş, her şeyi bilen böyle bir zattır yani.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala evliyalığın bir dilek olduğunu, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu evliyası yapacağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Allah yolunda ilerlemek. Yani Müslümanlık ne gerektiriyorsa dört dörtlük yaptıktan sonra Allah'a ulaşacağımıza inanıyorum.
2: Kesinlikle o da namazdan geçtiğini düşünüyorum ilk.
4: Şu ortamda evliyalığı bırak da hiçbir şey olacağını zannetmiyorum.
1: Peki siz de bir ermiş evliya olmak ister miydiniz?
2: Keşke. Ben isterdim keşke.
5: Ben de isterdim.
3: Çok isterdim diyemem.
1: Neden peki?
3: Çünkü çok net değil yani tarihsel kaynaklarda. Özellikle Yunus Emre zaten çok efsanevi bir karakter de. Mevlana'yla ilgili tartışmalar var. Ya o yüzden onlar gibi istiyorum, onlar gibi olmak istiyorum diyemem yani. Ben bağımsız bir insanım. Kendi çizdiğim yolda gitmek isterim.
4: Evliya olmak istedim de evliya mertebesine erişmek şu ortamda zor.
1: Peki sizce herkes evliya olabilir mi?
2: Hayır olamaz.
5: Kesinlikle olamaz.
2: Tabii ki
5: hayır.
3: Olamaz. Tasavvufa göre olamaz.
1: Yunus Emre de diyor ki evliyalık bir dilektir. Dileyene düğün dernektir.
3: Dur dur. Ben ilk dönem çalışıyorum. Yunus Emre dönemini bilmiyorum yani.
0: Sevgili Müslümanlık ne gerektiriyorsa dört dörtlük yaptıktan sonra Allah'a ulaşacağımıza inanıyorum diyor kardeşimiz. Müslümanlığı dört dörtlük yerine getirmek ne ifade ediyor? Dört dörtlük bir Müslümanlık yani Allah'a teslimiyeti ifade ediyor. Ruhu, veşin, nefsi bir iradeyi Allah'a teslim etmek manasına geliyor ama bu ola gelen söz sadece dilden söylenen bir sözdür. Ve insanlar bunu hayatına tatbik edip Allah-u Teala'nın emrettiği 28 basamaklı İslam merdivenini yaşamayı ne yazık ki unutmuşlar. Allah-u Teala hedef emirlerden bahsediyor. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama bu hedeflere ulaşmak bir vasıta ile gerçekleşiyor. Sahabe bunların 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Eğer bu ifadeyle onların söylediği şekilde Müslüman dört dörtlük yerine getirmek ne ifade ediyor? Sahabe 7 safhayı yaşayarak İslam'ı dört dörtlük yerine getirmişlerdir manasına geliyor. Allah Teala teslim olmanın şartını tasavvufu yaşamaya bağlıyor. Aynı zamanda tasavvufu yaşamak İslam'ı yaşamak olduğu için İslam'ı yaşamaya bağlıyor. İslam'ı yaşamak da Hanif dininin yeni safhanı yasını içine alıyor. Böyle bir dizayn içinde insanların bütün güzellikleri yaşamaları söz konusu olmuştur. Sahabeye dikkatle baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün mutevasını öğrenmişler ve hayatlarına tatbik etmişler. Hepsi İslam'ı dört dörtlük yaşamışlar. Hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin hepsine sahip olmuşlar. Konumuzda esraitimize bakacak olursak zaten bunu görüyoruz inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç kimsenin mürşidine ulaşmadan evliya olamayacağını açıklıyor. Nitekim Allah'ın evliyası olarak kimi tanıyorsak hepsinin mutlaka bir mürşide olduğunu görüyoruz. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Ben bir tasavvufi bir hayat yaşamadığım için, böyle bir tercihim de olmadığı için benim için pek bir şey ifade etmiyor açıkçası.
2: Mübarek insanlar bence.
4: Ya onlar Allah dostu. Onlara bir şey demiyorum ben. Onlar Allah'ın dostu. O tarihlerde İslamiyet daha yaygın, İslamiyet'e daha sarılma vardı. Şimdi İslamiyet'ten uzaklaşma var. Yani bu Allah dostu olmak, Allah'a yakın olmak, İslamiyet'e çok bağlı kişi olması lazım. Şu ortamda da öyle bir kişilere rastlamak nadir.
1: Peki sizce bu zamanda da onlar gibi Allah dostları var mıdır?
3: Mutlaka vardır. Ama ben yani bunun üzerinden ün kazanan insanların Allah dostu olduğunu düşünmüyorum. Bilmediğimiz insanların Allah dostu olduğunu düşünüyorum.
5: Tek tük vardır.
4: Tahmin etmiyorum. Yoktur.
1: Peki nasıl bulabiliriz sizce onları?
4: Onları bulamazsın.
3: Ya onları bulmamız gerekmiyor ki illa. Yani kendimiz kendi yorumumuzu bulabiliriz. Bireysel de olabiliriz.
1: Bu konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı emrediyor bize. Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
5: İnşallah.
2: İnşallah. Eskiden kızıyordum.
5: İsteriz tabii ki. İstemez olur muyuz?
4: Onu biz yapamıyoruz. Yapamayız yani. Yapsak da yani şu ortamlara göre şey bizim kalbimizi bağlasak da bozuluyor.
0: Misafirin mürşit konusunda onlar Allah'ın dostu. O tarihlerde İslam daha yaygın İslamiyet'e sarılma vardı. Şu ortamda artık yok. Böyle Allah'ın dostlarına rastlamak mümkün değil diyor. İnsanlar İslam'dan uzaklaştıkça mürşitler de azalmış oluyor mu? Bir kere Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman dünyada 8,5 milyar insan yaşıyorsa her kavimde o kavmin ana lisanıyla mutlaka Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin veli resuller tayin ediyor. İşte Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi bu veli resullerin hepsi birer mürşit ve kesintisiz olarak gönderiyor. İşte Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Tâ 134, Kasas 47, Kasas 59, Zümer 71, Mülk 89. Yani Resul göndermesem azap etmem. O zaman İslamlar İslam'dan ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, ayrı lisanı konuşan ne kadar dünyada kavim varsa Allah'ın kanunu gereğince Resulleri ard arda gönderdiğine göre mürşitler her zaman her devirde vardır. İsra 15 Resul göndermesem azap etmem. Mülk 8-9-10 size nezir gelmedi mi? Geldi. Öyleyse insanlar Resulleri, nezirleri yalanlamakla İslam'dan gün geçtikçe uzaklaşıyorlar. Yoksa mürşitler her zaman var. Ortalıkta çok sayıda mürşit var gibi görünür ama büyük kısmı rahisede mürşit değildir. Allah ile hiçbir temasları olmamıştır. Allah'tan vahiy almaktan mahrumdur. Allah Teala ile ilişkili olan ondan vahiy alabilen mürşitlerin sayısı zamanımızda artık çok azdır. Allah Teala'nın biz Resul göndermedikçe insanlara azap etmeyiz ayeti kerimesinin gereğince Resullerin mürşitlerin varlığı kıyamete kadar devam edecektir. Allah Teala her devirde mürşide tabi olmayanların dalalette olacağını kesin bir dille ifade ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinden hürmet hasret öpüyorum. Ben sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualımız olacaktı muhterem hocam. Irk, mezhep, din farklılığı Allah'a ulaşıp evliya olmak için engel midir mi? Bu konuda değerli açıklamanızı istirham ediyor. Ve tekrar mübarek ellerinden hürmet hasret öpüyoruz. Ben sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve berekatü muhterem hocam.
0: Irk, mezhep, din farklılığı Allah'a ulaşıp evliya olmak için bir engel değildir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabesi de ondan evvel Hz. İsa ile onun havarileri de ondan evvel Hz. Musa ve ona tabi olanlar da ondan evvel Hz. İbrahim de ona kendisine tabi olanlar İslam'ın 7 safhasını yaşamış. Ondan evvel Hz. Nuh hepsinden evvel Hz. Adem ona tabi olanlar hep yaşamışlar. Öyleyse her dinin insanı Allah'a ulaşmayı diler de tek dinin 7 safhada yaşamış olur. Irk, mezhep ve din farklılığı Allah'a ulaşmak için engel teşkil etmiyor. Başka bir din de zaten hiç olmamış. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Teala evliyalık makamlarını birer birer aşmak istiyorsak zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Dua etmek, şükür etmek, zikir etmek, yani Allah'a yakın olmak, yalvarmak bunlardır benim anladığım.
7: Allah'a yaklaştırıyor bir kere, yani koruduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle, hani açıklıkla kapalılıkla bir alakası yok. Açığım ama çekiyorum mesela. Sürekli çekiyorum, ağzımda ben var. Kimseye söylemem çektiğimi. Kimse bilmez ama çekerim.
5: Ben de öyle. Tüm bildiğim zikirleri çekiyorum. Allah'ın tüm 99 adını. Çok huzur, rahatlık. Hani bazı sıkıntıların da sıkıntılarımın ferahlaması için.
3: Zikir yapmak Arapça hatırlamak demektir. Hatırlamak bence sessiz zikirden ziyade her an yaptığımız her eylemi Allah'ın bizi gördüğünü bilerek yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Zikirden bunu anlıyorum.
1: Siz zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
4: Şimdi zikrettiğimde kendimi daha rahat hissediyorum. rahatlıyorum. Benim de ağrınızı vücudu hiçbir şeyden unutuyorum. Bir şeyim kalmıyor.
3: Huzurlu hissediyorum tabii ki. Huzurlu hissediyorum. Sorumluluğumu yerine getirdiğimi hissediyorum. Takvalı hissediyorum. Ve bu tabii ki beni daha mutlu ediyor.
1: Zikir sizce insanı değiştirmeye başlar mı?
4: Bağlı olursan başlar. Yani içten. İçten olursan başlar. Ama içten olmasan değişmez.
1: Herkes zikretseydi sizce dünya nasıl olurdu?
7: Daha güzel olurdu.
5: Kötülük olmazdı, ölüm olmazdı.
7: Cinayetler olmazdı.
3: Çok daha güzel bir dünyada yaşardık. Tabii ki bu mümkün değil.
0: Mesela bir merkez zikir yapsaydı çok daha güzel bir dünyada yaşardık. Ama o mümkün değil. Herkesin mutlu olacağı bir dünyada yaşamak gerçekten mümkün değil. Çok kolay aslında. Çünkü insanlar için mümkün gibi görünmüyor. Ama İncil'deki bir ayet, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet şunu söylüyor bize. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay çünkü Allah her şeye kadir. Öyleyse biz Allah'tan talepte bulunduğumuz zaman gerçekten zikirle dünyada huzuru mutlu yaşamak çok kolay. İki tür insan dünyada yaşıyor. Zikretmeyenler, onlar şeytanın dostları ve zikredebilenler, onlar da asr-ı saadeti yaşayanlar. Başka insanla ilişkimizde Allah'a doğru yaptığımız yolculuk çok önemli bir vasıf taşır. Çünkü biz mutluysak, huzur içindeysek etrafımızdaki insanları da huzura ulaştırırız. Nasıl bizim kardeşlerimizin arasında sulh ve sükun çok büyük şöyle sağlanmışsa, başka toplumlarda da sağlanmaması için sebep yoktur. İnsanlar sadece bu konudaki eğitimini almamışlardır. Allah'ın kendilerini için yaratının farkına varamamışlardır. Yakın gelecekte bütün dünya bunu öğrenecektir ve savaşların, kavgaların sona erdiği mutlu, huzurlu bir asr-ı saadet mutlaka yaşanacaktır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullahi berekatü muhterem hocam. Sparta'dan Adem Selim. Sizlere bir sualim olacaktı inşallah. Evliya olmak zor değildir. Evliyalı elde tutmak zordur. Sözünü bizlere açıklar mısınız muhterem hocam? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Allah razı olsun, biz de hepinizi çok seviyoruz. Evliya olmak zor değildir, evliyalı elde tutmak zordur. Sözünü açıklar mısınız? Gerçekten de evliya olmak çok kolay bir dilektir. Çünkü bizim ruhumuzu kendisine ulaştıran, bizi kendisine dost kılan, ermiş evliya kılan Allah'tır. Tabii Allah'a göre zorluk yoktur. Ama ondan sonra koruyucu kalkan kalktıktan sonra bizim o evliyayı yani o seviyeyi tutturmamız her gün 3 saatlik zikri korumamız da mümkündür. Daha ötesine geçmek, bizi vücut teslimine ulaşmak o zikri 6 kat daha artırmamıza bağlıdır. Daimi zikre ulaşmak, daimi dünyada mutlu olmak ise 24 saatlik zikre bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerimize hidayet çok derece önemli bir faktördür. Bu kavrama baktığımız zaman Allah-u Teala bedavadan hiç kimse evliya yapmayacaktır. En azından aynı seviye korumamız şartıyla dokunulmazdır. Aşağı ise de gene evliya kalacaksınızdır. En kötü olay fısktır. O da binde 2-3 nispetinde vücuda gelen nadir bir olaydır. Öyleyse emniyet altındasınız, Allah'ın koruması altındasınız. O sebeple evliya olmak zor değildir ama evliyanı elde tutmak zordur. Çünkü şeytan

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Şöyle bir düşünün, bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
2: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi?

0: Hazreti Nuh gibi, tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bazı insanlar cennet ve cehenneme inanmıyor. Allah bir kitap indirmedi diyor. Kur'an ayetleriyle anlatıyoruz fakat Kur'an'a inanmadıkları için bir tesiri de olmuyor. Konuda ne yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. Ve yine 3 tane ayet-i kerimede onlar İnanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Kehf suresinin 6. ayet-i kerimesi, Nahl suresinin 37. ayet-i kerimesi ve buna bağlı olan ayetler. Yusuf suresinin 103. ayet-i kerimesi. Yani insanlar serbest iradenin sahibi ama hepsi tebliğe muhatap olur. Sonuçta o inanmadıkları cennet ve cehennem mutlaka hepsini de toplanırlar. İşte cennet cehenneme inanmıyorum. Ölünce onların da pişman olduklarını ve dünyaya geri gelip cennet için çalışmak istediklerini görüyoruz. Secde 11 ve 12. Rise ölümle. Ölüm haktır. Mesela bu vatandaşlar cennet ve cehenneme inanmayanlar, ölüme herkes inanıyor. Çünkü ölümden kurtulan yok. Ölüm haktır. Nasıl ölüm haksa cennet de haktır, cehennem de haktır. El cennetu hakkın, el cehennemu hakkın. Sen çok istesen de bazı insanlar mümin olmazlar. Yusuf 103, sen onların mümin olmalarını çok istesen bile insanların çoğu mümin olmazlar. Yusuf 106, bunların çoğu şirk koşmadan inanmazlar. Nahl 37, keza öyle. Kehf 6, yine az evvel söylediğim gibi Şuara 3, bunlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Şuara 103, fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmazlar. Zuruf 88, yani 7 tane ayet-i kerime bu konuda öylece bir kimseyi inanmak konusunda zorlamak gibi bir görevimiz yok. İnsanlar tebliğe muhatap olurlar. Ulaşmayı dilemedikleri takdirde herkesin gidebileceği tek bir yer var, cehennem. Ve o cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size davetçi, tebliğci geldi mi, gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Öyleyse azap sözü onların üzerine hak oldu. Kimdir bu azap sözü üzerine hak olanlar? Resulü yalanlayanlar. Resul gelmiş, Allah'a ulaşmayı dileyin, dilerseniz cennet müjdesi. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennem demesine rağmen onlar Resulü yalanlamışlar. Şu anda yaptıkları gibi o zaman da azap sözü onların üzerine hak olmuş. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Tövbe Suresi 126'da hayatım göre insanların senede bir iki kere imtihan edilmesi Allah'a ulaşmayı dilemeleri için olduğunu biliyoruz. Fizik vücut teslimine ve nefs teslimine kadar da insanların her sene bir iki defa imtihan edilmeleri söz konusu mudur? Tabii ki, yani şöyle düşünebiliriz. Ne diyoruz? Allah Teala bütün insanlar için hedefler tayin etmiş. Evvela hedefimiz ruhun Allah'a teslimi. Ruhun Allah'a teslimi için bu ayet-i kerimede Tövbe 126'da senede bir iki kere imtihan ediliyoruz. Ama fizik vücut Allah'a tesliminde de yine imtihanlar bitmiyor, imtihanlar var ve yaşanan her olay fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek içindir. Bu teslimde zikrimizi 18 saate çıkartabilirsek o zaman fizik vücut teslimine. Daha sonra imtihanlar yine bitmiyor. Ama daimi zikre ulaşırsak o zaman nefsimizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Ve imtihanlar bu noktada sona erer. Çünkü imtihana sokan iblistir. Ve iblis her zaman bizi imtihana sokuyor ve başarısız olmamızı, kendisiyle birlikte cehenneme gitmemizi, bu dünyada da hep huzursuz, mutsuz bir hayat yaşamamızı istiyor. Ama biz eğer Allah Teala'nın emrini yerine getirirsek, gibi bir söz var. Dost benim gücümü, düşman benim ödevimi bildirir. İşte eğer iblise karşı her zaman galip gelmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şey şu: dostumuzun Allah ve düşmanımızın iblis olduğunu biliyoruz. O zaman Rabbimizin ismini zikredeceğiz. Allah razı olsun. Fransa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sevgi ile delalette olan birinin sevgisi arasında fark nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki sevgi ile delalette olan birinin sevgisi arasında fark nedir? Onlar sevdiğini zannederler. Böyle bir şey yok. Mesela bugün akrabalık bağıyla bağlı olanlar var. Kabil ile Habil. Muhtemeldir ki aynı babanın çocukları olması hasebiyle alanda birbirlerini sevdiklerini zannettiler. Ama ne zaman menfaat devreye girdi ki Allah Teala kendisine ikisinden de kurbanlar istedi. Ama birisininkini kabul etti, diğerinkini kabul etmeyince aralarındaki haset devreye girdi ve birbirlerini sevdiklerini söyleyenler aslında gerçekte haset ve düşmanlıkla birbirlerine saldırdılar. Dolayısıyla Allah sevgisiyle sevmek söz konusudur. O sevgi kimdir? O sevgi Allah'ın sevgiyle bağlı olanlardır. Allah herkese zatından ruh üfürmüş ve hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını diliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin kesin ispatıdır. Çünkü korku değil. Korkuyla olsaydı ona uzaklaşırdı. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine koşar ve sevdiğinin kesin ispatıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmek suretiyle bu Allah sevgisinin hemen sonucunu alıyor. Allah Teala da bu talebi onun kalbinde gördüğü an Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe 7 Furkan veriyor. Öbüründe ise sevdiğini zanneden kişinin sağır, dilsiz ve kör olması hasebiyle Allah'tan bir sevgi kalbine ulaşmayacaktır. Sevdiğini zanneden birisidir. Mevlana müritleriyle yerden bir yere giderken bakıyor ki köpek yavruları birbiriyle sarmaş dolaşmışlar. Ve müritlerinden bir tanesi, efendim diyor, biz bu köpekler kadar bile olamadık, birbirimizi sevemedik yani. Kardeş olamadık. Sen öyle zannediyorsun diyor. Aralarına bir kemik at diyor. O zaman görürsün. Gerçekten atınca köpeklerin birbirine saldırdıklarını görüyoruz. Öyleyse o kemiğin aslında sevip sevmediğinin testi, imtihanıdır. Ama kişinin kalbinde Allah Teala sevgi göndermişse, onun kalbinde Allah'ın nuru varsa elbette o Allah'ın nuruyla muhatabını sever. Allah'ın izniyle. Öyleyse her halükarda olayı bu şekilde değerlendirmek lazım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala'nın kalbine göründüğü %2'lik rahmetle farklı bir konumdadır. Öbüründe ise zikirsizlik sebebiyle kalbi kasiyet bağlayan kişi farklı bir konumdadır. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali: Allah neden bu kadar kötülüklere, özellikle günahsız çocuklara karşı izin veriyor? Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, herkes imtihandadır. Ama Allah Teala kulundan, o çocuğa şiddet uygulayanlardan, hak kulundan intikamını alır ama kul eliyle. ledünü bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Fakat cümle alem Halık'ındır. Allah'ındır ve kula iyileşenir. Yani o şiddeti o çocuğa uygulayan Allah'ın mutlak adaletinden kaçması mümkün değil. Üzerinde 4 tane kiram-ı katibe melekleri bir aksiyonlarını kaydedenler, o aksiyonu yerine getirirken de düşüncesi hangi istikametiydi onu da filme alırlar. Ve Allah-u Teala kiram-ı katibe melekleri bunları kaydetmesi noktasında ben dakika dikkat tepki prensibi gereğince o çocuğa hangi şiddet uygulanıyorsa mutlak surette başka bir toplumun bireyinden 8,5 milyar insandan herhangi birisinden mutlaka bir başkasının eliyle veya milliyle mutlaka o kişiye o cezanın o çocuğa şiddet uygulayan kişinin zulmünün karşılığını Allah-u Teala alıyor. Allah'ın bir ismi el-Hak'tır, bir ismi el-Ad'dır. Öyleyse Allah-u Teala asla dizaynında adaletsizlik yoktur. Hakkı hak sahibine teslim ediyor. İkincisi çocuk olması hasebiyle çocuk ölümüne sebep olanlar. Bu dünya bir imtihandır. Kişi 14 yaşına kadar ölürse tekliften sorumlu değildir. Teklif yani Allah-u Teala 13 yaşına kadar da kişi ölürse gideceği yer kesin cennettir. Şimdi Allah'ın kanunları daima kulun lehinedir. Bir taraftan o kişiden dünya hayatını alıyor ama onun karşında cennet hayatını bahşediyor. Neye benzer? Hepimiz bir Allah'ın üstesinde sınıftayız. Ama küçük yaşta Allah-u Teala'nın böyle bir ölümüne izin verdiği, şiddet uygulayarak izin verdiği çocuk, evet bu dünya hayatından kısa sürede öbür tarafa geçiyor. Dünya hayatını Allah-u Teala elinden aldığı zaman o sonsuz ahiret hayatını veriyor kendisine müjde olarak. Öbür taraftan da diğerini o zulüm uygulayan büyüklerin de Allah'ın adaletinden kaçması mümkün değil. Herkes hak ettiğinin karşılığını mutlaka alır. Şimdi suali günümüzde neden eski zamanlardaki gibi mucizeler olmuyor? Hayatın her saniyesinde mucizeler oluyor. Allah'ın dediği oluyor. Eğer Allah-u Teala'nın dizaynı kainatı sonsuz kudretiyle korumamış olsaydı çok insanların dayanabileceği çok şeyler olurdu. Ama yine Allah-u Teala insanların bu dünya hayatında en güzele ulaşması için devamlı olarak onların yaptığı yanlışları bir nevi telafi ediyor, düzeltiyor. Bu Allah-u Teala'nın mucizeleriyle gerçekleşiyor. İşte küresel ısınma. Her gün biraz daha insanları negatif istikamete etkileyecek olaylar ama külli irade devreye girmek suretiyle hemen olaya müdahale ediyor ve dengeyi koruyor. Bunlar hepsi Allah-u Teala'nın devreye koyduğu mucizelerdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri sevgi ve saygıyla hürmetle nezdimiz Efendimizin himmetiyle. Bizim bir sualımız olacak inşallah. Tasavvufta nasıl bir eğitim usulü uygulanır? Mürşidin yanındaki müridi ile uzaktaki müridin eğitmesi aynı mıdır? Açıklar mısınız? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyorum. Tasavvufta nasıl bir eğitim usulü uygulanır? Mürşidin yanındaki müridi ile uzaktaki müridini eğitmesi aynı mıdır? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eskiden hızlı bir eğitim vardır mesela. Tasavvufta mürşidin yanında olan insanlar elbette uzakta olanlardan çok daha sıkı bir eğitim içindedirler. Devamlı mürşidin emirlerine muhatap oluyorlar. Mürşidin her talebi onlar için bir emir hükmündedir. Elbette onlar da bu idrakle şey derlerse, uzaktaki bir kişi böyle değildir. Ama aynı zamanda yakındaki kişi uzaktaki kişiden çok daha risk altında. Öyleyse buna bağlı olarak tahakkuk eder ama yakında olanlar da uzakta olanlar da Allah devrede olduğu için hepsi aynı standardın içerisinde. Önemli olan verilen bilgilerin o kişinin hayatına tatbiki önem kazanıyor. Yakında olanlar elde ettikleri ilmi yaşama noktasında sıkı bir eğitimin içindeler. Yakın onlar hasebiyle. Tabii eğer kendilerine düşeni yaparlarsa. Ama muhterem Efendimizin bir sözü de hiç unutmamak lazım. Bize yakın olanlar fiziki açıdan belki bize en uzak olanlardır. Bize en uzak olanlar da belki bize en yakın olanlardır. Tamamen kişinin Allah'ın mürşidinden aldığı ilmi hayatına tatbik etmesi ve o istikametteki gayretiyle gerçekleşir. Mürşid herkese ilmi verir ama ilmi alanların hepsi aynı iştiyak seviyesinde, aynı gayret içerisinde değil. Öyleyse hedefler herkes için aynı, yeni sabahı mürşid herkese bulaştırır fakat burada yakın ve uzak olan kişilerden ziyade kişinin iştiyakı ve gayreti önemli inşallah. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'da sadaka-i cariye diye bir amel çeşidi var mıdır? Bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, biz Kur'an'ı Efendimiz'den öğrendik. Sadaka olduğunu biliyoruz. Ama sadaka-i cariyeyi bilmiyorum. Muhterem Efendimiz'den öğrendiğimiz kazancımızın %2,5'u zekattır, haramdır bize. Ve mutlaka verilmesi lazım. %2,5'u da birdir, paranın kiridir. Onun da verilmesi lazım. Zekatla bir toplam %5. Tüm kardeşlerimiz bunu yerine getirirler. Ama bir de tabii sadaka var ve daha ötede kişiye Allah'ın nasip ettiği diğer yardımlar söz konusu. Bugün insanların çoğu fakirlikten dem vuruyorlar. Halbuki Allah Resulü nerede bir fakir görürsen o Allah ve Resulünden kaçmıştır. Sözü boşuna değil. Refah seviyesinde bir hayat Allah ve Resulüne itaatle gerçekleşir. Allah dostu Sayın Yusuf Hazretleri'nin söylediği çok manidar bir söz var. İçinde bulunduğumuz çağ üç tane hastalığı barındırıyor. Cehalet, ihtilaflar ve zaruret. Cehalet ilimle, ihtilaflar ise tabiyetle ve zaruret olayındansa şükürle, yani kazancımızın %2,5'u bir, %2,5'u zekat ve sadakamızın verilmesiyle gerçekleşsin. Böylesi bir kişi fakirlikten kurtulabilir mi? %100 kurtulur. İşte İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve in şekertüm lezidennekum. Şükrederseniz nimetimi artırırım. Nedir şükür? Kazancımızın %2,5'ü zekat olarak vermekle. Nedir şükür? Birini vermekle. Nedir şükür? Sadakamızı vermekle. Allah Teala Bakara 261'de وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ. İşte burada Allah Teala mallarını Allah yolunda harcayanların durumu. Her şeyden evvel mallarını Allah yolunda harcayanların durumu. Her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara ihsanda bulunur. Bu insanlar Allah'la bir ticaret içindeler. Allah için kazandıklarını bir kısmını ihtiyar sahiplerine verirler. Ama Allah Teala diyor ki sen bir verirsen ben sana onun 700 katını veririm. Öyleyse böyle bir ticaret başka hiç kimsede var mı? Mümkün değil. O zaman böylesi bir insan Allah'ın emrini yerine getirirse ki Allah'ın sözünde hurfi yok, Allah katından söz değiştirilmez. O zaman hiçbir saf fakir kalır mı? İmkansız. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşimiz. Selam hocam. Sessiz zikir, sessiz zikir de Kur'an ayetleri de zikrediliyor. Kalp zikri için hangi ayetleri söyleyebiliriz? Sessiz zikir, sessiz zikir de Kur'an ayetleriyle zikrediliyor. Kalp zikri için hangi ayetleri söyleyebiliriz? Allah Teala Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde "Veskur rabbeke fi nefsike." Tedarruen ve hifeten bidun cari. Sabah akşam vakitten de Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvarak sözün sesli olmayanıyla zikret, gafillerden olma. İşte hafi zikir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde zikrin en eftali hafi olanı, rızkın en hayırlısı kafi gelenidir buyuruyor. Hafi zikir, evet zikrin hayırlısı hafi olanı, rızkın hayırlısı ise kafi gelenidir diyor. O zaman bugün gibi birçok ayet-i kerimede mesela hadi şimdi Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُ قُلُوبُ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Onların kalpleri Allah'ın zikri. Ki bu kalbi zikirdir. Kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur. Daha birçok ayet-i kerime gösterebiliriz. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali günümüzde yaşanan kaosun nedeni Zuhruf 36 ayetinde geçen Rahman'ın zikrinden yüz çevirenleri şeytanı musallat ederiz ayetinin açıklaması olabilir mi? Elbette. Kim akil ve bali olmuş Allah'ın temel emrini, davetini kabul etmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o şeytanın dostudur ve Allah Teala şeytanın dostları için Zuhruf 36'da men yakşu an zikru rahmanin yukayitlehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Yani artık onun mürşidi şeytandır. Mürşid, bu iblis ne yapar? Mücadele suresinin 19. ayet-i kerimesinde İstavkaze aleyhim şeytan fensahum zikrullah. Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlardır. O zaman görüyoruz ki kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa şeytan devreye giriyor. Şeytan da onlara zikri unutturuyor. Ve zikri unutturduğu kişilerin hepsi iblisin, tağutun dostlarıdır. İkinci suali, ruh Allah'a ulaşınca Allah da yok oluyor. Peki beka mekanında ruh hangi ruhumuz açıklar mısınız? Allah Teala ona yeniden bir ruh veriyor. Allah razı olsun. Yani indi ilahide olan, onun malı olan yoklukta tahtlarda yaşayabilen bir ruh. Huzur namazında taht sahibi olanlar, onların gölgeleri yok. Yunus Emre Beka'ya ulaşınca la mekana kavm oldum. Yani Allah Teala bana beka makamında bir taht verdi ve ona ait olan ruhum da orada. Dolayısıyla la mekanın kavminden oldum. Erzurum'dan bir kardeşim muhterem hocam, TV'de gördüğüm haberlerin, dinlediğim müziğin, gazetedeki yazıların ya da dışarıdaki insanların yaşamlarının çok etkisinde kalıyorum. Hemen hayal kurmaya başlıyorum. Bütün bu olayların merkezinde kendimi görüyorum. Bu olumsuz etkilerden nasıl kurtulabilirim? Zikirle. Sevgili kardeşlerim, gerçekten etrafımızdaki her olay pozitif veya negatif istikamette bize tesir edebilir. Ama biz Allah'ın gözlükleriyle bakarsak, ki Allah'ın gözlükleriyle bakabilmemiz zikretmemize bağlı. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın yardımıyla olayların pozitif tarafı bize gösteriliyor. İnşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili Cabbar Hocam, sizi çok ama çok kalpten seviyorum. İzniniz olursa bir sualim olacaktı. Elimizde olmayan besmeselerden sorumlu muyuz? Kişi aklından geçen kötü düşünceler sebebiyle günaha girer mi? Açıklar mısın sevgili Cabbar Hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Kalpten. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Elimizde olmayan vesveselerden sorumlu muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim. Vesveseler aslında zikir, onların panzehiri, bize vesvese geldiği zaman biliyorsak zikre davettir yani. Dost gücümü, düşman ödevi mi? Öyleyse vesveseyi veren düşman şeytandır. Ama biz dostumuza sığınırsak o zaman kesinlikle ona galip geliriz. O bizi imtihana koymuştur ama biz o imtihandan başarıyla çıkmışızdır. Kişi aklından geçen kötü düşünceler sebebiyle günaha girer mi? Hayır. Tatbikata geçmedikçe günaha girmez. Nitekim Peygamber Efendimiz'in bu konuda hadisleri var. Kişi şerri düşünür ama yapmasa ona bir derecet kaybı yoktur. Şerri düşünür ve yaparsa bir derecet kaybı vardır. Hayri düşünür, yapmasa bile derecet kazanım vardır. Hayri düşünür, yaparsa 1'e 10 ve daha ötesi yüksek dereceler söz konusu. Birisi Allah'ın kanunu daima kulun lehine. Kişi aklından kötü düşünce geçti, tamam, ama yapmadı. Tatbikata geçmedi, yapmadı. Başkası hakkında zanda da bulunmadı. O zaman bir derece kaybı yok. İşte kulum kötü bir amel yapmak isteyince onu yapmadıkça yazmayın. Meleklere söyleniyor. Yapınca onun aleyhine bir günah olarak yazın. Yani kötü bir amel isteyince onu yapmadıkça yazmayın. Amele geçmedikçe. Yapınca da onun aleyhine bir günah olarak yazın. Eğer benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu onun lehine bir sevap yazın. Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince, yapmasa bile onun lehine bir sevap olarak yazın. Eğer onu yaparsa en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazın buyuruyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümü bir kere daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzara. Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan, ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman, bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah اَتَّازِيمُ الْاَمْرِ اللّٰهِ شَفَقَةُ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm ve adalet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi zulümdür. Ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi de adalettir. Birinci sual, zulüm nedir? Zulüm, insanların şeytanın tesiri altında nefslerinin afetlerine tabi olmalarıyla yaptıkları yanlış davranışların bütünüdür. Ne zaman derecat kaybeden bir olayla karşılaşırsak, derecat kaybeden bir olay yaparsak, bu olay Allah'la bizim aramızda olunca kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Başkaları da varsa onlara da zulmetmiş oluruz. O zaman hem başkalarına hem de kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Örneğin İsa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde innellezine keferu ve sendu an sebilillahi kaddelu delalen ba'ide. Onlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Yani başkalarına zulmediyorlar. Takip eden ayet-i kerime onu açıklıyor. Nevziyeni keferu ve zelemu. Hem kafirdirler hem de zalimdirler. Başkalarına yaptıkları yanlış davranışlar sebebiyle onlara zulmediyorlar. Unutmayalım ki Allah kullarının hiçbirisine zulmetmez. Yunus suresinin 44. ayet-i kerimesi اَنَّ اللّٰهَ لَا يَزْمُنَ النَّاسَ وَلَاكِنْ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ. Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar kendilerine ve başkalarına zulmederler. İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Bütün zulümler bir günahtır ve derecat kaybıdır. Şer işlemek derecat kaybıdır. Bir günah zulümdür. Kendi nefsimize zulmetmektir. Günah, işlediğimiz günahlar derecat kaybıdır. Kendi nefsimize zulmetmektir. Seyyiat keza öyle. Derecat kaybettirici bütün olaylar ya nefsimize zulmetmiş oluruz veya başkasına zulmederek bir kere daha nefsimize zulmetmiş oluruz. İkinci sual, zulmün olduğu noktada adalet nasıl devreye girer? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah seriül hisaptır. Ve hepimizin üzerinde 4 tane melek vazifeli kılmıştır. Kiramen katiben melekleri. İşte başkasına zulmettiğimiz zaman zulmettiğimiz kişi mazlum, biz ise zalimsek biz derecat kaybediyoruz. Kaybettiğimiz derecatı zulmettiğimiz kişi kazanıyor. Ve anında Allah-u Teala hesabı görüyor. Her devirde bir tarafta adaletin bütün boyutlarıyla yara aldığı ve insanlara zulmedildiği bir toplum yapısı ve topluma hükmedenler var. Bunlar adaletsizliğin temsilcileridir. Zalimlerdir. Bir tarafta da gene o insanların arasında öyleleri vardır ki bunlar adaleti sağlayanlardır. Ne yapmış sahabe? Anlaşamadıkları her noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar. Her anlaşmazın arkasında dostluk gelmiş. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde ümmetimin içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları temizleyecek. Hakimlerin tarifi batıl ehli, yani batıl ehlinin bidatleri ve cahillerin yorumundan insanları kurtaracak ki bu devrin imamıdır. Devrin imamı Araf suresinin 181. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi وَمُنْ خَلَقْنَا اُمَّتٍ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka ulaştırırlar ve onunla adalet hükmederler. Bu ümmet irşatla vazifeli olanlardan meydana geliyor. Allah-u Teala Enbiya suresinin 91. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam اِنَّ هَذِي اُمَّتِكُمْ اُمَّتًا وَحِيدَةً veya bir öncesi bir sonrasına bakacak olursak daha sonra 92'ye evet اِنَّ هَذِي اُمَّتِكُمْ اُمَّتًا وَحِيدَةً وَاَنَّ رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, toplumunuz, dininiz tek bir ümmettir. Ben sizin Rabbinizim. İşte din tektir. Ama her devirde bu dini en üst noktada temsil eden Allah'ın tasarrufunda olan bir imam vardır. O insanları hakka ulaştırıyor, hidayete erdiriyor ve onlar arasında adaleti tesis ediyor. Adaleti gerçekleştiriyor. Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُمْ قُدِيَ بَيْنَ مُخْلِسْتِ وَهُمْ لَا يَزْدَمُونَ Her ümmetin bir Resulü vardır. Onların Resulleri geldiği zaman onların arasında adaletle hükmedilir. Üçüncü sual, yeryüzündeki zulümlerin sona ermesi mümkün müdür? Evet. Hiçbir adaletsizlik, haksızlık, zulüm sonsuza kadar sürmez. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Mutlaka zulmün sonu gelir. Allah'ın adaleti bu dünyada anında teşekkül eder. Dikkat edin, Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey birlik ve beraberliktir. Birliğin ve beraberliğin sembolü sevgidir. Yeryüzünün adaletle dolacağı, bollukla dolacağı, herkesin birbirini seveceği bir güne doğru yaklaşıyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz o devrede asr-ı saadet diyor yani. İşte hadis-i şerifte dünya her cümert içerisinde kaldığında, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmeyip büyüğe vakarlı davranmadığında, Allah-u Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak delalet kalesini fethedecek, evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ayrı zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümlü olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. Bu din üç esas üzerine bina edilir. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak ve teslim. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neyi ayakta tutmuş? İslam'ı. Aynı zamanda da dini ayakta tutacak. Önceden zulümlü olan dünyayı ahiretle dolduracak olan Mehdi'yi gönderecektir. Nebiler Sultanı Peygamber Mehdi aleyhisselam için buyuruyor. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtuldularsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Gerçekten de Allah Resulü Ya'li yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacaktır. Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitneden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kelamıdır. Kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Öyleyse görüyorsunuz ki hadis ve ayetler birbiriyle örtüşmüş vaziyette ifade edildiği zaman bir kesin sonuca ulaşıyoruz. Allah Resulü bidayeti başlangıcı hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerin müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerin müstesna, dilen ki sizi nimetlendireyim. Bu işin biri ve ikinci safhası. Ve ey insanlar, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. Allah'ın istediği şey bu. Zulümden beri olan bir dünya hayatı, herkesin huzur ve mutluluk içerisinde, bolluk ve bereket içinde yaşayacağı bir devir. İşte ona doğru yaklaşıyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala zulmün olduğu yerde adaletin olmadığını söylüyor ve zulmün yerine adaletin alması için herkesin öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a teslim olmak. Yani dünya hayatından, dünya telaşından uzakta durmak. Allah'a hakkıyla kulluk yapabilmek. Allah'ın emir ve yasaklarına uymak.
3: Namaz kılmak, Kur'an okumak. Ama bence sadece bunlarla bitmiyor. Yani iyi bir insan olmak lazım her şeyden önce. Şu an 20. yüzyıldayız. Genelde artık insanlar gitgide dinden, imandan uzaklaşıyorlar. İyi bir insan olmaya çalışmak bence daha önemli.
1: İbadet anlıyorum, duayı anlıyorum. Zaten en önemli şey dua etmek değil mi? Her yolun kapısını açan. Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kalbimiz ulaşır bence. Yani her hücremizde Allah'a teslim olmak apayrı bir şeydir. Ama bir de dilde Allah'a inanıyorum demek apayrı bir şeydir. Bence tamamıyla kalbimiz ulaşır.
3: Düşüncelerimiz, fikirlerimiz, yaptıklarımız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Çok. Çok fazlasıyla ediyorum.
1: Yer gök duayla oluşmuş. Hepimiz bir enerjiyle doğduk. Duanın enerjisiyle. Ondan ötesi yok diye düşünüyorum ben.
3: Ben ya etmiyorum da öyle ama etmek isterim yani. Hey yüce Allah'ım, ben de dünya hayatında yaşarken
1: emanet vermiş oldun ruhumu.
4: Sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Sana ulaştırmayı diliyorum inşallah.
0: Bir misafirimiz, Allah'a ulaşmak konusunda her şeyden önce iyi bir insan olmak lazım. Allah'a göre iyi insan kimdir? Allah'a göre iyi insan Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın hedef emirleri 7 sava 4 teslimi yerine getiren, iki cihan saadetinin sahibi olan insan. Allah-u Teala hepimizi mutlu etmek için temel hedefler vaaz etmiş. Böyle bir düzende Allah-u Teala hepimizden sadece emirlerine uymamızı, yani tek kelimeyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak, ama Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmaya götürür. hangi oranda Allah'a teslimsek o oranda mutluyuz. Ruhunu teslim eden bir insanın mutluluğuyla fizik vücut teslimini gerçekleştiren insanın mutluluğunu mukayese ettiğimizde fizik vücut teslimini yapan kişinin mutluluğu ruhu teslim yapandan daha mutludur. Nefsini teslim eden her ikisinden daha mutludur. Öyleyse Allah insanları çok seviyor. En sevdiği varlık olan insandan istediği tek şey insanın mutluluğu ve mutluluğumuzun Allah'a teslimle paralel bir seyir takip ettiğini, gerçekleştirdiğini bilmemiz gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Teala zulmün önüne geçmek için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi farz kılmış. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Yani Allah'ı zikretmek her zaman ruhu rahatlatır.
4: Her işte zikir yapmalıyız. Bu bütün ruhumuzu da temizler, kalbimizi de temizler, düşüncelerimizi de temizler. Zikir en önemli ibadettir diyorum.
1: Zikir çok keyifli ve çok insan ruhunu dinlendiren bir şey, şifa veren bir şey her halükarda. Bütün sıkıntılardan, dertlerden maddi manevi kurtaran bir şey. En azından gönlü ferahlatıyor, İnşirah suresi gibi.
2: Zikirde tamamıyla Allah'a ait oluyorsun. Hani beyninle, düşüncelerinle, hiçbir şey düşünmeden sadece Allah'a teslim oluyorsun. Hani namaz kılarken bile çoğu kez kafamızdan birçok dünya işleri geçerken ama zikirde bu mümkün değil. Sürekli Allah'ı zikrederken Allah'a kalben de daha yakınlaşıyoruz.
1: Sizce zulmün tamamen bittiği, insanların adaletle davrandığı bir dünya kurulabilir mi?
3: Maalesef insanoğlu yani her zaman iyiler olduğu gibi kötüler de olur. Yani bu dünyada fani bir dünya. Bu dünyada her zaman kötüler olacak, her zaman savaş olacak. Yani bu dünyada barış içinde yaşamak mümkün değil bence.
2: Çok zor. Yani günümüz ne?

0: bize huzursuzluk veren hasta vücudumuz sebebiyle bizi Allah yolundan iblis saptırabiliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cihatların en mukaddesi nefsimizle yapılacak olan cihattır. Allah yolunda nefsimizle cihat etmek demek, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmak demektir. Yapmamız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nefs tezkiyesini, yani nefsimizle yapacağımız cihadı bize sevdirecek olan da Allah'tır. Daimi zikir, büyük cihadın kazanılmasıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa, o nefsini Allah'a teslim etmiştir ve o cihad ekberi kazanmıştır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Gerçek mücahit nefsiyle cihad edendir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz muhterem hocam? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem hocam kalbimizden.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz? Elbette. Allah Teala hiç kimseden, hiç kimseye öfkelenmemizi, hiç kimseye küsmememizi, kalp kırmamamızı ve kırılmamamızı Allah Teala istiyor. Öyle olunca nefsimizin 19 afetinden bir tanesi öfke ve gayzdır. İslami değerlere karşı çıkan, bize zulmeden kişi o derecat kaybetmiştir. Onu kaybettiği derecatı biz kazanacağız. Dünyada yaşayan iki grup insan var. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olanlar. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, onlar kötülüğe karşı kötülükle mukabele ederler. Onlar iyiliğe karşı da kötülükle mukabele ederler. Onlar şeytanın da tesiri ve nefslerindeki %119 afetin sebebiyle devamlı şer işlemektedirler. Öyle olunca iblis kötülükleri arttırıyor. Nasıl? Onlara tesir ederek kötülüğe karşı kötülük ve iyiliğe karşı da kötülük yapmak suretiyle bunu gerçekleştiriyor iblis. Ama Allah'ın kulları, Allah'ın dostları, onlar iyiliğe karşı iyilik yaparlar, kötülüğe karşı da iyilik yaparlar. 4 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Rad 22, Mü'minin 96, Kasas 54 ve Fussilet 34. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Öyle olunca Allah Teala'nın bize emrettiği davranış biçimi kötülüğe karşı hayırla mukabele eder. Tasavvufun temel hedefinin sinirlenmemek olduğunu evvela defterimize yazacağız. Onlar bize ne söylerse söylesin, biz sakin bir standartta Allah'a ve onun eserini müdafaa edeceğiz. Doğruları müdafaa etmek asli görevimiz ama bunu yaparken sinirlenmemek de asıldır. Sinirlendiğimiz zaman derecat kaybediyoruz elbette. Sinirlenmemiz halinde eğer bunu içimize saklı tutabiliyorsak o zaman derecat kaybetmiyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırlı yudum öfkesini yutandır buyuruyor. Ama sinirlenmemize karşı tarafa bağırarak, çağırarak veya ona ters bir şekilde hitap ederek sonuçlandırıyorsak o zaman evet derecat kaybetmemiz

0: konusudur.
1: Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala her devirde insanlar arasında adaletle hükmeden ve insanlara hayra davet eden Resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah hakkıyla ibadet eden, kulluk eden, hakiki Allah dostları.
4: Yani ilmi daha bizi taşıyıp daha doğru anlatan kişi olarak ifade ediyor. Onun haricinde doğruyu göstermeye çalışan bir yol gösterici benim için.
5: Tamamıyla kendini teslim etmiş, dünya hayatından elini eteğini çekmiş, sadece Allah'a kendini adamış. Allah dostu.
2: Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydin?
6: Çok olmak isterdim. Yani böyle bir dostum, böyle bir şeyim olsun çok isterdim.
5: Çok isterdim. Yani Rabbim nasip eder mi bilmem ama Rabbim bize hidayet versin diyelim. Biraz dünya zevkine maalesef çok aldanıyoruz, kapılıp gidiyoruz ama Rabbim hidayet versin bize.
4: Zaten bir Allah dostuyum. Hepimiz de öyle. Diyorum ya, yürekten, gönülden inandığın ve ahlakla yaşadığın sürece hepimiz zaten Allah dostuyuz. Yeter ki nefsimize çok fazla kurban olmayalım.
2: Mürşidi bulmak, ona tabi olmak bize ne kazandırır?
6: Ya tabii öyle bir insana inanmak, öyle bir insan yanında durmak bize o bir dünyada çok büyük faydası olur. Bu dünyada da faydası olur. İşimiz az gider.
4: İlmi daha ilmi bilgi olmamızı kazandırır. En azından yanlış bildiğimiz şeyleri daha doğru öğrenmemizi sağlayacak.
5: Ya ahiretimizi kazandırabilir bize. Hadi dünyada belki bir şey kazandıramaz dünya malı ama ahiretimizi kazandırır.
1: Bir misafirimiz mürşide tabiyet konusunda nasip olur mu bilmem ama Rabbim bize hidayet versin. Mürşide tabiyet olmadan hidayet yaşanabilir mi? Yunus'un açıklamalarına baktığımız zaman bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Daha işin birinci safhasındayız. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşidi arayı, arayanlar buldu devayı. Mürşidi aramak, hacet namazı kılarak mürşidi Allah'tan sormakla gerçekleşir. Bin kez okursan aktan karayı, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeşim de gidelim böyle nice aşıkların bağrını dele, Cebrail delildir rahmet emeyle. Bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam, nasıl peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam varsa, mutlak surette herkesin bir hızırı vardır. Yani mürşidi vardır. Dinimiz hidayet dinidir. Bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hidayetle emrolmuşlardır. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Hidayet sadece müminler için geçerlidir. Kalben ulaşmayı dileyenler için. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kalbine Allah hiçbir zaman imanı yazmaz. O kişi hiçbir zaman mümin olmaz. Hidayetin fiziki anlamda başlayabilmesi mutlaka mürşidimize ulaşmamızla gerçekleşir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle hasretle gül kokulu ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Tekrar ellerinize hürmet tavsiye ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine zulmetmiş olur. Çünkü biz ne zaman bir başkasına zulmedersek, onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez, arkasından ruhumuz nefsimize azap eder, aynı huzursuzluğu bir defa daha yaşarız. Bu kişinin vicdan azabından kurtulması, Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiil işlemediği noktada tahakkuk eder. Vicdan azabından asıl kurtulduğumuz yer ihlas makamıdır. O noktadan itibaren kişinin vicdan azabı duyacağı hiçbir şey söz konusu değil. Çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın o afetlere tesir edip de bize derecat kaybettirip fiili işlemesi mümkün değil. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ramkuran, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutfağında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk rahatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı, anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin
0: sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun. Fatiha ma's salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. İzmit'ten bir kardeşimiz, muhterem hocam, bütün dinlerin müşterek özelliği nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet-i kerimede Allah'ın katında din İslam'dır. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde اَنَّ دِينَ اَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Yine Bakara 136'da sahabenin biz nebiler arasında bir fark gözetmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Ali İmran 85'te men yebtegâ İslâmi dînen felen yukbelem. İslam'dan gayri din arayan o din kendisinden kabul olmaz. Ali İmran 52'de havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik. Bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol. Maide 111'de iman ettik. Bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol. Ali İmran 64'te bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit ol. Ankebut 46'da biz ona teslim olanlarız. Ali İmran 83'te göklerde ve yerde olan her şey Allah'a teslim olmuştur. Yine 14'te bizden teslim olanlar var. Öyleyse bütün dinlerin müşterek özelliği Allah'a teslim olmaktır. Adem Aleyhisselam'dan başlayan son Nebi Nebi'de Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabında Allah-u Teala'nın vaaz ettiği din teslim dinidir. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan bir tanesi Habil, diğeri Kabil. Habil takva sahibi, Allah'a teslim olan birisi. Kabil de teslim dinini yaşamayan birisi. Ama aynı muhtevayı bugün Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa entum muslimun. Ey amen olanlara karşı takva sahibi olun ve hakkın takvanın en üst noktasına ulaşın ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Öyleyse bütün dinlerin müşterek özelliği hem takva sahibi olmaları hem de Allah'a teslim olması. Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Göklerde ve yeryüzünde olanların her şeyi Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önceki kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olun. Nisa Allah-u Teala kitap verilen Yahudilere de kitap verilen Hristiyanlara da ve Müslümanlara da Allah'a karşı takva sahibi olun diye Allah-u Teala vasiyet etmiş. Allah'ın vasiyeti takva sahibi olmaktır. Allah-u Teala bunu En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde de ve nehaza sirat-ı müstakim fetebi'uhu ve la tettebi'u sübüle fetebelekâ bikum an sebilhi zâlikum ve sâkum bi'i leallekum tettekûn. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sizi sırat-ı müstakimden ayrılan yollara tabi olmayın ki bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Öyleyse Allah'ın vasiyeti takva sahibi olmamızdır. Kayseri'den bir kardeşimiz, bir muhterem hocam, günümüzde Allah'a teslim olmak için amel 5 şartı yeterli olarak öğretiliyor. Sahabenin hepsi İslam'ın 5 şartını yaşayarak mı teslim oldular? İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değil. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri ihtiva ediyor. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, takva sahibi olmadığı takdirde ve kişi ayetlere iman etmediği takdirde amelin boşa gideceğini ayetler açıkça ifade ediyor. İşte Kehf 105 Ulaike lezine kebere beyatira alikai hamidat amalehum. Onlar Allah'ın ayetlerini ve likallah inkar ettiler. Amelleri boşa gitti. 80 yaşında ölen bir insan 15 yaşından itibaren sorumluluk noktasında ise 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirse ve bu Kehf 105'te gibi Allah'ın ayetlerini ve nikahı inkar ederse ameli boşa gidiyor. Öyleyse İslam'ın 5 şartının içinde nikahı yok. Öte yandan Zümer 65'te وَلَّقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَلَيْزَيْنِ الْقَبْلِكَ لَاَنَ شَرَكْتَ لَيَفَتَنَ عَمَارِكَ Şirk koşarsan amelin boşa gider. Kimdir şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Rum 31-32 مِنُوْبِنَ اِلَيْهِ وَتَّقُوا وَاَقِمُ السَّلَا وَلَا تَقُمُ الْمُشْرِكِينَ Öyleyse bunun manasına Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan şirktedir ve şirkte olanları da ameli boşa gider. İslam'ın 5 şartının içinde de Allah'a ulaşma dileği yok. Dolayısıyla bunlarla bir kurtuluş mümkün değil. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, iştiyak sahipleri kimler de açıklayabilir misiniz? İştiyak sahipleri Allah yolunda hizmette ki bu Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, Allah'a teslim olmak başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. Allah Teala yarattığı bütün kainatı insan için yaratmış. İnsandan istediği şey insanların mutluluğu. Allah insanların mutlu olmasını istiyor. Biz de Allah içinsek, biz de dışımızdaki bütün insanların mutluluğu için çalışmalıyız. İşte iştiyak sahipleri o kimselerdir ki her şeyle başkalarını mutlu etmek üzere Allah yolunda hizmet edenlerdir. Muhterem Efendimizin hak ile halk için. İşte iştiyak sahipleri odur ki devamlı halka hizmet ederken onların mutluluğu istikametinde tebliğ ile bir gayretin içindedir. Allah razı olsun. Rize'den bir kardeşim Muhterem Hocam, insanların kötü eleştirilerinden etkileniyorum, isteğim azalıyor. Moralim bozuluyor. Etkilenmemeyi nasıl başarabilirim? Ne tavsiye edersiniz? Evet, nefsin afetleri var olduğu süre içerisinde başkalarının eleştirilerinden negatif istikamette etkilenmiyor. Ama bu etkilenmeyi sıfırlamak istiyorsan ki tesir alıyorsun, hemen zikre başlaman lazım. Zikir, zikir, zikir. Çünkü Allah buyuruyor ki şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytan devrede olmadığı süre içerisinde nefsin afetleri sana negatif tesir edemez. Öyleyse eğer Allah şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz, sen de o insanların negatif eleştirinden etkileniyorsan hemen etkilenmemen için zikre başlaman lazım. 5 dakika, 10 dakika göreceksin ki o negatif etkiyi Allah-u Teala kalbinden silecektir inşallah. Yozgat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, tasavvufa giren herkes rabıta yapabilir mi? Evet. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 200. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü sabiru ve sabiru ve rabitu vettakullaha leallekum tuflihun. Ey amin olan önlerinde önce ruhlarına Allah'a ulaşmayı dileyenler, sabredin, sabır sahibi olun ve rabıta kuranlar olun. Rabıta kurun. Öyleyse bu ayet herkese muhatap oluyor. Herkes rabıta kurabilir. Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan herkes bu rabıtayı gerçekleştirebilir. İnşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürseniz sualimi arz etmek istiyorum inşallah. İlerleyen teknoloji hayatımızın her safhasına ulaşmış durumda. İlerleyen teknolojiyle üretilen makinelerin ve yapay zekanın aklın seviyesine veya aklın ötesi bir seviyeye geçmesi mümkün müdür? İnşallah sualim budur. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ilerleyen teknoloji hayatımızın her noktasına ulaşmış durumda. Yeni teknolojilerle üretilen makineler, yapay zeka akıl seviyesine ya da akıldan öte bir seviyeye geçmesi mümkün müdür? Yani hiçbir makine düşünüp yeni bir sonuca ulaşamaz. Ancak o makinenin programında ne varsa o işle alakalı bir sonucu bize ulaştırabilir. İnsana bir yardımcıdır, bir vasıtadır. Diğer vasıtaların insana yardım ettiği gibi. Diyelim ki köyde yaşıyorsun. Kış tedariki açısından oduna ihtiyacın vardır. Keser bu konuda sana yardımcı oluyor, vazife görüyor. Bunun gibi. Ama insan farklı, Allah tarafından en üst noktada yaratılmış ve düşünebilen, Allah Teala'nın ayetlerinden de gerekli ders alıp yeni ufuklara ulaşabilen bir varlıktır yani. Hiçbir zaman Allah Teala'nın ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ona secde edeceksiniz noktasında hiç kimse Allah Teala'nın insanı üstün kıldığı Allah'ın ruhunun önüne geçemez. Ama diğer konularda teknoloji ilerledikçe sadece Kur'an'ı ispat eder. Muhterem Efendimizin 40-50 sene öncesinden bize açıkladığı ilmi, özellikle madde enerji hız kanunları, yeni yeni Avrupa'daki CERN laboratuvarında yapılan parçacık çarpıştırıcılarından elde edilen sonuçlarla nötronlar elde edildi, keşfedildi. Halbuki bize çok daha öncesinden nötronların kainatın yaratılmasında amil olan enerji partikülleri olduğunu öğretti ve çok daha öte Einstein en üst seviyedeki ışık hızıdır. Hiç kimse de ışık hızına ulaşamaz. Madde ışık hızına ulaştığı zaman kitle sonsuz olur. Tezinden hareketle en üst seviyedeki hızın ışık hızı olduğunu söylüyor. Halbuki Allah'ın ilmi olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hem ışık hızının altındaki hızlar için Allah-u Teala elektronları gösteriyor, zerreleri hem ışık hızının için fotonu gösteriyor, hem de sonsuz için de nötronları gösteriyor ki Allah-u Teala ol emriyle kainatı enerjiyle yaratmış. Bu enerji partikülleri olan nötronlar da yeni keşfedilen sonsuz hızlı parçacıklardır. İstanbul'dan bir izleyicim, Muhterem Hocam, tövbenin dindeki yeri nedir? Nasıl tövbe edilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün peygamberlerin indirdiği kutsal kitaplarda anlattığı 7 safa 4 teslimden ikinci safhası tövbedir. Mutlak surette tövbe kapısından geçmek gerekiyor. İnsan kamil olmak istiyorsak. Tekamül basamakları tövbe kapısıyla açılır. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermiş. Hicretten murat, ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük ve Allah'ın zatına ulaşması. Öyleyse seyri sülükle ruhun Allah'ın zatına ulaşması tövbeyle gerçekleşiyor. Tövbe kapısından geçerek. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batılan yerden doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani can boğaza gelince kadar tövbe sona ermez buyuruyor. Öyleyse farz kılınan 7 safhadan 2. safhası mürşid önünde tövbeyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'ı çok sevdiğini söyleyen insanlara bakıyoruz. Allah'a ulaştırma emrini, mürşide tabiyet emrini itaat etmiyorlar. Bir başka açıdan da birbirini çok sevdiğini söyleyen insanlar da menfaat işin içine girince birbirlerine adeta düşman kesilebiliyorlar. Bizlere Kur'an-ı Kerim'e göre sevgiyi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın dostlarından bahsederken onlar Resul değiller, şehit değiller ama Resul ve şehitlerin gıpta ettiği insanlardır. Sahabe sual soruyor, özellikleri ne ya Resulullah? Onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar arasında bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece birbirlerini Allah için severler. Allah için sevmek, karşılıksız sevmektir. Nitekim bütün peygamberler, bütün vekaleten demin imamları, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler, onlar karşılıksız sevenlerdir. Karşılıksız sevdiklerini nereden anlıyoruz? Kendilerini insanların mutluluğuna adadıklarını, yapılan tebliğ ile sizden bir ücret talep etmiyoruz. Zaten sizden bir ücret istemiyoruz. Tek istedikleri şey Allah'a giden bir yol tutmak. Furkan 57'de Peygamber Efendimiz ben sizden tebliğime karşı dileyen kimsenin Rabbine ulaşan bir yol edinmesinden başka bir ecir istemiyorum. O zaman onların talepleri, ücretleri Allah'a ait. Onlar mal peşinde değiller. Onlar menfaat peşinde değiller. Onlar Allah'ın sevgisini kazanmanın peşindeler. Allah Teala da kimleri sever? 7 grup insanı sever. Tevekkül edenleri sever. Tövbe edenleri sever. Takva sahiplerini sever. Muhsinleri sever. Sabredenleri sever. Adil olanları sever. Saf bağlayanları sever. Görüyorsunuz ki sevdikleri var ve bunların hepsi de İnsanların mutluluğu için kendilerini Allah'a adayanlardır. Allah razı olsun. Kırıkkale'den bir kardeşim bitirelim hocam. Neden imtihan yaşıyoruz? İmtihan konusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu dünya bir imtihan. Çünkü bir tarafta Allah'ın bizdeki temsilcisi ruh var. Öbür tarafta şeytanın bizdeki temsilcisi nefs var. Nefste 19 afet var, ruhta 19 tane haset var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlemeyen, nefs Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan her şeyi işleyen bir yapıda. Birbirine iki zıt kardeş içimizde yaşıyor. Allah Teala da bize serbest iradeyi vermiş. Akıl, fizik uç kumandanı akıl. Akıl ruhun talebine uyarsa Allah'a kul olur. Akıl nefsin talebine uyarsa şeytana kul olur. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. O zaman başlangıcı bir imtihanla başlıyor elbette. Başlangıçta herkes 19 afetin sahibi olması hasebiyle şeytan da 19 afete %100 tesir etmek suretiyle insanları dünya hayatına yöneltiyor. Ama Allah Teala Kur'an'ın hedefi olan hidayetin 4 safhadan teşekkür ettiğini bize ruhun hidayeti, fizik hidayeti, nefsin hidayeti, bir yerden hidayeti. Ruhun hidayeti ruhun Allah'ın zatına ulaşması ile gerçekleşir. İşte iblis burada devreye giriyor ve insanları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimden saptırıyor. Burada imtihan başlıyor. Eğer kişi Resul'ün davetine icabet eder, Allah'a ulaşmayı dilerse imtihanı kazanan oluyor. Daveti kabul etmese kaybedenlerden oluyor. Aradan bir kardeşim Muhterem Hocam, gençlerimizin anne babalarına karşı yanlış davranışlarını onları uyarmalı mıyız yoksa sabırlı davranmalı mıyız? Sevgili kardeşlerim, anne babalar da gençlerin terbiyesinde söz sahibidirler. Gençler de davranışlarıyla anne babaya için bir terbiye vasıtası olabilirler. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminu kû enfusekum ve ehlikum nâre evvela kendinizi sonra evlâd-ı yâhınızı ateşten koruyun. Burada terbiye sisteminde bir cezalandırmak suretiyle yapılabilir, bir de müjdelemek suretiyle. En tesirli olan müjdeleyerek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. O zaman çocuklarına zaman ayırarak, Allah için onları severek, onların mutluluğu için her türlü gayreti göstermek suretiyle müjdeleme yolunu tercih etmeli. Anne babalar inşallah Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali başkaları için olmasak da, hizmet yapmasak da, sırf görevlerimizi, ibadetlerimizi ve zikrimizi yaparak daimi zikre ulaşabilir miyiz? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir bütün olduğunu buyuruyor. Bizi daimi zikre ulaştıracak olan Allah'tır. Ama Allah-u Teala diyor ki, benim için ne yaptın ey kulum? Nitekim eğer diyor Muhammed 7'de ya yollezine amen intansuruna yensurekum ve yusabit ahtamakım. Sen Allah'a yardım edersen Allah da sana yardım eder. Hedefin daimi zikre ulaşmaksa, Allah'ın yardım olmadan olmayacaksa, Allah-u Teala seni daimi zikre ulaştırmak üzere senden bir şey yapmanı istiyor. Nedir o? Allah'a yardım etmek. Allah'a yardım etmek başkalarının mutluluğu için çalışmaktır. O zaman sen hiç evde çıkmayacaksın, oturacaksın, bu ibadetleri yapacaksın ama Allah'ın yardımı olmayacak. Burada çok önemli bir hususla karşılaşıyoruz. Son noktayı hedef, kendimizi başkalarına adamak, onlar için yaşamak söz konusu. O zaman son hedef oysa, daimi zikrede ancak insanlara hizmet ederek ulaşabiliriz. Zikrin artışı ile hizmetin artışı birbirine paralel şekilde yükseliyor. Zikir artışı hizmeti artırıyor, hizmet artışı zikri artırıyor. İkinci suali, abdestsiz zikretmek uygun mu? Bize derecat kazandırır mı? Muhterem Efendimiz, abdestsiz zikir derecat kazandırır ama kalpteki karanlıkları nurun kalbe ulaşmasını sağlamaz. Derecat kazandırır. Tıpkı diğer ibadetlerde olduğu gibi. Diğer ibadetlerde namaz kıldığın zaman sana derecat kazandırıyor vesaire, ne bileyim hacca gittiğim zaman derecat kazandırıyorsa, ama zikirde hem derecat kazandırıyor hem de kalbdeki karanlıkların dışarıya çıkmasına, yerine nurların yerleşmesini sağlıyor. Öyleyse mümkün olduğu kadar tasavvufun ana kuralı devamlı abdestli olmak ve zikrimizi o şekilde yapmaktır inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Efendimizin nimetiyle sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum hocam inşallah. Müsaadenizle size bir sorum olacak sevgili hocam. Allah'ı çok sevebilmek ve Allah'ın da bizim üzerimizdeki sevgisini artırmak için ne yapmalıyız? Tekrar saygıyla önünde eğilir. Gül kamerlerinden öper. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ı daha çok sevebilmek ve Allah'ın da bizim üzerimizdeki sevgisini artırmak için ne yapmalıyız? Allah Teala Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kul in kuntum tuhibun Allah fetebi'uni yufikkumullahu. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız O takdirde bana tabiunuz ki Allah da sizi sevsin. Şimdi Alimna 31 ile Yusuf 108'i de devreye alacak olursak iki ayet arasında bir ilet rabıtası var. Kul hazi sebili ed'u ila Allahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabiunlar. Şimdi Alimna suresinin 31. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ama Yusuf 8'de ben ve bana tabi olanlar biz görerek, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. O zaman Allah'ı sevenlerin, Resul'e tabi olanların da Resul gibi Allah'a davet etmesi halinde Allah tarafından daha çok sevileceğini Allah Teala buyuruyor. Nitekim Allah kimleri sever noktasına baktığımız zaman ne görüyoruz burada? Allah tevekkül edenleri sever. Allah tövbe edenleri sever. Allah ruhunu Allah'a ulaştıranları sever. Allah muhsinleri sever. Allah sabredenleri sever. Adil olanları sever. Saf bağlayanları sever. İşte görüyoruz ki gerçekten Allah'ın üzerimizdeki sevginin artışı bizim Resul'a olan sevgimiz ve de Resul'a olan itaatten geçiyor. Ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyin. İşte ben ve bana tabir olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. Çünkü Allah herkesi seviyor, mutlu olmasını istiyor. Allah'ı sevenler de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak isteyen herkes de diğer insanların mutluluğu için hangi oranda iştiyak sahibi ve hizmet sahibi ise Allah-u Teala'nın sevgisi de o oranda artıyor. Dolayısıyla herkes Allah'ın sevgisinin üzerinde artmasını istiyorsa insanların mutluluğu için çalışmalı. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah razı olsun. Hepinizin ki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hümmetine Yüce Rabbimizden dinleyerek bir kere daha sorular ve cevaplar programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar, dünya hayatına önem veriyorlar ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِيْكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِمَا عَاتِنَا غَافِلُونَ Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyizler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirime inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince, ruhunu kendisine ulaştırarak, insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun.

0: Bir Kur'an, bir namaz, bir de zikir. Zaten sorumlu olduğumuz üç şey.
1: Nasıl diyor ayeti kerimede? Veledikrullahi ekber diyor. En büyük ibadet zikirdir diyor. Ama namazla da diyor güzel ahlak sahibi olursunuz. Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar diyor Rabbim.
2: Allah'ı zikretmeyi şu şekilde anlayanlar da olabilir. Sürekli ben dilimle Allah Allah Allah diyeyim ya da işte kalbimle Allah Allah diyeyim. Bu da zikirdir. Kur'an en büyük zikirdir.
3: Fatiha maselavan. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadetten bahsedeceğiz. Bu konuda Allah Teala ne diyor? Birlikte bakalım. Hemen kestirmeden şunu söyleyebiliriz. İbadetlerin sultanı zikirdir. Hayatımızın ibadetler bölümünün en önemlisi Allah'ı zikretmektir. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde zikrullah, Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir zikir olduğunu buyuruyor. Bütün mutluluklar zikrin arkasında saklıdır. Zikrin en büyük olmasının arkasında nefsin kalbindeki afetleri yok etme özelliği vardır. Zikir nefsimizin kalbinin aklanmasını sağlayan yegane anahtardır. Zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesi birbirine paralel bir seyir takip eder. Bizi bütün menzillere ulaştıracak olan ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de ve irademizi de Allah'a teslim ettirebilecek olan tek anahtar zikirdir. Ama Allah'ın dostları seviyesine ulaşabilmek mutlaka olarak bir şarta bağlıdır. Asgari şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan zikrin de bizi kurtuluşa ulaştırması söz konusu değil. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileriz, ne zaman ki Allah-u Teala kalbin içine Allah'ın nurlarının girmesi için bir nur yolu açarsa, sadece ondan sonra yapacağımız zikir bize fayda sağlayabilir. Ama kişinin gerçek anlamda hedefe gitmesi mutlaka bir mürşide tabiyeti gerektiriyor. Nasıl Allah Teala'nın emrettiği bütün güzellikler zaman içerisinde insanlar tarafından yok edilmişse, zikir de yok edilmiştir. Ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir farziyetine dair bir işaret bulmak mümkün değil. Hadis-i şerifte bir kişi, ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle deyince, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, dilini hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Ve yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in, alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Bunları göz önüne aldığımız zaman şunu net olarak söyleyebiliriz ki, ibadetlerin sultanı Allah'ı zikretmektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ara sıra zikirden bahsediyor. Müzzemmil 8. Vezkur ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtile. Allah'ın ismini zikret. Allah Allah Allah diye zikret. Ve her şeyden kesilerek ruhun Allah'a ulaşsın. Çünkü ruhun Allah'ın zatına ulaşması, her şeyden kesilerek Allah'ın zatına ulaşması nefsin tezkiyesine bağlı. Ve Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde men tezekka fe ennemâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhil mesir. Bu iki ayetten anlıyoruz ki nefsi tezkiye edebilen, tasfiye edebilen yegane vasıta zikir, Allah isminin tekrarı. 3 saatlik bir zikirle ruhun Allah'a teslimini Allah Teala bize ikram ediyor. Allah'ın garantisine gerçekleşiyor. Çok zikirle Asaf 41. Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en azından 13 saat zikir bunu ifade ediyor ki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. Kalpten ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın garantisinden mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama ondan sonra dünyada seçilen insanlar için koruyucu kalkan kalkıyor. O kişinin Allah'a olan güvenine bağlı ve yaptığı zikre bağlıdır. Kişi gerçekten Allah'a tevekkül ediyorsa bunu nereden anlarız? Zikir artışından anlarız. Ben fizik ucumla Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyorum ama 3 saat zikrin ötesine geçmeyen, hayır, gerçekten istemişse de dilden istemiştir, kalpten istememiştir. Kalpten isteyenler mutlak surette zikirlerini artıranlardır, zahitlerden olanlardır. Öyleyse çok zikir, zahit olmayı ifade ediyor. Zahitlerden olmak, fasıklardan olmak istemiyorsak Allah'a çok zikredeceğiz. Ama bir de nefsimiz var, nefsimizin Allah'a teslimi daimi zikri gerektiriyor. Nisa 103'te ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'a zikredin. Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve Nur 21'de Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbinize ulaşmasa ki bu zikirle ulaşıyor, hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa, o zaman zikre başlar ki 3 çeşit zikirden bahsedebilir. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Cehri zikir, dilin hareketiyle sesli olarak yapılan Allah ismini tekrarıdır. Hafi zikir, dilin hareketi var ama ses yok, Allah isminin tekrarı. Kalp zikri ise dilin de hareketi, ses de yok. Sadece iç sesimizle Allah isminin tekrarını ifade ediyor. Öyleyse hedefe ulaşabilmek mutlak surette mürşide tabi olmayı gerektiriyor. 7 kalp şartı ve 7 nimetle bu söylediğimiz safhaları birer birer yerine getirirsek mutlaka sahabe gibi biz de asr-ı saadete ulaşır, insani kamillerden oluruz. Hepinizin bu standarda ulaşmasını Efendimizin ve Tevcih Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşama. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu, kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, "Fekul estentü veçhiye lillahi ene ve men ittebani" "Ben ve bana tabi onlar, biz veçimizi Allah'a teslim ettik." Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi

ona fırsat vermeyelim. Tam tersi, Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım. Mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında Allah-u Teala bizleri bir araya getirir. Bugünkü konumuz hikmet. Hikmet nedir? Kur'an'dan koparılan kavramlardan bir tanesi de hikmettir. İnsanlar hep manası gizli ya da çok kuvvetli bir mana ifade eden sözler şeklinde hikmeti tarif ediyorlar. Ancak hikmet nefsin tesliminde yaşanabilen bir sonuçtur. Hikmetin temelinde daimi zikir vardır. Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması söz konusudur. Kalp gözünün, kalp kulağının açık olması vardır. Bu özellikler üç tane sonuç şartını beraberinde getirir. Hikmet sahibileri mutlaka ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hikmettir. O sebeple Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Buradan anlıyoruz ki aslında biz Kur'an-ı Kerim'i hikmet sahibi alimlerden öğrenebiliriz. Hikmet sahibi ulemanın meclisinde bulunmak farz. Kelamını işitmek üzerimize farz. Çünkü Allah-u Teala bu meclislerde hikmet nuruyla ölü kalpleri diriltiyor. Başlangıçta bütün insanlar 12 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ayetlerden gafildirler. Hüsrandadırlar. Ölüdürler, sağır dizi ve kördürler. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler. Şeytanın kulu dostudurlar. Birbirine düşmandırlar. Fırkalara ayrılmış durumdalar. Kısacası hidayete değiller, mümin değiller ve takva sahibi değiller. Ama Allah Teala bu negatif özelliklerin sahibi olan insanlara katından hidayetçileri gönderiyor. Hidayetçiler insanlara hidayeti tebliğ ediyorlar. Dinin bütünü hidayettir. Kur'an'ın hedefi de hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. İşte hidayetin yok olduğu bir noktada Kur'an da yoktur, İslam da yoktur. Allah Resulü hadisinde bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak, İslam'ın da ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten

0: eser olmayacak. Görüyorsunuz ki hidayet yoksa din yoktur. Bir başka hadiste saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulmayı isteyen, hidayete kavuşmayı, delaletten kurtulup hidayete kavuşmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Başlangıçta herkes delalette ve delaletten kurtulup hidayete ermek. İşte Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim her yönüyle önlemeye çalışsın. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Ve amel terazisini de ağırlaştırandır. Allah razı olsun. İkinci sual. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hikmet müminin yetik malıdır. Nerede vurursa alsın buyuruyor. Hikmet nerede bulunur? Hikmet bir mükafattır. Mükafatın elde edilmesi, liyakatın oraya ulaşmasıyla mümkündür. Zikir hikmetin anahtarıdır. Daimi zikre ulaşmadan kimse hikmet sahibi olamaz. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa, hikmetin sahibi olursa o zaman Allah kendisi için vücuda getirdiği hazineden kendisine ait olan bu malı almak yetkisinin, almak liyakatinin sahibi olur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bütün insanlar Allah'ın dizaynına göre ölüdürler. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman dirilişe geçiyorlar. Tabiyetle Allah-u Teala onların kapılarını, yani bu dünyayı açıyor. Tabi olunanın hikmeti kalplerin dirilmesine sebebiyet veriyor. İşte hikmet sahibi alimin sohbetinde, meclisinde bulunmak, kelamı işitmek üzerinize farz kılındı. Muhakkak ki Allah meclisinde ölü kalpleri hikmet oraya diriltir. O halde muhtevaya baktığımız zaman Bakara 18'de sümmün bükmü humyün femla yerciun. Onlar sağırdırlar, onlar dilsizdirler, onlar kördürler, onlar irci emrine icabet etmezler, onlar dönmezler. Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu istecibulillahi resulü izadâkum limâ yuhikum. Allah ve Resulü size sahayet verecek. Şeriye davet ettiği zaman daveti kabul edin. İşte Resul'ün davetine muhatap olan insanlardan bir kısmı Resul'e karşı çıkıyorlar. Allah-u Teala huzurlarına engeller koyuyor İsra 45-46'ya göre. Ama bir kısmı daveti kabul ediyor, işitiyor Enam 36'ya göre. اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenler işitenlerdir. Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor Haç 54'te. Kendilerine ilim verilenler enel hakumun rabbike bu Rabbinden haktır. Fe yu'minu bihi Allah ona iman eder ve tubitu lehu kulubuhum. Allah onların kalplerine ihbatı koyuyor ve Allah amin olanları mutlaka kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Üçüncü sual, hikmet sahibi olan herkes mürşit midir? Tabii değil. Hikmet sahibi olmak, irşat makamı sahibi olmak için yeterli değildir. Ama bütün irşat makamının sahipleri mutlaka hikmet sahibidir. Bütün peygamberler, bütün resuller, bütün mürşitler ulul albab makamının sahibi olduğu her şeye ulul albab makamında sahip olmuşlardır. Ama ne zaman tövbe-i nasuha davet ederse o kişi hikmetin ötesine geçmek için ehil hale gelmiştir. Hikmetin ötesi irşad etmek yetkisinin verilmesiyle başlar. Hikmetin en yükseği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem resullere verilir. O halde Ayim 8'de Ya eyyühellezine amenü tûbû ilallâhi tevbeten nesûhâ asâ rabbukum men yukeffir ankum seyyiâtikum ve yedhulukum cennâtin tecrî min tahtihâ nâru yevme lâ yesûllâhu nebî vellezîne âmenû mâhu yesâ nûruhum âmenû mâhu nûruhum yesâ beyne eydîhim ve bi'eymânihim. يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِنْ لَنَا نُورَنَا وَغْفِرْ لَنَا اَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah nebileri ve onunla beraber olanları masum etmez. Onların nurları sağlarında ve önlerinde koşar. Rabbimiz biz nurumuzu tamamla, bize mağfiret edin. Bakara 151'de ise devrin imamının görevlerine baktığımız zaman dördüncü görev hikmeti öğretmek. Ayetlerin tilaveti bir, nefs tezkiyesi iki, kitabın öğretilmesi üç ve hikmetin öğretilmesi dört. Bütün Nebi Resullerin ve Resullerin dördüncü görevi hikmeti öğretmek. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre hikmet sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Huzur.
3: Huzur, mutluluk.
4: Namazımızı, Kur'an'ımızı, ibadetlerimizi yerine getirince Allah'a ulaşmış oluyoruz.
5: 43 ve 45 yaşında Kur'an kursuna gittim yavrum. Kızım da ibadetli, oğlum da, gelinim de, eşim de, ben de. Şükürler olsun, elhamdülillah. Onu anlıyorum.
6: Allah'a itaat etmek. Allah'ın var olduğuna inanmak.
7: Allah'a ulaşmak deyince ahiret geliyor aklıma. Ahirette ona ulaşmak, yani onun gül cemalini görmek.
1: Peki bu dünyadayken de ulaşamaz mıyız?
7: Bu dünyadayken de yanımızda zaten her zaman bizimle beraber kalbimizde.
4: Yaptığımız ibadetlerle ulaştırdığımızı düşünüyorum.
6: O senin elinde olan bir şey. Onun gerektiği vazifeleri, sünnetlerini yaparak yakınlaşabiliriz.
3: Allah'ın sevgili kulu olmak isterdik yani.
1: Bunun için böyle dualar ediyor musunuz?
3: Ediyoruz tabii.
5: Yasin-i Şerif, Kur'an-ı Kerim günde hepsini okuyorum. Yani dualar da ediyoruz.
6: Şükrediyorum. Her sabah kalktığımda benim gözlerim gördüğünü, ellerimi tuttuğunu, ayaklarımın tuttuğunu için her zaman Allah'a şükrediyorum.
2: Rabbim diyor ki benden az istemeyin. Benim hazinem çok geniş. Benden çok isteyin diyor.
1: O zaman Allah'tan ona dost olmayı isteyelim mi beraber?
3: Evet. Allah'ım seni çok seviyorum. Yeri göğü yaratan Mevlam.
7: Ben de senin bütün dostların gibi yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Beni de dostlarının, evliyaların arasına al. Amin inşallah.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak deyince ahiret aklıma geliyor. Bu dünyadayken de her an bizimle beraber kalbimizde dedi. Allah'ın bu dünyada her an bizimle beraber olmasıyla ahirette orada olmamız arasında fark var mıdır? Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Ancak insanoğlu Allah'ın kendisine verdiği ve tekrar Allah'ın zatına geri dönmesi gereken bir ruhu var. 12 defa kendisine emredilen bu emanetin sahibidir. Sizde emanet olarak bulunan ruhu onun gerçek sahibi Allah'a hayattayken ulaştırmak, geri döndürmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin cehennem, mutlaka olarak cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse cehennem değil de ruhumuzu hayattayken Allah'ın zatına ulaştırmak istiyorsak, Mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Allah'tan isteyin. Şunu bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra eğer zikretmiyorsanız o zaman Allah Teala böyle bir duayı kabul etmiyor. Ama Allah'a ulaşma dileğinde bulunup da hayattayken ruhunuzun ulaşmayı diler de zikre başlarsanız o zaman Allah Teala o duayı kabul ediyor. Kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani sadece sözle istemek, onun hedefine ulaşmak üzere gereğini yapmamak, Allah Teala bunu kabul etmiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala ölü kalpleri hikmet nuruyla dirilteceğini açıklıyor ve bunun için hikmet sahibi alimlere, mürşitlere tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Önder, yol gösterici.
3: Önder oluyor yani. Mürşitler önder oluyor. Yönlendiriyor.
6: Allah'tan yani korkan insanlar Allah'a merhaba diyor mu? Allah'a yakın olanlar.
7: İyi ki varlar yani bu hayatta. Bizimle beraberler. Yani iyi ki varlar.
1: Onların bize ne gibi katkıları
2: olur? Maneviyat, maneviyat. Onlar olmasa yer biz uçarız.
6: Bize iyilik sağlar. Yani biz ondan yaptığı iyiliği görünce biz de iyi oluruz yani. Onların yaptığı kötülüğü görünce kötü oluruz.
7: Onlar sayesinde güneş açıyor. Onlar sayesinde yani dualar sayesinde bir şeyler oluyor.
4: Bilmediğimiz her şeyi önderlik ederekten okuyarak da öğrenebiliriz. Başka araştırarak da öğrenebiliriz ama bir insandan daha böyle uygulayaraktan öğrenince daha da şey geliyor.
1: Peki sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
2: Olmaz olur mu ya her zaman ya?
3: Biz Allah dostları var tabii.
2: Onun yüzü suyu hürmetine ayakta duruyoruz.
4: Vardır. Vardır ki hala şuralarda bu kalabalık var yani.
1: Peki nasıl bulabiliriz onları?
7: Onlar bizi buluyorlar bence. Mesela siz gibi.
4: Zikretmek istemiyorum ama farklı bir yerlere gidersek bulamayız. Tabii ki camiler, ibadethaneler. Bu tarz yerlere gelirsek buluruz diye düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda onların yaptığı iyiliği görünce biz de iyi oluruz. Onların yaptığı kötülüğü görünce kötü oluruz dedi. Mürşitler insanları iyi yönde de kötü yönde de etkileyebilir mi? Her şeyden evvel devrin imamları Allah'ın en üst seviyedeki mürşitleridir. Ve onlar Allah tarafından hidayete erdiren imamlar olarak tayin edilmiş. Bunların başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Enbiya 73'te. Ve cealnâhum eymeten yehtüne bi emrina ve ahayna fil khayrâti ve ikâmi selât ve itâ'i zekât ve kânû lenâ âbidîn. Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Kur'an-ı Kerim'deki imamlara baktığımız zaman Allah-u Teala'nın iki çeşit imamdan bahsettiğini görüyoruz. Birincisi Allah'a çağıran imamlar, ikincisi ateşe çağıran imamlar. Ateşe çağıran imamları Allah-u Teala Kasas 41'de açıklıyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ. Biz onları ateşe çağıran imamlar kıldık. Kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mürşidine ulaşsa da ulaşmasa da mutlaka kendi devrindeki imamla birlikte olacaktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne yaparsa yapsın o kendisine ateşe çağıran imamla birlikte olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ateşe çağıran imamla birlikte, Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler onlar da Allah'a çağıran imamla birlikte olacaklardır. Konunun odak noktasında kalben Allah'a ulaşmayı dilemek var. İşte Kasas 41'de ateşe çağıran imamlardan bahsediyor. Enbiya 73'te ise Allah'a davet eden imamlardan bahsediyor. Ve vesile olanların da Nisa 85'te hayra vesile olanlar ve şerre vesile olanlar diye iki grup insan söz konusu. Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Şerre vesile olan da ondan da ona bir nasip vardır. İsra 71'de o gün diyor kıyamet günü herkesi imamlarıyla çağırırız. يَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ مَنْ اُوْتِيَ كِتَابُ بِيَم۪ينِهِ Kitabı sağ taraftan verilenler, يَقْرَوُنَ كِتَابُ وَلَا يُزُمْ يَبَتِيلَ Onlar kitaplarını okurlar. Onlara 40 kadar zulüm edilmez. Allah razı olsun. Öyleyse her halükarda iki tane imamdan bahsedebiliriz. Ateşe çağıran imamlar, Allah'a davet eden imamlar. Ateşe çağıran imamlarla birlikte olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a çağıran imamla birlikte olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri Efendimizin nimetiyle kalbimden çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam bir sualim olacaktı inşallah. Yaşanılan her olayın hikmeti araştırılmalı mıdır? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak yaşanılan her olayın hikmeti araştırılmalı mıdır? Hayatınızın geleceğe dönük en önemli imtihanı budur. Allah'ın kanunlarına dikkatle bakın. Emreden nefsimizin aklımıza verdiği telkinleri yok etmek mecburiyetindeyiz. Nefsimizin aklımıza verdiği telkinleri yok etmek. Nefsimiz şeytanın tesiri altında devamlı akla şer taleplerde bulunur. Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesi istikametinde, Allah'ın emrettiklerinde inkar edilmesi istikametinde ama bunları yok etmek vecihindeyiz. Teslim ancak böyle gerçekleşir. Yoksa hikmeti hiç anlayamayız. Biz körü körüne teslim olalım mı? Hayır. Sadece hikmetin var olduğunu düşünün ve bunun arkasında mutlaka benim aklımın eremediği başka bir çözüm vardır diye düşün. İşte en zor teslim olanlar hep kafalarındaki çözüm üretmekle meşgul olanlardır. Halbuki yapmanız lazım gelen şey sadece emirlere mutlak itaattir. Yoksa manevi hiçbir gelişmeyi gösteremezsiniz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de hikmet ehli insanların Allah'ın ismini 24 saat kesintisiz şekilde zikreden insanlar olduğunu görüyoruz. Allah'ı devamlı zikretmek sizce insana ne sağlar?
4: Çok her şey sağlar ki. Yani sağlamayacağı hiçbir şey yok. Sağlık, huzur, mutluluk, çoluğun çocuğun sağlığı, eşinin sağlığı, ne bileyim yani depremler, felaketler hepsini öteler diye düşünüyorum.
6: Ya sürekli Allah andına yani beni andır kulum. Yani kulumun bütün sıkıntılarını ben de giderim der.
1: Peki siz zikrettiğiniz zaman nasıl hissediyorsunuz?
4: Huzurlu hissediyorum.
6: Kendimi güvende hissediyorum. Ben her evde çıkışımda ayet-i kürsü okuyorum diyorum ki benim evim kapısını kimse açamaz diyorum. Çünkü Allah koruyacak diyorum. Melekleri koruyacak diyorum.
3: Çok mutlu oluyorum. Bak elimde basma maddeminin sevgisi içimde Allah'ı zikrettim miydi? İçimde kalbimde yani. Mutlu oluyorum.
1: Peki başımıza ne gelirse gelsin, zikredersek yine de mutlu olur muyuz?
4: Tabii ki. Her ne gelirse Allah'tan geliyor. Yani isyan etmeyip şükredeceğiz, zikredeceğiz.
6: Tabii oluruz. Her şey Allah'tan geliyor. Ben mesela kendim kanser hastasıyım. Rabbim bunu bana reva görmüş diyorum. Ya sabrımı deniyor, ya şükrümü deniyor diyorum. Hiçbir zaman isyan etmedim. Her şey Allah'tan gelmiş. Bu da bir mutluluk. Allah her şey herkes her şeyi vermez.
3: Ben kanser ameliyat oldum yani huzur içimde yani.
5: mutlusunuz?
3: Evet canım, mutluyum, çok mutluyum.
2: Umudu kestiğin zaman yaşamaya gerek yok.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda depremler, felaketler hepsini öteler dedi. Zikir yapmak başımıza kötü olayların gelmesini engeller mi? Evet. Allah bütün olayların içindedir. Bütün olaylara dilerse müsaade verir, dilerse müsaade vermez. Her olay insanın liyakatine göre tahakkuk eder. İnsanlar hangi seviyedelerse ona göre olayları da değerlendireceklerdir. Aslında hangi olay olursa olsun Allah'ın indinde sadece hayırdır. Öyleyse şunu bileceğiz ki bizi üzen ya da sevindiren şey olaylar değildir. Olayların bizim üzerimizdeki tesiridir. Bu tesir ise nefsimizin seviyesine bağlıdır. Onu düzeltmemiz için bize bir yol gösteriyor Allah Teala. Daha çok çalış, daha çok beni zikret. Nefsinin bu afetini de o zikirle tedavi et diye devamlı Allah Teala bize telkinlerde bulunuyor, mesaj veriyor. Kader tahtında vücuda gelen her olay ya bizim için bir hayırdır veya bir faydadır. Başkasının nefsine uyarak bize tesir etmesi, biz hayra ulaşıyoruz, o ise derecat kaybediyor, zulmetmesi. Ama başkası aynı zamanda nefsine uyarak zulmedebildiği gibi ruhun talebine uyarak da bir mutlu etmek istikametinde de davranışlar giyilebilir. O zaman biz bir faydaya ulaşıyoruz, o ise bir hayra ulaşıyor. Onun nefsine uyarak işlediği ve bize dokunduğu şey bizim için hayır. Onun ruhu talebiyle oluşturduğu, bize tesir eden olay bir faydaya bizi ulaştırıyor. İşte Allah'ın olayların bütün içerisinde yer alması, olaya Allah'ın gözlükleriyle baktığımız zaman hayır veya fayda ulaşıyoruz. Ama derecat kaybı sadece nefsimize uymamızdan kaynaklanan bir neticedir. Öyle olaylar var ki sizi üzer. Siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Örneğin bir başkası haksız yer bize tokat atıyor. Bizi üzüyor ama onun kaybettiği derecatı biz kazanıyoruz. Öyle olaylar var ki bizi sevindirir. Biz bir faydaya ulaşıyoruz ama o hayra ulaşıyor. Öyleyse her olay bizim için ya bir fayda veya bir hayır şeklinde tecelli ediyor. Bizi üzen ya sevindiren şey olaylar değil, olayların üzerimizdeki tesiri. Hırsız başkasının haksız yere malını çalıyor. Buna seviniyor. Ama aslında derecat kaybediyor. Mal sahibi de buna üzülüyor. Ama o da derecat kazanıyor. Öyleyse aynı olaydan birisi mütesir oluyor, üzülüyor. Derecat kazanıyor. Diğeri seviniyor, derecat kaybediyor. Bizi mutlu eden, derecat kazandığımız olaylar, derecat kaybettiğimiz olaylar doğal olarak biz üzülebiliriz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
9: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem Hocam, şükür ve hikmet arasındaki bağlantıyı anlatabilir misiniz inşallah? Ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah. Selamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. şükür ve hikmet arasındaki bağlantıyı anlatır mısınız kardeşimiz? Lokman suresinin 12. ayet-i kerimesinde لَقَدْ عَتَيْنَا الْلَقْمَانِ حِكْمَةَ اَنُشْكُرُ لِلّٰهِ. Biz Lokman aleyhisselama hikmeti vermiştik. اَنُشْكُرُ لِلّٰهِ, şükresin diye. مَنْ يَشْكُرْ فَاَنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ, şükreden kendi nefsi için şükreder. وَمَنْ كَفَرَ فَاَنَا اللّٰهَ غَنِينَ حَمِيدٍ, ama küfreden küfrinizden Allah-u Teala müstahilidir. Diğer suresinin 3. ayet-i kerimesine اَنَّ هَدَيْنَا وِسَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا. Biz onu yola hidayet ederiz. Dileyen şükreder, şakirlerden olur. Dileyen küfreder, kafirlerden olur. Her halükarda şükretmek asıldır. Allah'a şükredenler mutlaka Allah'ın yolunda olmalıdır ki şükürleri karşılık alabilsin. Zikir şükrün bir göstergesidir. Şükrün en üst boyutuna hikmet ve ötesine ulaşılır. Daimi zikre ulaşmadan evvel bir insan hikmetin sahibi olamaz. Hikmete ulaşmış olan kişi daimi zikrin sahibidir. Hikmetin sahibi olan kişi Allah-u Teala'ya çok şükreden bir insandır. Ama şükrün en üst noktası orası değildir. Şükrün en üst noktası Allah'a köle olduğumuz yerdir. O zaman sonsuz bir şekilde hep Allah'a şükredersiniz. Şükrederseniz nimetimi arttırırım buyuruyor. İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve in şekertum lazidennekum. Öyleyse Allah'tan daha fazlasını almak istiyorsak şükredenlerden olmalıyız. Allah razı olsun. İblis biz insanların daima küfürde kalmasını, Allah-u Teala ise şükredenlerden olmamızı emir buyuruyor. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Ordu'dan bir kardeşim Mütenem Hocam. Gençleri aydınlatıcı bilgi ve nasihatler nasıl olmalıdır açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz edin nasihatin, edin nasihatin, edin nasihatin deyince sahabe Allah Resulü'nün çok önemli bir şeyden bahsettiğini idrak ediyorlar ve diyorlar ki ey Allah Resulü, kimler için nasihat? Allah için nasihat, Allah'ın kitabı için nasihat, Allah Resulü için nasihat, müminlerin idarecileri için nasihat ve bütün Müslümanlar için nasihat. Beş şey: Allah 1, kitap 2, Resul 3, müminlerin idarecileri 4 ve bütün Müslümanlar için 5. Beşi için de nasihat. Nasihatten murat nedir? Nasihatten murat o kişinin Allah'a bir yol tutmasıdır. Çünkü Allah Teala hem Müzemil 19'da en nazi tezkire فَمَنْ شَاَتَّ قَزَا اِلَى رَبِّ سَب۪يلًا. İşte bunlar birer öğüttür, nasihattır. Dileyen Rabbine gidemiyor tutar. Öyleyse nasihatten nasiptar olan, Allah'a giden, yol tutan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse Allah kendi zatına davet ediyor. Adam Kur'an-ı Kerim Allah'ın zatına davet ediyor. Resul Allah'ın zatına, bütün dini hidayete vesile olan Allah'ın zatına ve tüm Müslümanlar hep Allah'a davet etmekle meşguller. Diğer suresinin 29. ayet-i kerimesinde enne hazi tezkire fe men şahitte gazayla rabbi sebiyle. Diğer 29'da da aynı şeyi söylüyor. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık dilerse Rabbine yol itaat eder. Kendine yol tutar. Nide'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, akaidde Allah peygamberlerin dışında kimseye vahyetmez deniliyor. Kur'an ışığı altında vahiy konusunu açıklar mısınız? Allah Teala Kur'an ayetleriyle vahiyi 7 safhada açıklıyor. her şeyden evvel Allah Teala göklere vahyediyor. Göklerden başlarsa göklere vahyediyor. Ne hangi ayet-i kerimede? Göklere vahyediyor. Fussilet 12'de. Fussilet suresinin 12. ayet-i kerimesinde göklere vahyediyor. Allah Teala yere vahyediyor. Zilzal suresinde Allah Teala arıya vahyediyor. 68'de Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyediyor. Ta 38'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahyediyor. Alimen 47'de havarilere vahyediyor. Herhangi bir adama vahyediyor. Bütün bu ayetler bize vahyi açıklıyor. Öyleyse havariler peygamber midirler? Hayır, değiller. Akaid'de Allah peygamberlerin dışında kimseye vahyetmez diyor. Bu doğru değil, yalan. Allah Teala Bakara 259'da herhangi bir insana vahyediyor. Bu insan vahir üzeri aleyhisselam olduğu zikrediliyor. Tamam, Allah Teala üzeri aleyhisselama vahyetmiş. Maide 111'de Allah Teala Hazreti İsa Aleyhisselam havarilerine vahyediyor. Meryem annemize Allah vahyediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyediyor. Tahut 8 ve Allah Teala'nın beşerle konuşması vahiyledir. Şura 51. Ve Yunus 2'de herhangi bir insan Allah'a vahyediyor. Onlardan bir adama insanları uyarması, amin olanlara ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dini müjdelemesi için vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? Ekkâle nâsi aceben enne vuhayna ilâ racilu minnu en enzelü nâse ve beşeril lezîne âminu annehum lehum kademun sıdkın inda Rabbim kâle kâfirun hâzâ sahirun mubin. Görüyoruz ki ayetler bize sadece peygamberlere vahyediyor, peygamberin dışına kimseye vahyetmiyor olayı Kur'an-ı Kerim'le bağdaşmıyor, uyuşmuyor. Allah razı olsun. Ankara'dan birkaç muhterem hocam, Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah bütün mahlukatı seviyor ama yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. Bizi en çok sevdiğinin göstergesi Allah zatından bize ruh üfürmüş. Allah'ın ruhu insanın dışında başka hiç kimsede yok. Yetmez. Allah insanı kendi sureti üzerinde yaratmış. Yetmez. Yerde gökte bunlar arasında yarattığımız her şeyi katımızdan insanın emrine musarrık olmuş. Bütün bunlar bize Allah'ın en üst seviyede insanı sevdiğini ve bizi çok sevdiğini ve sadece bizi mutlu kılmak istediğini görüyoruz, anlıyoruz. Aydın'dan birkaç muhterem hocam, insanlara ruh vücuttan çıkınca, çıktığı için öldüğü öğretiliyor. Bu öğreti Kur'an'la bağdaşmıyor mu, bağdaşıyor mu, açıklar mısınız? Hayır. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür olayı tamamen safsata. Hayatı bize veren Allah'tır. Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölüyor. Secde 11. Hayır. Evvela kişi öldürülüyor, ölüyor. Ondan sonra ruh vücuttan ayrılıyor. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması yok. Bu da yine Kur'an ayetlerine uymuyor. Bakara 46 ve Bakara 156'da hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağını Allah-u Teala bize açıklıyor. Öyleyse bu öğreti Kur'an'la bağdaşıyor mu? Hayır, bağdaşmıyor. Ayetlerle karşılaştırdığımız zaman netice hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasının farz olduğu bu görüyoruz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir mümin diğer mümin kardeşlerine karşı kırılmamayı, gücenmemeyi nasıl başarabilir? Zikrini arttırarak. Yetmez. Mümin kardeşine Allah'ın gözlükleriyle bakarsa O zaman kesinlikle sadece çevremizdeki mümin kardeşlerimizden mutlu olabiliriz. Kırılmak sadece nefsimizin devreye girdiğini, nefsimizin devreye girmemesi için de zikrimizi arttırmamız ve daimi zikre ulaşmamız lazım. Zonguldak'tan bir kardeşim muhterem hocam, bu zamanda kimin mürşit olup olmadığını bilmiyorum. Mürşide ulaşmak için ne yapmak lazım, açıklar mısınız? Haccet namazı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi haccet namazının mürşidini Allah'tan soracak ve Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide gidip tabi olacak inşallah. Mürşidi bilen Allah'tır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte. Ve Allah'ın bizden razı olmasını istiyorsak onun emrine itaat edeceğiz. Kabulü duada duamızı yaptığımız zaman Allah-u Teala'nın o duayı kabul ettiğini, bizi hedefimize ulaştırdığını görüyoruz. Velileri de halkın içinde saklar. Allah-u Teala'nın velileri her zaman vardırlar. Ama onları bilen Allah'tır. Biz Allah'a müracaat ettiğimiz zaman bize en yakın olan mürşidi tayin ettiğini görüyoruz. Ankara'dan bir kardeşim oturuyorum hocam. Birisi kötülük yapınca insanın içinden intikam almak geliyor. Bu içimizden geleni nasıl değiştireceğiz? Zikirle. Yani intikam almak söz konusuysa henüz nefs tezkiyesi olmamıştır. Düşmanımız kindir bizim ama biz kimseye kin tutmazız. Kin alınmamış intikamdır. Ama eğer biz zikrimizi arttırabilirsek, 12 saat zikre ulaşır, daha fazla sonra ulaşabilirsek, o zaman kesinlikle kin ve nefret bizde kalmaz. Biz sadece etrafımızdaki insanları seven, onları mutlu eden, o davranışı sergileyen birisi oluruz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Programı'nın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk Programı'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak, bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar, hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak. Birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an Mutluluk Konferansı'nın birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kainatın tek dini konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsanlık tarihi boyunca tek bir dinden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. İlk insan olan, ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan ve son peygamber Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği din tek bir dindir. Sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din babamız İbrahim'in Hanif dinidir. Arapça adıyla İslam. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah indinde dinin aslı haniflik ve teslimdir, İslam'dır. Ben hoşgörü muhtevasında Hanif dinini ile gönderildim. Hazreti İbrahim'in Hanif dini deyince Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh da aynı dini yaşadı. Hazreti Adem de aynı Hanif dinini yaşadı. Hepsinden önce elbette Adem Aleyhisselam vardı. Adem Aleyhisselam'ın da zamanında yaşanan din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman tam 9 tane ayet-i kerimede tek dinin İslam olduğu buyuruluyor. İşte Bakara 136, Ali İmran 19, اَنَّذ۪ينَ اَنَّ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Ali İmran 85, مَنْ يَبْتَغُوا الْاِسْلَامِ د۪ينَ فَلَا يَقْبَلُ İslam'dan gayri din arayan o din kendisinden kabul olmaz. Havarilerin yaşadığı dinin İslam olduğunu Ali İmran 52 söylüyor. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde havarilerin biz Allah'a teslim olanlarız dediği buyuruluyor. Ali İmran 64'te bizim Müslüman olduğumuza şahit ol. Ankebut 46'da aynı din açıklanıyor. Ali İmran 83'te isteyerek ve istemeyerek her şey ona teslimdir Allah Teala'ya. Ve cin 14'te bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Kısaca ayetlerin hülyasasında Hanif dini 7 safa ve 4 teslim içeren kainatın ezeli ve ebedi dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Bu din 7 safa ve 4 teslimi içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Kur'an'daki ismi Hanif dini olarak geçiyor. Ve Allah-u Teala aynı kitapta İslam olduğunu buyuruyor. Çünkü Hazreti İbrahim Hanif dininin 3 ayrı cepheden bakılırsa 3'ünde de İslam'ın ta kendisi olduğunu görüyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor.
Allah beni İslam'la gönderdi. Birinci cepheden Hanif dini İslam'a baktığımız zaman Hazreti İbrahim Hanif dininin birinci vasfı vahdettir. Allah'ın tekliğidir. Tek bir Allah vardır. İkinci bir Allah yoktur. İkinci bir Allah hiç olmamıştır. Olması da mümkün değil. İkincisi tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yani ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin tek bir dini söz konusudur. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyen insanlardan oluşan bir tek din. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden hanif olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hanif olabilir. Hanif dininin bu iki özelliğinin ötesinde bir üçüncü özellik daha var. Bu da teslimdir. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. İşte bütün insanların ilahı, Rabbi tek Rab'tir diyor. Slayta baktığımız zaman ayetler net olarak bize bunu söylüyor. Duha 20'de sizin Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Herkesin Rabbi. Hud 56'da muhakkak ki benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Ali İmran 51, Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Zuhruf 64, o benim de sizin de Rabbinizdir. Ankebut 46, bizim ilahımızla sizin ilahınız birdir, aynıdır. Bağrab 172'de bütün insanlara hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün insanların Rabbi. Allah Teala halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız? Yani hepimizin cevabı var galibela. Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim? Öyleyse ilk insandan son insana gelene kadar herkes Allah'ın huzurunda bay ve bayan ve Allah Teala herkese hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah tek, o tek olan Allah yaratıp bütün insan mahlukuna ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalübela diyoruz. Öyleyse Rab tek. Şura 15, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimizdir. Bakara 139, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Enbiya 92, kısacası bütün kutsal kitaplarda Allah'ın tek olduğu buyuruluyor. İncil'de Romalılar 10. bölüm 12'de çünkü Yahudi ve Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab hepimizin Rabbidir. Kendisine yakaranlara hepsine karşı eli açıktır. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Hanif dini, ezeli ve ebedi babamız İbrahim dininin tek bir özel, birinci özelliği Allah tektir. Bu ayetler Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Sadece tek bir Allah vardır. Allah Teala gökte başka ilahlar olsaydı onlar birbiriyle kavga ederlerdi. Enbiya 22'ye baktığımız zaman bunu görüyoruz. Enbiya suresinin eğer ikisinden semada varızda Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de yerde gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah tektir.
İkinci bir ilah hiçbir zaman mevcut olmamıştır. Allah Teala ezeli ve ebedidir. Zamanı yaratmadan evvel de Allah vardı. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Şimdi kainat var. Tabii ki bir süre sonra kıyamet kopacak, kainat yok olacak ama cennet ve cehennem var olmaya devam edecek. Ama sonunda cennetin de cehennemin de göklerin çatlayacağını Allah Teala buyuruyor ve cehennemin de cennetin de içinde bulunanlar enerjiye döndürülmek suretiyle son bulacağını neticede çıkarıyoruz. Ama yine Allah var. Rahman 26-27'de Kullu men aleyha fan ve yebka veşe rabbike zül celali vel ikram. Bütün insanlar, cinler fanidir. Sadece celal ve ikram sahibi olan Rabbimizin zatı baki kalacaktır.

çatlayacak ve sadece Rabbimizin zatı baki kalacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu hususu açıkça ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle İncil'deki 7 Safa Hanif baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün kutsal kitaplarda Allah Teala'nın ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Nebi Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdiği bütün kutsal kitaplarda, şeriat kitaplarında bu dinin 7 Safa 4 teslimden oluştuğunu beyan ediyor. Kur'an ayetleriyle İncil'deki 7 Safa Hanif dini. Görüyorsunuz Kur'an ayetleriyle İncil'deki 7 Safa Hanif dini görüyoruz. Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki 7 Safa Hanif dini. İncil ayetleriyle 7 Safa Hanif dini. Tevrat ayetleriyle 7 Safa Hanif dini. Öyleyse kutsal kitaplardaki esas yine farklı değil. Bütün şeriat kitapları 7 Safa ve 4 teslimden oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek. Dinin temeli vahdet ve tevhid üzerine bina edilmiştir. Çatısı teslimdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz babamız İbrahim Hanif'in Arapça'da İslam'ın bütün muhtevası Kur'an'da yer almıştır ve Kur'an'ı bir ağaca benzetirsek kökü şeriat, gövdesi tarikat ve meyvesi hakikattir. İşte Hanif dininin de gövdesi şeriat, Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah dinde Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği şeriatı dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vahsettiğim şeyi sana vahyederek şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini seçer ve yönelen kişiyi de kendisine ulaştırır. Öyleyse şirkten beri olan Allah'ın tek bir dini. İbni Abbas'tan nakleden hadise göre Yüce Allah'ın en çok sevdiği din hangisidir diye soruldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolay olan Hanif dinidir buyurdu. Konumuzla ilgili günümüzdeki istatistiklere ve din adamlarının söylediklerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Sanki farklı dinler varmış gibi dünya nüfusunun yarısı Hristiyanlık %32, Müslümanlık %23, Yahudilik sıfırı %2'ye tekabül ediyor. Diğer yarısının büyük bir kısmı Hint ve Çin kökenli Hinduizm, Budizm, ve insanların %16'sı da herhangi bir dine inanmıyor. Hristiyanlık ve Müslümanlık semavi din iken zamanla ritüeller değişmiştir. Ritüellerin değişmesi aslı olan 7 Safa 4 teslim üzerinde bir negatiflik oluşmuyor. Şu anda Hristiyanların inandığı İncil'i inceliyoruz. 7 Safa 4 teslim İncil ayetleriyle var.
Musevilerin

iman ettiği Tevrat'a bakıyoruz, inceliyoruz. Onlarda da yedi sabah dört teslimi görüyoruz. Asıl da bir ayrıcalık söz konusu değil. Din adamına soruyorlar, Hazreti Adem'den beri peygamberlere gelen semavi dinlerin hükümleri nedir? Cevap, her peygamber Allah-u Teala tarafından getirdiği dinin amene ait olan hükümlerine şeriat deniyor. Her peygamberin şeriatı farklıydı. Halbuki Kur'an-ı Kerim'deki Şura 13'te bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriat. Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Peygamber'in şeriatı aynı şeriat. Hazreti Adem'in şeriatı farklı mıydı? Hayır. Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde Hazreti Adem'in şeriatının da Hazreti Nuh'un şeriatı ile aynı, Hazreti İbrahim şeriatı Hazreti Nuh'un şeriatı ile aynı. İnna Allah istafa Adem'e ve Nuh'un ve ala İbrahim'e ve ala İmran'e alel alemin. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. Yapılan araştırmalara göre, PEV araştırma şirketinin verilerine göre sanki insanlar farklı dini mensubuymuş gibi bir zanın sahibidirler. Birçok ülkede insanlar farklı dine mensup kişiler hakkında olumsuz düşüncelerin sahibidirler. İtalya, Yunanistan, Polonya, buradaki araştırmaya katılan katılımcıların en az yarısının ülkelerdeki Müslümanlara yönelik bakışı olumsuz. Avrupa'da Müslüman birisine aile üyesi olarak kabul edileceğini söyleyen kişi oranına baktığımız zaman en yüksek 3 ülke Hollanda %88, Norveç %82, Danimarka %81. En düşük 3 orana baktığımız zaman da Litvanya %16, Çekya %12, Ermenistan %7. Hanif olarak görüyorsunuz ki farklı düşünceler söz konusu. Hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hanif olarak ölünüz ve Hanif olarak diriltiniz. Diriltiniz. Öyleyse kıyametten evvelki devrede hamdolsun Allah-u Teala dünya adı verilen bu gezegende bizleri yaratmış ve Allah'a en yakın insanlar olarak biz kutsal kitaplardaki dini yaşıyoruz. Hadis-i şerifte Allah-u Teala bugün bana öğrettiği şeylerden bilmediklerinizi size öğretmemi emretti. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor. Benim bir kula verdiğim bir mal helaldir. Ben bütün kullarımı Hanif olarak yarattım. Ancak şeytanlar onlara gelip fıtri dinlerinden alıp götürdüler. Kendilerine helal kıldığım şeyleri haram kıldılar. Kendisine bir güç vermediğim şeyi bana şirk koşmalarını emrettiler. Allah-u Teala arz ehline baktı ve ehli kitaptan bir kısmı hariç onların Arap, Acem hepsine dedi ki ben seni imtihan etmek ve seninle de başkasını imtihan etmek üzere gönderdim. Sana suyun yıkayıp edemeyeceği bir kitap gönderdim. Ta ki sen onu uyurken de uyanıkken de okuyasın. Hazreti İbrahim'in zamanında bu dine Hanif dini deniliyordu. Hanif gene teslim muhtevasına sahip. Allah Teala Peygamber Efendimize sen Hanif'sin dedikten sonra Kur'an-ı Kerim'de İslam olduğunu da buyuruyor. İşte Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala o sizi önce de Müslümanlar, teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bu Kur'an-ı Kerim'de de aynı ismi verdi. İslam kelimesi, teslim kelimesi isim kökünden geliyor. Müslüman kelimesi nar da aynı muhtevaya sahip. Allah Teala dinin temeli olan vahdet, Allah'ın tekliği ve tevhid sırat-ı müstakimde olanların oluşturduğu tek cemaat,
ve teslim Allah'ın her insana verdiği ruhu, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala bunu emir buyuruyor. Öyleyse bu zaviyeden olaya baktığımız zaman yedi sabah dört teslimi görüyoruz. Hanif dininin başından sonuna kadar geçen bütün teslimler dizisi içinde devreye aldığımız zaman 28 basamaklık İslam merdivenini görüyor. 7 sabah 4 teslim içeren 28 basamak İslam merdiveni. 28. basamağın birincisinde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek değil, yaşarlar, olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları yaşayanlar davranışlarını ortaya koyarlar. Allah Teala senede bir iki kere herkesi mutlaka musibetlerle imtihan eder. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Öyleyse bu dünya hayatı bir imtihan. Senede bir iki kere imtihan edilmelerine rağmen seçilenlerden insanlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. O zaman bu insanlar delalet üzerlerine hak oluyor ve kalbi kasiyet bağlıyor. Ama seçilenlerden, seçilmiş olan insanlardan bir kısmı, küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Dileyenler Allah tarafından mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah onların üzerine Rahim esması ile tecelli ediyor. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri için, dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Ve dinin bütün muhtevasını bu talep oluşturuyor. Dördüncü basamakta Allah'ın Rahim esması ile tecellisine muhatap olan, herkes Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaat. Başlangıç noktasında insanlar dünyadaki her şeyi görüyorlar, işitiyorlar ve idrak ediyorlar. Ama Allah'ın sözlerini işitmiyorlar. Allah'ın sözlerini idrak etmiyorlar. Allah'ın göstermek istediğini görmüyorlar. Başlangıç noktasında olay buysa, Allah-u Teala her devirde evvela şeriat kitabı verdiği peygamberler vasıtasıyla insanlarla konuşur. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَنْ يُرْسَلَ رَسُولُهُ فَيُوحَى بِإِذْنِهِ. Allah beşerle vahiy ile konuşur. Perde arkasından da konuşur ve Resul göndererek ona dilediğini vahyetmesiyle konuşur. Yani Allah-u Teala Resullerin lisanıyla insanlarla konuşuyor. İşte Resullerin lisanıyla insanlarla konuştuğu için Resullerin insanlara söyledikleri Allah'ın kelamı olan ayetlerdir. Birinci görevleri bu. Bakın, ister veli Resul olsun, ister nebi Resul olsun, hepsinin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Ayetler Allah'ın vahyidir, Allah'ın sözleridir. O zaman Allah Resullerin ağzıyla insanlarla konuşuyor. Slayta baktığımız zaman Bakara 129'da ayetleri tilavet ediyor. Bakara 151'de ayetleri tilavet, Alimen 160 ayetleri, Cuma 2 ayetleri tilavet, İbrahim 4,
O kavmin lisanıyla konuşur. İbrahim 5 keza öyle, Zümer 71'de, Yunus 47'de, İsra 15'te, bütün bunlar hepsi Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek ki ayetler Allah'ın sözleridir. Yani Allah Resullerin ağzıyla insanlarla konuşuyor. Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman tecelli etmediği insanlar, onlar Allah'ın sözlerini işitmiyorlar, idrak etmiyorlar ve Allah'ın göstermek istediği Resulü görmüyorlar. Onu alal edeb insan olarak görüyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah rahim eylesin tercihinden sonra irşat makamındaki kişiye bir sevgi duymaya başlıyor. Onu irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinlemeye başlıyor. Onun sözlerini kalbine indirip idrak etmeye başlıyor. İşte kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarını, görme, işitme ve idrak etme huzurlarının çalışmasıyla kişi irşat makamına aşina oluyor. İrşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz tebliğ yapmadan evvel Hazreti Ebubekir yıllar önce bir rüya görüyor ve Allah dostlarına tabir ettiği zaman onların verdiği cevap, ayrı zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Gördüğü rüya ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor. İşte Resulullah sonradan tebliğe başladığı zaman ilk ona koşan Hazreti Bekir, delilin ne deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o gördüğün rüya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Salih rüya mübeşşirat nebindendir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler için irşat makamı o insanlar için bir kıymettir. Allah Teala onun kalbine hidayetle ulaşır. Allah Teala o kişinin kalbini kendisine çevirir ve Allah Teala göğsünden kalbine nöronlar açar. Ve o dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah Allah diye zikretmeye başladığı an Allah'ın katından kişinin kalbine gelen rahmet ve fazıl, fazıllar kalbe girmiyor, rahmet %2'lik olarak içeriye sızıyor ve o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olmak, irşat makamını Allah'tan istemek için yeterlidir. O kişi mürşidini Allah'tan ister. Çünkü mürşidi tayin eden Allah'tır. Allah Teala da ona mürşidini mutlaka gösterir. İşte başlangıçta bütün insanlar dünyaya ait olan her şeyleri görüyor, işitiyor bilmesine rağmen Allah'ın sözlerini işitmiyorlar. Allah'ın göstermek istediğini görmüyorlar. Onu kendilerine mal etmiyorlar. Ama 14. basamakta kişi mürşidine tabi oluyor. Tabiyetini gerçekleştirir, tabi olur. Tabi olunca o kişinin kalbine iman yazılır. Katından Allah-u Teala devrin imamının ruhunu gönderir. Kişinin başının üzerine devrin imamın ruhu gelir ve kalbine iman yazılır. O güne kadar işlediği bütün günahları Allah sevaba çevirir. Ruh vücuttan ayrılır, sırat-ı müstakim üzen seyri sülüke başlar. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlar. Nefs tezkiye olmaya başlar ve irade güçlenir. Bu yedi nimetin yedisine sahip olan kişi artık gök katlarında nefsin tezkiyesine paralel ruhu da yükselir. Yani Hanif dininin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dinlemek, ikinci safhası tabiyetin gerçekleşmesi söz konusudur. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle yedi safa tabiyete bakalım. Evet. Yedi safa tabiyet. Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar. Enam 154. Hazreti İsa Aleyhisselam'a ona tabi olan havariler. Şura 13.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe Zümer 17. Var birinci safayı. Kur'an ayetleriyle peygamberler ve 7 safa tabiyet. İkinci safaya bakalım inşallah. Kur'an ayetleriyle peygamberler ve 7 safa tabiyet. Hz. Musa aleyhisselam ona tabi olanlar. Maide 12. Hz. İsa aleyhisselam ona tabi olan havariler. Ali İmran 53. Peygamber Efendimiz aleyhisselam ona tabi olanlar. Mümtehin 12. Devam ediyoruz. Üçüncü safa. Kur'an ayetleriyle peygamberler ve 7 safa tabiyet. Hz. Musa aleyhisselam ona tabi olanlar. Arap 154. Hz. İsa aleyhisselam ona tabi olanlar. Ali İmran 52. Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar. En'am 71. Dördüncü safa. Hz. Musa aleyhisselam ona tabi olanlar. Maide 66. Hz. İsa aleyhisselam ona tabi olanlar. Bakara 111-112. Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar. Ali İmran 20. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Hz. Musa aleyhisselam ona tabi olanlar. İbrahim 5. Hz. İsa aleyhisselam ona tabi olanlar. Havariler Maide 82. Peygamber Efendimiz ve sallallahu aleyhi ve sellem tabi olanlar. Sahabe Zümer 18. Altıncı safa Hz. Musa aleyhisselam ona tabi olanlar. Meryem 51. Hz. İsa aleyhisselam ona tabi olanlar. Havariler Maide 111. Peygamber Efendimiz ve sahabe ona tabi olan sahabe Bakara 139. Ve yedinci safa Hz. Musa aleyhisselam ona tabi olan Araf 159. Hz. İsa aleyhisselam ona tabi olan havariler Maide 83. Peygamber Efendimiz ona sahabe tabi olanlar Tövbe 100. Öyleyse görüyorsunuz ki indirilen bütün kutsal kitaplarda tatbikatı yapanlar 7 safa 4 teslimi yaşayanlardır. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde gün gelir ilim insanları terk eder, insanların onda hiçbir nasibi kalmaz. Sahabe sual soruyor, ilim bizi nasıl terk edebilir? Ey Allah'ın Resulü, biz Kur'an'ı okuyoruz, bundan böyle de vallahi okuyacağız hanımlarımıza, oğullarımıza okutmaktayız. Peygamber Efendimiz aradan şöyle cevap verdi. Yahudilerin ve Hristiyanların elinde Tevrat ve İncil yok mu? Var. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki onların elinde Tevrat ve İncil olmasına rağmen irşat makamı yoksa devrede o kitapların onlara bir faydası yok. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. 14. basamak ruhun vücuttan ayrılması, nefsin kalbine nurların birikmeye başlaması, %2 rahmet birikiminden sonra yavaş yavaş nefs eskisine başlama. Kutsal kitapların bütününe baktığımız zaman bütünü mürşitlerin görev alanı içinde. Asaleten devrin imamı peygamberlerin 5 görevi, birinci görev ayetlerini tilavet etmek, ikinci görev tabi olanların hepsini tezkiye etmek, üçüncü görev kitabı öğretmek, dördüncü görev hikmeti öğretmek, beşinci görev hikmetin ötesini öğretmek. Öyleyse bu görevlere baktığımız zaman her devirde kutsal kitapları bize öğreten Allah'ın Resulleri, Allah'ın tayin ettiği devrin imamlarıdır. Devrin imamı mürşit yoksa o kitapların varlığı bize bir şey sağlamaz. Nitekim İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an fan bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Ve doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakına söyletmeliyiz insanı. Yani doğrudan doğruya devrin imamından Kur'an'ı öğrenmeliyiz. Her devirde kutsal kitaplar devrin imamıyla insanlara öğretilmiş. Devrin imamları Allah'tan öğrenenlerdir. Diğer insanlar da devrin imamından öğrenenlerdir. Devrin imamı daima hidayete erdirendir. Diğer mürşitler hidayete vesile olanlardır.
tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılıyor ve kişi zikretmeye başladığı an %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu diğerler beraber yükselerek zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya başlıyor. Nefsi emmare'de daha sonra ikinci gök katına ne yükselmeye başlıyor? Nefsi levame. Daha sonra üçüncü gök katına ruh yükseliyor. Nefsi mülime. Allah'tan ilham başlıyor. Dördüncü gök katına çıkar. Nefsi mutmaine. Ve kişi Allah'ın kendisine verdiklerinden mutmain oluyor. Doyuma ulaşıyor. Allah'ın kendisine verdiklerinin kendisi için optimal ve en güzel seviyede olduğunu idrak eden kişi hale geliyor. Sonra beşinci safa, beşinci gök katına ulaşır ruh. Kişi Allah'tan razı olur. Altıncı gök katına ulaşır. Allah da ondan razı olur. Radiye deniyor bu mertebeye. Marziye nihayet akıbetinden geliyor ve Allah'ın zatına ruh ulaşıyor ve Allah'ın zatına yok oluyor. Bu da nefsi tezkiyedir. İşte nefsi tezkiye olan kişinin ruhu 7 tane gök katı yükselir. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. 7 tane alem geçer tabi önceden. Ve Allah'ın zatında yok olur ruh, 22. basamak. Bundan sonra o kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecektir. Bunu başardığı zaman her gün 12 saatten daha fazla zikriye gerçekleştirdiği zaman kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Bu noktadan sonra fizik vücudun teslimi muhakkaktır. Nefsin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman kişi fizik vücudunu da Allah-u Teala teslim eder. Bu 18 saatlik zikre tekabül ediyor. Bu noktadan sonra daimi zikre ulaşmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşırsa o ulaştığı noktada o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için nefsin kalbinde afetler kalmamıştır. Kalbi Allah'tan gelen nurlarla tamamen dolmuştur. Onun için Yunus diyor ki açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi, 8 cennetin kapısı açılır Allah deyü deyü. Kalbi Allah'ın nurlarıyla dolan kişinin kalbinde karanlıklar asla söz konusu değil. Daimi zikir söz konusu olduğu için de karanlıklar bir daha kalbe girmeyecektir. Çünkü zulmani kalpli kişiyi daimi zikirle olduğu için devamlı kapalıdır. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytanın kapısı fücur kapısıdır. Zikirle kilitlemek daimi zikirle onu kapatmak demektir. Ve kişinin kalbi bu noktada %100 nurla dolmuştur. Artık bu kişinin kalbindeki afetler yok olduğu için kalbi nurlanan bir kişidir. 24 saat boyunca o kişinin Allah'ı zikretmesi söz konusudur. Uyanıkken de, uyurken de zikri devam eder. Böyle bir noktada kişi bu iki özelliğin dışında nefsinin kalbinde hiç afet kalmama söz konusu, daimi zikre ulaşmanın dışında Allah-u Teala o kişinin kalp gözünü açar. Gözleriyle gördüğünün ötesindeki hakikatleri Allah-u Teala ona kalp gözüyle gösterir. Kalp kulağını açar. Allah-u Teala'nın bütün söylediklerini ona duyurmak için o noktadan itibaren Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye başlar. Bu kişinin üç özelliği vardır. Ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hikmettir. Ehli tezekkür olması kişinin Allah ile her an sohbet edebilir hüviyette olmasıdır. Her an Allah ile sohbet gerçekleştirebilecek olan bu özelliğin sahibidir kişi. Allah ile daimi konuşma, tezekkür etme imkanı bulduğu için ehli tezekkürdür. Kişi daimi zikirdedir. Kişi zikir kişiye daimi olarak derecat kazandırır. Derecat kazandırdığı için de ehli hayırdır. Bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Hakimlik veya hakemlik yaptığı zaman kararlarını Allah'tan sorarak vereceği için adaletle hükmeder. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu anlar, eğer bilmiyorsa Allah'tan sorarak öğrenir. Allah-u Teala Ulebab kademesinde 7 kat cehennemi ve yer katını ona gösterir. Zemin kattaki ana dergahın görülmesini sağlar kalp gözüyle. Bunlar tamamlandığı zaman
Kişi ilk gök katını gördüğünde ulelbap makamını bitirmiştir, ihlas makamına geçmiştir. 7 kat gökler boyunca ihlas makamının sahibi olur. 7. gök katı tamamlandığında, sitedin müntehaya görüldüğünde Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nesuha davet eder. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tövbe-i nesuha açıklıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda yapılan bir tövbedir tövbe-i nesuha. İhlas makamı da burada tamamlanır. Ona 7 tane gök katı gösterilir. Bir de 7. kat cennet gösterilir. Bu kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman salaha ulaştığını görüyoruz. Salah makamının birinci kademesi Allah Teala'nın kişinin günahlarını örtmesidir. İkinci kademesinde salah nuru vermesidir. Üçüncü kademesi kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademesinde kişinin iradesini Allah Teala teslim alır. Beşinci kademesinde ise Allah iradesini Allah Teala'nın teslim aldığı bu kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Burası 28. basamağın 5. kademesidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ispat ediyor. Onlar Fevzül Azim'in en büyük kurtuluşun sahipleriydi. Böylece sahabeye tabi olduklarını görürüz. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hepsi iradenin Allah'a teslim etmişler. 14 asır evvel bütün sahabe Hanif dininin bütün özelliklerini yaşadılar. Görülür ki Hanif dini İslam dinidir. Allah Teala ruhunu teslim eden sahabe 22. basamakta fizik vücudunu teslim etti. Ruhunu teslim ettiğim 5. basamakta fizik vücut teslimi. 26. basamakta nefsini, 28. basamağın 5. kademesinde de iradesini teslim ederek 7 safa 4 teslimi yaşadılar. İnsanlık tarihi boyunca Hanif dininden başka bir din hiç olmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dinin bütün özellikleri Hanif dininin özellikleriyle aynı. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlerden verilen şeriatın da aynı şeriat olduğunu buyuruyor. Hazreti Adem'in şeriatı, Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı ve bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriat. 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı, Kur'an-ı Kerim'deki şeriatı daha önce Hazreti İsa'ya verilen, ondan önce Hazreti Musa'ya verilen, ondan evvel Hazreti İbrahim'e verilen, ondan evvel Hazreti Nuh'a verilen, ondan evvel Hazreti Adem'e verilen şeriatla aynı şeriat. O şeriatın temeli dini ayakta tutmak, fırkalara ayrılmamak ve Allah'a teslim olmaktan oluşuyor. Öyleyse hepimizin vazifesi dini ayakta tutmaktır. Dinde kavganın son bulması da hepimizin vazifesidir. Şu an dünya üzerinde kavgalar oluyor milletler arasında ve herkes karşısındakini dinin mensuplarını düşman zannediyor. Halbuki onlar da konunun başında her peygamberin yaşadığı devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o günkü şeriatı yaşanmıştır. Bugün de aynı şeriat gündemdedir. Hiçbir zaman şeriat değişmemiştir. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadar bugüne kadarki şeriatta hiçbir değişiklik olmamıştır. 7 safa 4 teslimden oluşuyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ile Peygamber Efendimiz'in İslam dini arasında birbirinden farklı şeyler söz konusu değil. Her ikisine de ruhun, beşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi söz konusudur. Sadece dini yaşayanlar mutluluğu yaşayabilir. Allah-u Teala'nın hepinizin bu emaneti sahibine mutlaka teslim etmenizi, böylece Allah'ın cennetine, cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden Efendimiz zilmetiyle dileyerek kainatın tek dinili konulu konferansımızın sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer babamız İbrahim'in Hanif dini, Arap şadı ile İslam, bütün kutsal kitaplardaki dinin birinci safhasını siz de Allah'a ulaşmayı diledim. Siz de ikinci safhası olan Allah'ın sizler için tayin-i mürşide tabi olmak için hazırsanız ben de tabi olmak istiyorum. Ben de ezeli ve ebedi dini yaşamak istiyorum diye hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Çünkü bu dinin yaşanmasının
odak noktasında tövbe kapısından geçmek vardır. Tövbe için hazırsanız başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. Allah hepinizden razı olsun. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Evet, 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerden fiziki tövbenizi vekil kardeşlerimizden de almayı unutmayınız. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, İslam dini kendinden önce gelen bütün ilahi dinlerin yürürlükten kaldırmış mıdır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, İslam'dan evvelki dinler de İslam diniydi. Öyleyse bu tabir şu Kur'an ayetlerine, kutsal kitaplardaki Allah'ın hakikatlerine uymuyor. Adem babamızın dini, Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Musa Aleyhisselam'ın dini, İsa Aleyhisselam'ın dini aynı dinse, 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Vahdet teslim, vahdet tevhid ve teslim esasını içeren din aynı dinse, o zaman hükümler aynıdır. Dinlerin yürürlükten kalkması diye bir tabir hiç bize uymuyor. Doğru değil. Ankara'dan bir kardeşimiz, Müterem Hocam. Yabancılar Müslümanlıkla sevginin olmadığını, sevgi hakkında Kur'an'da hiçbir ayet bulunmadığını söylüyor. Bu hususa bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an tamamı sevgiden oluşuyor. Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesi: "Hantum a'ulâ'i tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullihî." Bakın, ne diyor Allah Teala? Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Eğer diyorsa ki siz sizi sevmeyenleri sever. Zaten insanlar sevdiklerini severler. Bir de geride kalan sevmedikleri vardır. Eğer bu ayet-i kerimede siz sizi sevmeyenleri de seversiniz, bunun manası ne? Siz bütün insanları seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına, yani kutsal kitaplardaki dine uyarsınız. Bu kitap ümmül kitap. Ümmül kitapta Tevrat da var, ümmül kitapta İncil de var, ümmül kitapta Kur'an da var, ümmül kitapta bütün kutsal kitaplar var. Öyleyse ümmül kitaptaki, kutsal kitaplardaki dinin bütünü Allah'ı sevmek, bu işin esasını oluşturuyor. Ama Allah'ın sevdiğini de sevmek mutlak surette 7 sefa 4 teslimi yaşamaktan geçer. Öyleyse Müslümanlıkta sevgi yoktur olayı tamamen ayetlere bir iftiradır. Yetmez, Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde "En kuntum tuhibbunallaha" Allah'ı seviyorsanız. Öyleyse kutsal kitaplardaki dinin yaşanmasının birinci ayağı Allah'ı sevmekten geçer. Sevginin en üstünü Allah sevgisidir ve Allah sevgisiyle başlanır. Ama Allah Teala'nın kanunu şu: beni seviyorsanız benim sevdiklerimi de seveceksiniz. O zaman bir şey daha var: bütün insanları sevmek. Şanlıurfa'dan bir kardeşin, cemaat içinde kaide ve kurallara uyum nasıl olmalı? Allah'ın koyduğu kanun ve hükümlere göre olmalı. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim elimizde var. Yedi sabah dört teslimi içeriyor. Her fert yedi sabah dört teslimi yaşarsa, o zaman zaten Allah'a teslim olan birisi dışındaki bütün
insanları sever. Herkesin birbirini sevdiği, birbirini mutlu ettiği bir dünya sadece barış içerisinde, mutluluk içerisinde yaşanan bir dünyadır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. 2,5 ay önce eşimi kaybettim. Başınız sağ olsun. Allah rahmet etsin. Geride kalanlara da sabır diliyoruz. Allah çok şükür ki eşim hidayetteydi. Bizler ölünce sevdiklerimizle orada buluşacak mıyız? Onlar bizi bekliyor mu? Evet sevgili kardeşlerim, yani hepimiz burada mekan değiştiriyoruz. Şu anda zahiri alemde yaşıyoruz ama bu zahiri alem bizim dışımızda. Bizim dışımızdaki alem zahiri alemi oluşturuyor ama görmediğiniz, baş gözüyle görmediğiniz 5 alem daha var, o da içimizde. Bu alemlerden bir tanesi zahiri alemin karşıtı olan berzah alemi. Gayb alemi cinlerin alemi, cinlerin karşıtı berzah alemi, emr alemi meleklerin yaşadığı alem, onların yaşadığı, onların karşıtı zulmani alem. Dikkat edersen zahiri alem bizim dışımızda. Bunun dışındaki 5 alem, 3'ü karşıtı olmak üzere 2'de cinlerin ve meleklerin, onlar da içimizde. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir izleyici muhterem hocam, yozlaşma içerisinde olduğumuzda yozlaşmadan anında nasıl kurtulabiliriz? Zikre sarılarak. Zikre sarılarak ve etrafınızdaki insanlara mutlu ederek. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam, ettiğimiz bedduaların ve edilen bedduaların üzerimizde kalkması için ne yapmalıyız bu konuda? Ne buyurursunuz? İdrak ettiyseniz tövbe namazları kılıp Allah-u Teala'dan af-ı mağfiret dileyin. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, iyi bir Müslüman olabilmek için ne yapmalı? Nasıl bir yol takip etmelidir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunun hükümlerini Kur'an kutsal kitaplara koymuş. İyi bir Müslüman teslim yüküyle Allah'a teslim olmak, birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhası hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak, üçüncü safhası ruhun teslimi, dördüncü safhası fizik vücut teslimi, beşinci safhası nefsin teslimi, altıncı safha ihlas ve yedinci safha iradenin teslimine ulaşıyor. Bu 7 safhayı yaşadığınız an en üst noktada Allah'ın istediği bir Müslüman olursunuz. Teslim-i külliyle Allah'a teslim olan, kendisi 2 cihan saadetinin sahibi olan, aynı zamanda etrafını daima mutlu eden birisi. Hepinizin 2 cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hizmetine Yüce Rabbimizden dileyerek kainatın tek dinli konulu konferansımızın sözlerini burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluluk konferansının birisinde tekrar Rabbimizin bizleri bir araya getirmesini Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusra Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez.
bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu, mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma's salawat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Antalya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sizin için, sizin en hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyendir buyuruyor. Bir başka hadisinde bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir diye buyuruyor. Bu iki hadiste geçen dünya ile ilgili kısmı nasıl anlamalı ve idrak etmeliyiz, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğer kişi dünyası için ahiretini terk ederse ikisini de kaybediyor. Eğer kişi ahireti için dünyasını terk ederse İkisini de kazanıyor. Ne demek istiyoruz? Ahireti için dünyayı, eğer dünyayı isterseniz, 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Dünyayı isteyenlere biz veririz ama onun ahirette nasibi yok. Fakat belki diyeceksin ki bu dünyayla kişi mutlu olur. Hayır. Bakın bu ayetlerin hepsi bize dünyada ver, Rabbimiz bize dünyada ver derler. Ahirette nasibi yok. Yunus 7 dünya ile mutmain olmak isteyenler ahirette varacakları ateş vesaire. Ama belki tamam işte bak Allah-u Teala onlara dünyayı veriyor. O zaman onunla mutmain. Hayır değil işte. Allah Teala Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki men arade en zikri, kim benim zikrimden yüz çevirirse, kimdir zikreden yüz çevirenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ahireti dilemeyenler. Fennehu lehu maişetin denkin, o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim hayat vardır dünyada. Kıyamet günü onu kör olarak karşılayacağız. Yani ikisini de kaybediyor. Dünyayı isteyen, zikirden yüz çeviren kişi, o zaman Allah-u Teala veriyor. Ama o yine sıkıntılı bir hayatı yaşıyor. Ve kıyamet günü onu kör olarak karşılayacağız. Kör olan, sardisi kör olan hepsinin gideceği yer cehennem. Yani dünyayı isteyenler ikisini de kaybediyor. Dünya isteyenler Allah-u Teala dünyayı veriyor ama o dünyayla mutlu olması mümkün değil. Zaten dünya isteyenlere vereceğini buyuruyor. Sıkıntılı bir geçim hayatı var. Ama kıyamet günü de kör olarak karşı ediyor. Gideceği yer cehennem. Bu ayetlerin hepsi. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in en din nasihatin din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. 3 kere tekrar edince sahabe çok önemli bir şey olduğunu fark ediyor ve ya Resulullah kimler için nasihat? Allah için nasihat, Allah'ın kitabı için nasihat, Allah'ın Resulü için nasihat, Müslümanların idareciler, mürşitler için nasihat ve bütün Müslümanlar için nasihat. O zaman Allah-u Teala bakın nasihat ediyor Kur'an-ı Kerim'e bize ve ne diyor? Allah'ın kitabında da ne diyor? Ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Öyleyse kim ahireti isterse ikisini de kazanıyor. Ahiret diyordu dünya hayatından daha hayırlıdır. Nisa 77, En'am 32, Arap 169, Kasas 83, Zuhruf 35, Duha 4 ve A'la 17, 18, 19. Ve Allah-u Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ahiret Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Yani kim ahireti isterse dünya bedava. Ama kim dünyayı isterse ikisini birden kaybediyor. Ben dünyayı dostlarım için bulanık ve dar sıkıntılı olmasını vaat ettim. Ta ki bana kavuşmayı özlesinler. Ben dünyayı dostlarım için zindan
düşmanlarım için de bir cennet olarak yarattım. Müminler için zindan, kafir için cennet. Öyle olunca bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir. Evet, dünya sevgisini kalbinize koyarsanız o zaman ikisini kaybediyorsunuz. Ama ahiret sevgisini öne alırsanız o zaman ikisini kazanıyorsunuz. O zaman sizin en hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyendir. Yani dünya sebebiyle ahiretini terk edersen kaybediyorsun. Ahireti için de dünyasını terk etmeyendir. Bir lokma bir hırka değil. Ahireti için dünyasını terk etmeyen bir lokma bir hırka şeklindeki düşünce tamamen Kur'an'a uymuyor. Yanlış bir düşüncedir. Çünkü Allah Teala diyor ki benle sen insan illa masa insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Öyleyse bir lokma hırka değil. Ahireti için dünyasını terk etmeyen Resulullah'ın şu hadisini gözünün almalı. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete. O zaman hiç ölmeyecek zanneden bir kişi gibi çalış. Zikret, yarın ölecekmiş gibi de tedbirli ol. Allah'a ulaşmayı dile. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Müten Hocam, tebliğ yaparken bazı kişiler biz üveysi zikri yapıyoruz. Aracıya gerek yok. Veysel Karani Hazretleri'nin de mürşidi yoktu. Yaşayın görün diyorlar. Böyle söyleyenlere karşı cevap vermeliyiz. Nasıl cevap vermeli sevgili kardeşlerim? Veysel Karani Hazretlerine bir iftiradır. Veysel Karani'nin mürşidi Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Her devirde kesinlikle hidayete erdiren bir devrin imamı var. Veysel Karani'nin döneminde de hidayete erdiren asaletin devrin imamı Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Onun dışındaki veli resuller, veli mürşitler için onlar hidayete vesiledirler. Veysel Karani de onun mürşidi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Devrin imamının dışındaki bütün mürşitler dünyanın neresinde, kainatın neresinde olursa olsun devrin imamını temsil ediyorlar, vesiledirler. Dolayısıyla onun mürşidi yoktu diye iftira ediyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Banar-ı Rahman Yemen'den geliyor. O zaman Veysel Karani'nin başının üzerinde kimin ruhu vardı? Banar-ı Rahman Yemen'den geliyor diyor. Yani ne demiş oluyor? Veysel Karani'nin başının üzerinde benim ruhum var diyor. Veysel Karani Hazretleri de her türlü engellemelere rağmen Resulullah'a ulaşmak için çok çaba sarf ediyor. Ama fiziki olarak ulaşamıyor. Fakat fiziki olarak ulaşmamasına rağmen Resulullah'a gelen emirler ona da geliyor. Nitekim bunun böyle olmasının arkasında da başka bir güzellik var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sahabesine diyor ki kim iki rekatlık namazı zikrederek kılarsa ben ona hırkamı vereceğim. Sahabeden henüz o noktaya gelmiş değiller. Hiçbirisi başaramıyor. Ondan sonra diyor bunu hak eden üveystir diyor. Demek ki Veysel Karani daimi zikrin sahibi. Evet daimi zikrin sahibi olsa da aslında onun mürşidi kimdir? Devrin imamıdır. Her devirde bütün mürşitlerin mürşidi devrin imamıdır.
Veysel Karani Hazretleri'nin de mürşidi, devrin imamı, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Ve onun başının üzerinde de Ruh Sultanı vardı. Ve mürşidine ulaşmak için çok kere denilmesine rağmen fiziki şartlar buna müsaade etti. Annesinin engellemeleri vesaire. Ama hiç kimse Veysel Karani Hazretleri mürşidi yoktu diyemez. Onun da mürşidi vardı. Ve onun mürşidi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam hakkıyla zikir etmeyi anlatır mısınız? Hakkıyla zikir anı yaşayarak, Allah'ı düşünerek yapılan zikirdir. Bazen elimiz tesbih çekiyor ama kafamız başka yerde. O zaman zikir ehli oluyoruz ama zikir ehli olmuyoruz. Zikir ehli olmak, anı yaşamak, daimi olarak Allah'ı

0: ulaşmayı dilemedikleri için zihinsel engelli sağırdısız ve körler var. Bir de gerçekten fizik vücudun uzuvlarının eksikliği sebebiyle mesela zahirdeki sesleri de işitmiyor. Sağır. Gözleri kör olanlar kör. Vesaire. Ama asıl körlük kalp gözü körlüğüdür ki Allah Teala bunu Haç 46'da açıklıyor. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlar onunla aklettikleri kalpleri, onunla işittikleri kulakları olsun. Baş gözleri kör olmaz diyor. Sinirdeki kalpler kör olur. Bu sinirdeki kalpler, onlar zihinsel engelli insanlar sardisiz ve körleri ifade ediyor. Sorumlu mudurlar? Evet sevgili kardeşlerim, akil ve bali olan akıl sahibi buluğa ermiş herkes 15 yaşından itibaren sorumludur. Ama aklını kullanmayan seviyede ise o zaman tabii ki Allah'a ulaşmayı dilemekten ve diğerlerine muaftır. Ona teklif yapılmıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocamız. Müsaadenizle bir sualimiz vardı. Zikir ibadeti günümüzde çok bilinen bir ibadet değil. Zikrin önemini bizlere açıklayabilir misiniz? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Unutulmasında en önemli faktör Allah'a ulaşma dileğinin olmaması. Hidayetin kaybolması. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Ve yedi safa hidayetin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz'in vaaz edilen kutsi hadiste hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerin müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa, onun için zikir ibadeti başlar. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşarım bu insanı ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Kimdir şeytanı bilip itaat eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşarım bu insanı ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Kimdir dünyayı bilip ona meyleden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. İşte bu şekilde seçilmesine rağmen insanların %90'dan fazlası seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyor. 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman ne görüyoruz? 7 ayet-i kerimede bize ulaşmayı dilemezler. Ama Allah'a inanıyorlar. Örneğin Allah bir şey indirmemiştir diyor kişi. Allah bir şey indirmemiştir. Allah'a inanıyor bir kere. Ama Allah'a ulaşmanın Allah'ın ayetlerine inanmıyor. Ulaşmayı dilemiyor. Ayetlerimizden bak bize ulaşmayı dilemezler. Ayetlerden gafildirler. Bize ulaşmayı dilemezler. İsyanlar isyan içindedirler. Ulaşmayı dilemedikleri için. Bize ulaşmayı dilemezler. Vesaire. İşte 7 tane ayet-i kerime. O zaman bunlar Allah'ı biliyorlar. Mesela Yunus 15 bize ulaşmayı diyemek ister. Bize bundan başka Kur'an getir diyorlar. Demek ki Allah'a inanıyorlar. Allah'a inanıyorlar ama biliyorlar Allah-u Teala'yı fakat Allah'a ulaşmayı dilemeyerek isyan ediyorlar. Nur 21'de Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytana adımlara tabi olmayın. Kimdir şeytana adımlara tabi olan? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler.

0: Şeytanı da biliyorlar ama itaat ediyorlar, ulaşmayı dilemiyorlar. Şeytan onları engelliyor ve dünyaya tamah ediyorlar. Yunus 7, bize ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden gafildirler ve dünya hayatını diliyorlar. O zaman Hazreti Ömer'in ifade ettiği isyan içinde şeytana itaat eden, dünyaya meyleden bu insanlar, bunlar ulaşmayı dilemedikleri için onlar için de zikir yoktur. Sağır, dilsiz ve kördürler. Ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğinden bir tanesi de gaflet içinde olanlar, sağır, dilsiz ve kör olmaları. İşte şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, fitnededirler vesaire. Birbirine düşman, sadisi ve kördürler, şeytanın kulu dostudurlar vesaire. Ve takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, gidecekleri yer cehennem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman onun için Allah Teala kalbin ulaşmayı dileyeni Rahim esması ile tecelli ediyor ve o zaman o kişi için zikir başlıyor. Çünkü hadis 16'da elem yanillezina amenu an tashqulun zikrullah ve anzemil hak. Amin olanların kalbini Allah'ın zikri ve Allah'ın haktan inen şeyle huşuya alışma zamanı gelmedi mi? Kişinin Allah'ın istediği bir namaz kılabilmesi huşu içinde olmasına bağlı. Ama kimdir huşu içinde namaz kılanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Bakara 45-46. Namaz, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Ama zordur, huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Zümer Suresi 17. ve 18. ayetlerde Allah Teala kimleri için ağlıyor, açıklayabilir misiniz? Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri açıklıyor. Neye kadar? Fizik vücut teslimine kadar. Ama 18. ayette ise nefs teslimini içine alıyor. وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَفَيْتِبُنَا اَحْسَنَ اُولَٰكِ هَدَامُ اللّٰهِ وَاُولَٰكِ مُلْ اَلْبَابِ İşte onlar hidayete erenlerdir ve onlar ul elbaptır. Daimi zikrin sahipleridir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu, fizik ucunu teslim eden kişi arkasından 18'de de nefsini teslim ediyor. Ruh teslimini yapan kişiler Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde dileği ifade ediyor. Zümer 17. Ama peşinden nefs teslimine ulaşıyor. Onlar ul elbaptır. Al-İmran suresinin 190-191. ayet-i kerimesinde لِعُلْ اَلْبَابِ اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Onlar ayaktayken, otururken, yani su yatarken hep Allah'ı zikrederler. İnsanoğlu için bir dördüncü hal mevcut değil. Üç halin içinde de Allah'ı zikrettikleri için onların adına ul elbab diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Hazreti Mevlana bir sözünde senin aşktan yana nasibin varsa dokunsan da yanacaksın. Dokunmasan da iyi bil ki bazıları hasrette yanar, bazıları usratta buyuruyor. Ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok oluyor, bitiyor. Öyleyse aşktan yana Muhterem Efendimiz, insanla Allah arasındaki ilişkide sevginin geniş yelpazesini bize açıklarken buyuruyor ki Allah'tan hoşlanmak bir, Allah'ı sevmek iki, Allah'a aşık olmak üç, Allah'a hayran olmak dört. Hayranlıktan itibaren hayranlık, irade teslimini gerçekleştiren, teslim yükünüyle Allah'a teslim olanların işi. Ama Allah'a aşık olmak, daimi zikrin sahiplerinin işidir. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikrederler. Bu daimi zikrin sahipleri, nefsinin manevi kalbinde 19 tane fazilet taşıyan, afetlerden esnek kalmayan ve bütünlüğü Allah için olan kişidir. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Eğer kim başkası Allah için %100 çalışıyor desen, daimi zikrin sahipleri %100 Allah için olanlardır. Çünkü bir insanın hem Allah için olması hem de nefsi için olması, nefsin manevi kalbinde afetlerin olması, nefsinin afetlerine tabi olması şeklinde kendisi için olur. Ama eğer afetlerden eser kalmamışsa, 19 fazilet kalbinde varsa, ruhta da 19 tane hasret varsa, artık kişi Allah'a aşık olan kişidir. Yunus Emre bu sebeple nedir? Allah'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyü deyü. O bütünüyle Allah için olmuştur. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimin 8 basamaklı İslam merdiveninin ilk 3 basamağının dünyadaki Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve diğer inanç grupları için önemi var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, aslında Yahudiler, Kur'an-ı Kerim'deki zikreden Yahudiler, ulaşmayı dilemeyenlerin isimleri, Hristiyanlar da ulaşmayı dilemeyenlerin isimleri. Ali İmran suresinin 67. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِينَ وَلَا نَسْرَانِيًا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِيمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Kur'an-ı Kerim'de Yahudi ismiyle anılanlar, ulaşmayı dilemeyenler, Hristiyan ismiyle anılanlar da ulaşmayı dilemeyenler ve geleneksel din tatbikatı için yarışan aminullah da ulaşmayı dilemeyenler. Onun için Bakara 62'de innellezine amenu, Müslümanlardan amin olanlar, ama henüz bu kurtuluşa ulaşan amenu değil. Vellezine hadu, yani ulaşmayı dilemeyen amenular, ulaşmayı dilemeyen Yahudiler, ulaşmayı dilemeyen Nasara, ulaşmayı dilemeyen Sabinler, onlardan men amene billahi ve yevmil ahire, bunlardan kim Allah'a ve yevmil ahire, yani ruhun Allah'a ulaşmasını dilerse, ve amile salihan, ve salih amel işte fellehu ecrum inde rabbihim, onun ecri Allah katından, ve la havfun alim ve la yahzenun. Yani bunlar merdivenin ilk 3 basamağının dünyadaki Yahudiler, Hristiyanlar, ilk 2 basamağı, 3. basamakta Allah'a ulaşma dileği başlıyor. İlk 2 basamağında aminu olmayan, kurtuluşa aminu olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen Müslümanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen Hristiyanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen Yahudiler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Yahudiler 70 fırkaya, Allah'a ulaşmayı dilemeyen Hristiyanlar 71 fırkaya, Allah'a ulaşmayı dilemeyen Müslümanlar 72 fırkaya. Ve bunların hepsinin gideceği yer cehennem. Tek Yahudilerden bir fırka, Hristiyanlardan bir fırka, Müslümanlardan bir fırka, o fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. Onlar kurtuluştadır. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız buyuruyor. Bu hadis tasavvuf dışındaki insanlar için mi geçerlidir? Yoksa herkes için mi geçerlidir? Sevmeyen insan iman etmeyen insan mıdır? Sevmeyen kişi cennete giremez demek midir? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse korku sahikiyle din yaşadığını iddia edenler, onlar gerçekte korku sahikiyle ibadetleri yapan, kurtuluşa ulaşmasını bekleyen insanlar. Ama bir kişinin sevgisi yoksa, kalpten ulaşmayı dilemiyorsa, onun sevgisi yoktur. Öyleyse iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Yani Cennete girenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler. Bu dilek kalbinde olan insanlar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa onun kalbinde iman vardır. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Şimdi kişi diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ama insanları sevmiyor. Olmadı. Yani Allah'ı seven mutlaka insanları sever. Yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. İşte benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Birleşmenin adresi hidayettir. Hidayet de insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. O zaman beraber olmayan insanlar, hidayette olmayan insanlar, delalette olanlar birbirini sevmeyenlerdir. Dolayısıyla bir insanın sever hale gelebilmesi, hidayeti dilemesine, kalbinde Allah'ın zikrinin olmasına bağlıdır. Kalbindeki nur, o kişinin sevgisini de ifade ediyor. Hangi oranda kalbinde nur varsa, o Allah'a en üst seviyede. Sıra Allah'a aşık olan kişinin kalbi nurla doludur. Allah'ı çok çok seven kişi, %81 nur sahibidir. Seven kişi %51, Allah'tan hoşlanan kişi %2'lik bir yapıya bağlı. Katta Rahman'a huşu duyan, yani kişinin kalbindeki nurla muhteva kazanıyor. Bu netice. Sevmeyen insan, evet iman etmeyen insandır. Yani sevmeyen kişi kimdir? Ulaşmayı dilemeyen kişi. Sevseydi ulaşmayı dilerdi. Sevmeyen insan, ulaşmayı dilemeyen insan, iman etmeyen insandır. Sevmeyen kişi cennete girer mi? Sevmeyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için 7 ayet-i kerimede gideceği yer cehennem. Çünkü 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenler delalette bırakıyor Allah onları ve delalette olan için bir hidayetçi yok. Çünkü 7 grup ayet-i kerimede Allah onları delalette bırakıyor. Gideceği yer 7 grup ayet-i kerime cehennem. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalpten inşallah. Allah-u Teala kullarını hep kaldırabileceği şeylerle mi imtihan eder? Bazılarının imtihanları neden ağır olur? Açıklayabilir misiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok kalpten seviyorum.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. Suali tekrar edecek olursak Allah-u Teala kullarını hep kaldırabileceği şeylerle mi imtihan ediyor? Bazıları imtihan eden ağır olur. Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, biz kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyiz. Allah Teala eğer birisine para kazandırtmamışsa o parası olmayan kişiden niye zekatını vermiyorsun demiyor. Allah Teala yaratılışta beyin özürlü bir kişiye niçin bana ulaşmayı dilemeyesin demiyor. Ama hanif fıtratıyla yaratılan herkes hanif dinini yaşayabilecek özellikte ve o dinin 7 safhasını yaşamak üzere imtihandadır. Başlangıç noktasında o kişiden Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor ve imtihan ediyor. Bu imtihanda sınıfta kalanlar var, imtihanı geçenler var. İşte sınıfta kalanlar Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve zikretmiyorlar. Ardından da Allah'ın ismini tekrar etmiyorlar. Her türlü imtihana rağmen. Ama Bakara 155-156'da onları korkuyla, açlıkla, maldan, candan etmeye imtihan ede, sabredenlere müjdele. Kimdir o sabredenler? Müjdelenenler. O sabredenler, onlara bir musibet isabet ettiği zaman, yani bir imtihana düşer oldukları zaman, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağından emin olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ölünce de mutlaka ruh Allah'a ulaşacaktır. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar, onlar imtihanı geçenlerdir. Aynı imtihan ama ulaşmayı dilemeyenler de imtihanı geçemeyen sınıfta kalanlar. Ama her ikisi de aynı imtihanlar korkuyla, açlıkla, maldan candan esmeyle imtihan ediliyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Umutluk Kur'an'ın sorular ve cevapları bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. El-Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz akıl ve irade ilişkileri. Allah-u Teala aklını kullanmayanlara azap ederiz demekle neyi kastetmektedir? Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki Allah-u Teala'nın indine en kıymetli varlık, en şerefli varlık, Allah'ın en sevdiği varlık insandır. Allah-u Teala'nın insana hediye ettiği en büyük ihsan da akıldır. Akıl, kontrolü itibariyle vücudun asıl kumandanıdır. Ne diyoruz? Allah insanları üç vücut serbest irade ile yaratmıştır. Fizik vücudu tarif ederken et ve kemikten oluşan iç organlara mücehaz, beyinle kayım ama aklın kumandasında çalışan bir kalıp. İşte kontrolü itibariyle vücudun asıl kumandanı akıldır. Akıl bizi akletmeye götüren Allah'ın bir nimetidir. Akıl edenler kurtuluşa ulaşanlardır. Şeytanın bu kainattaki en büyük düşmanının akıl olduğunu hiç ama hiç unutmayalım. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Akıl her edindiği tecrübeyle fizik vücudu daha üst seviyelere ulaştırır. Yani akıl insan hayatı için son derece önemli bir vasıtadır. Nevide Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kişinin dini aklı ölçüsündedir. Aklı olmayanın dini yoktur. Gerçekten kişinin dini aklı ölçüsündedir. Aklı olmayanın dini yoktur dendiği zaman akletmeyenler kimlerdir? Nevide Sultanı Peygamber Efendimiz de bir grup bedevi geliyor. Diyor ki ya Resulallah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. İşte akledenler Allah'ın ilmine sahip olanlardır. Peki ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu diyor ki onunla amel et. İşte kimdir akledenler? Mülk suresinin 8-9. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içinde size nezir gelmedi mi? Neden nezir? Allah-u Teala hidayete erdiren her devirde bir kişi o kainat içindir. Ama her kavimde Allah'ın veli resulleri var ve bu veli resuller büyük şehirlere, şehrin ana kasabasına gönderiliyor. Şehrin büyük ülkenin büyük şehirlerine gönderiliyor. Kasas suresinin 59. ayet-i kerimesinde olaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Senin Rabbin ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Görüyorsunuz, ülkelere Allah-u Teala Resul gönderiyor. Ama Allah-u Teala neziri en ufak kariyeye bile gönderiyor. Fatır suresinin 42. ayet-i kerimesinde hiçbir ümmet yoktur ki içinden bir nezir geçmiş olmasın. Belki 41 veya daha ötesi, daha küçük. Öyleyse en ufak kasabaya bile Allah Teala üst ayetlerde ararsak buluruz inşallah. Ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki size nezir gelmedi mi? Onlar da geldiler ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları delalette olmakla suçladık. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ İşitseydik ve akletseydik. Bugün cehennemde olmazdık. İşitmek ve akletmek. Öte yandan Allah Teala Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَعْمِيُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an-ı Kerim kıraat edildiği zaman susun, dinleyin. Böylece rahmete kavuşursunuz. İşte işitenler eğer akledenlerse o zaman eğer işitseydik o akletseydik. İşitmeyenler akletmeyenlerdir. Bu işitme Resulullah'ın şu hadiste de zikrettiği gibi hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinden farz. O zaman akletmek ancak mürşidin ayetleri tilavetiyle gerçekleşen bir olgudur. Bütün nezirlerin, resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İşte o ayetler tilavet edildiği zaman eğer kişi işitenlerdense ve tabii ki işitmek hemen akletmeyi de beraberinde gitti akledenlerdense o zaman kurtuluşa eriyor. Ama davet kendisine gelmesine rağmen daveti kabul etmiyorsa o zaman akletmeyen bu kişi azabı hak ediyor. Allah razı olsun. İradenin akılla ilişkisi ne? İrade, nefsin afetlerine karşı koyan güç, aklın mütevazı işte aklın bir yardımcısı üyesindedir. İrade, aklın emirlerini yerine getirmek istemeyen sistemleri o emrin yerine getirilmesini zorlayan kuvvetin adıdır. Yani irade, nefsin afetlerine karşı koyan güç. Allah'ın emirlerini yerine getirmemizi istemeyen nefsin afetleri. Akıl emrini fizik vücuda tatbik etmek ister. Ama buna mani olan bir durum söz konusu zaman akıl irade devreye girer. Başka bir ifadeyle nefsin yapmak istemediği şeyleri o kişiye yaptırabilen gücün adı iradedir. İrade ne kadar kuvvetli olursa nefs o kadar mağluptur. Eskiler mücahede ve riyazet diyorlar. Her ikisi de nefsin kontrol altına alması ve insanı mutla götürmesi açısından son derece önemli iki kavramdır. Ama ikisinin de vücuda gelmesinde hakim unsur daima iradedir. Yani yasak olmasına rağmen nefsin bize yaptırdığı şeylere karşı koyan güç de iradedir. Farz kılmasına rağmen yapmak istemeyen, isyan eden nefse onu yaptırmak yine iradenin işi. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman dört hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti ruhun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sürüp Allah'a ulaşmak. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememek, nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi, iradenin hidayeti ise iradenin güçlenmesi babında gerçekleşiyor. Hangi oranda nefsin manevi kalbinde nurlanma oluşmuşsa o oranda da irade güçleniyor. Çünkü iradeye karşı koyan güç karanlıkları temsil eden afetlerdir. Afetler azaldıkça irade güçleniyor. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanların aklını ve iradesini nasıl kullanacaklarına karışır mı? İrade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah-u Teala karışmadığı gibi kimsenin karışmasını istemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i göndererek nasıl bunu kullanmamız gerektiğini basamaklar itibariyle bizlere bir bir açıklamış. İrade bir vücut değil ama sonuçta onun da Allah'a teslim olması gerekir. İşte üç ana unsurdan bahsedebiliriz. İradenin Allah'a teslimi, iradenin refi ve köle olmak. Eğer bunu birer kişiyle ifade etmek gerekirse, veli mürşitler iradenin Allah'a teslim edenlerdir. Veli resuller iradenin refindedirler. Ve devrin imamı Allah'ın tasarrufunda Allah'a köle olandır. Akıl her zaman iblisin de tesirinde kalabilir. Çevrenizdeki insanların da tesirinde kalabilir. Allah'ın da tesiri altında kalabilir akıl. Bizim bu üç tane faktörden hangisine karşı sevgimiz varsa, eğilimimiz varsa o yüzdeler üzerinden yükümleniriz. Ama unutmayın ki her zaman ilk adımı bizim atmamız lazım. Allah her zaman yardımcımız ama hudutlu. Ona hangi ölçüde tevekkül edersek o kadar yardım alırız. Allah-u Teala cüz-i iradeye karışmaz. İrade kutsal ama irademizi nasıl kullanmamız gerektiğini de bir bir açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Sonra Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olacaksınız diyor, isteyeceksiniz. Sonra ruhun teslimi istikametinde gayretli gayreti göstereceksiniz. Sonra fizik vücut teslimi, tüm bunlar hep iradeyle gerçekleşen bir sonucu ifade ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Teala herkese bir serbest irade ve akıl vermiş ve istiyor ki herkes kendi iradesini kullanıp Allah'a yönelsin ve Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Hani ahirette cennet, cehennem vardır ya, aslında dünya da cennet ve cehennemin yansımasıdır. İnsan güzel yaşar, Allah'ın kanun ve kurallarına uyarsa, ki bence Kur'an bir anayasadır, zaten dünyada cenneti yakalar ya da cehennemi yakalar.
3: O yolu bize aslında kendisi vermiş. Bizim onun yolundan gidip ya da mesela onun farkındalığını, dikkatimizi onlara odaklayıp bunları fark etmemizi diliyor.
4: Bence gönülle alakalı bu. Duygularla alakalı. Başka bir şeyle ulaşılmaz ki zaten. Ruhla, gönülle.
1: Yani ruhun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a kavuşması, ermiş evliya, ruhumuzu Allah'a erdirmek yani.
2: Yani işte insanın kendi iradesiyle seçtiği şeylerdir bunlar. Zaten cennette gibi hissediyorsanız Allah'a ulaşmanın yolu, ulaşabilene ne mutlu.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce bana emanet verdiğin bu ruhu sana ulaştırmayı diliyorum. Ama yeri ve zamanında, vakti ve zamanında.
3: Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum yani, Allah'ım. Gerçekten ulaştığımı düşünüyorum açıkçası hani.
2: Ölmeden önce sana ulaşmayı, Peygamber Efendimizin en sevgili ümmeti olmayı, bunun vesilesiyle Allah'a ulaşmayı çok istiyorum. İnşallah kabul eder. İsteyen herkese de nasip etsin Rabbim.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda, bunlar insanın kendi iradesiyle seçtiği şeylerdi. Zaten cennete gittim gibi, cennette gibi hissediyorsanız Allah'a ulaşmanın yolu dedi. Allah'a ulaşmayı demek kişinin kendi iradesine bırakılmıştır. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnne hedeynâhu sebîle immâ şâkere ve immâ kefûre." Allah Teala biz onu yola ulaştırırız. Ama dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. Şeytan devamlı küfürde kalmamızı, küfrü dilememizi, Allah Teala da şükredenlerden olmamızı istiyor. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde sahabenin Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kendisini kurtardığını görüyoruz. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Rum 31'e göre takva sahibi olan kişidir. Ve takva sahibi olan bu kişi Şura 13'e göre Allah-u Teala'nın ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ama hangi şartlar altında? Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde. Fakat Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dünya hayatının peşinden koşuyor. O zaman dünya hayatının peşinden koşan, ulaşmayı dilemeyen kişinin akıbeti cehennem. Ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin de akıbeti cennet. Allah-u Teala bu hususu bizim irademize bırakmıştır. Kendi irademizle Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Eğer dilersek şükredenlerden oluruz. Ama dilemezsek küfredenlerden olmamak üzere harekete geç küfredenlerden oluruz. İşte küfredenlerden olmamak üzere harekete geçmemiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilerim bunu. Hatta kurtuluşu garanti muhtevasıyla hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı kalben diyeceksiniz. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen, yani Allah'a yönelen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şura 13 bunun kesin ifadesidir. Rum 31'de kişi Allah'a yöneldiği zaman takva sahibi olur ve takva sahibi olan kişi için birinci kat cennet mutlaka Allah'ın bir hediyesi olarak kendisine takdim edilir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi akıl eden bir insan hüviyetine sokacağını söylüyor ve onun bir mürşide ulaşıp tabi olmasını sağlıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Tarikat Allah'a bizi ulaştıran yol. Tarikatın başındaki insan da mürşit. Mürşit de o yolda bize yol gösterici.
3: Hani ben günümüzdeki böyle hani kendini hoca olduğunu iddia eden kişilere baktığımda insanları engellediklerini düşünüyorum. O yüzden de günümüzdeki mürşit diye ifade, kendilerini mürşit diye lanse eden kişilerin yolundan gitmek bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü sonuçta Allah-u Teala bir şey söylüyor ve yani insanlar Allah'ın dediğine bakmıyorlar da mürşidin dediğine bakıyorlar. Hani benim istediğim önce Allah ne demiş ya? Hani bir dur. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de hiç akıl etmez misiniz diyor.
1: Siz de bir mürşidinizin olması ister miydiniz Allah yolunda?
4: İsterdim ama şu devirde kimseye de güvenmiyoruz artık yani.
2: İsterim ben bunları açayım. Benim için Allah'a giden her yol mübarek.
3: Direkt Allah'a bağlı olan bir insanım ben. Hani bir araya aracı koymadan, başka bir hoca ya da başka bir rehber koymadan. Hani kendi, çünkü Allah o kadar mükemmel yaratmış ki bizleri. Hani bunu zaten kendi emirleriyle de yolunu göstermiş. Hani bunları yaparak bana ulaşabilirsiniz diyor zaten. Beni görebilirsiniz diyor. Diğer insanlar ya da diğer kişilerin bunu zorlaştırdığını düşünüyorum açıkçası.
0: Bir misafirimiz, günümüzde hoca olduğunu iddia eden kişilerin insanları engellediklerini düşünüyorum. Çünkü insanlar Allah'ın dediğine bakmıyor, mürşidin dediğine bakıyor dedi. Mürşidler insanları Allah'ın söylediğinden farklı bir yere mi yönlendiriyorlar? Tabii ki hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in mürşitle öğrenilebileceğini buyuruyor. Ve Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı olan insanların kalp yapısı itibariyle 3 gruba ayrıldığını görüyoruz. Kalbinde zevk olanlar, Kur'an-ı Kerim iki grup ayetten oluşuyor. Muhkem ve müteşabih ayetler. İşte bu kalbinde zevk olanlar Kur'an'ın müteşabih ayetlerine tabi olarak onları yanlış yorumluyorlar ve insanlar arasında fitne oluşturuyorlar. İlimde rüsul sahibi olanlar da onlar da Kur'an-ı Kerim'i tezekkür edemezler, öğretemezler. Sadece muhkem müteşabih ayetlerin hepsi Allah'tandır derler. Ama Allah Teala Ali İmran 7'ye göre muhkem müteşabih ayetlerden oluşan Kur'an-ı Kerim'i ancak ulul elbab bize öğretebilir. Kimdir ulul elbab? Allah Teala Ali İmran suresinin 191. ayet 191. ayet-i kerimesinde li ulul elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen kavlen ve ala cunubi. Onlar ayaktayken, otururken, yanı su yatarken Allah'ı zikrederler. Şimdi ben kimseyi araya koymuyorum diyen kişi henüz nefsi emmarede ve sağır, dilsiz ve kör. Çünkü Allah Teala hükümlerini koymuş. Kişi hevasına tabi olursa, Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman Allah Teala hasarlarına engeller koyuyor. Kişi Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmazsa o zaman da uzuvlarına engeller koyuyor. Ve kişi bu şekilde yanlış bilgisiyle de başkasını tesir ederek onları da Allah'ın yolundan saptırırsa o zaman kalbi tabi ediyor. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki ben kimseyi aramak koymam. Bu şu demektir. O kişi Allah'a ulaşmayı da dilememiştir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ömrü billah sabahtan akşama kadar Kur'an okusa, ibadet yapsa amelleri boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem. Amellerin boşa gittiğini nereden biliyoruz? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinden. Allah-u Teala Kehf 103, 104, 105'te ameller bakımından en hüsranda olan insanlara size haber vereyim mi? Onlar çok güzel amel yaptıklarını, cennetlik amel yaptıklarını zannediyorlardı ama kazançları, amelleri boşa gittiği için cehenneme gidiyorlar. Sebep Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ettikleri için. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetleri inkar eden birisidir. Bunu 7 tane ayet-i kerimeden anlıyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar Yunus 7, Yunus 11 ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala delalette bırakıyor. Yunus 15 ulaşmayı dilemeyenler başka bir Kur'an'dan başka bir kitap getir derler. Yunus 45 yalanlıyorlar. Furkan 21 mülaki olmayı yalanlıyorlar. Ama Rum 8 ve Secde 10 onlar Rablerine mülaki olmayı inkar ediyorlar. Rablerine mülaki olmayı inkar ediyorlar. İşte Rum 8 ve Secde 10'a göre mülaki olmayı lika Allah'ı inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor. Yunus o sebeple diyor ki gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen
5: Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Mürşide tabiyet de mürşitsiz olmaz. Ruhun teslimi de mürşitsiz olmaz. Nefsin teslimi de fizik gücün teslimi de mürşitsiz olmaz. Nefsin teslimi mürşitsiz olmaz. İrşad mürşitsiz olmaz ve iradenin teslimi, yani dinin hangi safhasına bakarsak bakalım, mürşit olmadan o safhayı geçmemiz mümkün değil. İşte Fussilet 33'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel söz hüküm vardır. Öyleyse mürşit teslim hükmüyle Allah'a teslim olandır. Allah'ın dostlarıyla kendileri Allah'a dost olmadıkları halde başkalarına, kendilerine Allah'ın dostu müstahkem hüküm hep aynıymış gibi gösterenleri bir çırpıda birbirinden ayırabilirsiniz. En belirgin vasıf Allah'a çağırmaktır. Allah'ın dostları Allah'a çağırırlar. Allah'ın dostlarının ikinci vasıfları tabi olmaktır. Allah'ın dostlarıyla Allah'ın dostu olmayanlar birbirine ayırılan ölçüler bunlardır. Evet. Nitekim Fırka-i Niyaciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah diye sorduklarında, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a davet ediyordu ve sahabe de tabiydi. Daha Allah'a davet eden ve tabi olanlar, onlar Fırka-i Naciye oluşturuyor ve her devirde kurtuluşa ulaşanlar onlardır. Hadis-i şerifte Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşman etmiştir. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Ramazla ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Hürmetlerinizden öpüyorum inşallah. Benim bir sualim olacaktı. Yaptığımız dualarda aklın ve iradenin etkisi nedir inşallah? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Ramazla ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Yaptığımız dualarda iradenin etkisi nedir? Duaları irade belirlemez. İradenin duayla hiçbir ilişkisi yoktur. Duayı aklımız yapar. Ama aklımız, biz dua ettiğimiz sırada nefsimizin bir talebini de Allah-u Teala'ya yansıtabilir. Ruhumuzun bir talebini de yansıtabilir. İkisi de mümkündür. Aklımız hangisine yeşil ışık yakarsa o talep Allah-u Teala'ya ulaşır. O sebeple aklımızın şuurlanması önemlidir. Örneğin nefs de para ister, ruh da para ister. Ama ruh para istediği zaman bunu Allah için nasıl kullanacağını da Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Nefs ise sadece kendi zevki menfaati için Allah'tan para ister ki o parayla aslında nefsi istikametinde kullandığı için sadece kayıptadır. Aklın şuurlanması, ne demiştik? Akıl şeytanın tesirinde de kalabilir. Akıl insanların tesirinde de kalabilir. Akıl Allah'ın tesirinde de kalabilir. Bunu nasıl hedefe ulaştırmamız lazım? Kur'an ile karşılaştırarak, iblisin söylediklerinin Kur'an'la uyuşması asla mümkün değil. O sebeple iblis bize iyi bir kılavuz da olabilir. Onun söylediklerinin tam tersini yaparak. Öbür yandan insanların da tesirinde kalabilir. İnsanlar da söylediklerini Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamız lazım. Allah-u Teala'dan mı? Allah-u Teala da zaten Kur'an'daki hükümlerini bize bildirir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Akıl ve irade bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuz ve Allah irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın insana faydası nedir?
4: Huzurdur, başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Çok fazla adını anana bir Ödül olur mu Allah tarafından bilmiyorum ama bence huzur.
3: Zihni güzel şeylerle meşgul etmek, onu dinlendiriyor, rahatlatıyor. Bazen böyle bunaldığımız zaman hani bizim insan ötesi göremediğimiz ileriki işte kader olsun, bizim için yazılan şeyi bilemediğimiz zaman dilimleri olsun, bunları bazen gerçekten göremeyebiliyoruz. O zaman teslimiyetle işte ne arzu ediyorsak ya da neye ihtiyacımız varsa onları tekrar ettiğimizde ruhen ve bedenen bizi rahatlattığını düşünüyorum zikrinde.
1: Allah Allah Allah Allah diye zikretmek kalbin cilasıdır. Yani iki şeyi birbirinize sürttüğünüz zaman orada bir ateşlenme olur, bir ısı yükselmesi olur. Siz dilinizde Allah dediğiniz zaman kalbinize sürtersiniz. Kalbinize sürttüğünüz zaman orada bir ısı, sıcaklık oluşur ve o sizi Allah'a götürür.
7: Allah diyen bir insanın hayatı değişir misiniz?
4: Çok diyorum ama değişmiyor. Belki de onun istediği gibi bir kul değilim, bilmiyorum. Yani.
5: Misafirimiz Allah'ın adını çok fazla anan kişiye Allah tarafından bir ödül olur mu? Bilmiyorum ama zikir huzurdur. Allah'ı çok zikreden kişiye Allah'ın mükafatları olacak mıdır? Elbette Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunu. İnsanın liyakatını en üst seviyede artıran şey zikirdir. Bakara 152'de feskurum yaskurkum, beni zikredin, ben de sizi zikredeyim, başkurum yuvala tekfurum ve şükredin, sakın küfür edenlerden olmayın. Zuhruf 36'da kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanın sureti deriz. Öyleyse zikirde olduğumuz zaman Allah'la birlikteyiz, zikirden yüz çevirdiğimiz zaman şeytan devreye giriyor. Mutluluk gün içerisinde, 24 saatlik zaman dilimi içerisinde zikir bölü zamandır. Yani ne diyelim, mutluluğumuz 13 saat zikrediyorsak 24 saatlik zaman dilimi içerisinde öldüğüm zaman bizim mutluluk içerisinde geçirdiğimiz zaman ortaya çıkar. Ve insanlar başlangıçta herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız pozitif dereceler, mutluluk üçgeni içerisinde bir hayat yaşarız. Daimi zikre ulaştığımız zaman bu üçgen kare olur. Allah-u Teala'nın tüm güzellikleri hep bizler içindir. Hepimizin düşünebileceği en üst seviye kademelere ulaşmak ancak zikirledir. Sadece ulaşmak istediğimiz hedefe bedel ödememiz gerekir. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. O halde eğer bir şey istiyor ve alamıyorsak onun bedelini ödemediğimiz için, yani o liyakate ulaşmadığımız için. Şeytanın en büyük korkusu bizim zikrimizdir. Zikredersek şeytanı yeniyoruz. Çünkü kapıyı kilitliyoruz. Onun için daimi zikir sahipleri her zaman şeytana galiptirler. Bir zaman şeytan onlara yaptığı telkinle onları huzursuz edemez. Onları sıkıntıya sokamaz. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Bizi güzel olaylar karşısında aklımızı ve irademizi nasıl kullanmalıyız inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hasretle, hürmetle öpüyorum inşallah muhterem hocamız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
5: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bizi üzen olayları değerlendirirken aklımızı ve irademizi nasıl kullanmalıyız? Bizi üzen meseleleri iki şekilde değerlendirebiliriz. Ya falanca bana bunu nasıl yapar diye düşünüp devamlı üzülürüz, huzursuz oluruz, ya da Allah'ın emreti biçim ve boyutta düşünürsünüz. Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendimizin aksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa gireriz. Böylece başkalarının bize negatif davranması mutluluğumuzu bozamaz. Allah bir olayın gerçekleşmesine müsaade ediyorsa, hedefi kul hakkında bizi faydalandırmaktır. Derecatımızı yükseltmektir ve kazandığımız daha fazla dereceyle cennete girme ihtimalimizi artırmaktır. Öyleyse düşüncelerimizi olaylara hayır yönünde değerlendirdiğimiz zaman bir güzelliği yaşamak söz konusudur. Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri, hakşerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler. Yani kişinin bize karşı işlediği şer bizim açımızdan hayır oluyor. Tokat atan bir insan derecat kaybediyor ama mazlum biz tokat yiyen kişi olarak derecat kazanıyoruz. Zannetme ki gayr eyler, gören Mevla neyler, neylese güzel eyler. Öyleyse her şey merkezinde. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, tekamülümüzün artması için soru sormanın ve danışmanın önemi nedir açıklayabilmesiniz? Sevgili kardeşlerim, ilim ibadetin imamıdır. Ve soru sormakta da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Her devirde hem bilmeyenler olacak hem de bilenler olacak. Ama bilmeyenler bilenlerden mutlaka öğrenmek durumunda. Bu ayetin ve Allah emrinin bir hükmü ve sonucudur. İnşallah o zaman hem sormak hem danışmak. Halk arasında bir söz var. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Öyle sormak da danışmak da Kur'an-ı Kerim'in emirlerindendir. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz ve sahabe 3 yıl ambargo altında, ağır şartlar altında, açlık içinde nasıl bir düşünce içinde sabırla imtihanları geçtiler? Bugün bizler de yaşadığımız sağlık, doğal afetler veya imtihanları nasıl bir düşünce ve sabırla geçebiliriz? İmanın iki esasından yarısı sabır, diğeri de şükür. Öyleyse sahip olduğumuz ne varsa onlara şükretmeliyiz. Halk arasında bir söz var. Aza şükretmeyen çoğu bulamaz. Şükretmek arttırır. İbrahim Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde ve in şekertum lezidennekum. Şükrederseniz arttırırım. Öbür yandan da Allah-u Teala'nın bizi hem şerle hem hayırla da imtihan ettiğini biliyoruz. Hoşumuza giden bir durumla karşılaştığımız zaman şükretmek, bizi üzen bir durumla karşılaştığımız zaman da sabretmek bizim için asıldır. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, sırat-ı müstakim nedir? Sırat köprüsü nedir? Açıklayabilir miyim?

0: Allah'a ulaşmayı dilemeyen mürşidine tabi olanların hepsi dinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim 71 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. O fırka inayacağı kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a davet ediyordu. Sahabe de tabiyetini gerçekleştirmişti. Öyleyse her devirde Allah'a davet eden, tabiyetini gerçekleştiren fırka inayacının içerisindedir. Onun dışındakiler ne yazık ki dinde fırkalara ayrılmışlardır. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir sohbetinizde dünyayı Allah için kullanmalısınız diye buyurdunuz. Bunu bizlere açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, dünya ahiretin tarlasıdır. Yani ne yaparsanız yapın, onu zikirle yapmanız halinde o zaman dünyayı Allah için, ahiret için kullanmış olursunuz. Zikir denilen Allah-u Teala'nın temel emri bire 700 kazandırıyor. Diğer ibadetler hiç birisi zikir kadar üst seviyede bize derecat kazandırmıyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bazı mahallelerde mülaki olmak öldükten sonra Allah'ı görmek vermişler. Bu doğru mudur? Açıklayabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde öyle buyurmuyor. Tam tersi Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde ve enibu lirabbikum ve eslimu lehu min kabli yetikum razar. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ilk cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah Teala size ondan 700'e kadar derecat artırımında bulunsun. Bakın işte hadis-i şerif. Ölmeden evvel ölün. Hiçbir zaman intihar yasak olduğuna göre, bu ölme olmadığına göre o zaman ölümden murat ne? Ölmeden önce ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Allah bize ondan yani herkes için bir hayır işlerse biri ondur. 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Ama ne zaman? Ölmeden evvel. Öyleyse ölmeden evvel ruhun Allah'a mülaki olması hayattayken gerçekleşen bir durumdur. Allah Resulü bunu açıklıyor. Bu şekilde mal verenler Kur'an ayetlerine karşı çıkanlardır. Allah'ı görmek diye bir meal vermişler. Bu doğrudur, doğru değildir. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, gün içinde bir iki defa çok hafif kalbimde ürperti oluyor ve titriyorum. Bu durum ara sıra oluyor. Zikirlerimiz arttıkça da cezbemiz ortaya çıkıyor diye biliyorum. Bu konuyu açıklar mısın? Evet, cezbe olabilir. O zaman zikrini ne kadar arttırırsan zikirle paralel cezbe de artar Allah'ın izniyle. Cezbe Allah-u Teala'nın bir güzelliğidir. Allah'ın cezbe sırasında o kişiyle beraber olduğunu ve dıştan verdiği tesirle ceryanla onu titrettiğini açıkça ona seninle beraberim diye söylediğini biz anlıyoruz inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sizleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisini örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var. Çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur bana kurban edeceksin. Artık dayanamıyor. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Diyor ki oğlum çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum. Seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor. Bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak

dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut haline geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd teşekkürle inşallah konferansımıza başlamak istiyorum. Vel-Asr suresi bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an bir bütündür ve Allah Teala Kur'an'ı biz insanlar için mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olarak indirmiştir. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an kaybolmaz. Ama farz ederim Kur'an kaybolsaydı sadece tek başına Vel-Asr suresi bile insanların dünya ve ahiret saadetini teminine yeterdi. Çünkü bu sure Kur'an-ı Kerim'in bütün ilmini içeriyor. Öyleyse mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim'in bütünü Vel-Asr suresinde ifade ediliyorsa biz de diyoruz ki Vel-Asr suresi biz insanlar için bir mutluluk suresidir. Biz insanlar için aynı zamanda bir mutsuzluk suresidir. Çünkü her iki muhtevayı da Vel-Asr suresi kapsıyor. Ekrana slaytımızı getirirsek mutluluk yolları ve mutsuzluk yolları göreceğiz ki insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala insanın için dilediği tek şey İnsanın iki can saadetine ulaşması. Ama nasıl Rabbimiz biz insanların iki can saadetine ulaşmasını istiyorsa, iblis denilen mahluk da Allah'ın biz insanlar için dilediği mutluluğun tam tersine müsaade verildiği günden kıyamet gününe kadar hep insanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle cehenneme gitmesi için avanesiyle birlikte hep bir mücadele içerisinde. Allah Teala insanı çok seviyor ve insanın dışında yarattığı bütün mahlukatını insan için yaratmış. İşte Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey insanlar, yeryüzünde neyi yarattıysam hepsini sizin için yarattım. Sadece yeryüzünde değil, bütün kainatı Allah Teala insan için yaratmış. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ve sahara lekum ma fis semawati vel ardi cemian." Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine müsahhar kıldık. İşte Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şeyi Allah Teala insan için yaratmış. Ama insanı da başıboş bırakmamış, kendisi için yaratmış. Allah için olmak Allah'a teslim olmayı ifade ediyor. Allah'a teslim olanlar, teslim-i külliyle teslim olanlar en üst seviyede ahiret ve dünya mutluluğunu sahabe gibi yaşayanlardır. Hangi zaman parçasını incelersek inceleyelim, dinin sahibi Allah tektir ve Allah Teala'nın en sevdiği mahluk olan insanlar için vaaz ettiği din de tektir. Hiçbir zamanda, hiçbir mekanda Allah'ın dininden gayri bir din olmamıştır. Al-İmran 85'te "Men yebte'u gayri İslami dinen" "Kim İslam'dan gayri din ararsa" "Felen yukbile min" "O din kendisinden kabul olmaz" "Ve huve fil ahireti minel hasirin" "O ahirete hüsrana düşenlerdendir." İşte Vel-Asr suresi Allah Teala asra zamana yemin ediyor. Biz insanlar için zaman Allah katında en büyük hazine. Ve Allah zamana yemin ediyor, asra yemin ediyor. İnsanlar hüsrandadır. Başlangıç noktasında bütün insanlar hüsrandadır. Ahiret hayatında gidecekleri yer cehennem, dünyada da hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyorlar. Ama Allah Teala huzursuz ve mutsuz hayatı yaşayan insanları başıboş bırakmamış, boşuna yaratmamış, katından indirdiği kutsal kitaplarla ve bu kutsal kitapları her devirde Allah'ın emrettiği biçimde öğrenen ve öğretenler vasıtasıyla insanlara indirmiş ve insanların kutsal kitaplardaki emir ve nehilere uyarak ahiret ve dünya hayatını mutluluk içerisine geçirmesini Allah Teala hedef koymuş. Allah Teala'nın bizler için vaaz ettiği mutluluğa, bu mutluluğa nasıl ulaşabileceğimizin bütün şartlarını, bütün yollarını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ve Resuller vasıtasıyla da bize öğreterek, bize yaşatarak hedeflerimize ulaşmayı garanti altına almış. Ama insanların her devirde %90'dan fazlası Allah'ın mutluluk listesinden haberdar değiller. Öyle olunca büyük bir kısmı insanlar hep mutsuz, huzursuz, sıkıntılı ve problemler içerisinde bir hayat geçiriyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'e son şeriatla bu Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 ayet-i kerimede insanların hüsranda olduğunu buyuruyor. Başlangıçta herkes hüsranda, tıpkı Vel-Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi اِنَّ الْاِنْسَانَ اَلَّا فِي خُسْرٍ insanlar hüsranda. Hüsranda olanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de gidecekleri yer cehennem olduğu Kur'an-ı Kerim net olarak bize ifade ediyor. İşte bu hüsranda olanların 19 tane negatif özelliği var. İnsanlar hüsranda, insanlar ayetlerden gafil, insanlar şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu, insanlar gay yolunda, insanlar birbirine düşman, isyanda, fıskta, fitnede, zalim ve cahil muhtevası içinde 19 tane ayrı negatif özellik içerisinde hayatı yaşayanlar hep huzursuz ve mutsuz. Ama Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123'te belirlediği gibi "Kâlehbita cemî'an ba'dikum li ba'din adû" "Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, birbirine düşman halde benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velâ yedillü velâ eşka, onlar delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte Allah'ın katından gelen hidayetçiler insanlara hidayeti tebliğ ediyorlar. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte kalpten ulaşmayı dileyenler için artık istisnasız bu dünyada da mutluluk, ahirette de cennet Allah tarafından garanti ediliyor. İnsan yaratılış itibariyle üç vücut serbest irade ve aklın sahibi olan bir varlıktır. Akıl bulunduğu ortamda şuurlanır. Akıl Kur'an-ı Kerim'le şuurlanırsa 19 tane hasletle mücehaz olan ruhun talebine, akıl insanların yazdığı el yazması kitaplardaki zanlarla emaniye ile şuurlanırsa 19 afetle mücehaz olan nefsin talebine uyarak insana hayatı yaşatır. Akıl beyin vasıtasıyla fizik bedene kumanda ediyor. Öyleyse aklın şuurlanması çok çok önemli. Başlangıç noktasında nefsin 19 afetine %100 tesir eden şeytan. Ama şeytan herkese vahyederken herkesi gay yolunda kendi istikametinde cehenneme sürüklerken Allah Teala katından vahyettiği, irşat da vazifeli kıldığı en üst seviyedeki devrin imamını, her kavimdeki veli resulleri, onları temsil eden veli mürşitleri insanlara ayetlerini tebliğ ediyor. Ve ancak kişi iradesini kullanırsa, talepte bulunursa, Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutluluk hedefine adım adım ulaşacaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Kur'an'la şuurlanan da olayları yaşar. İnsanların zanları el yazması kitaplarla da şuurlanan insanlar olayları yaşarlar. Sonra olayları değerlendirirler. Kur'an'la şuurlananlar Kur'an-ı Kerim'e göre olayları değerlendirirler. Kur'an-ı Kerim'e göre insanların yaşadığı her olay ya derecat kaybettiren bir şer fiildir veya derecat kazandıran bir hayırdır. Ama insanların el yazması kitaplara göre şuurlananlar, yani insanlara göre olayları yaşayanlar, onlar olayları kendilerini üzen veya sevindiren şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Kimdir hüsrandan kurtulanlar? Hüsrandan kurtulanlar yaşadıkları olayları hayır ve şer Kur'an-ı Kerim ölçüsüyle değerlendirebilenlerdir. Tebliğe muhatap olanlar eğer daveti kabul ederlerse, ki nitekim Allah Teala her sene insanları bir iki kere imtihan ediyor. Bu imtihanı başaramayanlar, imtihan edilmelerine rağmen Tövbe 126'da zikredildiği gibi Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama her devirde bu imtihan olanlardan %10'dan azı, Bakara 155-156'da buyurulduğu gibi musibetlerle imtihan olanlardan sabredenler, onlar biz Allah içiniz mutlaka Allah-u Teala'ya döneceğiz. İşte Allah-u Teala onların üzerine selavat ve rahmetini indiriyor. Üçüncü basamakta kişi kalben ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Beşinci basamakta kulaklarındaki vakrayı alıyor, mürşidin sözlerini anlamaya başlıyor, işitiyor. Kalpteki engelleri alıyor. İrşad kademesinin sözlerini idrak ediyor, kendisine mal ediyor, kalbine indiriyor. Gözlerindeki engelleri kaldırdığı zaman mürşidi mürşit olarak görüyor. Kalben ulaşmayı dilemeyen herkes için mürşit alalede bir insandır. Ama kalben ulaşmayı dileyenler için Allah-u Teala'nın Rahim esması ile tecelli etmesi halinde Allah-u Teala bir bir Allah'a açılan kapıları açıyor, şeytanın kapılarını da kapatıyor. O zaman o kişi mürşidi mürşit olarak görüyor. İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir sure nazil olmasaydı en kısa sure olan ve Asr suresi insanların dünya ve ahiret saadetlerinin teminine yeterdi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in bütün ilimlerini içine alıyor. Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamaktan oluşan Asr suresinin bütününü ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, irşat bakana ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safa, irşada ulaşmak altıncı safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safa olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Vel Asr suresi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ın bütününü kapsıyor. 28 basamaktaki 7 sefa 4 teslimden oluşan bu Kur'an-ı Kerim'in bütününü Allah-u Teala Vel Asr suresinde şerh ediyor. Kim? İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy. Allah'ın 99 esması var en başında Hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel Asr suresini okunurlarmış bu neden. Çünkü meknundur bu surede esrar-ı felah. En başında imani hakiki geliyor, sonra ameli salih, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi yoktur hüsran sana artık. Öyleyse hüsrandan kurtulmak, Kur'an'ın bütününe tabi olmak ve Asr suresinin bütününü öğrenip yaşamaktan geçer. Her devirde iki grup insan var. Kur'an'ın bütününe tabi olanlar ve insanların zanlarıyla oluşturduğu el yazması kitaplardaki emaniye tabi olanlar. Ve Asr suresi de Kur'an'ın bütününü içermesi sebebiyle ve Asr suresi her şeyden evvel bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk çetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Evet, mutluluk davetlisidir. Vel Asr suresi bir mutluluk garantisidir. Ve Vel Asr suresi bir mutluluk taahhütnamesidir. Bir sahabiden rivayet ettiği hadiste sahabeden iki kimse karşılaştıklarında mutlaka Bahar suresini birbirlerine okurlarmış. Bahar suresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selam vererek ayrılırlardı. Bahar suresiyle ilişkili olan iki hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ya alim olun, ya mutaallim öğrenen olun, ya dinleyen olun veya seven olun. Beşincisi olmayın, helak olursunuz. Beşincisi ilme ve ilim ehline buğz edenlerdir. Ama bu hadisin başka bir ifadesi şöyle. Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le madem ki bütün insanları mutluluk hedefine davet etmiş, Allah'a yeminler verdirtmiş, o yeminleri yerine getirmeye davet etmiş, üzerlerimize aynı zamanda farz kılmış. Öyleyse biz tıpkı sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşarsak Kur'an'ın bütünü olan Bahar suresini de tamamıyla yaşamış oluruz. Kur'an'ı kim Kur'an-ı Kerim'deki muhtevayı yerine getirirse o kişinin mutluluğu ulaşması kesindir. İnsanlar hayatlarında mutluluğu değişik faktörlere bağlı olduğunu düşünüyorlar. Günümüz istatistiksel bilgilerle bu konularda yapılan incelemeler bizi şu sonuca ulaştırıyor. Mutluluğu dış etkenlere bağlayanlar. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki yapılan bir araştırmaya göre kişilik özellikleri mutluluğu belirlemede en önemli etmen olarak çıkıyor. Sonrasında %40 ile eylemlerimiz, fiillerimiz ve düşüncelerimiz geliyor. Mutluluğu en az etkileyen şey %10'la dış etkenler. Mutluluğu paraya bağlayanlar. Para mutluluk getirir mi? Belçika'da 4 yıl süren ulusal mutluluk araştırmasına göre ortalamanın altındaki bir gelire sahip olanlar yeterince mutlu değil, ancak asıl çarpıcı olan mutsuzluğun en fazla kazanan kesimler arasında yaygın olması. Aylık geliri 4500 euronun üzerindeki kişiler düşük kazançlı kişilere göre kendilerini daha mutsuz hissediyor. Şöhret insanlara mutluluk getirir mi? Dünyaca ünlü oyuncu Jim Carrey, dilerim ki herkes bir gün zengin ve ünlü olur ve hayalini kurduğu her şeye kavuşur. Böylece aranılan esas cevabın bu olmadığını anlar. Ünlü bir Türk oyuncu ise şan, şöhret, mal, mülk hiçbir şey önemli değil hayatta. Onlar hiçbir zaman insana mutluluk ve huzur getirmiyor ifadelerini kullanıyorlar. Birçok insan güzel bir eş, bana itaat eden bir eş olursa mutlu olurum. Milyonlarca insan severek evleniyor ancak birçoğu bir süre sonra şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanıyor. Türkiye'de son 10 yılda boşanma oranı %50 oranında artmış. Avrupa ülkelerinde Belçika, Portekiz, İspanya, Hollanda evliliklerin yarısından fazlası boşanma ile sonuçlanıyor. Türkiye'de 100 kişiden 59'u kendisini stresli hissediyor. Ve iki slaytımıza baktığımız zaman mutsuzluk yolları ve mutluluk yolları Kur'an-ı Kerim'de şöyle tarif ediliyor. Allah Teala kainatı insan vücudu şeklinde yaratmış. İnsan vücudu şeklinde yaratılan kainatın biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Bu dünya gezegeninden şeytana, cehenneme götüren mutsuzluk yolları, bu dünya gezegeninden Allah'a ulaştıran Mutluluk yolları. İşte mutluluk yolu dünya gezegeni ve bu dünya gezegenden Allah'a ulaştıran, arşa istiva eden Allah'a ulaştıran mutluluk yolları. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Zikir, namaz, hac, mürşide tabiyet, daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, oruç, zekat, zikir, namaz, hac. Bunlar bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalar. Tariki müstakim üzerinden ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla biz mutluluk yollarına tabi oluyoruz. Ama tersi de söz konusu, serbest iradenin sahibi varlık nefsine uyarsa o zaman dünyayı temsil eden para, şan, şöhret, şehvet duygusu, kötü alışkanlıklar, mal, mülk, soy bunlar da yavaş yavaş bizi tariki cehim üzerinden cehenneme götüren, şeytana teslim eden birçok mutsuzluk yolu var. İrademizle Allah'a ulaşmayı dileyebilirsiniz. Mutluluğunuza o zaman hak sahibi olursunuz. Önce birinci kat, sonra ikinci kat, sonra üçüncü kat cenneti sadece bir dilekle Allah Teala bize veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle üç tane cennet, dünya saadetinin yarısını kesin Allah Teala herkese garanti etmiş. Sadece Allah'ın emirlerine itaat etmemiz halinde Allah'ın emirleri sadece bizi mutluluğa götürür. Allah bizim dostumuzdur. Bir düşmanımız var. O da bizi huzursuzluğa, sıkıntıya ulaştıracak olan, bir gayretin içinde olan iblis, şeytandır. Allah Teala hepimizi mutluluğa davet ediyor. İblis de tam tersi mutsuzluğa davet ediyor. İşte iblisin bizi davet ettiği yol, gay yolu, şeytana götüren yol, tarik-i cehim, sırat-ı cehim üzerinden hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme götüren yol. Ama Rabbimiz bu dünyada da mutlu, huzurlu, ahirette de kesinlikle en üst seviyedeki cennetlerde olmamızı istiyor. Allah-u Teala'nın gösterdiği hedef, evvel emirde ruhumuzu Allah'a ulaştırarak ruhumuzu hidayete erdirmek, daha sonra fizik vücudumuzu ahsen kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmemiz, böylece fizik vücudumuzu hidayete erdirmemiz, daha sonra nefsimizdeki afetleri tamamen tasfiye ederek, temizleyerek, afetlerden %100 temizleyerek, ahsen kılarak Allah'a teslim etmek suretiyle hidayete ermemiz emrolunuyor. Üç hidayeti de Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını istiyor. Ruhun Allah'a yaşarken ulaşmasını Allah-u Teala 12 tane ayet-i kerimede üzerimize farz kılıyor. Ve Allah-u Teala 7 hadis-i şerifte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bize Allah'a ulaşma dileğini anlatıyor. Görüyoruz ki Allah-u Teala 7 ayrı cepheden bizi mutluluk hedefine ulaştırmak için ayetlerini vaaz etmiş. Amin olmamızın standartlarına baktığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amin olduğumuzu net olarak anlıyoruz. Bu cennetin de giriş kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 7 tane hedef emir vaaz etmiş. Bu hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu hedeflere ulaşabilmek için Allah-u Teala 7 tane vasıta emir vaaz etmiş. Bu vasıta emirlerin başında da yine Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa insanların hüsranda kalması kesin. Hüsrandan kurtulmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Mutluluğun üç şartına baktığımız zaman Allah Teala bizlerden ne istiyor? Sadece tek bir şey. Bizim mutluluğumuzu iki ayrı cepheden cennete en üst kademelere ulaşarak en büyük mutluluklara ulaşmamızı, dünyada da dünya mutluluğuna ulaşmamızı, iç alemimizde kavgayı bitirerek, dış alemimizde kavgayı bitirerek, Allah'la olan ilişkilerimizde kavgayı bitirerek, sulh ve sükûna ulaşmamızı, sonsuz bir dünya mutluluğuna ulaşmamızı sadece istemiyor, aynı zamanda emrediyor, farz kılıyor. Allah baştan sona kadar bizimle beraber sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Allah Teala bu dünyada cemaat halinde yaşayan bir sosyal mahluk olarak yarattığı insanı sadece mutlu kılmak istiyor. Gördüğü Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk davetisi, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi, Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesi olarak bize indirmiş. Ve Allah Teala buyuruyor ki eğer bana ulaşmayı dilemezseniz kesin gideceğiniz yer cehennemdir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda onlar için bir mürşit hidayetçi yok. Ama kim benim cennetime gitmek istiyorsa benim cennetime gitmek isteyen kişi reçetenin ilk maddesi olan bana ulaşmayı diler. Kim kalben bana ulaşmayı dilerse onları Sebil-i Reşat üzerinden onların ruhunu mutlaka hidayetçi mürşidi vasıta kılarak kendime ulaştırırım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın hakikatinde tatbikatı mutlaka gerçekleştirir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Kur'an-ı Kerim bir reçete hükmündedir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın reçetenin gereği olan ikinci adımı 14. basamakta mürşidine ulaşarak gerçekleştirir. Kim ki 12 tane insanla mürşidine tabi olursa Allah Teala ona peş peşe 7 nimet verir ve o kişiyi 7 kalp şartının sahibi kılar. Ve Allah Teala'nın ona vasıta emirleri sevdirtmesiyle çok kısa süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve teske kademelerini bir bir geçerek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Sanki kendisi ulaştırmış gibi de Allah Teala onu mükafatlandırır. Böylece 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı herkes için Allah Teala'nın garanti ettiği bir hedeftir. Ama tek bir şarta bağlı olarak o kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, reçetenin gerektirdiği ilacı almazsak, zikir yapmazsak bu hedeflerden hiçbirine ulaşamayız. Zikir, dinin tamamını ifade ediyor. Reçetede nefsimizin kalbinin müzeyyen olması ancak daimi zikirle mümkündür. 19 kademede nefsimizin kalbi müzeyyen olduğunda biz irşada ulaşıyoruz. Aynı zamanda Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınıyoruz. Tıpkı sahabe gibi. İşte 7. kat cenneti bize teslim eden reçetenin son halkası amin olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs seskesi yapanlar, 2. 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye eden 3. 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler 4. 7 basamağı ulaşanlar hariç diyor. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Vel'Asr suresi de bir mutluluk davetisi. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Vel'Asr suresi de bir mutluluk garantisidir. Ve görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Vel'Asr suresi de bir mutluluk reçetesidir. Bu muhteva içerisinde bunları gerçekleştiren herkes ama herkes reçetenin davetinin garantinin içindedir. Allah Teala mutluluğu gördüğünüz gibi garanti etmiştir bütün insanlara. Ama Allah'ın insanoğluna verdiği iradeyi kişinin kullanması halinde. Öyleyse reçete konusunda bu sırrı hiç unutmayalım. Allah'ı çok zikredin. Mutluluğunuzun anahtarı kesinlikle zikirdir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah-u Teala'nın size bir hak olarak verdiği mutluluğu yaşamayı hak ettiniz. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın söylediği bir rehberdir. Bir hidayet rehberidir. Bir nurdur. Bizleri mutluluğun şaikasına yükseltecek olan kainattaki yegane kitaptır. Gördük ki Kur'an-ı Kerim'in bütünü şenav asülüsesi mutluluk üzerine kurulmuş, mutluluk ayakları üzerine oturtmuş bir muhteşem bütünlüğü ifade ediyor. Allah Teala mutluluğumuzu garanti ediyor. Buyurun mutluluğunuz, mutluluğa koşun. Bu hedefe ulaşmak üzere yaratıldığınız, hani bitkiler üzerinde su damlacıkları oluşur, sabahın serinliğinde güneş doğar, yavaş yavaş gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir, deniz yeşil, yapraklar yeşil, hafif bir serin rüzgar eser. İşte böyle bir şey, mutluluğu yaşarsanız hayatınızın her dakikasını böyle olmasını isterseniz o zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. En iyi yerlerle gökler olan, en iyi yerlerle gökler olan cennete koşun. Allah Teala hadi cennete koşun diyor. Hangi ayetlerde bunu buyuruyor? Ali İmran suresinin 133. ayet-i kerimesi, Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesi. Her iki ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Rabbinizden olan mağfirete genişliği yerlerle gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Rabbinizden mağfirete genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Allah onu dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek Vel Arsül Suresi bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. Konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden kısa suresi ve Asr suresinin 3. ayet-i kerimesindeki gibi amini olduysanız, kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ıslah edici amellere başlayarak salihlerden olmak istiyorsanız, hazırsanız, tövbenizi gerçekleştirmek için hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Evet, kalpten ulaşmayı dileyen, amini olan, ıslah edici amellere başlayanlar, hakkı tavsiye edenler için Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olan Asr suresi bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Ama ameni olmayan, ıslah edici amellere başlamayan, Resulullah'ın ve Resulü Sesi hakkındaki hadis-i şerifte ilme ve ilim ehline buğz edenler için Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olan Vasıl suresi bir mutsuzluk suresidir. Çünkü bu ay surede insanların başlangıç noktasında hep hüsranda olduğunu beyan ediyor. O sebeple Allah Resulü alim olun ya mutalim olun, ya dinleyen veya seven olun, sakın beşincisi olmayın. Kimdir o beşincisi ya Resulullah? Onlar ilme ve ilim ehline buğz edenler. Yani Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Allah'ın mürşitlerine buğz edenlerdir. Allah Resulü boşuna hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu demiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Kur'an-ı Kerim dinimizin yegane kaynağıdır. Öğretenler Allah'ın mürşitleri, öğrenenler de kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenlerdir. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ibadetlerimi elimden gelince yapıyorum. Günde birçok defa var Hasr-ı Suresini okuyorum ama bir türlü mutlu, huzurlu olamıyorum. Mutlu olabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim, açıklar mısınız diyor. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala ve Hasr-ı Suresinin de ilk sure yemin ediyor zamanı asra. O zaman Allah'ın sözlerinin yemine ihtiyacı yok. Çünkü Allah'ın sözünde huruf yok. Allah katında söz değiştirilmez. İnsanlar hüsrandadır. Öyleyse kimdir huzursuz ve mutsuz olan, ibadetleri yapmasına rağmen bir türlü huzursuz ve mutsuzluktan paçasını kurtaramayan insan kimdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen. İşte 7 ayet-i kerimede kalben ulaşmayı dilemeyenler, onları Allah delalette bırakıyor. Onlar için bir hidayetçi yok. Onlar için bir hidayet yok ve dolayısıyla Beyazid Bistami Hazretleri mürşidi olmayan delalettedir. 10 ayet gereğince. Delalette olanların da 7 grup ayet gereğince gideceği yer cehennem. Yani insanların elleriyle yazdıkları el yazması kitaplara bağlı olma sebebiyle hüsrandan kendilerini kurtaramıyorlar. Bir türlü Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısından geçerek Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek hem cennetin anahtarı hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısının anahtarıdır. Bu olmadıkça insanın mutlu olması mümkün değil. Ama eğer siz Allah'ın mürşitlerinin davetine icabet eder de kalben ulaşmayı dilerseniz, ondan sonrası Allah'ın garantisinde, Allah-u Teala'nın mutlak surette bu talebi kalbinize gördüğü an, evvela Rahim esmasıyla tecelli ederek şeytanın kapılarını kapatıyor, Allah'ın kapılarını açıyor. Daha sonra sizi Allah'ın sizin için tayin etmiş de ulaştırıp tabi olmanız halinde 7 kademede nefsinizi tezkiye ederek ruhunuzu kendisine ulaştırıyor ve sanki siz yapmışsınız gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla sizi mükafatlandırıyor. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, asr-ı saadet ne demektir? Vasıl suresiyle bir bağlantısı var mıdır, açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'den evvelki dönem cahiliye dönemi. Cahiliye dönemi insanların hüsranda olduğu bir zaman dilimini ifade ediyor. Çünkü nasıl başlangıç noktasında insanlar 19 tane afetle mağlupsa, bu 19 tane afetten bir tanesi hüsran, bir tanesi aynı zamanda cehalettir. İşte cahiliye döneminde insanlar huzursuz ve mutsuz, birbiriyle kavgalı, alabildiğine her cümer içerisinde bir dünya hayatını huzursuzluk içerisinde geçiriyorlar. Ama ne zaman hidayet güneşi, Nebire Sultanı, Peygamber Efendimiz Allah-u Teala o cahiliye dönemi yaşayan Bedeviler için vazifeli kılıp Bedevilerden Resulullah'ı dinleyen, davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler için artık o cahiliye dönemi bitiyor. Asr-ı Saadet dönemi başlıyor. Asr-ı Saadet dönemi yaşayanlar Resulullah'a 12 tane ihsanla tabi olan 7 sava 4 teslimi yaşayanların yaşadığı hayatı ifade ediyor. Resulullah'tan önce herkes cahiliye döneminde huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarken Resulullah'la birlikte çok kısa süre içerisinde Kur'an-ı Kerim'le 23 sene içerisinde asr-ı saadete ulaştılar. Birbirlerinin can düşmanı iken birbirlerinin can dostu oldular. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi oldular. Denizli'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Tur 21 ayet-i kerimesinde zürriyetler neyi ifade ediyor, açıklayabilir misiniz diyor. Muhterem Efendimizin tefsirinde Tur 21, Allah'a ulaşmayı dileyerek amini olanlara, ikinci onlara tabi olarak amini olanlar, onların zürriyetlerini de akıttık. Ve amellerinden bir şey eksiltmedik. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, amelleri eksilecekti. Boşa gidecekti. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor. Amellerinde eksilme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek ameni olanlara, ikinci onlara tabi olarak ameni olanlar, olan onların zürriyetlerini de kattı. Berlin'den bir kardeşim Muhterem Hocam, kalbi tabi edilen, kulağı işitmeyen insanın ruhu tekrar kendisine verilir mi? Yoksa Allah geri yollamıyor. Nefs ve fizik vücutta hayvanlar gibi yaşıyorlar. Evet, böyle ama ölüm sırasında mutlaka ruh geri dönüyor. Çünkü Azrail Aleyhisselam vazifeli meleklerin görevini yapabilmesi için Allah-u Teala tekrar ruhunu o kişinin başının üzerine gönderiyor ve ölümle birlikte o ruh tekrar Allah'a götürülüyor. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, iç sesim bana cömertliğimizi kullanarak seni aptal yerine koyuyorlar diyor. Bu durumda nasıl düşünmeliyiz, açıklayabilir misiniz? Hiç bu negatif sese uyma. İnsanların ne demesi önemli değil. Önemli olan Allah'ın bizim hakkımızdaki hükmümüz. İblis bu sesle sana hitap ederek senin 19 hasette bir tanesi olan ruhumuzun en önemli haseti cömertliğinden ödün vermeni, cimriliğe dönmeni için bunu söylüyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Hangi dala sarılırsanız sizi oraya götürür. Cimriliğe sarılırsanız cehenneme, cömertliğe sarılırsanız cennete ki Allah-u Teala'nın bütün insanlar için herkes peşinden koştuğu şey ahiret saadeti ve dünya saadetidir. Öyleyse cömertlik mutlaka hayatta kazanmamız gereken Allah'ın bir güzelliğidir. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kadın ve erkek İslam'da eşit midir? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, eşitlik değil, bir denge söz konusudur. Din açısından kadınlarla erkekler arasında bir 7 safhanın 7'sinde de aynı eğitim ve öğretimden geçiyorlar. Bunu en güzel belirten ayet-i kerime Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi. 7 safhanın 7'sinde de erkekler ve kadınlar liyakatları kesmeden erkek ve kadınlar aynı mükafatın sahibi oluyorlar. اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ Adallahum mağfiretin ve ecrün azim. Yani bütün hedefler hem hanımlar hem beyler için aynı. Ama hanımlardan irşatla Allah'ın yani pür mürşit olarak tövbe verip ruhu başkasının başının üzerinde yer alan kimse var mı? Hayır tabii. Erkekler için 15 yaşından itibaren ölümüne kadar ibadetin olmadığı bir an, bir zaman parçası yok. Hanımların özel yaratılışları sebebiyle ay hallerinde ibadetten kesiliyorlar. Öyle olunca Allah Teala ricaldan ancak mürşitleri tayin ediyor. Ama öğrendiği ilim, irfan hikmeti başkasına öğretmek noktasında kadınlarla erkekler arasında bir fark yok. Ankara'da birkaç muhteremin tasavvuftayım. Ailem tasavvufta değil. Ailemin bireyleri yaşadıkları imtihanlardan dolayı üzülüyorlar, olayları yanlış değerlendiriyorlar. Onlara tasavvuf çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyorum ama bildiklerinden vazgeçmiyorlar. Onların bu üzüntüsü beni de üzüyor ve yıpratıyor. Bu konuda ne buyursunuz diyor. Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşim, sen yine tebliğine devam edip ailenin bütün fertlerini Allah'a davet edeceksin. Davetten geri kalmayacaksın ama olaylar senin üzerinde de negatif etki oluşturuyorsa o zaman senin nefsin de oradan tesir alıyor. Nefsin tesir aldığının bir nişanesi olarak hemen zikre sarılman lazım. Zikir, zikir, zikir ki ne kadar zikrini arttırabilirsen onlar üzerinde oluşan, seni de tesir altına alan, seni üzen olaylardan zikirle çok kısa süre içerisinde kurtulabilirsin. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tek birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır.

0: Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın şeytanı ve nefsi niye yarattı? Birinci sual, nefs ve şeytanın insanoğluyla ilişkisi nedir? Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman Allah-u Teala bizi üç vücut ve serbest iradeyle yaratmış. Bu zahiri aleme ait olan bir fizik beden, berzah alemine ait olan bir nefs ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla, bir üçlüyle Allah-u Teala bizi hayata getirmiş ve bize serbest irade vermiş. Nefs niçin? İşte melekler diyorlar ki, Ya Rabbim, biz devamlı sana ibadet ediyoruz, seni tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz. Ama kan dökecek, fesat çıkaracak birisi nasıl bizim önümüzde olabilir? Allah Teala buyuruyor ki, biz ona nefs verdik. Öyleyse insanları meleklerin fevkinde kılan olay nefstir, ama bir şartla: nefsini tezkiye ve tasfiye etmesi halinde. Nefsine karşı galip gelmesi halinde meleklerden üstün. Cinlerden üstünlüğü nereden kaynaklanıyor? Allah Teala zatından bize ruh vermiş. Ama bu ruh ne cinlerde var, ne meleklerde var. Sadece insana verilmiş. Öyleyse yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala üstünlüğümüzün, insan olarak yaratılışımızın bir nişanesi olarak bize nefsi vermiş ve bizi imtihanlara tabi tutuyor bu vasıtayla. Allah'ın üniversitesinden mezuniyetimizi sağlasın diye şeytanı yaratmıştır. Nefsimiz başlangıçta en büyük düşmanımızdır. Şeytanla işbirliği yaparak insanı yerden yere çarpmak için mutsuzluğu bütün boyutlarıyla ona yaşatmıştır.

0: yapmak için faaliyet halindedir. Ama Allah'ın muradı bizi mutsuz etmek değildir. Allah bizden sadece mutlu olmamızı ister. Her şeyin Allah katında mutlaka bir sebebi olduğunu unutmayalım. Nefsimizde afetler olmasaydı insan olmak şerefine eremezdik. Nefsim olmasaydı mutluluğu yaşadığımızı fark edemeyecektik. Öyleyse ne yaparsa Allah en güzelini yapar. Her şey bir sebep ve sonuç tahtında. Allah'ın biz insanlardan beklediği sonuç iki can saadeti. Ama bu iki can saadetine ulaşmak elbette bir sebebe dayalı, Allah'ın emirlerine itaat, yasaklara uymak şeklinde. Fakat başlangıç noktasında nefsin manevi kalbindeki afetler sebebiyle nefs Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiiliye işliyor. Şeytan da bu afetleri körüklüyor, azdırıyor. Öyleyse nefsin ve şeytanın bize düşman olması bu sebepledir. Ama biz sahibimiz olan Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklara uyarsak hem nefsimize karşı galip gelebiliriz, hem şeytana karşı galip gelebiliriz ve Allah Teala bizden bunu istiyor. İşte o sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlasa ulaştığımız zaman Zülcenahayn oluyoruz. Bir kanadımız Allah'ın zatına üfürülen ruh, diğer kanadımızda ruh haline gelmiş olan nefsimiz, 19 faziletin sahibi nefsimiz. Öyle olunca bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kazandığımız pozitif zerreler, devamlı hayırlarda yarışan birisi oluyoruz ve sonsuz mutluluğu yaşıyoruz. Allah razı olsun. İkinci sual. Çoğu insanın şeytanın elinde oyuncak olduğu doğru mudur? Evet. Sadece bilmeyenler için şeytan büyük tehlikedir. Nitekim çoğu insan ömrü boyunca şeytanı hiç tanımamıştır ve tanımadığı o şeytan onu bütün boyutlarda esir kılmıştır. Sakın şeytanın işi yok da benimle mi uğraşkur olacak demeyin. Kesinlikle şeytan herkesle ayrı ayrı meşgul olur. İki, her an meşgul olur. Bütün mesele Allah'ın emrettiği ilmin ne olduğunun bilinmesi, insanları cennet ve dünya saadetine götürecek ilmin öğrenilmesidir. Bu ilmi kazanabilmenin de tek yolu Allah'ın bizi insanlar için tayin ettiği mürşidin sesini işitebilmekten geçer. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Hadiste insanlar helak oldu, alimler müstesna. Alimler de helak oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak oldu, ihlas sahipleri müstesna. Öyleyse herkes için bir hedef Allah tayin etmiştir. İhlas, yani nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. O sebeple Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede şeytanın adımlarına uymayın, o size apaçık bir düşmandır. Bakara 208'de hepiniz toptan teslime girin, şeytanın adımlarına uymayın, o size apaçık bir düşmandır. Bir taraftan şeytanın insanlara öğrettiği faydasız ilim, öbür taraftan Allah'ın ilmi. Bir taraftan şeytanın zulmani ilmi, öbür taraftan Rabbani ilim. İşte şeytan kötülüğü, mutsuzluğu, huzursuzluğu insanlara öğretiyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçık bir düşmandır. Nefsimizin her bir afeti şeytanın adımlarını oluşturuyor. Şeytanın adımına tabi olmasa apaçık bir düşmandır. İsra 53, kullarıma güzel söz söyle, şeytan onlara apaçık bir düşmandır. Ve görüldüğü gibi sakın şeytan sizi sırat-ı müstakimden men etmesin. Gerçekten de Araf 16'ya oturuyor ve iblis insanları Allah'a ulaşmaktan men ediyor. Ama Allah Teala da uyarır, sakın şeytan sizi mutlaka sırat-ı müstakim onlara karşı mani olmak için oturacağım. Men etmesin diyor. Şeytanın bize apaçık bir düşman olduğunu Allah Teala söylüyor. Nur 21'de ilk insan olan Adem Aleyhisselam'la savaşımız başlıyor. Allah Teala ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ey melekler ve cinler ona secde edin. Melekler secde ediyorlar. Çünkü meleklerin iradesi, serbest iradesi yok ama cinlerin serbest iradesi var ve serbest irade sahibi iblis imtina ediyor, secde etmiyor. Allah Teala soruyor iblise, seni secde etmekten men eden şey nedir? İblis kibirleniyor. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstün. Halbuki Allah Teala'nın ona, Adem Aleyhisselam verdiği üstünlük fizik beden sebebiyle değil, ona zatına üfürdü ruh sebebiyle. Ama iblis bunu anlamıyor, kabul etmiyor. İşte iblis ruhun talebine uyma, mani olmak istiyor. İblis aynı zamanda nefsin talebini öne alıyor. Ruhun talebi hayır, nefsin taleplerini teşvik ediyor. Ama Allah Teala da tam tersi, secde etmekten imtina eden iblisi huzurundan kovuyor ve Adem Aleyhisselam eşini yer cennette koyuyor. Ama şöyle diyor, dilediğiniz yerden yiyin için ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Ve şeytan size apaçık bir düşmandır. Allah'ın yasak ettiği iblisin talepleri var. Bu ağaca yaklaşmayın, zalimlerden olursunuz diyor. Ve şeytan da size apaçık bir düşman. İşte bunu gerçekleştirebilmek nefsimizin tezkiye ve tasfiyesiyle, nefs tezkiye oldukça şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfırlanıyor. Bu da ancak Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, nefsin ve şeytan üzerimizdeki tesirinden nasıl kurtulabiliriz? Nur 21'de Allah'ın fazlı üzerinizde olmasa içinizden hiçbir emniyet nefsini tezkiye edemez. Her şeyin başında bizim düşünce standartlarımız var. Bizi mutluluğa götüren gene biz olacağız. Allah'ın yardımıyla bizi mutsuzluğa götüren gene yine biziz. Şeytanın yardımıyla. Allah'ın yardımıyla mutluluğa, şeytanın yardımıyla mutsuzluğa. Kulaklarımızı ve kalbimizi Allah'ın sohbetine ne kadar açarsak o kadar mutluluğa ulaşırız. Nefsimizi tezkiye ettikçe, nefsimizdeki afetler azaldıkça şeytan da daha az tesir etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman şeytanın bize tesiri asla söz konusu değil. Şeytan o zaman bizim bir kölemiz olur. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala en büyük düşmanımızın nefis ve şeytan olduğunu söylüyor. Ve bu iki düşmanı yenmek için Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Önce Allah'ı tanımak lazım. Allah'ın birliğine, varlığına inanmak lazım. Şeytandan kurtulmak için de boş zamanlarında devamlı zikir yapmak lazım. Ben şahsen öyle yapıyorum.
3: İnnen nefse le emmâratun bissû diyor ayet-i kerimede. Nefis mutlaka kötü şeyi emreder. İyiliği emretmez. Çünkü nefis iki kaşımızın arasında olan bir varlıktır. Bu da Cenab-ı Allah insanları yarattığı zaman ilk yaratılışında olmuştur bu. Şeytan da Cenab-ı Hak bütün meleklerle beraber Allah'a zikrediyordu önceden.
4: Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, bunlar sakinlik.
3: Önce Allah'ı tanımak gerekir. Yani iman, başta iman. İman olmayınca Allah'ı tanıyamazsın.
1: Sizce Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
2: Yaptığımız iyilikler de ulaşır, kötülükler de ulaşır.
4: Duamız ulaşır.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Sizin de böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Kendi şahsım olarak ben namaza, zikirlere çok geç başladım. Onun için de şimdi her gün zikir yapıyorum, namaz kılıyorum ama bir evliyalar kadar olabileceğini zannetmiyorum.
4: Ama Rabbim Allah inşallah dualarımız kabul eder.
0: Amin. Misafirimiz şeytan bütün meleklerle birlikte önceden Allah'a zikrediyordu. Şeytan da önceden bir melek miydi? Hayır. Bir kere şeytanın cin tayfasından olduğunu ayet-i kerime net olarak söylüyor. Hicr 27'de can, yani cinler onu daha önce semum ateşinden yarattı. Cinler dumansız ateşten yaratılmış ve İblis ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Yani Allah da cinleri ateşten yarattığını, İblis de beni ateşten yarattı söylüyor. Yetmez. Kehf suresinin 50. ayet-i kerimesinde İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Öyleyse İblis'in melek olmadığı, cin tayfasından olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Haşr suresinin 16. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman İblis'in Allah'tan korkarım. Münafıkların size vaatleri şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana inkar et der, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman muhakkak ben senden uzağım. Elbette ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Şeytanın bir melek olduğu, hayır, bir melek değildi. Hiç melek olmadı. Bu ifade Hristiyanlardan İslam âlemine ulaştırılmış doğru olmayan bir müessese. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de İki yerinde şeytanın cin tayfasından olduğunu net olarak söylüyor. Şeytanın nefsin ve nefsi bizi vücudu vardır. Ruhu yoktur. Nefsi sebebiyle yaşadığı sonsuz zaman parçasında hem insanları Allah'ın yolundan uzaklaşmaya çalışacaktır. Gece melekleri nurdan oluşturmuş mahluklardır. Dört büyük meleğin haricinde melekler irade sahibi değiller. Onlar sadece kendilerine verilen vazifeyi yaparlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim nefsimize ve şeytanla olan mücadelede bize yardımcı olacak en önemli unsurun mürşit olduğunu açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Yol göstericimiz, rehberimiz.
2: Allah yoluna giden bir yol. Bazı mürşitler zikirle, bazıları duayla Allah'a yaklaşma gereği duyuyorlar.
3: Mürşit bir yol göstermek demek. Yol gösterici, yol. Giden yol, yani irşad eden yol demek yani.
1: Peki günümüzde yaşayan böyle Allah dostları var mıdır? Evliyalar var mıdır sizce?
4: Tabii hiç ummadığım insanları vardır. Bilemezsin. Bakarsın hiç beğenmediğin biri olur. Çıkar karşına. Onu Allah bilir. İmanın kimde olduğunu bilemezsin.
3: Vardır. Çünkü Allah dostları kendilerini ben Allah dostuyum diye tanıtmazlar. Dünyalık bir şey Bunlar istemezler. Sadece onlar dünyanın geçimi kadar, kendisine yetecek kadar bir şeyle kendilerini idare ederler.
1: Mevlana Şems'e Yunus Emre Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de yaşayan bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
2: Tabii ki imkanım olsa isterdim.
3: Mutlaka. Çünkü onlar Allah dostlularıdır. Çünkü onlar yanmış, pişmiş, olgunlaşmış. Yani Allah dostluğu, onlar Cenab-ı Allah'ın yolunun haricinde bir şey yapmamışlar. Yanlış yol yapmamışlar.
0: Bir misafirimiz mürşide tabiyet konusunda imkanım olsa ben de isterdim. Bir mürşide tabi olmak için hangi imkanlara sahip olmak gerekli? Allah Teala mürşidi herkese farz kılmıştır. Mürşide tabiyet herkese farz ise herkes kesinlikle o imkanın sahibidir. Allah Teala bunu onlara sağlamıştır. İşte kim ki 12 tane insanla hacet namazını kılarak bakarak 46'ya göre mürşidini Allah'tan talep ederse Allah Teala mutlaka ona mürşid gösterir. Allah Teala diyor ki sabırla ve namazla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Bu zor iştir ama huşu sahipler için değil. Huşu sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemenin temel sonucudur. Böyle bir talebin sahibi olan kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar Allah Teala. O kişi Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşuya ulaşır. Kalbinde %2'lik rahmet nuruna sahip olan kişi huşu sahibi olur. Allah Teala bu şartların sahibi olan kişiye mürşit gösterir. Yani 12 tane insanla hacet namazını kılıp mürşidini soran kişiye Allah Teala mutlaka ona ait olan tayin ettiği mürşidi gösterir. O kişi de gidip Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur. Tabiyetle birlikte 7 nimetin sahibi oluyor. Tabiyetle birlikte 7 kalp şartının sahibi oluyor. Tövbe edip tabi olmak farz. Çünkü Allah Teala nefsin 7 kademede tezkiyesini üzerimize farz kılmış. Buna paralel ruhumuzun 7 tane gök katı yükselmesini farz kılmış. Ruhun 7 tane gök katı yükselerek nefsimizin de 7 kademe tezkiyesi farz ise bu ancak tövbe ederek mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyorum. İzninizle bir sorum var, arz ediyorum. Nefsimize zulmetmemek konusunu açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Nefse zulmetmemek konusunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Zulmün işareti derecat kaybetmektir. Öyleyse nefsinize zulmetmeyiniz ifadesi nefsinizin sebebiyle derecat kaybedecek işlemleri yapmayınız manasına gelir. Bir insanın nefsine zulmetmesi demek derecat kaybettiği bütün olayları ihata eder. İster Allah ile sadece kendisi arasında olsun, ister arada zulmettiği başka birisi olsun. Her iki durumda da kişi derecat kaybeder. Derecat kaybeden herkes nefsine zulmetmiştir. Bir insan sadece daimi zikre ulaşabildiği takdirde nefsine zulmetmez. Bir başka hürafe, bidat, nefsimize zulmetmeyeceksek, nefsimiz ne isterse onu yerine getireceğiz. O da %100 batıl bir inanç, bir hürafe, doğru değil. Nefsimizin her istediğini ona vermek, yozlaşmanın ta kendisidir. Veya %100 ona zulmetmektir. Nefsimiz Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemiyor. Mücadeleyle yerine getirmek istemediği nefsimize o emirleri zorla yaptırmak. Nefsimiz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, hoşuna gidiyor. Onu da ona yapmamak, riyazetle, yani mücadele ve riyazeti kullanarak nefsimize karşı duracağız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizleri mutsuz ve huzursuz eden şeytanı devreden çıkarabilmemiz için Allah'ı çok zikrederek nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insanı değiştirir mi?
2: Ben şahsen zikir yapıyorum. Belli bir sayıyı kendime hedef edindim. O sayıyı tutturabilmek için vaktim olmazsa o gün, ertesi gün onu gene tamamlayarak o zikri tamamlıyorum. Şu anda yaptığım zikir o.
4: Huzur veriyor. Rahatlatıyor mesela. Ama şu an bu zamanda çok zor işimiz. Yani hep sağımız solumuz sürekli şeytanla çok aşırı çok.
3: Zikir yapmak insanı değiştirir. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde buyuruyor ki ya eyyühellezine emenizkürullaha zikran kethira. Ey iman edenler, Allah'ı çokça anınız, çokça zikrediniz diyor. Buradaki zikirden maksat kendini, kalbini Cenab-ı Allah'a bağlayarak kendini ahireti düşünmek, sadece dünyalık değil. Bu da ancak imanın olgunlaşmasından kaynaklanan bir şey olur. Yani iman sadece ementü billahi ve melaiketi ve kütübü, yani ementü esasının hepsine inanmak imanın gereği.
1: Sürekli zikir yapan bir insan sürekli mutlu olur mu?
2: İlla ki Allah huzurunda muhakkak mutludur ama derdini illa ki derdi bitmez.
0: Misafirimiz, bu zamanda işimiz çok zor, sağımızda solumuzda şeytanlar aşırı çok dedi. Şeytanların çok olması bizi mutlaka kandıracakları anlamına gelir mi? Hayır. Araf suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اِنَّ جَعَلْنَا شَيَّاتِينَ اَوْلِيَا لِلَّذ۪ينَ لَا يَمِنُونَ. Biz şeytanları amini olmayanlara dost kıldık. Amini olanlar kimler? Amini olmayanlar kimler? Amen olanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Amen olmayanlar, onlar da dilemeyenler. Allah ile olan ilişkilerimizde şeytan her zaman devrededir. Sessiz sesimizi taklit ederek, kendi düşüncemizmiş gibi bize yuturarak devamlı bir beyin yıkama faaliyeti içerisindedir. Ama ne zaman düşünce sistemimiz onu idrak ederse bu düşüncemize yardımcı olan irade hazırdır. Dikkat edilmelidir ki şeytan insanlara sadece teklif eder. Kendi rızası ve iradesini kimsenin adına bir şey yaptıramaz. Ama insanları yalan söyleyerek kandırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece hep şeytandan emir alır. Şeytanın bütün hilesi buradadır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü. Sevgili hocam, hürmetle, hasretle mübarek okan ellerinizden Bursalı kardeşler olarak öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili efendimizin nimetiyle hocam. Eğer uygun görürseniz bir soru arz etmek istiyoruz sevgili hocam. Resul'e itaat etmeyen şeytana itaat ettiğini söylemek mümkün müdür? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü.
0: Aleyküm Selam Rahmetullahi Berekatü. Gerçekten söyleyebiliriz, Resul'e itaat etmeyen kişilerin şeytana itaat ettiğini söylemek mümkün müdür? Evet, Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde men yu'tur Resul'e fakat atallah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Allah diyor ki zikri de, çok zikri de ve daimi zikri size farz kıldım. Öyleyse az zikir yaptığı zaman kişi Allah'a itaat ediyor. Çok zikir yaptığı zaman kişi Allah'a itaat ediyor. Daimi zikir yaptığı zaman kişi Allah'a itaat ediyor. Allah ve Resulüne itaat ediyor. Ama yapmasa o zaman iblise itaat ediyor. Evet, Resul'e itaat etselerdi Allah ve Resulüne itaat etmiş olacaklardı. Resul Allah'ı temsil eder ama ona itaat etmeyip de onun tam zıttı olan şeyleri emredenlere itaat edenler için kesinlikle şeytana itaat ettiğini söyleyebiliriz. Allah Teala bunu herkesten istiyor. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Soli Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre, üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın, bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, sosyal medyada ünlü bir aktör. İslam bu kadar harikaysa neden Müslümanlar Hristiyan ülkelere sığınmaya çalışıyor diye bir soru yönetmiş. Herkes kendi bilgisine göre cevap vermiş. Bu konuda ne buyurursunuz? Gerçekten de İslam çok harika. Yani tarifi gayri mümkünsüz bir harikalığa sahip. Bugün Hristiyan ülkeler Müslümanlarla Hristiyanlar arasında aslında dini muhtevası itibariyle bir farklılık yok. Tevrat'a göre Allah'ın dini 7 sabah 4 teslim, İncil'e göre Allah'ın dini 7 sabah 4 teslim ve Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın dini 7 sabah 4 teslim. Şimdi hemen hem evvela Kur'an ayetleriyle bunu söyleyelim. Yani Kur'an ayetleriyle. Evet. Şimdi kardeşimiz diyor ki İslam bu kadar harikaysa neden Müslümanlar İslam ülkeleri sanmaya çalışıyor? Kur'an ayetleriyle Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı. Öyleyse şu anda eğer Hristiyanlar dinlerini yaşıyorlarsa aslında aynı zamanda Kur'an'ı da yaşıyorlar. Çünkü mukaddes kitap Tevrat, Zebur ve İncil'den oluşuyor. Bir tek bunun dışında kalan Kur'an-ı Kerim ve muhtevaya baktığımız zaman özellikle Kur'an ayetleriyle Tevrat, İncil ve Zebur. O varsa onu devreye alalım. Birinci safhada görüyorsunuz aynı. İkinci safha itibariyle Mürşide Tabiyet yine Kur'an ayetleriyle Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı arasında fark yok. İkinci safha itibariyle. İkinci safha itibariyle mürşide tabi olmak. Üçüncü safha itibariyle ruhun Allah'a teslimi, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı arasında fark yok. Dördüncü safha fizik vücudun Allah'a teslimi, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı arasında yine fark yok. Beşinci safha nefsin Allah'a teslimi, altıncı safha ihsas, benim sorularım farklılık yok. Şimdi gelelim Tevrat ayetlerine, İncil ayetlerine ve Kur'an ayetlerine göre 7 sabah 4 teslim. Tevrat ayetleriyle birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an ayetiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi söylüyorum. Evet. Tevrat ayeti Samuel 7-3-4, İncil ayeti Matta 7-7-8-9 ve Kur'an-ı Kerim Rum 31. İkinci safha mürşide tabiyet, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an. Dördüncü safha ruhun Allah'a teslimi, bizi gücün Allah'a teslimi ve nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safha ihlas irşat ve yedinci safha iraden aldatsın. Görüyorsunuz ki Hristiyan ülkeler İncil'i yaşıyorlarsa, Yahudi Tevrat'ı yaşıyorsa, Müslüman Kur'an'ı yaşıyorsa aralarında bir fark yok. Ve Atanze'ye kadar toplum huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşıyor. Ama bugün eğer Müslümanlar dinlerini yaşamıyorlarsa ki öyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüşecek. Neden diyor ya Resulullah, Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle mi? Hayır diyor. Hubbü dünya ve kerihtüküm ümmet. Hayır, dünya sevgisi sebebiyle dünya hayatından razı olmaları ve Allah'a ulaşmayı ölümü kerih görmeleri. Yani işte 40 küsül, 45 yıldır Yunus 7-8'i açıklıyoruz. Bu sayıda birlikte Yunus 7-8 bakın. Birbiriyle örtüşüyor. Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilemezse, dünya hayatından razı olursa, onunla tatmin olmuşsa, onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gidecekleri yer cehennem. İşte Müslümanlar şu anda Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dünya hayatıyla, dünya sevgisi sebebiyle ondan razıdırlar, dünya hayatından razıdırlar. Ve ne yazık ki ölümü, Allah'a ulaşmayı dilemedik için, ölümü kerih görmeleri sebebiyledir. O zaman Müslümanlar Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. İslam bu kadar harikaysa neden Müslümanlar Hristiyan ülkeler sormaya? Evet, İslam bu kadar harika. Sahabe döneminde bütün dünya ülkeleri sahabeyi en üst seviyede kıpta etmiş, örnek olmuş. Yine Endülüs İslam devletine baktığımız zaman yine aynı şekilde parlak bir dönem görüyoruz. Osmanlı 400 yıl 3 kıtaya hükmetmiş. Neyle hükmetti? Kur'an'la, İslam'la hükmetti. Ama bugün Müslümanlı ülkeleri bakıyoruz. Ne yazık ki İslam'ın 5 şartına hapsedilmiş ve şeytanın korkunç bir tuzağı içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Yaşamış olsalar asla bu durumda olmaz. Allah razı olsun. Kırıkkale'den bir kardeş muhterem hocam, bir hadis-i şerifte Allah'ın nimetini kulun üzerinde görmek istiyor buyuruluyor. Burada Allah'ın nimeti Kur'an-ı Kerim'e göre nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah'ın nimeti Kur'an-ı Kerim'e göre devrin imamın ruhudur. Allah-u Teala Al-İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Bu hadisle Al-İmran 164, andolsun ki Allah müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhunu bir nimet olarak olmak üzere onların aralarında kendi kavmi içinde kendilerinden bir Resul bahsetti. Onlara Allah'ın ayetleri tilavet ediyor. Onların nefsini tezkiye ediyor. Onlara kitabı öğretiyor. Onlara hikmeti öğretiyor. Dikkat edin, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister dendiği zaman kişinin kalben ulaşmayı diledikten sonra haccet namazıyla Allah'ın gösterdiği müşride tabi olursa o zaman devrin imamının ruhu bir nimet olarak kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ve devrin imamının ruhu bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi bütün insanlara bir nimettir. O ayetleri tilavet ediyor birinci görev. O onların nefsini tezkiye ediyor ikinci görev. O kitabı öğretiyor üçüncü görev. Hikmeti o öğretiyor. Yani hepsinde Allah'ın mürşidi farz. Bugün İslam'ın 5 şartının içerisinde ne Allah'a ulaşmayı dilemek var ne mürşide tabiyet var. Sadece İslam'ın 5 şartına hapsedilmiş, tamamen şeytani tuzağa düşürülmüş bir İslam alemi söz konusu. Onlar da ne yazık ki İslam'ı yaşamıyorlar. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Efendimiz'den kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahların örtüldüğünü öğrendik. Mürşide tabi olunca günahların sevaba çevrilmesini öğrendik. Tabiyetten sonra günahlar yok ediliyor mu? Sıfırlanıyor mu? Ya da günahlar örtülüp kalıp günaha kadar sevap mı veriliyor? Sevgili kardeşlerim, evet, günahların örtülmesi o günahın defterinden silmesinin manasına gelmiyor. O günah miktarı kadar Allah ona sevap veriyor. Ne diyelim? Kişinin 1 milyon günahı var. 500'de sevabı var. Ve Allah'a ulaşmayı diliyor. O zaman Allah Teala 1 milyon sevap veriyor ona. 1 milyon günah, 1 milyon sevabı götürüyor. Geride kalan 500 sevap sebebiyle o kişi Allah'ın cennetine gidiyor. Misal veriyorum. Mürşidine tabi oldu. Bu sefer de o günahlar sevaba çevriliyor. Yani bir kere daha o miktar kadar, birinci günah miktarı kadar Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevap olarak Allah yazıyor. Mürşidine tabi olduğu zaman da yine o günah miktarı kadar sevap bir kere daha yazılıyor. Böylece günahlar sevaba çevirmiş oluyor. Günaha kadar sevap veriyor. İkinci sual, salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıp yok ediliyor mu? Açıklayabilir misiniz? Salah makamında da aynı şekilde günahlar örtülüyor ve sevaba çevriliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de iki kere günahların örtülmesi, iki kere günahların sevaba çevrilmesi var. Bir mürşidin önünde olan tövbede, bir de Allah'ın davetiyle gerçekleşen tövbe-i nasuhta. İkisinde de günahların örtülmesi var. İkisinde de günahların sevaba çevrilmesi var. Salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıp yok ediliyor mu? Günahlar sıfırlanıp sadece günah miktarı kadar sevap yazılıyor. Aynen o kişinin defterinde kalıyor. Daha sonra da sevaba çevriliyor. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, tazim, teyit ve tevhid kavramlarına önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, tazim Allah'ın emrine itaati ifade ediyor. Kim Allah'ın emrine itaat ederse mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştırır. Ve ihtilaflı olan konuları o kişinin mürşidine, tabi olan mürşidi teyit ettirmesi lazım. Tevhid ancak bu şekilde gerçekleşiyor. Tazim, teyit ve tevhid. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 19 fiille. 8 ayet-i kerimede bunu bize farz kılıyor. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir bedevi yanına geliyor. Ya Resulullah, söylediklerin hepsi %100 iman ediyorum, doğru. Ama benim yaşım 70, işim bitmiş. Öyle bir şey söyle ki ben bu tebliğ ettiğin dinden hiçbir şey kaybetmiş olmayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. اَتَّازِمُ لَاَمْرِ اللّٰهِ شَفَقَةُ خَلْقُ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. İşte kim Allah'ın emrine itaat ederse mutlaka mürşidine ulaşır, mutlaka tevhid standartları içerisinde sırat-ı müstakimde olur. اَشَفَقَةُ خَلْقُ اللّٰهِ O noktadan itibaren de mahlukata şefkat. Neden mahlukata şefkat? Çünkü yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yaradan, beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi seviyorsunuz, seviyoruz. O zaman Allah Teala öyle bir sevgi bize veriyor ki o sevgiyle herkesi sevelim. İnşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasretteki kokulu ellerinizden öperim. Ve sizleri çok ama çok kalbimizden seviyorum inşallah. Efendimizin nimetiyle. Muhterem hocam, izin verirseniz bir sualimiz var. Arz etmek isterim. Kıymetli hocam, bir kişi kötü alışkanlıklarından kurtulabilmek için Allah'ın nasıl bir yardımını alabilir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada her şey belli bir ölçünün üstünde tekrar edildiği takdirde alışkanlık haline geliyor. Bir kahveyi örnek verelim. Evvela kişi kahveyi içiyor, hoşuna gidiyor. Hoşlanma, dozdan sonra kahve tiryakisi oluyor, Daha sonra alışkanlık haline getiriyor bu kişi de. Ve daha sonra belli ölçülerini kullanması halinde iptila oluyor. Yani belli zaman dilimi içerisinde belli ölçünün üzerindeki bir şeyin kişi tarafından yerine getirilmesi kötü alışkanlığa dönüşebiliyor. Yani mesela içki, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide 90'da ya eyyühellezine amenu innamel hamlu vel mensiru vel ensabu vel ezamu rijsun min amali şeytan. İçki, kumar, falokları, puta tapmak bunlar şeytanın pis amelidir. Yani belli bir müddet tekrar edilmesi halinde iptilaya dönüşebiliyor. Ama bu iptilalardan kurtulmak için mutlak surette feştenibu lehu feştenibuhu leallekum tuflihun. Şeytandan içtinab etmek. Allah-u Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde şeytandan içtinab etmenin bir dilek olduğunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِنْ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Tağut, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar, tağut miden. Bunlar ki tağutta kuramaktan içtinab ettiler. Nasıl yaptılar? اَنَابُوا اِلَى Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdele var, kullar müjdele. Öyleyse kişinin bu kötü alışkanlıklardan kurtulabilmesi için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Arkasından Maide 91'de Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne yuridu şeytanu an yuqa beynekum al-adavete vel-bagda fi'l-hamri vel-meysiri ve yusaddukum an zikrillahi ve salat. İblis, şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Zikir bizde nefs ezkiyesini sağlar. Namaz da o istikamette Allah'tan talepte bulunmamızı, yardım istememizi sağlıyor. Hacet namazıyla kişi mesela ne diyelim? İçki. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşride tabi olacak. Ve tabi olduğu zaman ne yapacak? O belli bir zikir, 7.000 zikirle başlanır. Bu 7.000 zikir tekrar edildiği süre içerisinde Allah'ın katından nurlar, faziletler kalbine yerleşecek. Nefsi emmare'de %7, nefsi levvame'de %7, nefsi mülheme'de %7, nefsi raziye'de %7, nefsi marziye'de %7, nefsi tezkiye'de %7. Evvelden %100 nefsimiz karanlıklarla doluyken şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır. Biz şeytanın kulu olarak hayatı yaşıyorduk. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı diledik, meşrumize tabi olduk ve zikirlerle 7-8 aylık sure içinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaştı. Şeytanın üzerimizdeki etkisi yarı yarıya azaldı. O zaman yarı yarıya azalması demek, o noktadan itibaren hacet namazıyla ve zikirlerle tekrar o negatif alışkanlıklardan kurtulabileceğimizi Allah Teala bize gösteriyor. Bir kişi kötü alışkanlıklardan kurtulabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine tabi olması, zikir ve hacet namazıyla kesinlikle bundan kurtulabilir. Allah razı olsun. Yunanistan'da bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali. 7 yaşındayım, size tabiyim fakat velilerim tesettüre girmeme hiç izin vermiyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Tamam sevgili kardeşim, yani sen tesettüre gitmek isterken onlar tesettüre gitmene engel oluyorsa sen kaybettiğin derecatı aslında onlardan kazanıyorsun. Sen yerine getirmek istiyorsun. Eğer yerine getirseydin hangi derecatı kazanacaksan yerine getirmene engel olan o derecatı velilerin kaybediyor. Çünkü sen irade beyanında bulunuyorsun. Diyorsun ki ben bunu yapmak istiyorum. Onlar da sana izin vermiyorlar. İzin vermemekle sana zulmediyorlar ve o derecatı kaybediyorlar. Dolayısıyla onlara münasip bir şekilde her zaman tekrar etmen, tesettürü yerine getirmek istiyorum. Yerine getirirsen hangi dereceyi kazanırsan, yerine getirmediğin takdirde o dereceyi kaybediyorsun. Yerine getirmemene engel olan velilerin ise aslında o dereceyi onlar kaybediyorlar. Allah razı olsun. İkinci sualim müşridimize en layık talebelerden olabilmemiz için ne yapmalıyız? Zikrinizi arttırmalısınız ve insanlarla olan ilişkide en güzel davranışları göstermelisiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey ümmetim, güzel ahlakın sahibi olun. Güzel ahlak ilim ve ilimden oluşur. İlim öğrenmekle elde edilir. İlim ise şefkatle kazanılır. Hayrı arayan hayrı bulur. Şerden korunan, şerden uzaklaşan korunur. Ey ümmetim, güzel ahlakın sahibi olun diye buyuruyor. Allah razı olsun. Muğla'da bir kardeşim Muhterem Hocam, gıpta etmekle hayran olmak arasında fark var mıdır? Kimlere gıpta edilir ya da hayran olunur? Gıpta etmek, evet. Bir kişi haset etmek söz konusu ve bir de gıpta etmek. Mesela Allah'ın velilerine gıpta edilir. Ama hayran olmak söz konusu ise o Allah-u Teala'ya hayran olunur. İradesi Allah'a teslim olan kişilere hayran olunur. Ne diyoruz duamızda? Ya Rabbim, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi, Şeyh Edeb Ali, Sayın Nusri, Eşref Rumi ve daha bunun gibi birçok veli nasıl sana ulaşmayı diledilerse, onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan ben de sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu kendime ulaştır. Onların ismini zikretmekle ne yapmış oluyoruz? Onlara gıpta ettiğimizi ifade ediyoruz ve onlar gibi olmak istiyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Bizim de ruhumuzu kendine ulaştır diye talepte bulunuyoruz. Ama hayran olmak mutlaka irade teslimini gerektiriyor. Hayran olunan Allah'tır. Allah'ın teslim olanlardır. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Diyanet İşleri Başkanı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü ve ruhunun göğe alındığını söyledi. Delil olarak da her canlı ölümü tadacaktır ayetini gösterdi. Bu konunun aslını bizlere açıklar mısınız? Evet, aynı şekilde biz de Hazreti İsa Aleyhisselam ile her canlı ölümü tadacaktır ama henüz Hazreti İsa Aleyhisselam ölümü tatmamıştı. Dönecek o ayetleri, Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili ayetlere baktığımız zaman gelip dönecek, yani öyle, burada emaneti teslim, o da ölümü tadacaktır. Şimdi baktığımız zaman ne görüyoruz? Enbiya 35'te bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Hayır ve şerle sizi imtihan edeceğiz. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam dediğim gibi Nisa 160'te İsa Mesih biz öldürdük sözleri çok büyük bir iftiradır. Onu öldürmediler, onu asmadılar fakat onlara İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Nisa 158. Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Ruh vücuduna örtü oldu ve yukarıya çıktı ve Nisa 159. Kitap ehlinden olanlar ona ölümünden önce mutlaka iman edeceklerdir. Bakın, henüz ölmediğini ayet-i kerime söylüyor. Nisa 159. Kitap ehlinden, yani Yahudiler ve Hristiyanlar elinden olanlar ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Yani inecek, o indiğin noktada da ona iman edecekler ve o kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Yani gelip tebliğ yapacak, bir vazife görecek ölümünden önce. Yani henüz ölmemiş, ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Gelecekte olan bir olay. Öyleyse tamam, ayetlerin Enbiya 35, bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Hayır ve şerle sizi imtihan edeceğiz. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedik katına raf edildi. Ölümünden önce de ki geldiği zaman ona iman edecekler. Ama o da tekrar ölümü tadacaktır. Batman'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Birinci suali Leyl suresi 4, 5, 6 ve 7 ayetleri söz konusu olduğunda bu ayetlerin birbiriyle ilişkisi var mıdır? Bu ayetlerde fizik vücut teslim olmuş diyebilir miyiz? Ayetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Leyl suresinin 4, 5, 6, 7. Muhakkak ki sizin çalışmanız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu? Hüsna'yı Allah'ın zatını görmeyi tasdik etti. O zaman biz ona Allah'ın zatına kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Yani Allah Teala'nın tabii ruh Allah'ın zatına ulaşmış, ermiş, evliya olmuş ve olduktan sonra o kişinin artık hedefi Allah'ın zatını görmek. Birincisinde Allah'ın zatına ulaşmak, ikincisinde Allah'ın zatını görmek. İşte bu Allah'ın zatını görmek noktasından olaya baktığımız zaman Sadaka bil Hüsna, Hüsna'yı Allah'ın zatını görmeyi tasdik etti. Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız, kolaylaştıracağız. Şimdi bu ayetleri söz konusu olduğunda bu ayetlerin birbiriyle ilişkisi var mıdır? Vardır tabi. Bu ayetlerde fizik vücut teslim olmuş diyebilir miyiz? Hayır, yani tasdik eden kişi zatını görmeyi tasdik etti ve iman etti. Ama henüz onu gerçekleştirmeye dair bir işaret yok. İkinci sual, Zariyat 56'da ben insanları, cinleri bana kul olsunlar diye yarattım buyuruluyor. Muhterem Efendimiz sayesinde bizim kulluğumuzun bir dilek olduğunu öğrendik. Peki cinlerin Allah'a kul olması nasıl gerçekleşir?

0: bir cin mürşidine tabi olduğu zaman cinin bir ruhu değil, devrin imamının ruhu onların başlarının üzerinde yer alıyor. Öyleyse cin de nefs tezkiyesi için harekete geçecek ve mürşidini soracak. Cinlerden Resuller var ama cinlerden bir halife, bir imam, bir nebi yok. Dolayısıyla cinler kendi Resullerine tabi oldukları zaman devrin imamının ruhu onların başlarının üzerinde yer alıyor. En'am suresinin 130. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala öyle buyuruyor. Ya maşer el cinni vel insi elem yetikum resulen minkum yaksun aleykum hayati. İşte burada Resuller gelip ayetleri tilavet ediyor. Tabi olanların başlarının üzerine cinlerin de insanların da devrin imamın ruhu gelip yerleşiyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve berekatü hocam. Hasret hürmet ellerinden öpüyorum hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Ben Isparta'dan Mustafa Sertkoy hocam. Size bir sualim olacak inşallah. Mutsuz olan insanların dünya ve ahirette rahat yaşaması için nasıl bir yol izlemelidir? Açıklar mısınız? Arz ediyorum. Esselamu aleyküm ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Mutsuz olan insanlar dünyanın peşinden koşan insanlardır. Yunus 7'de اِنَّ la لَا يَرْجُونَ لِكَانَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ وَالْحَيَاتِ dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Onların gideceği yer cehennem. 7 ayeti kerimede kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim dünyayı değil ahireti isterse 7 ayet-i kerimede ahireti talep edenler o zaman onlara biz dünyayı da veririz. Ahiret yurdu dünya hayatın hayırlıdır devamlı. Ayet-i kerimelere bakın. Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Öyleyse kişinin bu dünya ahiretin tarlasıdır. Ne yapması lazım? Ahireti dilemesi lazım. Ahireti dileyen kimdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Baktığımız zaman ayetler bize bunu söylüyor. Dünya hayatı oyun eğlencedir. Başka bir şey değil. Ahiret yurdu takva sahipleri için daha hayırlıdır. Araf 160 takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Kasasın ahiret yurdu onu yeryüzünde üstün olmak, tasa çıkartmak istemeyenlere tavsiye ederiz. Beş, hepsi sadece dünya hayatının metaidir. Ahiret ise Rabbinin katındadır. Duha, ahiret bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden daha hayırlıdır. Dünya metaazdır, ahiret ise takva sahipleri içindir. Ve görüyorsunuz ki o zaman takva sahipleri için, takva sahibi olmak için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Birinci sefer takva mürşide tabi, ikinci sefer takva en sonunda ruhun Allah'a teslimiyle üçüncü sefer takva ki Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de net olarak söylüyor. Öyleyse mutsuz olan insanların dünyada ve ahirette rahat yaşaması için nasıl bir yol izlemesi lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek yedi sefer takvayı yaşamaları gerekir inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an-ı Haram programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı,

veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz faydasız ilim. Birinci sual, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde işaret ettiği faydasız ilmin muhtevası nedir? Sevgili kardeşlerim, faydasız ilim, Kur'an-ı Kerim'e uymayan insanların şeytanın tesiri altında elleriyle yazdıkları emaniye bilgileri içeriyor. O Hidayet Çağı'nın önderi Devrim İmamı Muhterem Efendimizin Allah'ın kendisine tevdi ettiği hidayet görevi sebebiyle, Allah'tan aldığı öğretiyle, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan 19 tane urafeyi tespit etti. Şu anda ekranda size sonradan eklenen dindeki urafeler, 19 tane urafe. İnsanlar dini 19 tane urafeyle yaşamaya başlayınca otomatikman Kur'an'ı unuttular. Ve böylece unutulan Kur'an'ın 19 tane kavramı din tatbikatından çıkartılmış oldu. Kur'an'dan koparılmış oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyuruyor. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Başka bir hadiste faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım ya Rabbi. Gerçekten bu tevaya baktığımız zaman bu faydası ilmin sahipleri Hazreti Ömer'in buyurduğu gibi şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. İşte bu özelliklerin sahibi olan şeytanın tesiri altında insan şeytan, cin şeytanlar var ve onların ürettiği emaniye bilgiler var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadiste şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bunlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalplerine iman girmeyen kişiler. Maide 41'de قَالُوا اَمَنَّا بِأَفْوَائِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleri iman etmiyor. Yunus'un tabiriyle içi kafir dışı Müslüman. Resulullah'ın başka bir hadiste zikrettiği peygamberlerden sonra onların izinden giden, sünnetine uyan, emirlerini yerine getiren havari arkadaşları var. Ama daha sonra onların yerine geçen, onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapan kimseler geldi. İşte bu yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapan, diliyle alim, kalbiyle cahil olan bu insanlar için Allah Resulü kim bunları eliyle cihat ederse mümindir. Kim diliyle cihat ederse mümindir. Kim kalbiyle cihat ederse mümindir. Bunun ötesinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur kişinin kalbinde. İşte bunlar bu 19 tane hürafe üreten faydası min sahipleri bu insanlar. Hadislerin büyük bir kısmı geleceğe yöneliktir. Faydası ilim, Kur'an'ın aslında unutulduğu detayların insanları kurtuluşa ulaştırmayacak olan esasların, dinin temelini teşkil ettiği bir noktaya ait olan sözlerdir. Hükümlerin büyük bir kısmı Kur'an'ın ta kendisidir. Ama iblis kurnazlığını iki cephede göstermiş. Bir, tatbikata kendinden hükümler ilave etmiş. İşte 19 tane hürafe din tatbikatına sokulan. Tekrar gösterelim inşallah. Bir de bir kısım Kur'an'da yer alan kavramları da din tatbikatından çıkartmış. 19 tane kavram. Bir kısım tatbikatı da çıkartmıştır ve bütün bunlar zamanımızda bir ilim olarak öğretilmektedir. Oysa sadece faydasız bir ilim söz konusudur, emaniyedir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Evet, bir kere daha faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım ya Rabbim. İkinci sual, Kur'an'daki açık hükümlere rağmen öğretilen ilim nasıl faydasız bir ilim haline gelmiştir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 7 ayet-i kerimede ki bu ayetlerden bir tanesi de En'am 38. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da "İnne nazzalna aleyke'l kitabe litufyana kulli şey'in." Sana her şeyi bu açıklamak için biz bu Kur'an'ı indirdik. Kim için her şey Kur'an'da var? Hikmet sahibi alimler için. Hikmet sahibi alimler için her şey Kur'an'da varsa diğer insanlar ne olacak? İşte Allah Teala ona da cevap veriyor. Enbiya 7'de "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالٍ نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hikmet sahibi alim için her şey Kur'an'da varsa cehaletten kurtulmanın yolu hikmet sahibi alime ehli zikre sormaksa, o zaman diğer insanların da Kur'an-ı Kerim'i mutlaka ehli zikreden öğreneceklerdir. Yani her devirde Allah'ın öğrettiği bir kişi var. O devrin imamıdır. En üst seviyede hikmet sahibi alimdir. Ehli tezekkürdür. Ama bir de devrin imamının öğrettiği insanlar var. İşte diğer devrin imamından öğrenecek olan insanlar devrin imamına sormak suretiyle öğreneceklerdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. İlim sahibi alim, Allah'ın zatına şahit olan, her devirde hidayete erdiren devrin imamı. Alimel suresinin 18. ayet-i kerimesinde "Şehidallahu ennehu la ilahe illa huvel melaiketu ve'l melaiketu ve ulul ilmi kaimen mekasid." Allah zatına şahitlik ediyor, melekler de, haşr melekleri şahitlik ediyor ve ulul ilim, ilim sahibi olan da şahitlik ediyor. İşte her devirde devrin imamına öğreten doğrudan doğruya Allah Teala'dır. Yani Allah'tan öğrenen ve Allah'tan öğrenen devrin imamının öğrettiği diğer insanlar. İşte diğer insanlar kime soracaklardır? Ehli zikre devrin imamına soracaklardır. Ama öyle olması gerekirken Bakara 78-79 şeytan devreye giriyor. Ümül ümül ümüyine la ya'lemunel kitabe illa emani. İşte bunlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece emaniye bilirler. Bu Hazreti Ömer'in "şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor." Şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, meylediyor. Bu üç özelliğin sahibi olan insanlar Bakara 78'de kitabı bilmiyorlar. Ama bu kitabı bilmeyenler şeytanın dış tesiri altında 79'a göre elleriyle kitap yazıyorlar ve insanları kandırarak "bunlar Allah'ın katından" derler. Az bir dünyalık karşında satarlar. Veil kazandıklarına, veil sattıklarına. Ne diyorlar? Emaniye işte 19 tane hürafeyi böyle uydurmuşlar. قَالُوا لَا تَمَّسَنَّا عَلَى اِلَّا اَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ. Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkamayacağı belirtilmesine rağmen bu insanlar hayır diyorlar. Biz cezamızı cehennemde çektikten sonra Allah Teala bizi cennetine alacak. Sayılı günlerin dışında bize ateş dokunmaz. Allah Teala da buyuruyor ki Siz Allah'tan bir at mı aldınız? Allah sözünden caymaz. Yoksa siz Allah'a bilmediği bir şey mi söylüyorsunuz? Allah Teala kimin günahları kendisini kuşatmışsa o muhakkak cehenneme gidecek, orada ebedi kalacaktır buyuruyor. Mesela Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Başlangıç noktasından sonuna kadar bütün insanların Allah'ın cennetine ve bütün insanın dünya saadetine ulaşmaları sağlayan temel ilmi içeriyor. Bugün faydasız ilmin sahipleri de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inanırlar. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetler varsa onların Allah'tan geldiğinden eminlerdir. Ama Kur'an-ı Kerim bir tarafa bırakıp faydasız ilimle meşgul olmaya başlamışlardır. Resulullah'ın buyurduğu gibi ayrı zamanda Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Öğretenler doğruyu yaptıklarını zannetmektedirler. Öğrenenler de doğruyu öğrendiklerini zannetmektedirler. Ama bu zandan öteye gitmiyor. Allah Resulü hadisinde buyuruyor ki zandan sakının. Zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. Allah razı olsun. Üçüncü sual, faydalı ilmin sahibi olmak isteyen kişinin yapması lazım gelen nedir? Çok basit, çok kolay. Kur'an-ı Kerim'e göre cahiller faydasız ilmin sahipleridir. İlim verilenler ulaşmayı dileyen, Allah için yedi safayı yaşayanlar ve ilmin sahipleri olarak üç gruba ayrılıyor. Her devirde mutlak surette devrin imamı var. Devrin imamı doğrudan doğruya Allah'tan öğrenendir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in döneminde devrin imamı oydu. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz'e kıyame 16, 17, 18, 19'da bizzat Kur'an'ı indiriyor ve Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulüne öğretiyor. Ve devrin imamı olan Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz o dönemin alimlerine ve kendisine tabi olan sahabeye bizzat öğretiyor. Devrin imam hidayete erdirendir. Diğerleri hidayete vesile olanlardır. Her devirde mutlak surette devrin imamı vardır. Allah'ın indinde bilenle bilmeyen bir olmaz. İşte bilme muhtevasına öğrenmekle gerçekleşir. İlim bütün insanlara sunulur. Verilen ilim bize Allah'a ulaşma dileğini emreden bir ilimdir. Bu bir sunuştur, tebliğdir. Faydasız ilmin dışına çıkış buradan başlar. Burası cennete açılan bir kapıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an'ın giriş kapısı, cennetin de anahtarıdır. Burası faydasız ilmin sınırlarını kapatan, faydalı ilme açılan bir kapıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa her halükarda kurtulacaktır. Ama insanlar %90'dan fazlası her devirde kendilerine verilen ilme isyan etmişlerdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman kendisine ilim verilmiş bir insan olamaz. Allah mali dilediğine ilmi dileyene verir. İşte sevgili kardeşlerim, ilmi Allah Teala veriyor herkese ama ilmi alanlar var, ilmi almayanlar var. Yani anlamadan dinleyenler, dinlemeden anlayanlar, bu iki grup cehenneme gideceklerdir. Anlamadan dinleyenler Muhammed suresinin 16. ayet-i kerimesinde وَمِنُمْ مَنْ اَسْتَمِنَا اِلَيْكَ. Bir kısmı seni dinlerden, bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere biraz önce o ne dedi. Öyleyse seçilmişler, tebliğe muhatap oluyorlar. Bu tebliğe muhatap olanlardan %10'dan azı Allah'a ulaşmayı diliyor, ilim verilenlerden oluyor. Diğerleri ise yine Resulullah'ı dinliyorlar ama o ilim verilenlere bu ne dedi? İşte Allah onların kalplerini mühürlemiş, mühürledikleri işte kişilerdir. Onlar hevalarına tabi olanlardır. Ya seçilmişlerdir, Resulullah'ı dinliyorlar ama Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah-u Teala engelleri kaldırmıyor. Ancak kimden engelleri kaldırıyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Onun için Allah Teala En'am 46'da ne buyuruyor? En'am 46'da Ya Muhammed müşrik de ki, gördünüz mü, acizinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hasanınızı görme özelinizi alsa, sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size getirebilir? Bak ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz, onlar da yüz çeviriyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme tebliğ kendisine ulaştığı zaman yüz çevirenler, Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. Ama ulaşmayı dileyenler, Allah bu engelleri kaldırdığı için onlar da gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. O zaman birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala hiç gören, işiten, idrak eden kişi sağır, dilsiz, körle eşit olabilir mi? Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanlar hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa faydasız ilmin sahipleridir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Dürüstlük anlıyorum. Hak, hukuk, adalet anlıyorum. İbadet edeceğim. Kur'an okuyacağım, namaz kılacağım.
3: Ben ölümü anlıyorum. Başka ne anlayacağım? Yani tövbe aşağı biz onunla iletişime geçemeyiz.
2: Ruh Allah'a ulaşır. Allah'a itikat etmekle ulaşır. Senin Allah'a sevginle başlar.
3: O ermişler mermişler tam hepsine saygı duyuyoruz ama Allah'la birebir görüşürken ben inanmıyorum.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sizin böyle manevi talepleriniz oluyor mu?
2: Tabii ki yani her kişi de bunu talep eder, ister yani ama o da her kişiye verilmez.
4: Yani yalan mı konuşayım? Olmuyor çünkü dua etmiyoruz. Namaz kıldıktan sonra kısadan hemen birkaç cümleyle bitirip kalkıyoruz.
3: Olmadı, olmadı.
1: Kalpten yapılması gereken bu duayı şu an etmek ister misin?
4: Kesinlikle etmek isterim de ben kendimde o hazırlığı göremiyorum. Yani ben kendimi layık görmüyorum belki yani işin açıkçası. Bir Yunus Emre gibi kim olmak istemez ki? Hadsizlik buluyorum kendimde yani böyle.
3: Hani Allah'a birebir ulaşanı ben görmedim.
4: Ey Yüce Allah'ım seni çok seviyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların ölmeden önce sana ulaşmışlarsa ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur kabul et Allah'ım.
0: Misafirimiz ermişlerin hepsine saygı duyuyorum ama Allah'la beraber birebir görüştüklerine ben inanmıyorum dedi. Allah'la konuşmak mümkün müdür? Tabii ki. Allah Teala eğer diyorsa ki ben her şeyi Kur'an-ı Kerim'de açıkladım. Bu kardeşimiz şöyle yapabilirdi. Madem Allah her şeyi Kur'an'da açıklıyor, öyleyse bir insanın Allah'la konuşup konuşmadığını ben Kur'an'dan araştırayım. Araştırmış olsaydı görecekti ki evet, Bakara 269 hikmet sahibi alimler devamlı Allah Teala ile konuşanlardır. Enbiya 7'de Allah Teala'nın kendisine vahyettiği Allah ile konuşanlardır. Şura 51'de yine Allah ile konuşanları Allah Teala tarif ediyor. Allah ile konuşmak mümkün müdür? Elbette. Şura 51'de "Ve ma kana li beşerin en yukellimallahu illa vahyen ev min verâi hicâbin ev yursule resûlühü feyyuhâ biiznihî." Allah'ın hiç bir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile veya perde arkasından veya dilediğini izniyle vahyesin diye Resul melek göndererek. Allah bilir ve hikmet sahibidir. Yine Al-İmran 190-190'da hikmet sahibi alimlerin tezekkür ehli olduğu, Allah-u Teala'nın müteşabih ayetleri onların kalp kulaklarına onlara ulaştırdığı ve onlara açıkladığını biliyoruz. Yani Ulu Elbab, hikmet sahibi alim, Allah'la konuşan, vahiyle konuşan birisidir. Vahiyle ilgili ayetlere baktığımız zaman bir başka hürafe devreye konmuş iblis tarafından. Peygamberlerden başkası Allah-u Teala ile konuşamaz. Bu tabi külliyen yalan. Allah Teala Bakara 118'de, Bakara 259'da, Maide 111'de, Yunus 2'de, Nahl 68'de, Tahut 8, Fusilet 12, Şura 51, Zilzal 4 ve Alimran 47'de peygamberlerin dışında herkesle konuştuğunu görüyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesiyle Meryem annemizle konuşuyor. Yere Allah vahyediyor. Bir beşerle konuşuyor. Göklere Allah vahyediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahyediyor. Arıya vahyediyor. Herhangi bir adama vahyediyor. Havarilere vahyediyor. Herhangi bir adamla konuşuyor. Ve görüyorsunuz ki bütün bunlar hep vahiy ile ilgili ayet. Bir değil, iki değil, üç değil. Tam 10 tane ayet vahiy ile alakalı Kur'an'da yer almış. O zaman hayır ben inanmıyorum demek tamam. Eğer ben inanmıyorsa bu ayetlere inanmıyorum. Zaten bir ayet-i kerimeye inanmayan bir insan Kur'an'ın bütününe inanmamış olur ve Kur'an dışı bir hayatı yaşamaya başlar. Allah-u Teala insanlara vahyetmek suretiyle onlara hitap eder. Ehli tezekkür Allah ile her zaman konuşabilen, tezekkür edebilen kişileri ihata eder ki bu nokta vahiy muhtevasının kesin olarak başladığı noktadır. Kişinin kalp kulağı açılmıştır. Allah ile konuşur. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Allah'ın bütün gösterdiklerini görür. Eğer kalp gözü de açılmışsa. Bütün devirlerde insanların arasında hep Allah'la konuşabilen birileri var olmuştur. Kıyamete kadar da Allah insanlara hep vahyini göndermeye devam edecektir. Yunus Emre çaraptır söyletir, bizi konuşturan Allah'tır buyuruyor. Öyleyse ayetler ve bu konudaki hadisler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilmiyorsanız hikmet sahibi alime sorun. Ehli zikre sorun demekle Allah-u Teala ehli zikirle konuşmaktadır. Ben ona açıklıyorum, siz de ondan öğrenin demektedir. Ve başka bir ayet-i kerimede اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَنِّي قَرِيبٌ اُجُوبُ دَعْوَةِ دَا اِذَا دَعَانِي. Kullarım sana benden sordularsa, bu ayet-i kerime bile dinimizin tezekkür halinden öğrenmesi gerektiğine dair kesin işareti Allah-u Teala veriyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların faydasız ilimden kurtulabilmeleri için her devirde Allah'ın hakikatlerini tebliğ edecek Resuller, mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bizim peygamberimiz var, zaten göndermiş. Allah'ın dostu şudur budur. Ben onu kabul etmiyorum. Bir aracı görüyorum onları ben.
3: Allah'ın tayin ettiği kişi kimler olabilir? Peygamberler olabilir. Başka kim olabilir? Sıradan sen ben insanlar tabii ki. Yani
4: yol gösteren Allah dostları, evet. Bence olmalı. Yani insanlar şöyle ifade ediyorlar. Ben hiçbir işte tarikat veya da mürşit istemiyorum. Kur'an bana yeter. Kur'an'dan ne anlıyorsun sorduğun zaman? Kur'an okumazsa ne bilmiyor insanlar? Müslüman mısın? Müslümanım elhamdülillah. Bir kelime şahadet getirebilir misin diyor. Bilemiyor insanlar. Allah sonumuzu ayırsın yani.
1: Allah'ın tayin ettiği birisi olsa bu toplum için faydası olmaz mı?
3: Ya öyle de abla şimdi kim olacak? İsa nasıldı mesela, göğe yükseldi değil mi? Zamanında onu görenler var. Ancak böyle birinin gökten aşağı indiğini göreceğiz ki biz o adama inanacağız. Hani gözle görmek lazım.
1: Güvenilir olanlar da var.
2: Güvenilir olanlar da var ama şu anda daha bulamadım ben.
4: Peygamber Efendimiz'in zamanında ashab-ı ikram buyurdular ki ya Resulallah biz senin yanında olduğumuz zaman kendimizi daha çok Allah'a yakın hissediyoruz. Fakat senden uzaklaştığımız zaman kendimizi boşlukta hissediyoruz. Zaten dedi o işin sırrı da orada. Mürşit de öyle bir şey. Allah dostunun yanında olduğunuz zaman farklı bir havaya bürünüyorsunuz. Farklı bir atmosfere giriyorsunuz.
0: Müsavvirin mürşit konusunda İsa mesela nasıl göğe yükseldi onu görenler vardı. Ancak öyle birinin gökten aşağı indiğini göreceğiz ki odama inanacağız. İnsanların mürşitlere inanması için mucizeler mi gereklidir? Tabii Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala mucize gösteriyor. Ve mucize talep eden kişilere de Allah-u Teala niye siz benden ve Resulümden mucize istiyorsunuz demiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'ın davetine icabet etmeden bana mucize göster diyenler de mucizeyi gördükleri zaman ona inanmayacaklardır ve tekrar eski hallerine dönüp gidecekleri yer cehennem olan insanlar. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminde işte eğer sen ayı ikiye ayırırsan biz iman ederiz. Allah Resulü de ben de sizin gibi bir insanım, beşerim. Benim böyle bir gücüm yok ama ben Rabbimden talepte bunun Rabbim her şeye kadir. Talebimi kabul ederse ayı ikiye ayırır. Allah Teala Resulullah'ın talebini kabul eder ayı ikiye ayırmasına rağmen o ayı ikiye ayır biz sana tabir ediyoruz diyenler o bir sihirdir dediler. Yani peygamberler Allah Teala onlara mucize verir. Evliya da kerameti sahibi olabilir ama az olan istisnasız davete icabettir. Davete icabet etmek. Her devirde böyle olmuştur. Peygamberlerden Resullerin hep bir mucize göstermesi, fizik ötesi bir şeyler göstermesi istenmiştir. Eğer Allah-u Teala fizik ötesi bir şey nasip ederse ki bu mümkündür, bu gerçekleştiği anda da aynı şey söylenmiştir. Bu bir sihirdir. Bu bir büyüdür. Resul'ün bir mucize göstermesi zaten kendisine ait değildir. Allah'a aittir. Allah pek çok ayetinde Resullere gönderdiğini ve kavimlerinin onları hep inkar ettiklerini ifade etmektedir. Bu durumda insanların Resullerinden mucize göstermeli istemeleri şeytanın bir tuzağıdır. Müminin suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hakikati dile getiriyor. Biz Resullerimizi ardı arda gönderdik. Her ne zaman bir Resulümüz gelip onlara açıklamada bulunduysa ya onu inkar ettiler veya öldürdüler. Bakara 87 de aynı hakikati ifade ediyor. Ve Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde Hazreti İsa aleyhisselam Meryem oğlu İsa şöyle demişti. Ey İsa oğulları, muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden, benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul'le müjdeleyen size göndermiş Allah'ın Resulüyüm. Fakat onlara mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar bu apaçık bir sihirdir dediler. Görüyorsunuz ki olay bu şekilde hep tarif edilmiş. İbrahim 10-11'e bakalım ne görüyoruz. İbrahim suresinin 10-11. ayet-i kerimesinde. Onların Resulleri şöyle dedi. Semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphelisiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor. Sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor. Onlar da şöyle dediler. Siz ancak bizim gibi beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açık bir mucize getirin. Onlara Resulleri şöyle dedi. Biz de ancak sizin gibi beşeriz. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan mucize getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Öyleyse görüyorsunuz ki ayetler net olarak her devirde, her zaman parçasına geçerli olanlar, insanlar Allah'a davet olundaki semaları ve arzı yaratan Allah hakkında şüphedemişsiniz. O sizi günahlarınızı mağfiret etmek, yani günahlarınızı sevaba çevirmek üzere Allah'a davet ediyor. Sizi belli bir zamana kadar mühlet veriyor. Ancak onlar da diyor ki siz beşersiniz. Bizi babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak istiyorsunuz. Bu öyleyse bize açık bir mucize getirin. Resuller de biz ancak sizin gibi beşeriz ama kullarından dilediğini nimetlendirir. Allah'ın izni olmaksızın bizim size bir mucize getirmemiz söz konusu olamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sualim olacaktı inşallah. Günümüzde öğretilen emani bilgilerden, faydasız ilim tuzağından nasıl kurtulabiliriz? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Öğretilen emani bilgilerden, faydasız ilmin tuzağından nasıl kurtulabiliriz? Kim bu tuzaktan kurtulmak istiyorsa, Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o bir tek şey yapacaktır. Sadece tek bir dilekte bulunacak. Allah'a ulaşmayı kalben dileyecek. İblis çok iyi biliyor ki Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ankebut 5. Men kâne yercül yika Allah'ı ve ne acer alâhat. İnsanlık tarihi boyunca özellikle bu insanlardan gizlenmiştir. Bugün dünya insanı %90'dan fazlasının kurtuluşu o emaniye bilgiler sebebiyle ne yazık ki söz konusu değil. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte bu kurtuluş noktasıdır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalan adım adım Allah tarafından gerçekleştirilecek. Nasıl gerçekleştirecek? O Allah'ın bileceği bir iş ama Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Allah Teala eğer kalben ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın tayinli vakit gelecektir buyuruyorsa bu kesinlikle gerçekleşecek. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak faydalı ilmi daha üst boyutta öğrenebilmemiz için Allah'ı çok zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Allah'a daha çok yakın olmak ve onunla tapınmak diyelim artık. Çünkü Allah'a tapılacak bir şey.
3: Burada mesela dualara katıldım, işte namazları falan kıldım, tövbe aldım. Ben orada mesela görüyordum. Ya millet böyle kendini yere atıyordu, şey yapıyordu falan da filan. Ya işte ben onları görünce yani bir tuhaf oldum. Dedim ki hani bu insanlar ne yapmaya çalışıyor? Orada birkaç hoca vardı. Dedim ki hani bunlar ne yapıyor? Dedi ki hani işte zikir yapıyorlar. Ya kardeşim ya benim bildiğim dua, kafana bir şey örtersin. Kendi içinde Allah'a dua edersin.
2: Zikir ruhu rahatlatan bir şey. Vürtlerim var, onları yapıyorum. Yapmadığım zaman kendimde çok büyük bir boşluk hissediyorum yani.
3: Her insan gibi kötü alışkanlıklarımız vardı. Tabii ki artık zamanla zikrederek, namaz kılarak, onu yapıp çoğu alışkanlığımızdan kurtulduk çok şükür. Şu an Allah'tan başka kimseye inanmıyorum.
1: Hacet namazı kılıp sizin için Allah kimi tayin etmiş onu Allah'a sorabiliyorsunuz.
3: Onu şimdi sizden duydum. Onu bir deneyeceğim. İnşallah olur.
2: Cuma günü işte Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum. Orada bir Abdullah Bey var. Orada bir şey okuyordu. Eşi de sordu ona ne okuyorsunuz? Dedi ki kaside-i bürde okuyorum dedi. Bu dedi Peygamber Efendimiz'in okumuş olduğu bir dua. Bunu okuduğum zaman bütün sıkıntılarımın giderildiğini dedi hissediyorum. Ona inanıyorum.
0: Misafiriniz bir yerden tövbe aldım. Orada insanlar kendilerini yere atıyorlardı. Birkaç hocaya sordum. Bunlar ne yapıyorlar diye dediler ki zikir yapıyorlar. Onları görünce tuhaf oldum dedi. Zikir yapmanın bir adabı var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de sesli zikir, sessiz zikir ve hafi kalp zikri üç şekilde Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Zikir yapmak Allah'ın ismini Allah Allah diye ard arda tekrar etmektir. Bir hafi zikir var. Gizli zikir ifade ettiğimiz gibi. Bir de cehri zikir var, sesle zikir emretmek. Bir de kalp zikri var. Allah Teala herkesin 24 saat süreyle aralıksız zikir yapmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Müzzemmil 8 az zikir farz kılmış. Asaf 41 çok zikir farz kılmış. Nisa 103 daimi zikir farz kılmış. Burada Allah'ın hatırlanması, zikir yapılması veya Allah'ın bir anda devreye girmesi sebebiyle Allah Teala'nın kulunda cezbeyi oluşturması her zaman söz konusu olabilir. Sahabenin büyük bir kısmı cezbeliydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep cezbe sahibiydi. Bugün birçok tasavvuf ocaklarında da cezbe vardır. Hazreti Ali halifeyken diyor ki ey benim aziz kardeşlerim size ne oldu ki cezbeniz azaldı. Ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanların titrediğini bilirim. Kur'an-ı Kerim'de cezbe ile ilgili tam 5 tane ayet var. O ayetlere bakacak olursak net olarak bu hakikatin Allah'ın bir gerçeği olduğunu görürüz. Âl-i'mrân 119, Enfal 2, Hicr 52, Hac 35, Mumin 60, Meryem 58, Secde 16 ve Zümer 23. Bu ayetler bize 7 tane cezbe ayeti kerimesini net olarak gösteriyor inşallah Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatli kıymetli hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasıtetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum. Kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim okuyan herkes muhtevasındaki faydalı ilimden nasiplenir mi? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Kur'an-ı Kerim'i okuyan herkes mütevasındaki faydalı ilimden nasiplenebilir mi? Ayetlere baktığımız zaman mutlaka devrede mürşit olması lazım. Fussilet 44'te Kur'an-ı Kerim amin olanlar için hidayet ve şifadır. Allah'a göre Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanlar kör, kulakları sağır ve idraksız olarak değerlendirilirler. Kur'an'da körün okuyamayacağı, okuduğu takdirde anlamayacağı, sağırın işitemeyeceği, işittiği zaman anlayamayacağı, mühürlü olan kalbin idrak edemeyeceği bir muhteva taşır. Evet. Demek ki İsra 45-46 ve İzakaratel Kur'an'a Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman ve cehennem beyneke beyne zine la emine bil hayetin camin ve süre ve fi azani makra ve hala kulübü ekineten yefeko. İşte bu açıdan çok çok önemli. Kur'an'da körün okuyamayacağı, okuduğu takdirde anlayamayacağı, sağırın işitemeyeceği, işittiği zaman anlayamayacağı, mühürlü olan kalbin idrak edemeyeceği bir muhteva. Sadece amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, kör, sağır ve dilsiz olmaktan Allah-u Teala tarafından kurtarılırlar. Allah tarafından Allah'a ulaşmayı diledikleri an kesinlikle kurtulurlar. Öyleyse mutlaka Kur'an'ı Allah'ın kendisi için tayin-i mürşitten öğrenmek söz konusu. Fussilet 44 Kul huvelellezine amenü huden ve şifa. Yani Kur'an amen olanlar için hidayet ve şifadır. Vellezine la yümüne. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için kulaklarında vakra var. Onlar kördürler. Allah razı olsun. Bir Her an Kur'an, her an mutlu programı daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: 14 asıl evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim. Bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Fatiha ve selavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Mürşide karşı sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Başlangıçta bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle vazifelidirler. Nebile Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ı öğrenmek, ilmi öğrenmek her kadın ve erkeğin üzerine farz kılınmıştır. O zaman kimden öğreneceklerdir? Her devirde öğrenenler var ve de öğretenler. Öğretenlerin Kur'an'da birbirinden farklı tam 19 tane isimle anıldığını görüyoruz. 19 tane isim. Allah-u Teala öğretenlerin başında Allah'ın tasavvurunda olan nebiler geliyor, imamlar geliyor, halife var, resul var, nezir var, hidayetçi var, veli, veliin türevleri, münadi, sadık, salih, alim, hikmet sahibi alim vesaire. İşte Nebile Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürşide tabiyan farz olduğunu 7 tane hadiste açıklıyor. Ve bu hadiste Kur'an öğreten mürşitlerin ismi halife olarak geçiyor, imam geçiyor, alimler geçiyor, size ruh verenler geçiyor vesaire. Değişik isimlerle mürşide tabi olmak, Kur'an-ı Kerim'i mürşitten öğrenmek bu hadislerde net olarak anlatılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminde sahabeden bir tanesi ey Allah'ın Resulü, biz dinimizi son nebiden senden öğrendik. Ama senden sonra nebi gelmeyecek. İnsanlar dini kimden öğreneceklerdir? İşte onlardan bir tanesi de benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Yani kısacası Allah'ın dininin muhtevasında yer alan yegane kaynak olan Kur'an-ı Kerim. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i her devirde öğretenler var. Allah'ın irşatla vazifeli kıldığı öğretenler. Bir kere daha 19 tane ismi ele alalım. Görüyorsunuz ki geçtiği ayetler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst noktadaki makam öğretenlerin başında Allah'ın nebileri geliyor. Allah-u Teala nebilerine şeriat kitabı veriyor. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde. Ama onların olmadığı dönemlerde Allah-u Teala veli resuller arasından bir tanesini seçiyor ve vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Belki buraya nebi, imam, halife, veli, resul. Buraya veli, resul dememiz lazım. O veli, resuller arasından bir tanesini secde 24'e göre vekaleten devrin imamı tayin ediyor. Allah-u Teala hidayetçi diyor. Allah-u Teala hikmet sahibi alim diyor. Kısacası
onlar bize Kur'an-ı Kerim'i öğretecek olanlardır. Ama başlangıç noktasında insanların durumuna baktığımız zaman hepsi mürşide karşı sağır, dilsiz ve kördürler. 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Mürşide karşı başlangıç noktasına bütün insanlar sağırdırlar, kördürler, dilsizdirler. Yani kısacası ölüdürler. Ama sadece bu negatif özellikler söz konusu değil. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, şeytanın kulu dostudurlar, fısıkladırlar, isyandadırlar, nefslerine zulmedenlerdir, cehalettedirler. Nitekim Allah Teala zatından bize ruh üfürdüğü zaman Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَلَتْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا. Hem zalimdir, hem de cahildir. Hem de Allah'ın ayetleri isyandadır, fısıkladır. Ayetlerden gafildir, hüsrandadır. Bütün bu negatif özellikler o kişide mevcuttur. Bu halde Allah Teala bütün insanlardan istediği şey sadece insanların mutlu olması. Hem ahirette cennete gitmeleri hem de dünyada cenneti yaşamaları. Bu haliyle insanlar mutluluğu yaşayabilir mi? Bu negatif özelliklerine sahip olan insanlar mutluluğu yaşayabilir mi? Hayır. İşte kimler mutsuzsa bilsinler ki kesinlikle onlar Allah'ın mutluluk reçetesi olan Kur'an-ı Kerim'i hayatlarına tatbik etmedikleri için mutsuzdurlar. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. İşte 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar Allah'la ilişkileri itibariyle ölüdürler. İnsanları ikiye ayırabiliriz. Ölüler ve diriler. Kulakları sağır,

Öyleyse bu negatif özelliklerden kurtulup, ölü olmaktan kurtulup diri olmak mümkün müdür? Evet, sadece bir dilek. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi her şeyi kesinlikle hedefine ulaştırır. Yani kişi mürşide ulaşınca o kişinin baş gözündeki işitmeye malum engeli vakrayı alıyor, semiyasasını açıyor. Gözlerindeki cevabın meseleyi alıyor, fıkhasasını açıyor. Kalbindeki ekiniti alıyor. İpatı koyuyor ve böylece sardisiz ve körken anında bir tek bir dilekle gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Körlükten, sağırlıktan, dilsizlikten kurtulmak sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir şey çok sevmen seni kör ve sağır eder. Ve bir başka olay daha var. Dünya sevgisi her şey çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır eder. Yani kişinin dünyaya olan sevgisi Allah sevgisinin önündeyse o kişi söylediğimiz gibi sağır, dilsiz ve kör durumdadır. Hayatımızın her safhasında Allah-u Teala'dan sonsuz ikramlar alırız. Onun ikramı, yardımı sonsuzdur. Her safhada Allah-u Teala bize yardım etmeyi garanti ediyor. Ama bizim bu yardıma ehil olmamız, liyakat sahibi olmamız lazım. Allah Teala bizden ne istiyor? Son derece basit. Eğer bizi dinleyenler, daha doğrusu şu anda hitap ettiğimiz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bizim bu size anlattıklarımızı anlamak istiyorsanız, size tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalben ulaşmayı dilemeyenler, onlar konferans boyunca ne kadar dinleseler algılayamazlar. Bu sebeple hitap ettiğimiz, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hitap ettiğimiz grup iki gruptur. Anlamadan dinleyenler, şu anda konferansta kim Allah'a ulaşmayı dilemeden dinliyorsa o bizi anlamadan dinliyor. Bir de dinlemeden anlayanlar, kardeşlerimizin konferans davetisini eline aldığı zaman yırtıp çöp kutusuna atanlar, onlar da dinlemeden anlayanlar. İki grubun da kurtuluşu söz konusu değil. Kurtuluşun var olabilmesi için mutlak surette Kur'an'ın giriş kapısı, cennetin giriş kapısı olan kalben Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. Şeytan bu engellere tesir etmek suretiyle onları irşat makamından uzaklaştırıyor. Onların kulaklarındaki vakrayı kullanarak anlamalarını engellemeye başarıyor. Onlar irşat makamının söylediklerini anlayamazlar, işitemezler. Onlar sağır dirler, onlar dilsizdirler, onlar kördürler. Başlangıç noktasında herkes delalettedir. Delalette olanların Câsiye 23'te vasıfları veriliyor. Evet, 7 ayet gereğince görüyorsunuz ki delalette. Âlimler 164'te Allah'a ulaşmayı dilemeden önce onlar delaletteydiler. Cuma 2'de Allah'a ulaşmayı dilemeden

0: Önce onlar da rahattaydılar. Ve başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil, Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve delalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğini söyledik az evvel. Bu sebeple insanlar delalette ise hevalarına tabidirler. Hevalarına tabi olanların işitme hassası ve kalbini Allah-u Teala mühürlüyor. Basar hassası üzerinden dış altında bir perde olması hasebiyle irşat makamını söylediklerini anlayamazlar. Kendilerine mal edemezler. İşte Allah Teala Nebire Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yani insanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretecek olan mürşide sesleniyor. Allah onların ilimleri gereğince onları delalette bırakmıştır. Onlar hevalarına tabidirler. Nefslerini kendilerine ilah edinirler. Onlar delalettedirler. Yani mürşitlerine ulaşmamış olanlar hepsi hevalarına tabi olan kişilerdir. Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Fenlem yestecibu leke. Eğer senin davetine icabet etmezse, Resulullah'ın daveti Allah'a davet. Allah'a ulaşmayı davet. Eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar hevalarına tabidirler. Hevasına tabi olan kimseden daha zalim kim vardır? Görüyorsunuz ki o kişi yine negatif özelliğin sahibi. O negatif özelliklerden kurtulabilmesi için mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah onları delalette bırakıyor. Görüyoruz ki bu kişiler mürşitlerine tabi olmadıkları için kendi hevalarına tabi olmuşlar. Belki de Yunus Emre'nin şu dizelerini okumakta fayda var. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Yani daha birinci safhada kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi için mutlaka mürşit gerekli. Allah Teala Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alimin Kur'an-ı Kerim'i öğreteceğini buyuruyor. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah kuru toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Ya Allah Teala bütün hikmet sahibi alimlerin Nahl suresinin 125. ayet-i kerimesi gelince hikmetle Allah'a davet ettiğini görüyoruz. Öyleyse davetin muhtevasında mutlaka hikmet ehli olması lazım. Ud'u ila sabili rabbiki bil hikmeti ve mevizetil haseneti. Yunus suresinin evet, Nahl suresinin 125. ayet-i kerimesi. Rabbinin yoluna, Allah'a ulaştıran yola sırat-ı müstakime hikmetle davet et. Bunları en güzel şekilde de mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin onun yolundan, sırat-ı müstakimden sapanları da hidayete erenleri de bilir. Neyse görüyorsunuz ki davette bulunan kişinin hikmet sahibi olması söz konusudur. Hikmet sahibi alimden öğrenmek, hikmet sahibi alimi hikmet nuruyla kalbin dirilmesi söz konusudur. Hevalarına tabi olanlar, onlar nefslerinin afetlerine tabi olanlardır. Şeytan, üç ucu serbest irade ile yaratılan insanın nefsindeki afetlerin 19'una da %100 tesir ediyor. Ve şeytanın etkisi altında şeytanın da afetleri azdırmak suretiyle Allah'ın her emrine o kişinin isyan etmesini sağlıyor. Nefslerinin emirlerine itaat ediyorlar. Allah'ın emirlerine isyan ediyorlar. Hepsi isyanda. Nefslerindeki afetlerin ve şeytanın emrine itaat ettikleri için hevalarını kendilerine ilah ediniyor. Allah-u Teala mürşitlerine ulaşsalardı ne olurdu? Allah'ın emirlerine itaat etmiş olurlardı. Nefslerin hevalarına değil de mürşitlerine tabi olacaklardı. Biliyoruz ki mürşidine tabi olmayan, daha başlangıç noktasında mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. Belki birinci safa itibariyle mürşidin davetini kabul etmek. Tabiyet ikinci safhada gerçekleşiyor. Mürşidin davetine icabet etmeyen 10 ayet gereğince davette, delalette. Evet. Mürşid Allah'a davet ediyor ve insanlar iki gruba ayrılıyor. Daveti kabul edenler ve daveti kabul etmeyenler. Mürşidin hakka davetini kabul etmeyenler 10 ayet gereğince delalettedirler. Evet, mürşidin davetini kabul etmeyenler 10 ayet gereğince delalettedirler. Ve delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Neyse Allah-u Teala müşriklerin delalette olduklarını, onları ilim üzere bir ilimleri var ama faydasız ilim, onları o haliyle delalette bırakıyor. Onların ilmi faydasız ilim. Bugünkü geleneksel din tatbikatındaki öğretiler insanların hiçbirisini hedefe ulaştıracak durumda değil. Şeytan tarafından kandırılmışlardır. Asırlar boyunca Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmışlar. Kur'an-ı Kerim onlar için mezarlarda okunan bir kitap, fal baklan bir kitap. Ama Mehmet Akif Ersoy, bu Kur'an mezarlarda okunmak için, fal bakmak için indirilmedi, bu Kur'an yaşamak için indirildi. İnsanların din sandığı, insanların zanlarından ibaret olan her şeylerin insanları ölü halken diriltmediğini, asla hedefe ulaştırmadığını Allah-u Teala bize açıklıyor. İşte konumuzla ilgili günümüze din adamlarının söylediklerini beraber bakalım. Kör, sağır ve dilsiz olmak konusunu bir din adamına soruyorlar. Cevaba bakın. Kur'an-ı Kerim'de geçen kör, sağır ve dilsiz olanlardan olmamak için ne yapmalıyız diye sual soruluyor. İslam dinini kabul edip Müslüman olmalıyız. İslam'ın 5 şartına uymalıyız. Aklımızı kullanmalıyız. Zannediyor ki İslam'ın 5 şartıyla o kişi kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulacak. İslam'ın 5 şartının muhtevası içerisinde Allah'a davet yok, Allah'a ulaşmayı dileme daveti yok. Bu dilek İslam'ın 5 şartının içine yer almayınca o kişinin İslam'ın 5 şartıyla sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulması mümkün değil. Din adamlarına göre akledenler, din adamlarına göre Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak isteyen bir kimse, din alimlerinin kelam, fıkıh ve ahlak kitaplarını okumalı. Kur'an-ı Kerim, Arapça okunuşunu tilavetle öğrenmek ve öğretmek asıl olandır diyor. Sevgili kardeşlerim, 14 asırlı evvele baktığımız zaman birçok sahabenin okuma yazması da yoktu. Evet. Ve o gün bu insanların söylediği, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde söylediği kelam, fıkıh vesaire yoktu. Tek bir kaynak vardı, o Kur'an-ı Kerim. Ve onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an'ı öğrendiler ve Kur'an'ı yaşadılar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an öğretisine yani hikmet sahibi alimin, Kur'an öğretisine tabi olan sahabenin ilk işi birinci safa itibariyle Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani daveti kabul etmek. İkinci safa 12 tane insanla Resulullah'a tabi olmak. Üçüncü safa dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncü safa fizik vücudu teslim etmek. Beşinci safa nefsini teslim etmek. Altıncı safa ihlasa ulaşmak. Ve yedinci safa iradeyi teslim etmek. İradeyi teslim ederek irşada ulaşmak. Sahabe böyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişler. Ve ayetler de açık ortada. Ama günümüz İslam'ın beş şartıyla kimse Allah'a ulaşmayı dileyebilir mi? Hayır, Zümer 17 yok. Mümtehne 12'ye göre tabiyet var mı? Yok İslam beş şartının içinde. Ruhun teslimi var mı? Yok. Fizik vücut teslimi var mı? Yok. Nefs teslimi, bunların hiçbirisi yok. 7 tane hedef emrinin 7'si de yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi ait olan 2 şey yok. Allah'a ulaşma dileği ve ibadetlerin sultanı zikir yok. Geri kalan İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş mümkün değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi amelleri boşa gidiyor. Kehf 105'e göre. Ulaike lezine kefir beyati rabbim ve likai. Lika Allah'ı inkar edenler, onlar amelleri boşa gidiyor. 7 ayette Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor Allah Teala. Ve bu 7 ayette de özellikle Rum 8 ve secde 10'da Allah'a ulaşmayı inkar edenlerin Kehf 105'e göre amelleri boşa gidiyor. Rum 8 insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı inkar ediyorlar. Secde 10'da Rablerine mülaki olmayı inkar ediyorlar. Şimdi Rablerine mülaki olmayı inkar eden, şüphe eden kişinin amelleri boşa gidiyor. Onlar delalette kalıyorlar. Ve delalette olanlar içinde bir hidayetçi yok. Mürşidin davetini kabul etmeyen herkes 10 ayet gereğince delalette. Kalbin kapalı olmasını bir din adamına soruyorlar. Kalbin kapalı olması ne demektir? Cevap, kalbin kapalı olması değişik mertebelere ayrılır. Mesela küfür kalbin tam ölümüdür. Büyük günah işlemek kalbin yarı ölümüdür. Küçük günahlar işlemek ise çeyrek ölümüdür denilebilir diyor. Din adamına soruyorlar kalp temizliği. Kalbi temizlemek, günahlardan arınmak için iyilik ve ibadet yapmak lazımdır diyor din adamı. Günah işlemeden iyilik, ibadet yapılırsa kalp daha parlarcılanır. Görüyorsunuz ki söylenenler din adamları tarafından %90'ı Kur'an ayetlerine aykırı. Hadis-i şeriften Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Gelecekte gerçeği duymayan, sağır, hakkı söylemeyen, dilsiz, gerçeği görmeyen kör fitneler olacak. Kim bu fitneye doğru giderse fitnede o kendini çeker. O fitnede dile bir söz söyleyip tahrik etmek, kılıçla vurmak gibi tehlikelidir. Bu yaptığımız açıklamaların hepsi baş gözlerin görmedi, baş kulağın işitmedi, baştaki dilin konuşamadı bir insan tipi. Bu insan tipi Kur'an-ı Kerim'e göre ölüdür. Ölü olarak değerlendiriyor. Evet, baş gözü yani fizik vücudun, bu zahiri aleme ait olan fizik vücudun, baş gözü fizik vücudun baş kulağı ve fizik vücudun dilinin konuşamadığı, Allah'ın ayetleri konuşamadığı bir insan tipi söz konusu. Allah Teala Bakara 18'de bunlardan bahsediyor. Mümbük min ummin fehem la yercuun. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler. Kime karşı sağır, dilsiz ve kördürler? İrşat makamına karşı sağır, dilsiz ve kördürler. İrşat makamının davetini kabul etmiyorlar. İrşat makamının tabiyet istemiyorlar. İrşad makamının teslimlere müteallik olan hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. O sebeple Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Lekad zerana li cehenneme kesilen min el cinni vel insi. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Lahum ayunun la yubsiruna biha, lahum azanun la yasmauna biha. Ulaike kel anami. Andolsun cehennemi insanlar ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler. Gözleri vardır, görmezler. Kulaklar ve işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha çok delalettedirler. Allah cehennemi insanlığı ve cinlerin çoğu için yarattı diyor. Kalpleri var fıkıh etmez, kulaklar var görmez, işitmezler vesaire. Şimdi bu sağır, dilsiz ve körlerin Kur'an'ın bütünü içinde geçen ayetleri derledik, hazırladık ve 5 ayrı sılat karşımıza çıkıyor. Ölü olanlar, negatif durumda olanların geçtiği ayetler ve diriler, daveti kabul eden, mürşidin davetini kabul edenler, onlar da pozitif grubu ifade ediyor. Bir de her ikisini de barındıran ayetler vardır. Şu anda birinci slaytımızı o şekilde görüyorsunuz. Ve ikinci slayta geçecek olursak, yine negatif durumda olanlar, mürşidin davetini kabul etmeyenler, sağır, dilsiz ve körden bahseden ayetler ve daveti kabul edenler, davetin kabul ettikten sonra Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ederek onlarda vücuda getirdiği değişiklikleri bahseden ayetler. Üçüncü sırayta geçecek olursak yine pozitif ve negatif iki durumu Allah-u Teala bize söylüyor. Devam edecek olursak dördüncü slaytımızda da yine sağır, dilsiz ve körler bir başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hidayeti dileyenler de pozitif durumda. Beşinci slayta geçecek olursak evet, tam 70 tane ayet. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey insanlar, kendinize acıyın. Siz ne sahara dua ediyorsunuz ne de bir gaybe. Muhakkak ki siz hakkıyla işiten yakın bir zata, Allah'a dua ediyorsunuz. O sizinle beraberdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Nem suresinin 80. ayet-i kerimesinde muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin. Arkasını dönüp kaçan sağırlara da işittiremezsin. Onlar mezardaki ölüler gibidir. Yine Fatır suresinin 22. ayet-i kerimesinde hay diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Allah'ın işittirdiği, dilediği kişi ona layık olan kişidir. Yani daveti kabul eden kişi. Daveti kabul edenlere, Allah'a hakka daveti kabul edenlere işittiriyor Allah-u Teala. Ama diğerlerine, daveti kabul etmeyenlere, onlara Allah-u Teala işittirmiyor. İşittiren de Allah, işittirmeyen de Allah. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dilediğini delalette bırakır. Allah'ın delalette bıraktığı kişi işitmeye ehil olmayan kişidir. Allah'ın hidayet erdirdiği kişi, Allah'a yönelen, o liyakati kesbeden kişi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e ilgili ayetlere mürşide karşı saadisi ve kör olanlar, onların sana baktıklarını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Onlar sana bakarlar ama göremezler. Araf 198'de İntedûm ilel hüda la yesmâhu. Sen onları hidayete davet ediyorsun ama onlar işitmiyorlar. Terahum yenzurune ileyk ve hum la yibsurun. Onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmayı çağırırsan işitmezler. Onları sana bakar görürsün, onlar görmezler. Yani onların sadece baktıklarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kendileri gibi birisi zannettikleri için onu irşat makamı olarak, hidayet makamı olarak görmüyorlar. Herhangi bir insan olarak görüyorlar. Kur'an-ı Kerim bu konuda çeşitli ayetlerde örnekler veriyor. Furkan suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman dediler ki bu nasıl bir Resul? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor, ona bir melek indirilseydi ya olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Senin için ne diyorlar? Caddelerde dolaşan, çarşılarda dolaşan, onlar gibi ekmek yiyen, yemek yiyen insanlarla konuşan bir insan olarak görüyorlar. Sadece herhangi bir insan. Çünkü onların baş gözündeki hicabın mestüre alınmamış, kulaklardaki vakra alınmamış, kalplerindeki ekinet alınmamış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an üçüncü basamakta Allah Teala bu engellerin hepsini alıyor. Onun kalbindeki bu durumu görüyor, Allah Teala işitir biliyor, görüyor ve daima Allah kalbe bakıyor. Gördüğü anda Allah'a ulaşma talebini işittiği ve bildiği anda Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve derhal onu Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Rahim esmasıyla tecelli ve onu yedi furkanın sahibi kılıyor. Derhal kişinin gözlerindeki hicab-ül mestureyi alıyor. Sonra görme hasarlarındaki kışaveti alıyor. Kulaklardaki vakra alıyor. Sonra işitme hasasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Ekinetin üzerindeki mührü açıyor. Kalbinin mührünü açıyor ve hem uzuvlar hem hasarlardaki engeller alınınca o kişi işiten, gören ve idrak eden birisi oluyor. Hucurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا Araplar biz de mümin olduk. قُلَّمْ تُؤْمِنُوا Hayır siz mümin olmadınız. وَلَكِمْ قُلُوا اَسْلَامُ İslam dairesine girdik deyin. وَلَمْ اَيْتْ خُلْ مَانَ فِي قُلُوبُكُمْ Kalbinizin içine iman girmedi. Yani kalplerin üzerindeki o engelleri Allah-u Teala almamış. Ama bunlar da dilleriyle söylüyorlar ve biz iman ettik diyorlar. Halbuki geçerli değil. Yunus bu konuda ne diyor? İçi kafir dişi Müslüman çok. Biz amenü olduk diyorlar. Siz amenü olmadınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinizin içine henüz iman girmedi. Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir eksiltme yapmaz. Aksi takdirde amellerinize eksiltme yapar ve siz ne yaparsanız, hangi amel işlerseniz işleyin, gideceğiniz yer cehennem. Hucurat 14'teki Araplar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için iman kalplerine girmemiş, girmediği için de küfür kalpten dışarıya çıkmamış, alınmamıştır. Küfür kelimesinin kalbimizden sökülüp atılması ancak mürşide tabiyetle gerçekleşir. Ama başlangıç noktasında kalbe imanın girmesi söz konusu. Bu söylediklerimizin oluşabilmesi için o kişinin Allah'a inanması lazım. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanması lazım. İki, farz olduğuna inanması lazım. Üç, ve kalben ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın verdiği söz gereğince Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmadan emin olması lazım. Yani biz kalben ulaşmayı dileyenler Allah'ın garantisinde Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Allah Teala'nın vaadi bu. 7 ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a yönelenden bahsediyor. Allah'a yönelen kişi hem Şura 13 hem Rad 27'de Allah'ın mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı diler takva sahibi olursa Enfal 29'a göre Allah Teala ona 7 furkan veriyor. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkan ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey insanlar, eğer takva sahibi olursanız, yani kalben ulaşmayı dilerseniz, Allah size furkanlar verir. Yani kulaklarınızdaki vakrayı alır, semih hasasını açar, Kalbinizdeki ekinizi alır, fıkhasasını açar, ifatı koyar ve baş gözünüzdeki hicabın müsteriyi alır, basarasın güşatı perdeyi alır ve siz irşat makamını mürşidi mürşit olarak görmeye başlarsınız diyor. İşte mürşidin mürşit olarak görülmesiyle mürşidin alel edip insan olarak görülmesi arasında fark ne? Kim kalben ulaşmayı dilerse Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ederek ona verdiği 7 furkan sebebiyle o kişi mürşidi mürşit olarak görüyor. Yani sağır, dilsiz ve kör olan insanların mürşide karşı bu sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmaları. Evet, slide konferansımızın ismi mürşide karşı sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmak. Başlangıç noktasında herkes mürşide karşı sağır, dilsiz ve kördür. Ama bu mürşide karşı sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmak, mürşidin davetini kabul etmekle mümkündür. Davet kabul edildiği an Allah rahim esmasıyla tecelli ederse peş peşe onlara verdiği 7 furkanla o kişi artık mürşidi mürşid olarak idrak eder ve Allah-u Teala onun kalbine mürşid sevgisini koyar. Yedi furkanla o kişinin günahlarını örter, cehennemden kurtulur, gafletten kurtulur. O noktadan itibaren kişi daveti kabul ettiği için işitenlerden olur, görenlerden olur, sağır olmaktan kurtulur. 14 asırlı evvel Nevire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa Saral'ın döneminde Ebu Cehil vardı, Ebu Bekir Sıddık vardı. Her ikisine de Allah Resulü Allah'a davet etti onları. Ama Ebu Bekir Sıddık daveti kabul etti ve Allah'ın Resulü'nü Resul olarak gördü. Ebu Cehil de hayatı boyunca daha Allah'a davet olmasına rağmen Allah'ın Resulü'ne baktığı zaman sadece onu Ebu Talib'in yetimi olarak gördü. Bu noktaya ikisini ulaştıran Hazreti Ebubekir'in Resulullah gelmeden evvel bir rüya gördü ve bu rüyada ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor. O günkü Allah dostlarından birisine tabir ettirdiği zaman diyor ki Allah ahir zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Bu Hazreti Ebubekir'in gördüğü rüya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sahabe sual soruyor, dinimizi senden öğrendik ama sen son nebisin, nebi gelmeyecek. Allah Resulü de diyor ki evet, nübüvvet benimle sona ermiştir ama benden sonra mübeşirat var. Ya Resulullah, mübeşirat nedir? Salih rüyadır. İşte Hazreti Ebubekir'in Resulullah gelmeden evvel Allah'ın kendisine gösterdiği bu salih rüyayla Hazreti Ebubekir'in daveti kabul edeceğini ve mürşitlerin hası Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacağının müjdesini almış durumda. Ama Ebu Cehil de hayatı boyunca davet kendisine ulaşmasına rağmen daveti kabul etmedi. Resulullah'ı Ebu Talib'in yetimi olarak gördü. Ve hep sağır, dilsiz ve kör olarak, ölü olarak hayatını bitirdi. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı dilerse o irşat makamını irşat makamı olarak görür. Onun sözlerinin manasına varır. Onu kalbine indirir. Kendisi onları idrak eder ve hayatına tatbik eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, davetine icabet etmeyi gerçekleştiren kişi kesinlikle bu furkanların sahibi olur. Mutlaka 7 furkanı alır. Bu 7 furkanın sahibi olan kişi ne yapmıştır? Allah'a inanmış bir, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanmış iki, farz olduğuna inanmış üç ve kendisi serbest iradenin sahibi olarak daveti kabul etmiş. Daveti kabul ettiği için de Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli etmiş ve peş peşe ona 7 furkan vermiş ve böylece o kişi amin olmuş. 7 furkanın sahibi olan kişi cenneti hak etmiştir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın da giriş kapısıdır, cennetin de giriş kapısıdır Allah'ın izniyle. Ne yapıyor Allah-u Teala ondan sonra? Tegabun suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbine hidayetle ulaşıyor. O kalbi kendisine çevirir, ikinci yedili basamak ve göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolunu açıyor. Allah Teala kimin göğsünden kalbinin nurunu açıyor? Enam 125'e göre Femen yurudullahu an yediye ve yaşar sarudul İslami. Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünden kalbinin nurunu açar. Ve kişinin kalbine nur yolu açılınca dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman göğsüne gelen rahmet ve fazıl, fazıllar kalbe giremez, rahmet içeriye sızar ve %2'lik rahmet o kişiyi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olan insan perşemi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mutlaka mürşidi gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, huşu sahibi olan bir insan ne yapmıştır? Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşacağından emin. İki hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağından emin. Allah Teala bu konuyu Araf Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُمُ لَاكُ رَبُّمْ اَنَّهُمُ لَيْ رَاجُونَ İşte hacet namazını kılan kişi, hacet namazını kılan kişi eğer 12 tane ihsanla hacet namazını kılmışsa mutlaka Allah-u Teala ona tayin ettiği mürşidi gösteriyor. O kişi o noktadan itibaren dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyor? Mürşitten öğreniyor. Öyleyse birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala ona mutlaka yedi furkan verir. O kişi işitir, işitmeye, bilmeye, görmeye başlar. İşitmeye, görmeye ve idrak etmeye başlar. Böyle bir dizaynda o kişi bir yerlere ulaşır. Bu ikinci davete kişiyi ulaştırır. İkinci davette de o kişi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının davetini de icabet eder. Ve o kişi bu sefer ikinci yedili basamakta Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin olan bu kişi Bakara 46'da zikrediliyor. Ve böylece hem hayattayken ruhun Allah'a ulaştıracağından emin hem de ölümle mutlaka ruhun Allah'a döneceğinden emin olan kişidir. Bakara 46. Bu noktadaki kişi, mürşidine tabi olan kişi hem birinci davete icabet etmiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiş, hem de ikinci davete icabet etmiştir. Allah'a ulaşmak için harekete geçmiştir. İrşad Bakanı'na ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmiştir. Ve böylece nefs tezkiyesine başlamış. Ruhun da vücuttan ayrılması, sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülüker başlaması söz konusu. Allah'a doğru yola çıkar. Vallahi doğru yola çıkan birisi olur o kişi. Allah-u Teala ruhumuzu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Artık o noktada o kişi sağır değildir, dilsiz değildir, kör değildir. İrşad makamını irşad makamları görüyor. İrşad makamının sözlerinin manasına varıyor. İrşad makamının sözlerini kalbine indiriyor. Bütün engeller kendisine alınmıştır. Delaletten, küfürden, şirkten, fısktan, isyandan, zulümden, kör ve sağır dilsiz olmaktan kurtulmuştur o kişi. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluğun sahibi olmanızı istiyor. Ve insanların çoğunun zannettiği gibi mutluluk erişilmez bir şey değil. Dünya saadetinin yarısı ve üç tane cennet sadece bir dileğe bağlıdır. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadislerinde öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye girer. Ve o kişi cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye girer ve o kişi cennetlik amel işlemeye başlar, cennete girer. Görüyorsun ki son söz kitabın hükmü. Yani Allah'ın vaaz ettiği hüküm. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın vaaz ettiği hüküm. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsranda olduğu. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِل۪يكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Cehennemlikler cehennemin kapılarından giriliyor ve nezirler onlara cehennem bekçileri sual soruyor. Size nezir gelmedi mi? Geldi ama biz onları yalanladık. Allah'a bir şey indirmemiştir dedik ve biz işitseydik ve akletseydik. İşiten ve akledenlerden o kişinin olabilmesi için 8-9-10'a göre ne yapması lazım? daveti kabul etmesi gerekirdi ama daveti kabul etmemişler. Resul'ün de davetini kabul etmemişler, Nezir'in de davetini kabul etmemişler ve cehennemi hak etmişler. Ama daveti kabul edenler tek bir dilek ve üç tane cennet dünya saadetinin yarısı. Çünkü kalben ulaşmayı dileyen bir insan ondan sonrasını Allah-u Teala garanti ediyor. Allah'ın garantisinde olay gerçekleşiyor. Gerçekten mutluluğun cennet kanadı bir dilektir. Üç tane cennet. Dünya saadetinin yarısı da yine bu dileğin muhtevasına yer alıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mürşide karşı artık sağır, dilsiz ve kör değilsiniz. Mürşide karşı sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtuldunuz. Mürşidi mürşit olarak görüyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Ve mürşidin o manasına vardığınız sözleri kalbinize indiriyorsunuz. Öyleyse Allah katında hepiniz mutluluğa layıksınız. Allah Teala hem cennet saadetini sonsuza kadar yaşayacağınız muhteşem bir mutluluğu tek bir dilekle size bahşediyor. Dünyanın en kolay şeyini yapmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, bunu yaptığınız zaman sonsuza kadar sürecek olan bir cennet hayatını garantilemiş oluyorsunuz. Öyleyse güç olan ne? Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakarsanız dinde zorluk yok. Din kolaylıktır. Cennet saadeti güç gibi görünen şey arada Allah'ın yardımıyla çok kolaydır. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem de dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin himmetiyle dileyerek mürşide karşı sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmak konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben ulaşmayı dilemiş mürşidin Allah'a, Hakk'a davetini kabul ettiyseniz ve siz de dinimizin yegane kaynağı olan son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i de mürşitten, hikmet sahibi alimden öğrenmek istiyorsanız, hazırsanız tövbe için, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır. Ve fiziki tövbelerini de vekil kardeşlerimizden almayı unutmasınlar inşallah. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Kim bu dünyada kör ise ahirette de kördür ifadesi ne demektir? Evet sevgili kardeşlerim. Cehennemliklerin hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. İşte Taha suresinin 123, 124, 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu konuyu açıklıyor. قَالَ بِتَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ بَعْدٍ عَدُوُ Hepiniz birbirinize düşman olsun, siz ve şeytan, yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi? Hidayeti getiren hidayetçidir. Hidayetçi insanları Hakk'a davet ediyor, hidayete davet ediyor ve daveti kabul edenler, onlar delalette kalmaz ve şakirlerden olmaz diyor. 124'te ama kim zikrimizden yüz çevirirse, zikirden yüz çevirenler kimlerdir? Kur'an'dan yüz çevirenlerdir. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, yani kitabın hükmü devreye giriyor ya, o zaman o kişi için dünyada dar bir geçim var ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Allah rahim esmasıyla tecelli etmediği için başlangıç noktasındaki durumu, negatif durumu neyse onu o şekilde haşrediyor. İnsanlar nasıl yaşıyorlarsa öyle ölürler, nasıl ölürlerse öyle dirilirler buyuruyor Peygamber Efendimiz. Öyleyse kör olarak yaşadılar, kör olarak da öldüler ve o şekilde de kör olarak haşrolunacaklardır. Onun için onda قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَاوْ نَاقِلُوا Eğer işitseydik ve akleseydik. Yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, semiha sesi açılsaydı, işitseydik ve akleseydik. Kalbimizdeki ekinet alınsaydı, fıkha sesini açmış olsaydı ve ihbat koysaydı, bugün biz cehennemde olmazdık diyor ayetler. Kişi sual soruyor. Kıyamet günü ben dünyadayken görüyorum. Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Daha önce dünyayı görüyordu sadece. Ama artık o söz konusu değil. Allah Teala onu enerji bir bedenle ve enerji bedenimiz olan nefse diriltmiş. Öyle olunca da o zaman o kişinin hali neyse kör olarak o şekilde kalıyor. Aydın'da bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an okuyan, namaz kılan her insan Allah'ın hakikatini gören, işiten ve işiten kişiden diyebilir miyiz? Hayır. Kur'an okuyan, namaz kılan her insan Allah'ın hakikatini gören, işiten kişidir diyemeyiz. Allah'ın hakikatini gören ve işitenlerden olabilmek, mürşidi, mürşid olarak görmek, mürşidin sözlerinin manasına varmak, mürşidin sözlerini kalbimize indirmek, ancak kalben ulaşmayı dileyen ve peşinden Allah'ın kalbine mürşid sevgisi koyduğu, kendisi için tayinli mürşide tabi olanların işidir. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, Hristiyanlar İncil'in, Yahudiler de Tevrat'ın değiştirilmiş olduğunu kabul etmiyorlar. Kendi yaptıklarını doğru görüyorlar. Müslümanlar da kendi yaptıklarını doğru görüyorlar. İnsanlar gerçek doğruya nasıl ulaşabilir? Sevgili kardeşlerim, kutsal kitapları incelediğimiz an bütün kutsal kitaplarda 7 sabah 4 teslim var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taneti müşride tabi olmak vesaire. İşte Tevrat'ta Tevrat ayetleriyle 1. safha, Zebur ayetleriyle 1. safha, İncil ayetleriyle 1. safha, Kur'an ayetleri 1. safha. Yani İnsanlar gerçek doğruya ulaşabilmeleri ancak kutsal kitaplardaki Allah'ın temel emri olan Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. O dilek yoksa o hakikate ulaşamazlar. İşte Bakara 62 ve Maide 69 bunu söylüyor. Nellezine amenu vellezine hadu ve sabine ve nesara. Men yu'minu billahi ve yevmil ahire ve amile salihan. Kim Allah'a ve yevmil ahire iman eder ve mürşidi tabi olur, ıslah edici ameller işlerse, onların ecri Allah katındadır. Onlar için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar mutlaka Allah-u Teala kendisine ruhunu ulaştıracak, ermiş evliyadan kılacak. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, 1. suali. İçinde bulunduğumuz şartlardan memnun olmamak kendimizi mi önde tuttuğumuzu gösterir? Bu konuda nasıl? Evet. Sevgili kardeşlerim, var olan kainatta daima Allah'ın kanunları geçerli. Ama nefsimizde afetler var olduğu süre içerisinde hep kendi zaviyemizden olaylara bakarız. Her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakarsak her şeyin merkezinde olduğunu görürüz. İkinci suali, zihinsel ve duygusal olarak çok yorgun hissediyorum. Bunu nasıl aşabilirim? Zikirle. Hiçbir şey yoktur ki ilacı zikir olmasın. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, insanları sevince onlara güveniyoruz. Güvenince de kötülükler yapabiliyorlar. İnsanlarla ilişkide nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, insanlarla Allah arasındaki ilişki onların kendi sahası. Bize düşen biz insanlara ne veriyoruz? Yani biz iblis bile etrafımızdaki insanlar hepsi iblislerden oluşun. Öyle değil ya, ama öyle olsun. Ne diyor o iblisler? Diyor ki sen beni niye suçluyorsun? Ben seni davet ettim, sen davetimi kabul ettin. Beni kınama, kendi nefsini kına. Öyleyse bize düşen biz Allah'ın hakikatlerine göre nasıl değişmeliyiz? Onları değiştirmek değil. Biz hangi oranda değişebilirsek o oranda da güzellikleri yaşamayı. Bu her insan için geçerlidir. Bursa'dan birkaç muhterem hocam, Bakara 38 ve Taha 123 kelimeyi açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, Taha 123'te hidayetin dilenmesi ve Bakara 38'de de mürşide tabiat, Kur'an'da en az iki yerde daha bu ifadeye geçiyor. Herkes birbirine düşman olarak aşağı insin şeklinde geçmekte. Herkes dünyayı nefsiyle diriliştir. İnsanların ve cinlerin nefslerindeki afetlere başlangıçta şeytanın tesir edebilmesi itibariyle şeytan nefsin kalbindeki düşmanlık afetini de kullanacaktır. Ama bu ayet-i kerime de Allah-u Teala birbirimize düşman olarak ifadesini kullanmamıştır. Geri kalanı aynı şeyleri ifade ediyor. Burada kullanılmayan hadi hepiniz birbirinize düşman olarak ifadesi Taha 123'te geçmektedir. Taha 123'te Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı da Havva annemizi de onları ve o duruma düşüren iblisi de birbirine düşman olarak cennetten kovuyor. Şeytanın en büyük düşmanı insan ve insanın ise şeytandır. Kıyamete kadar birbirine düşman olarak yaşayacaklardır. Bütün insanlar mutlaka hidayetçiler eliyle hidayete ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin birinci safhasıdır ve dileyen kişi delaletten kurtulmuştur. Ruhun hidayeti, ruhun teslimi, fizik ucun hidayeti, fizik ucun teslimi, nefsin hidayeti, nefsin teslimi, eyladın hidayeti, iradenin teslimidir. Teslimlerle hidayetin safhaları yaşanır. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra müşride tabi olmak gerekir. Allah-u Teala'nın hidayeti getirmesine vesile kıldığı kişi devrin imamıdır. Kişi tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine yer alır. Afyon'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tebliğ yaparken nelere dikkat etmeliyiz açıklayabilir misiniz? Tebliğ yaparken Kur'an ayetleriyle tebliğ yapmalıyız. Çünkü Nahl 125'te "Ud'u ila sabili rabbiki bil hikmeti ve mevzeti haseneti." Yani ispat vasıtalarınızı Kur'an-ı Kerim'den seçmelisiniz. Kur'an ayetleriyle Allah'a davet edin. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının bir isim daha sonuna geldik. Mürşide karşı sağır, dişsiz ve kör olmaktan kurtulmak konulu konferansımızın sonuna geldik. Bir başka konferansta Rabbimizin tekrar bizleri bir araya getirmesini Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Mutlu musunuz?
2: Değilim.
1: Değilim. Mutluyuz.
3: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
1: Neden mutlu değilsiniz?
2: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
3: Hayat pahalılığından.
4: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
2: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
5: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
4: İbadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil.
6: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da. Para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar. Teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik. Diğeri ise Başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi Zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine Başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise Sevgi'yi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine Sevgi'yi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek Sevgi'yi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine Sevgi başarı ve zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki insanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler, bizi ateş azabından koru derse işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir. Fatiha salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vahiy. Birinci sual. Vahiy kavramının muhtevası nedir? Vahiy, Allah-u Teala'nın kuluyla direkt olarak konuşmasıdır. Allah-u Teala Şura Ali 1'de makaneli beşerin en yükelimullahu illa vahyen emmun vera hicabin evrün üsteliye resule feyyuhab bizni. Allah'ın beşerle konuşması vahiy olduğuna göre taraflardan bir tanesi Rabbimiz, sahibimiz, ilmi ve rahmeti her şey kuşatan, öbür muhatap olan insan da cahil standartları içerisinde hayata başlayandır. Allah-u Teala emirlerini bildirir, gerekirse cevap ister ve böylece bir karşılıklı konuşma işlemi devreye girer. Ne zaman kişi Allah'la konuşmaya başlar, daimi zikre ulaştığı zaman. Allah ilmini vahiy yoluyla ulaştırır. Başka bir yol kullanmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hep Allah-u Teala'dan vahiy almıştır. Kur'an-ı Kerim vahyin en güzel eseridir. Ama vahyin peygamberlerle sonra ereceğini söylemek bir büyük yanlışa imza atmak demektir. Hiçbir ayette vahiy Peygamber Efendimiz'e sona erer diye Resulullah'ın bir hadisi ve bu konuda bir ayet yoktur. Bütün Allah'ın Resulleri Allah'tan vahiy alırlar ve Risalet her kavimde o kavmin ana lisanıyla kıyamete kadar devam edecektir. Öyleyse kesilen şer'i vahiydir. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın gönderdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Şer'i vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama bu şer'i vahiy her devirde açmak, açıklamakla vazgeçilmez.

Ve bilmeyenler, keşke Allah bizimle de konuşsa, bize de bir ayet gelse. Ama Allah Teala ayetlerimizi biz yakin hasıl eden bir kavim için beyan ederiz. Bakara 257, Allah herhangi bir insanla konuşuyor. Maide 111, Allah Teala havarilerle konuşuyor. Yunus 2, Allah Teala insanları uyarması, Allah katındaki sıdk makamlarını müjdelemesi için kavim resullerine vahyediyor. Nahl 68, Allah Arı'ya vahyediyor. Taha 38, Allah Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyediyor. Fussilet 12, Allah Teala göklere vahyediyor. Şura 51, Allah Teala beşerli insanla konuşuyor. Zilzaliye 4-5, yerle konuşuyor. Ali İmran 47, Allah Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesiyle konuşuyor. Yani kısacası Allah Teala dilediğiyle konuşma yetkisine sahip tek zattır. Her şeye kadirdir. Çünkü her şeyi yoktan var eden, ilmi ve rahmeti her şeye kuşatan Allah'tır. İkinci sual, vahiy devam etmesi neden önemlidir? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanlar, daha doğrusu benim ümmetimin velileri, Ben İsrail'in peygamberleri gibidir hadis-i şerifinde. Nübüvvet sona erdiğine göre her nebi veli nebi resuldür. İsrail'in bütün peygamberleri nebi resullerdir. Ama nübüvvet sona erdiğine göre belayet kıyamete kadar devam edecektir. O zaman benim ümmetimin velileri veli resuller Ben İsrail'in peygamberleri gibi. Onlar her devirde devrin imamını temsil ediyorlar ve devrin imamının öğretisine tabidirler. Kavim resulleri dört görevle vazifelidirler. Ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, kitabın öğretilmesi ve hikmetin öğretilmesi kavim resullerin görevleri arasındadır. Ama beşinci görev sadece devrin imamına aittir ve devrin imamından kavim resulleri hikmetin ötesini öğrenirler. Hikmeti öğrenenler kavim resulleridir. Ama hikmetin ötesi sadece devrin imamı tarafından veli resullere, veli mürşitlere öğretilir. Beşinci görev sadece devrin imamına aittir. En'am 48'de Allah-u Teala وَمَا نُرْسُلِينَ مُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdik. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Tüm kavim Resulleri aynı zamanda zikir ehlidir. Ve Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim Hicr 9'da اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İşte her devirde Allah'ın koruması altında olan şer'i vahiy son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim kavim resulleri tarafından insanlara öğretiliyor. Ama kavim resullerine de öğreten doğrudan doğruya Allah'ın tasarrufunu olan devrin imamıdır. Fakat bazı insanlar kitabı bilmelerine rağmen insanları zanlara yöneltiyorlar. Zanlarına tabi oluyorlar. O kitabı bilmiyorlar. Bakara 78 ve minhumul ümmiyine la ya'lemunel kitabe illa mani. Onlar kitabı bilmezler. Şimdi Maide suresinin 68. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Ya ehlil kitabi لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِمُ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ رَبِّكُمْ

0: Yani ey kitap ehli, siz Tevrat'ı ve İncil'i öğrenip yaşamadıkça ve size Rabbinizden indirileni, işte bu Rabbimizden indirilen hikmetin ötesi tahtında kavim resullere verilen görevi ifade ediyor. Her devirde o kavmin resulü kendisinden önce indirilen şeriat kitabıyla amel ediyor. Nebi Resullerle Veli Resuller, yani Nebi Resullere Allah şeriat kitabı veriyor. Ama Veli Resuller bir şeriat kitabın sahibi değiller. Şeriat kitabı sadece Nebi Resullere verilmiş ve Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son Nebi Resul olması hasebiyle sona eren şer'i vahidir. Ama bu şer'i vahiy kıyamete kadar açıklayacak olan vahiy gayri meddu diye isimlendirilen veli resullere verilen vahiydir. Onlar Allah'ın kitabını açıklamakla vazifelidirler. İnsanlar Allah'ın indirdiği kitapları ne yazarsa yazsın, şeytanın tesiri altında o kitapları yok sayabiliyorlar. İnsanların eliyle yazılmış olan kitapları onun yerine geçiriyorlar. O zaman dinlerine uzaklaşıyorlar. Allah-u Teala ne halleri varsa görsünler demeyeceği için vahiy müessesini bitirmiyor. Her devirde bütün kavimlere Resul gönderiyor. Hepsi de Allah-u Teala'dan vahiy alıyorlar. Hepsi de amin olmayanları uyarıyorlar. Amin olanları da müjdeliyorlar. Yani vahiy kavim resulleri vasıtasıyla kıyamete kadar hep devam edecektir. Üçüncü sual, Allah-u Teala peygamberler dışında vahyettiği insanlara da ayet indirir mi? Evet. Arap suresinin 175. ayet-i kerimesi bunun bir ispatı var. Sırat 38'de aynı şekilde. Rad 38'de ve li kulli acelen kitap. Her zamanın bir kitabı vardır. Bu her devirde devrin imamına indirilen şer'i olmayan sohbet mahiyetindeki kitapları Allah-u Teala ifade ediyor. Ama Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Allah Teala peygamber olmayan, yani nebi olmayan, hatta resul de olduğuna dair bir işaret olmayan, üstelik de daha ötede şeytana neticede tabi olan birisine dahi açık ve kesin bir şekilde ayet indirdiğini ifade ediyor. Arap 175'te. Peygamberlerin dışındaki insanlara yazdırılan kitapların hiçbirisi şeriat kitabı değildir. Hepsi bir sohbet kitabıdır. Asırlar boyunca Allah'ın dostlarına yazdırdığı birçok kitap olmuştur. Selim Mevlana bu kitabı bize Allah yazdırdı. Batıl bu kitaba yaklaşamaz. Hürafe olan ne? Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Kur'an'a bakmıyorlar. Kur'an'a bakmadıkları için kendi zanlarına tabi oluyorlar ve böylece Kur'an dışı hürafeler Allah'ın hakikatlerinin yerine geçiyor. Onun için Allah Resulü zandan sakının. Zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın bir insanla konuşması Kur'an-ı Kerim'de vahiy adını alıyor. Sizce günümüzde vahiy alan kişiler var mıdır?
2: Yok. Bence yoktur.
3: Bir Müslümansanız buna inanamazsınız yani. Vahiyin gelmesi son peygamberle sonlanmıştır yani.
4: Günümüzde vahiy alan kişiler yok, sadece peygamberler vahiy alır.
1: Peki sizce bir insan vahiy alsa, Allah'la konuşsa neler olur?
4: Şizofreni hastası olur.
5: Dünya tersine döner gibi yani.
3: Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Olan olmuştur zaten. Peygamber Efendimiz zamanında da bitmiştir yani.
6: Ay şimdi şöyle biz son peygamberin olduğuna inandığımız için, yani bir de artık peygamber gelmeyeceğine inandığımız için yani bir yorum yapamam.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de daimi zikre ulaşan, yani kesintisiz şekilde Allah'ın ismini zikreden herkesin vahiy alabileceğini söylüyor. Sizce zikir yapmak insanda neleri değiştirir?
4: Mesela bir dua, bir Allah'tan bir isteğin olur. Onun için belirli sayıda zikirler vardır. Onları yaparsın. O şekilde Allah'a isteğini verir.
5: İlk önce bence kalp. Yani zikir çekmişsin kalbinde o şeytanlık, bu şeytanlık o. İstersen çek dur. Hiç seccadenin başından kalkma.
3: Zikir Allah'ı yanında hissetmek demektir. İnsanın Allah'ı yanında hissetmesi ne demektir? Her şeyin kolaylaşması demektir. Her şeyin güzelleşmesi demektir yani.
4: Allah'ı anlayan insan mutsuzdur ya. Her zaman mutsuzdur. Hiçbir zaman mutlu değildir. Bence ben inanmıyorum.
0: Bir misafirimiz bir insan Allah'la konuşsa şizofren hastası olur dedi. Allah ile konuşmak herkesin kaldırabileceği bir şey değil midir? Tabii insanlar hep Kur'an dışı kendi zanlarına tabi oldukları için acaba Allah ne diyor? Çünkü Kur'an Allah'ın Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem indirdiği son şeriat kitabıdır. Ve 7 ayet-i kerimede böyle buyuruyor. 7 tane ayet-i kerime. Biz bu Kur'an'da her misali açıkladık. Yetmez. En'am 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Yetmez. Sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Ama Bakara 269'da Allah dilediğine hikmeti verir. Kime hikmet verilmişse onlara çok büyük hayır verilmiştir. Hikmet aynı zamanda vahidir. Yani vahiy hikmettendir. Hikmet sahibi alimlerin kalbi 7 kademede müzeyyen olur. Bu 7 kademedeki müzeyyen olma halinden birincisi, belki buna ait dair bir slayt yaparsak iyi olur. Birincisi o kişi 19 faziletin sahibidir. 2 daimi zikrin sahibidir. 3 kalp gözü açıktır. 4 kalp kulağı açıktır. Kalp kulağı açıksa o kişi Allah'la konuşuyor ve suallerini, çünkü kalp kulağı ile Allah'la konuşulur. Allah'ın sesini duyar kişi ve ona sual sorar. Selekalü bela gününde Allah'ın bizden aldığı yeminler, biz doğrudan doğruya Allah bize hitap ediyor. Ama biz de cevap veriyoruz. Allah Teala kalbimizle sesini bize işittiriyor, kalp kulağıyla. Biz de kalp kulağıyla Allah'ı işitiyoruz ve yeminler veriyoruz. Dolayısıyla 4 vasıf şartına ilaveten 3 tane de sonuç şartı var. Ehli hayırdır. Devamlı hayır işliyor. Yani şeytanın kapısı daima kapalı. Allah Teala herkesle konuşuyor ama insanlar anlayamıyor. Ne zaman insanlar anlayabilir? Daimi zikre ulaştığı zaman iki çift ses tek sese dönüşür. Çünkü daimi zikirle şeytanın sesi sıfırlanıyor. Bir tek ses kalıyor. Allah'ın sesi. Dolayısıyla ehli hayırdan ziyade bir ehli hikmet ve ehli hükümdür. Hikmet zaten vahiy manasına geliyor. Ehli hüküm ihtilaflı olan konuların hükmünü Allah'tan almak suretiyle adaleti gerçekleştirir. Ehli hikmettir. Hikmet olan Kur'an-ı Kerim ayetlerine mana verir, Allah Teala'nın açıklamasını duyar. Ya bilmiyorsa ayeti önüne gerisine bakarak da sonuca ulaşmıyorsa ehli tezekkürdür. Allah'la konuşur. Buna dair bir slayt yaparsak iyi olur. 7 tane özellik. Öyleyse her hikmet sahibi kişi Allah'la konuşan kişidir. Ve o sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz vahiy benimle sona ermiştir demiyor. Tam tersi, her devre hitap eden insanlara hikmet sahibi alimin sohbetinde bununla kelamını işitmek üzerinde farz. Yani manası ne? Manası Allah'tan vahiy alanların sohbetinde bununla kelamını işitmek üzerinde farz. Çünkü hikmet vahiydir. Açıkça Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Hikmet vahiy olduğuna göre hikmet sahibi alim, Allah'la konuşabilen alimin sohbetinde bulunmak, kelamın işlemek üzerine farz. Şimdi bu konuşan kardeşlerimiz ne Kur'an-ı Kerim'i biliyorlar ne de Resulullah'ın bu konudaki hadislerini biliyorlar. Kur'an ayetleriyle size söylüyoruz. Ama 7 ayet-i kerimede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ın kendisine indirildi Peygamber Efendimiz vahiy benimle sona erdi demiyor. Tam tersi vahiy kıyamete kadar her devirde devam edecektir. İşte 7 tane hadiste mürşide tabiyet. Mürşide tabiyeti açıkladığı zaman benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Şer'i vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Her halife Allah'tan vahiy alıyor. Vahiy ile konuşuyor Allah Teala ile. Her imam Allah'la konuşuyor. Vahiy alıyor. Hiçbir halife, hiçbir imam yoktur ki Allah kendisiyle konuşmasın. O da Allah'la konuşmasın. Yine hadis-i şerifte benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Her halife Allah'la konuşuyor, vahiy alıyor Allah Teala'dan. Alim dediğimizde el ulema verasetin enbiya olduğuna göre hadis-i şerifte o zaman Resulullah'ın varisleriydi sava dört ismi yaşayan her alim de kesinlikle Allah'tan vahiy alıyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetinden en iyidir. Cahil bir hayır işlediği zaman bire on kazanıyor ama alim uykudayken de zikrettiği için bire 700 kazanıyor. İşte kimdir alim? Uykusundan bilirken daimi zikreden, daimi zikrin sahibi. Yani Allah'tan vahiy alan alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Yunus 2'de Allah Teala اَكَالَ النَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٌ مِنْهُمْ اَنْ اَنْزَرُ النَّاسِ وَبَشِرُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٌ عَنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَح۪يرٌ مُب۪ينَ Onlardan bir adama insanları uyarması, amin olan ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeleri için, müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Allah katında Rabbinin yanında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle dediler, muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir. Şem 8'de ilhamdan bahsediyor, ilham vahiy değildir. Daimi zikre ulaşmayan herkes Allah'tan yardım alabilir. Bu aldıkları yardım vahiy şeklinde, ilham şeklinde ifade edilebilir. Ama vahye geldiği zaman istisnasız vahiy o kişinin Allah'la konuşmasıdır. Kimler konuşabilir? Daimi zikrin sahipleri. Allah insanlardan vahye layık olanlarla konuşur. Onlar daimi zikrin sahipleri. Onlar en aşağı ulul elbab kademesindedirler. İşte Ali İmran suresinin 190-191. Ayet-i kerimesinde li ulul elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Onlar ki ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. İşte şeytanın kapısını zikirle kilitleyen hikmet sahibi alemler, daimi zikrin sahibi alemler onlar Allah'la konuşanlardır. Kim daimi zikrin sahibi olursa o andan itibaren nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı için Allah Teala o kişiyle kendisiyle konuşma etkisini verir. Tüm devirlerde insanların arasında hep Allah'la konuşabilen birileri var olmuştur. Her kavim Resulü Allah'la konuşan ve hatta vahiy alan kişidir. Ama bu aldığı vahiy şer'i vahiy değildir. Bu aldığı vahiy kendisine tabi olanları hidayete erdirmek üzere Allah Teala'dan aldığı yardımlardır. Şüphe etmekte haklı olabilirler insanlar ama insanlarla, diğer insanlarla konuşmuyor diye Allah Teala'nın hiç kimseyle konuşmayacağı manasına gelmiyor. Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtaracaklardır. Fitne ne? Fitne vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir deniyor. Ama Mehdi Aleyhisselam vahiy üzere mücadele verecek. Allah'ın Resulüdür. Mehdi Resul Allah'tan vahiy alıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'tan vahiy alanların başında Allah'ın Resulleri, mürşitleri geliyor ve Allah her devirde o mürşitlerin olduğunu açıklıyor bize. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
6: Şimdi tabii ki öncelikle peygamberimiz, ondan sonra mürşit, hani sahabeler, ondan sonra da mürşitler. Bu da işte insanlara göre değişiyor. Hani benim fikrimi soracak olursanız tabii ki yani onlar benim için çok kutsaldır yani.
4: Allah'ın sevdiği kul herhalde. Bilmiyorum ki yani, öyle midir?
5: Bilmiyorum. O kadar iyi insan olmadığını düşünüyorum.
3: Allah dostu benim için bunu ifade ediyor. Ve insanların günümüzde Allah'ı daha kolay bulabilmesi veya dinini daha kolay yaşayabilmesi için insanın hayatını ve dini öğretilerini yaşayabilmesi için onun hayatına kolaylık sağlayan, yardımcı olan insan demektir. Bana göre öyle yani.
4: Yaşayan Allah dostları mutlaka her an her yerde var. Yani sen deli zannedersin o adamı, veri çıkar. Onun kalbini bilemezsin, yaşadıklarını bilemezsin, Allah'la olan iletişimini bilemezsin. Yani gariban birisidir. Herkes iter kakalar onu ama o Allah'ın sevdiği biridir. Bunu kimse bilemez.
1: Peki hakiki Allah dostlarını, günümüzde olan o Allah dostlarını sizce nasıl bulabiliriz?
3: Var zaten. Ben de öyle düşünüyorum yani. Yaşam tarzlarına bakarak bulabilirsiniz yani. O kendini belli eder ya.
4: Onların doğru olduklarını güzel ahlaklarıyla, insanlara davranışlarıyla, Allah'a olan yakınlıklarıyla zaten anlarız yani biz bunu.
0: İnsan mürşidi bulmak konusunda yaşam tarzlarına bakarak bulabilirsiniz. O kendini belli eder dedi. Mürşitler nasıl bir yaşam tarzının sahibidir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidi tayin eden Allah'tır diyor. Ve mürşidin seçimi insana verilmemiştir. Mürşidi tayin eden Allah olduğuna göre biz mürşidimizi Allah'tan sormak durumundayız. Âl-i İmrân 104'te sizi Allah'a hayra çağıran, marifet emrine münkerden nehyedenleri arayın bulun diyor. Allah Teala Fussilet 33, 34, 35'te bir mürşidin, veli mürşidin, 7 sabah 4 teslimi yaşayan bir veli mürşidin özellikleri veriliyor. Allah'ın İslam'dan muradı kılık kıyafet değildir. Allah'ın İslam'dan muradı insanların hem dünya mutluluğunu hem de ahiret mutluluğunu mutlaka yaşamalarıdır. Bunun için Allah Teala dünya adı verilen bu gezegene asırlar boyunca peygamberler, resuller, müşrikler göndermiştir. Peygamberler nebi resullerdir. Resuller veli ve resullerdir. Mürşitler de veli mürşitlerdir, göndermiştir. Ve insanlar iki yolla hidayet erer. Kutb-ı nübüvvet ve kutb-ı velayet. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona erdiğine göre kıyamete kadar devam eden olan veli resuller, veli mürşitlerdir. Allah'ın mürşitleri sadece öğretmezler, yaşatırlar. Mürşidin özelliklerinden bir tanesi Allah'a davetidir. Mürşidin en bariz vasıflarından bir tanesi de kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Mürşidin diğer vasfı da Kur'an'ın bütününe tabi olmaktır. Allah'a davet etmek, kitabın bütününe tabi olmak, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Üç temel özelliği vardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamünaleyküm ve rahmetullah. Berekatü değerli hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. İzninizle bir soru sormak istiyorum. Bir din görevlisi İncil'in vahiy geldikten sonra tam olarak yazılmadığını, bu yüzden insanların kendi zanlarına göre yazıp tarif ettiklerini söyledi. Bu konu hakkındaki değerli açıklamanızı bekliyoruz. Selamünaleyküm
0: ve rahmetullah ve berekatü. Aleykümselam ve rahmetullah. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir din görevlisi İncil'in vahiy geldikten sonra tam olarak yazılmadığını, bu yüzden insanların kendi zanlarına göre yazıp tarif ettiklerini söyledi. Bu konuda değerli, bu konuda bakın Kur'an ne diyor hemen. Suali soruluyor. Biz şimdi Kur'an'a müracaat ettik. Acaba Allah Teala İncil konusunda Kur'an'da ne buyuruyor? İşte Maide 46. Maide suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve kefeyne ala asarin bi İsa ibn Meryem musaddikan lima beyne yedeyhi min et-Tevrat ve ataynahu el-İncile fiha huden ve nur. Musaddikan lima beyne yedeyhi min et-Tevrat ve huden ve mevizeten lil-muttaki." Arapça okunum ayet-i kerime mali, onların izleri üzerinde Tevrat'tan ve ellerindeki bulunan tasdik edici olarak Hazreti Meryem oğlu İsa'ya gönderdik. Ona hiçbir hidayet ve nur olan, ona içinde bir hidayet ve nur olan Tevrat ve ellerinde bulunanı tasdik eden mutakiler için hidayete erdirici, vaiz edici, öğüt verici İncil'i indirdik. Şimdi Allah İncil hakkında böyle buyuruyor. Zaten muhterem de hiçbir ayet-i kerimeye dayanmadan diyor ki hayır, bir İncil din görevlisi İncil'in vahiy geldikten sonra tam olarak yazılmadığını. Allah tam olarak yazılmamıştır İncil'le amel etmeyin demiyor. İncil hakkında Allah'ın söyledikleri burada. Şimdi biz senin zanına mı tabi olacağız yoksa Allah'ın cin hakkında söylediği hakikate mi tabi olacağız? Tabii ki İncil hakkında indirdiği hakikate tabi olacağız. Hicr 9'da Kur'an için Allah Teala "Enne nahnu enzelne zikre ve enne lehu'l hafizun" bu zikri biz indirdik. Yetmez. Şura 13'te Allah Teala Hazreti Nuh'a verdiği şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiği şeriatı, Hazreti Musa'ya verdiği şeriatı, Hazreti İsa'ya verdiği şeriatı, Hazreti Peygamber'e verdiği şeriatı aynı şeriat. Öyleyse şeriatlar değişmiyor. Kimse onu değiştiremiyor. Nasıl Kur'an-ı Kerim için aynı olay varsa belki diğerlerinde de en azından teslimle alakalı olan ayetlerin hiçbirisinde bir değişme yok. Matta, Yuhanna, Markus, Luka. Kur'an vahiy katipleri tarafından kaydedildiği için A'dan Z'ye kadar her kelimesiyle, her harfiyle dizayn edilmiştir. 14 asırda da üzerinde hiçbir değişik vücut bulmamıştır. Ama gerçekten de o zaman vahiy katipleri tarafından yazılan bir İncil söz konusu değil. Hz. İsa'nın 4 tane havarisi her biri kendi yazdığı bilgilerle İncil'i meydana getirmişlerdir. Hepsi de Allah'ın o devirdeki evliyaları ama her birinin gözlemleri birbirinden farklı şeyler oluşturmuştur. Zaman içerisinde de başka katkılar olmuş İncil. Bu hale gelmiş aslında bir Barnaba İncil'inden bahsediliyor. İncelemek şerefine erenler Kur'an'la İncil arasında bir fark olmadığını söylüyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın insanlara vahyettiği dinin temelinde hayattayken Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: İnsanın kendisinin içinde zikir de, Allah sevgisi de, ben bilmiyorum, sonradan kazanılan veya yapılabilecek bir şey değil.
3: Ulaşmak deyince Allah'ın kuralları Kur'an ışığında ve Peygamber Efendimiz'in rehberliği ışığında hayatınızı dizayn etmeyi anlıyorum ben. Yani onun emrettiği, onun hukuku dairesinde yaşamayı anlıyorum ben yani.
1: Yaşarken, hayattayken Allah'a nasıl ulaşabiliriz?
4: Namaz kılarız, kalp kırmayız, insanları incitmeyiz. Bunları yaparak ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
5: Ben kendim panik atak hastasıyım. Ya mesela nefesim bile şey yaptığı zaman durdu, o sıkıntıya girdiğim zaman hemen her şeyde Allah geliyor zaten. Her şeyi Allah'a bırakacaksın.
1: Bir Allah dostu, evliyalık bir dilektir. Dileyene, bilene düğün dernektir buyuruyor. Diğer bir Allah dostu da ey insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin buyuruyor. Biz de birlikte kalpten Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
3: Dileyelim tabii ki yani. İnsan Allah'a ulaşmak yani dünya ahiret en büyük kazanımı budur yani.
5: Ey yüce Allah'ım.
4: Seni çok seviyorum.
3: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
5: Beni de dostlarının velilerin arasına al.
4: Bu duayı kalbime indir Allah'ım. Amin. Oh, acayip bir rahatlama geldi. Yemin ederim içim ferahladı, rahatladı. Allah razı olsun.
0: Bir misafirimiz Allah sevgisi insanın içinde olan bir şey, sonradan kazanılan bir şey değil dedi. Allah sevgisi sonradan kazanılmaz mı? Tam tersi. Sonradan kazanılır başlangıç noktasında. Herkesin nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Bu 19 afetten bir tanesi de kin ve nefrettir. 19 haset de ruhta var. Hasretlerin başında da sevgi gelir. Ama ruh bizde bir emanettir. Tek bir dilekle Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin manevi kalbinde evvela Allah'tan hoşlanırız, sonra Allah'ı severiz, sonra Allah'a aşık oluruz, sonra Allah'a hayran oluruz. Öyleyse bunlar hepsi sonradan kazanımlardır. Allah bizlere niçin hayat verdi? Yaşayalım, Allah'ı tanıyalım, onu tanıdıktan sonra emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye ve tasfiye edelim ve mutluluğu en üst boyutta yaşayalım diye yarattı. Onu tanıdıkça hoşlanmanız, sevgiye, sevginiz, aşka, aşkınız daha hayrına dönüşür. Bütün insanlar için Allah'ın bütün kapıları ardına kadar açmış, sevin diyor. Önce Allah sevgisi, sonra da arkadaş sevgisi, bu muhtevada insanları sevmek Allah'ın temel emridir. İnsanları sevemezseniz Allah'ı sevemezsiniz. Aslında sadece nefsinizi seviyorsunuz demektir Allah'ı sevmeyenler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem Cafer hocamız. Bursalı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadeniz olursa sizlere bir sualimiz olacak inşallah. Vahye mahzar olmadan nasıl tövbesi yapmak mümkün müdür? Sizleri tekrar çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İyi ki varsınız Cafer hocamız.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, vahye mazhar olmadan nasıl tövbesi yapmak mümkün müdür? Mümkün değil. Çünkü seher vaktinde tövbe-i nasuha davet eden Allah'tır. Allah'ın verdiği kelimelerle o kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Allah'ın verdiği kelimelerle tövbe-i nasuhunu geçirdiğine göre o zaman konuşan Allah'tır. Onun da verdiği emri yerine getiren de Allah'tan vahiy alan tövbe-i nasuhu yapan kişidir. Bir insan vahye mazhar değilse tövbe-i nasuha davet edilmez tabii. Tövbe-i nasuha davet edilenlerin hepsi vahye ulaşmış olanlardır. Allah'ın onlarla karşılıklı konuştuğu insanlardır. Allah ile konuşma nizamı daimi zikre ulaştığı, ulelbab olduğu andan itibaren başlar. Diğerleri daimi zikre ulaşmadıkları için ulelbab ve ihlas kademelerini geçemeyeceklerdir. Geçemezlerse hiçbir zaman tövbe-i nasuha davet edilmeyeceklerdir. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Görevlerimizi bazen aksatabiliyoruz. Bu durumda geri toparlanmakta zorluk çekiyoruz. Bu şekilde yozlaştığımız durumlarda ne yapmamızı da buyurursunuz. Muhterem Efendimiz namaz örneğimize veriyor. Sabah namazına kalkmakta tembellik eden ve kalkmayan, sabah namazını vaktinde kılmayan kişilere kalkar kalkmaz sabah namazının sünnetini eda ediyorum, sabah namazının farzını eda ediyorum diyerek onları mutlaka yerine getirdikten sonra da şeytan ve nefsin de devreye girmesiyle o sabah namazına kalkmadığı için, bir emri yerine getirmediği için mücahede standartları içerisinde nefsine o emri katlı oranda yaptırır. Vaktinde kalsaydı iki rekatta bir sabah namazını kılacaktı ama kalkmadığı için o kılamadığı namazın 10 katı, bir daha kalkmasa 20 katını kılmak suretiyle nefsine o emri zorla yaptırmak, mücadele ve riyazet Allah'ın emirlerine yardımcı olarak mutlaka devreye girmeliydi. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir karşı muhterem hocam, şeytanın bizi kendimize kötülediği ve hedeflere ulaşmamızın zor olduğunu bize fısıldadığı zaman ne yapmalıyız? Bu durumda doğru düşünce alışkanlığımızı nasıl açıklayabilirsiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hakikatlerin dışındaki her sesi hemen zikirle takip etmeliyiz. Şeytanın kapısını zikirle. Çünkü siz başka türlü onunla mücadele ederseniz zikrin dışında o binlerce bahaneyi bulup sizi kandırabilir ama böylesi bir durum söz konusu olduğu zaman hemen Allah'a sığınmanız, zikre sarılmanız sizi hedefe ulaştırır inşallah. Doğru düşünce alışkanlığımız nasıl olmalı? Her olayda zikre sarılmalıyız. Ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima zikir. Buradan bir kardeşim Muhterem Hocam, ruh tesliminden sonra fizik vücut teslimi için ne yapmalıyız açıklayabilir misiniz? Tekrar talepte bulunmalıyız. Nasıl başlangıçta ruhun Allah'a teslimi istikametinde talepte bulunduysak, Allah da Kur'an'da verdiği garanti tahtında bizim ruhumuzu kendisine ulaştırdıysa, ermiş evliya olduysak, o zaman koruyucu kalkan kalkıyor. Tekrar fizik vücut teslimi için harekete geçmemiz, talepte bulunmamız lazım. Allah-u Teala'nın o talebi kalbimizde görmesi lazım. Gerçekten o talebin kalbimizde olup olmadığının işareti sağlaması ne? Zikir artışı. Ben fizik vücudumu Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyorum diyen bir insan zikirden artmıyorsa o dilden bir söylemin sahibidir, kalpten değildir. Kalpten Allah'ı vekil tayin eden kişi mutlaka Allah'ın yardımını alır. Allah'ın yardımıyla da mutlaka gün be gün anım adım zikir artar inşallah. Ankara'dan bir kardeş Muhterem Hocam, Allah'ın elinde en kıymetli olan insanın bu kıymete layık olması neye bağlıdır? Allah'ın emir ve nehirlerine, emirlerine itaat, ya nehirlerine uyarak en üst noktada kitabın bütününü yaşamasına bağlıdır inşallah. Sinop'tan bir kardeş muhterem hocam, kişinin karakter oluşumu nasıl gerçekleşir? Her doğan çocuğun anne babasıyla, çevresindeki insanlarla nefs afetleri benzerlik gösterir mi, açıklar mısınız? Nefsin 19 afeti herkeste dağılımları farklı ama var 19 afet. Dünyanın neresinde, kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın, cin ve insanlarda 19 tane afet var fakat dağılımlar farklı. Bunların kombinasyonları var. Bütün mesele ne? Bütün mesele içten şeytanın telkinlerini, çevre şartlarının negatif koşullarını, aklın nefsin taleplerine uyma durumunu hesaba katmak suretiyle tek bir sese konsantre olmak, Allah'ın söylediklerine. O zaman iblis, şeytanın kulu durumunda olan kişi devamlı şeytanın telkinlerine tabiyse, çevre şartları da onu negatife zorluyorsa, iç ve dış şartlar negatif, buna da yeşil ışık yakan akılsa, böylesi bir ortamda o kişi devamlı şeytana yaklaşan, her gün biraz daha mutsuzluğu artan, cehenneme giden birisidir. Ama Allah Teala bu cehennemlik olan insanları kendi haline bırakmıyor. Allah'ın katından gönderdiği resullerle, hidayetçilerle devamlı onları takip ediyor, onları Allah'a davet ediyor. İşte davete muhatap olan kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah, akıl ve kişinin fizik vücudunun işleyeceği ağırlar. Böylesi bir noktada mukaddes ittifak gerçekleşiyor. Aklın kararı çok önemli. Ama aklın da ruhun talebine uyması gerekir. İşte akıl ne zaman ruhun talebine uyar da fizik vücuda hayır işletirse, o zaman o Allah'ın kendisine hayır gördüğü birisidir. Allah Teala diyor, Allah'ın kendisine hayır gördüğü kişiye mutlaka işittirir. وَلَوْ عَلِيمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاسْمَهُمْ. Diğer müşrikler de insanlara hayra davet ederler. Daveti kabul edenler mutlak surette Allah tarafından Rahim esmasının tecellisine mazhar olurlar. Ve Rahim esmasıyla gün be gün o kişi hayırlar işlemek suretiyle şeytandan uzaklaşır, Allah'a yaklaşır. Allah'ın 21. basamağında Allah'ın dostu olur, ermiş evliya olur. Adana'dan bir kardeş muhterem hocam, Müslüman kime denir? Resulullah'ın verdiği tarif, el müslümü selime min el müslümine min insani ve yedi. Müslüman, başkalarının dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir. Allah'a inanan herkes Müslüman mıdır? Hayır, açık devrimsiz hayır değildir. İşte Hücurat Suresi 14. ayet-i kerimesinde kâletel arabu amennâ. Araplar derler ki biz mümin olduk. Kullem tu'minu ve lakin kullu eslemna. İslam dairesine girdik deyin. وَلَّمَا يَطْغُ الْمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. Kalbinize iman girmedi. Öyleyse Yunus'un da ifadesiyle içi kâfir dişi Müslüman çok. Kimdir içi kâfir dişi Müslüman? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen. İşte Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyen, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Demek ki diliyle Müslüman olduğunu ifade eden ama kalbi küfürdeyse o kişi Müslüman değildir. Müslüman olan başkalarının dilinden ve elinden emin olduğu kimse, yani ruhunu da teslim eden, fizik vücut teslimini yapan bir kişidir Allah'ın izniyle. Ve nefsini de Allah'a teslim eden. Onun için Yunus, uslu değil delidir halka sarılsızlık satan, nefsini Müslüman isim vahirse keramet. En büyük keramet kişinin nefsini Müslüman etmesidir. İşte eskilerin söylediği şeriat, tarikat, hakikat, marifet, kurbiyet, kutbiyet ve ubudiyet. Kurbiyet, kutbiyet, ubudiyet ve kutbiyet. Bu standart içerisinde hangi seviyedeyse o seviyenin gereğini kişi yaşar. Ama asıl olan tabii mutlaka ruhu, fizik vücudu ve nefsi Allah'a teslim etmektir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'da tekle birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve bütün güzellikleri Hepinizin üzerine olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi, tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız inşallah. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, kandil günlerinde Mevlid-i Şeriflerde okunan Kur'an ayetleri ve sonrasında etkili ve özel kelimelerle yapılan tövbe dualarının Allah katında kabul olma garantisi var mıdır? Allah katında en garantili tövbe duası var mıdır? Sevgili kardeşlerim, Mevlid-i Şerifler'de okunan ayetler ne kadar tecvitte okunursa ne olursa olsun, bu yapıldığı zaman Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikir olması hasebiyle derecet kazandırıyor. Ama önemli olan kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz dereceden fazla olması. İşte bu noktayı nazardan olayı incelediğimiz an, kişi hayatı boyunca yaptığı, kazandığı dereceler eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse boşa gidiyor. Hemen ayetleri gösterelim. Zümer 65. وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ اَعْمَالُكَ وَلَتَكُونَ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Yani sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemediysen amelin boşa gider. Şirk koşanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu nereden biliyoruz? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai habidet amaluhum. Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. O zaman Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in şu hadisi de çok manidar. Öyle insanlar vardır cennetlik amel işlerle ama cehenneme gidecekler. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Öyle insanlar var cehennemlik amel işler, hiçbir ameli yok. Ama cennete gidecekler Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Ameller niyete tabi. Yani asıl olan hedefi tespit etmek. İki şey çok önemli. Hedefi tespit etmek de yeterli değil. Hedefe giden yolu bilmek gerekiyor. İşte burada da ikinci safa tabi olmamız gereken mürşit karşımıza çıkıyor. Hedefi tespit etmek. Hedef nedir? Ezeli ve ebedi. Bütün insanlar için tek bir din var. Babamız İbrahim Hanif dini, Arapça dili İslam. Tek bir din var. İşte bu tek dinde dört tane hedef var. Ruhun teslimi birinci hedef, fizik vücut teslimi ikinci hedef, nefsin teslimi üçüncü hedef ve iradenin teslimi dördüncü hedef. Dört tane hedef var. Bu dört hedefin dördünde de kesinlikle mürşit farz. Şimdi Kur'an ayetlerinin sonrasında etkili ve özel kelimeler yapılan tövbe duaların Allah katında kabul garantisi, eğer kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse o zaman Allah Teala'nın bu talebi kalbinde gördüğü kişiye rahim esmasıyla tecelli eder ve 12 tane ihsanla o kişi mürşid önünde tövbe ederse o tövbenin de geçmiş bütün günahları sevaba çevirilir. Yani geçmişteki yük ondan kaldırılır. Allah katında en garantili tövbe duası var mı? Evet. Allah'ın huzurunda mürşid önünde yapılan tövbe. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek başlayan bu şekilde mürşid önündeki tövbe Allah Teala'nın kesin kabulünü ifade ediyor. Dört çeşit Mürşidinle yapılan dört çeşit tövbenin ayetlerine baktığımız zaman bunlardan bir tanesi Nisa 64, Hud 112, Furkan 70 ve Mümtehin 12. Bu tövbelerde bir tövbe eden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen mürit var. İkincisinde de tabi olduğu başın üzerinde gelip yerleştiği devri imamının ruhunun onun için af talebi var. Allah-u Teala devri imamının talebi ruh Allah'ın kumandası olması hasebiyle Allah talepte bulunuyor. Daha etmemesi mümkün değil. Kişinin talebi de onunla kabul görüyor. Yani kısacası sırasıyla emanetleri teslim edersek bu bizi hedefimize ulaştırır inşallah. Adıyaman'dan birkaç muhterem hocam, Allah-u Teala babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Bizlere Hanif dinini anlatabilir misiniz? İslam dini farklı bir din midir? Hayır. Babamız İbrahim'in Hanif'ti, Arapça dile İslam'dır. Allah Teala Hac 78'de şöyle buyuruyor. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah hatta hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Dinde sizin için zorluk kılmadı. Babanız İbrahim'in Hanif dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. Yani babamız İbrahim Hanif, İbrahim Aleyhisselam ne Yahudiydi ne Nasraniydi. Alimran 67'de Mâ kâne İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin kan hanifen müslime. O Hanif ve Müslim'di. Yani Hanif olmak şirkten beri olma ifade ediyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual ağrıdan bir kardeşimiz. Birinci suali, neler hizmet sayılır? Hizmetin bizlere katkıları nelerdir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bizi mutluluğa ulaştıran her şey, Allah için yaptıklarımız, ibadetlerimiz bizi mutlu kılan bir boyutu ifade ediyor. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, yani Allah'ın bütün bu emirlerine itaat bize derecat kazandırıyor, bizi mutlu kılıyor. Öte yandan dergah hayatımız, dergah hayatımız, yaptığımız, oradaki gelen kardeşlerimize yapılan hizmetlerin hepsi bir hizmettir. Bir de tebliğ, Allah yolunda hizmetlerimiz ki o başkasını mutlu etmek. Bu da Allah yolunda hizmettir. Nitekim diğer insanlara onları mutlu edecek hangi davranışları sergilersek derecat kazanırız, mutlu oluruz. Ama o an o mutluluğu yaşarız. Fakat insanları daimi mutluluğa ulaştırmak, onları Allah'a davetle, Allah yolunda hizmeti daim kılmakla gerçekleşir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufundaydı, Allah içindi. Ama 7 sabah 4 teslimi yaşayan sahabe de ben ve bana tabir olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. İşte bu Allah yolundaki Allah'a davet hizmettir. En büyük hizmet de budur Allah için. İnsanları Allah'a davet etmek, insanların mutluluğuna vesile olmak, hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İkinci sual, insanlara tebliğ yapmaya başladım ama çok utangaçlık yaşıyorum. Bunu nasıl aşabilirim? Utangaçlığı olmayan, tebliğ yapan kardeşlerimizden yardım alarak. Onlar ne olabilir? Bir hafta, 15 gün, bir ay, iki ay onlarla dolaşırsan, onlar sana tebliğ yapma noktasında yanında dururlarsa, sen yaparsan, sana imkan verirlerse, 1-2, 1-2 derken sen de tıpkı matematik problemini çözen öğrenci gibi sen de alışırsın ve sen de bu hizmeti en güzel şekilde utangaçlık hissini duymadan yapabilirsin. Çünkü bu mukaddes bir görev ve bütün imkanları Allah-u Teala bize sağlamış vaziyette. Sadece onun ayetlerini tebliğ edeceksin. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, rabıta konusunu açıklar mısınız? Hangi vakitte rabıta kurmaya çalışmalıyız? Sevgili kardeşlerim, ayette gayet açık. Bir, Âl-i İmrân suresinin 200. ayet-i kerimesi. İki, Âl-i İmrân suresinin 17. ayet-i kerimesi. Es-sâbirîne ve sâdıkîne vel kânitîne vel müfakîne vel müstâfirîne. Bu buradaki tabi rabıtayı ifade etmiyor. Kânitin olmayı ifade ediyor. Ama Âl-i İmrân 200'de Yâ eyyühellezîne âmenû isbirû ve sâbirû ve râbitû vettakullâhe leallekum tuflihûn. Ey amene olanlar, ölmeden önce ruhlarına Allah'a ulaşmayı diyenler, sabredin. Sabrın sahibi olun ve rabıta kuranlar olun. Sevgili kardeşlerim, buradaki ayet-i kerimede sabrın sahibi olun derken, rabıta kuranlar olun, burada Allah'tan sorun manasında. Ama daha seviyede ne olabilir? Allah'a karşı takva sahibi olun ki umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Rabıta kurmak için hangi zaman müsaitse, bir, hacet namazıyla Allah'tan rabıtayı isteyin. İki, durumunuz müsaitse zikir vaziyetinde durarak o şekilde Allah'tan talepte bulunan ve vaktiniz müsaitse, ister 5 dakika ister 10 dakika, ne kadar rabıtada kalırsanız, huzur namazının imamını ve huzur namazının imamının başının üstünde Allah-u Teala'yı düşünerek, zikrederek rabıta kurmaya çalışın inşallah. Hangi vakitte, ne zaman müsaitseniz yapabilirsiniz. Bir engel yok. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketüm muhterem hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. İnsanlar ölünce geçildiği söylenen Sırat Köprüsü diye bir köprü var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de geçen Sırat-ı Müstakim ile Sırat Köprüsü birbiriyle ilgili midir? Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar ölünce geçildiği söylenen Sırat Köprüsü diye bir köprü var mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim 6213 ayetten oluşuyor. Bugüne kadar 40 küsur yıldır yaptığımız bütün araştırmalar, Sırat Köprüsü'nü diye bir ayet söz konusu değil. Ama Sırat-ı Müstakim var.

müstakim ve irşad altıncı sırası sırat-ı müstakim ve iradenin irşadan memnun ve mezun kılmakta yedinci sefa sırat-ı müstakimi ifade ediyor. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir, varıp onun üstüne evler yapasım gelir diyor. Yani burada ruhun sırat-ı müstakimi var, fizik ucunun sırat-ı müstakimi var, nefsin sırat-ı müstakimi ve ilahinin sırat-ı müstakimi. Fizik vücudun, nefsin ve iradenin sırat-ı müstakimi imajiner. Fizik olan sadece ruhun sırat-ı müstakimi. Fizik dört bölümden oluşuyor. Tabi olduğunuz mürşidin dergahından, devrin imamının ana dergahından birinci bölümü yatay sebili oluşturuyor. Devrin imamının ana dergahından yedinci gök katına ulaşan tarik-i müstakim ikinci dikey bölümünü oluşturuyor. Yedinci gök hıttında kader hücrelerinden başlayan, yedi alemi içeren varlıkların son noktasına kadar olan kesin, sırat-ı müstakimin üçüncü yatay bölümünü oluşturuyor ve varlıklar aleminin son noktasından Allah'ın zatına ulaşana kadar dikey, sırat-ı rabbike müstakim dördüncü bölümünü oluşturuyor. Bu fiziktir, diğerleri imajiner. Sırat-ı müstakimden üzerinden hidayete ermek, sonra fıska düştükten sonra tekrar, yani cenneti kazanmışken tekrar cehenneme düşmek söz konusu. Ama ölümden sonra herkes cennetlikler de cehennemlikler de cennete gidecek. Orada cehennemlikler kalacak ve Allah-u Teala cennetliklere cehennemden çıkma iznini veriyor. Bu sebeple kıyamet gününe izin günü deniyor. Allah razı olsun. Finlandiya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz'in bir sohbetinde Karun'un Allah yoluna girdiğinde bütün hazinelerden vazgeçmesinden bahsediyor. Ankebut 39 ayet-i kerimesinde Karun da, Firavun da, Haman da, Musa Aleyhisselam'ın ikazlarına rağmen sahip oldukları şeylerle kibirlenerek azaba düşer oldular diyor. Karun, Firavun'un maliye, bakın çok zengin. Haman, teknik danışmanı, Karun, Firavun da, Haman da, Musa, Firavun, makam sahibi. Karun zenginliğine, Firavun makamına, Haman da teknik bilgisine güvenerek, Musa Aleyhisselam'ın ikazına rağmen sahip oldukları şeylerle kibirlenerek azaba düşer oldular, diyor. Efendimizin sohbetinde sözünü ettiği Karun ayeti kerimede, Karun mu yoksa farklı birisi mi? Açıklayabilir misiniz? Karun, Karun işte yani o Efendimizin bahsettiği. Bu şekilde sahip olduklarıyla sevinip de cezaya çarptırılan üçü de. Allah razı olsun. Bilecik'ten bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Rabbimizin Rahim esmasıyla tecelli etmesi ne zamana kadar devam ediyor? Ruhun tesliminden sonra tecelli kalkıyor mu diye bilir miyiz? Hayır sevgili kardeşlerim, bütün nurlar Rahim esmasıyla geliyor. İlk gelen rahmet nuru, Rahim esmasının tecellisiyle, fazıl nuru, Rahman esmasının tecellisi, selavat nuru, Rahim esmasının tecellisi, bu nurlar. Sekinet nuru, Rahim esmasının tecellisi, feyz ve salahın bütün hepsi bunlar Rahim esmasının tecellisiyle oluşan nurlardır. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bazen ulaşmayı dilemeyen insanlar için yargılayıcı konuşmalar yapıyorum. Sonra kalbime bir korku hali geliyor. O insanların kalbinde ya Allah'a karşı bir huşu, bir yakınlık varsa diye, başkaları hakkında kalplerde ne olduğunu bilmeden onun ibadeti boş dememiz ne derece doğru bir davranış? Bizlere tavsiyeleriniz nelerdir? İşte sevgili kardeşlerim, hükmün sahibi biz değiliz. Hükmün sahibi Allah, biz sadece Allah'ın ayetlerini konuşabiliriz. Hiç kimseyi suçlama hakkımız yok.

0: Allah Teala Rad suresinin 40. ayet-i kerimesinde ve ma aleykel belagu inne aleynel hizab. Sizin vazifeniz, bizim vazifemiz tebliğdir. Sizinki tebliğdir, bizim hesaptır diyor Allah Teala. Sadece üzerinize düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim işimiz. Hiç kimseyi yargılama hakkına sahip değiliz. Bu cennetlik, bu cehennemlik. Sadece Allah'ın ayetlerini bilebiliriz. Nedir mesela Yunus 7-8 ayeti bildiriyoruz. Diyoruz ki bak bu ayette ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْلِقَانَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَةِ Dünya hayatına razıdırlar. Onunla dünya hayatıyla mutlu olacaklarını sanıyor. Onlar ayetlerden gafildirler ve kazançları seviye gidecekleri cehennem. Bu ayeti söyleyebilirsiniz. Ama bu ayeti söylerken yanı başındaki bir arkadaşının davranışlarını beğenmiyorsun. Ona da sen cehennemliksin demek hükmü bizde değil. Kimseyi hesaba çekmek, dava etmek bizim işimiz değil. Bizim işimiz tebliğ. Ben gelmedim dava için. Ben insanları hesaba çekmek için gelmedim. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Bizim işimiz sevi ise ve gönüller Allah-u Teala'nın evi ise o zaman onu yapmaya geldik. Onları Allah'a davet etmeye, durumu tebliğ etmeye, onların mutluluğu için çalışmaya, hizmet etmedir bizim işimiz inşallah. Allah razı olsun. Van'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, İncil'in emri sevin, Tevrat'ın emri yaşat, Kur'an'ın emri de oku. Hristiyan sevmedi, Yahudi yaşatmadı, Müslüman da okumadı. Bu durumda insanlar Allah'ın emrini yerine getirmediler. Bunun sebebi Allah'tan uzaklaşmaları mı, açıklayabilir misiniz? İncil'in emri İncil'in emri sevin. Tevrat'ın emri yaşat. Kur'an emri de oku. Hristiyan sevmedi, Yahudi yaşatmadı, Müslüman da okumadı. Tabii getirmeyenler çoğunlukta, yani Hristiyanlıkta sevinmeye rağmen %90'ı sevmediği dinde fırkalara ayrıldı. Her fırka yanındakiyle ferahlandı. Tevrat'ta yaşat, onlar da aynı şekilde dinde fırkalara ayrılırlar. Kur'an-ı Kerim'de de durum aynı. Oku. ...23 sene boyunca Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın kalbine indirdiği Kur'an-ı Kerim'i kalbinden okudu. Öyleyse bize de hidayetle okumak emrediliyor kalpten. Ama kalpten okuyabilmek için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dileyip kalbimize imanın yazılması, mürşitle okumayı emrediyor Allah-u Teala. Ne yazık ki şeytan devreye girerek insanlara negatif tesir etmek suretiyle insanları asli emirden iblis uzaklaştırmış oluyor. Allah'tan uzaklaşmaları mı açıklayabilir misiniz? Tabii. Yani Allah'a ulaşmayı dilememeleri ve mürşide tabi olmamaları. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm. Rahmet ve berekat inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretlerinizden öpüyorum. Uygun görürseniz sualimi arz ediyorum inşallah hocam. Olayları yaşarken hayır ve şer ayrımını nasıl yapabiliriz? Bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Hürmetle ve hasretlerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah hocam. Esselamun Aleyküm. Rahmetullah ve berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Nefsimizi devreye koymadığımız takdirde. Çünkü hayır bizdendir, şer sizin nefsinizdendir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimizi devreye koymadan ruhun talebi istikametinde olaylar yaşamak bizi hayra ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkes Allah'ın ülkesindedir. O zaman bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı kazandığımız pozitif dereceler devamlı bizi mutluluk üçgeninde Allah'ın ülkesinde tutar. Ama tersi de söz konusu, bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, bir kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Bu da bizi şeytanın ülkesinde tutar. Yani şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. Olayları yaşarken hayır ve şer ayrımını ruhumuzla olayları yaşıyorsak hayırdır, derecat kazanırız. Nefsimizle olayı yaşıyorsak şerdir, derecat kaybederiz. Ya olay mutsuzluk üçgeni içerisinde olur ya da mutluluk üçgeni içerisinde. Yaşadığımız olay bizi mutlu kılıyorsa mutluluk üçgenindedir. Yaşadığımız olay bir mutsuz kılıyorsa mutsuzluk üçgeni içerisindedir. Onun için Allah Teala hedef olarak bize mutluluğu göstermiştir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an her an mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
2: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programında birlikteyiz inşallah. Bugünkü konumuz tağuta kul olmamak, Allah'a kul olmak. Birinci sual, tağut ne demektir? Tağuta kul olanlar kimlerdir? Gerçekten yaratılış gayemize baktığımız zaman Allah-u Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Kur'an'da her vasıta emri yerine getiren kişi abittir. Namaz kılan abittir, oruç tutan abittir, zekat veren abittir, zikir yapan abittir vesaire. Ama Allah-u Teala'nın gösterdiği hedefler, Allah-u Teala abd olmayı hedef gösteriyor. Ve Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 7 safa kul olmayı Allah-u Teala bize öngörüyor. Öyle olunca yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Kul olmak amaçtır, hedeftir. Ama vasıtalar ise araçtır. Amaç değildir. İşte bu okuduğum ayet-i kerimeyi yanlış şekilde yorumlayanlar çoğu Kur'an meallerinde biz insanlar ve cinleri bize ibadet etsin diye yarattık deniliyor. Hayır. Gaye, hedef Allah'a kul olmak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tağut dediği zaman insan ve cin şeytanları ve onun dışındaki bütün şeytanları kastetmektedir. Yani insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytanlar topuna birden tağut diyor. Tağut, insanlığı Allah'ın yolunun dışına taşırmaya çalışan bir şer grubu ifade ediyor. Seçilmeyen herkes aslında tağuttur, tağutun yolundadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman tağutlar fesat çıkaranlardır. Tağutlar idareciler sınıfında kübere ve saadetlardır. Tağutlar hidayeti gizleyenlerdir. Tağutlar Resul ayetlerle alay edenlerdir. Ve tağutlar zulmani ilimlerle amel edenler. Allah'ın kendilerine hayır görmediği, hiçbir zaman ölünceye kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olanlar yetmez, başkasının dilemesine mani olanlar. İnsanoğlu Allah'ı kendisine hedef kabul etmediği sürece otomatik olarak tağutun tesiri altındadır. Bunlar farkına bile varmadan şeytan tarafından devamlı beyinleri şeytanın telkinleri altındadır. Bu sebeple başlangıçta bütün insanlar Allah Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul edilirler. Bunun kesin ispat vasıtası da Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَّهِ الْمِشْرَ فَبَشْرِ اِبَادِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Gerçekten bu ayet ile Zariyat 50'yi beraber incelediğim zaman başlangıç noktasında bütün insanların tağutun kulu ve dostu olduğu ve tebliğe muhatap olup da daveti kabul edenlerin de tağuta kul olmaktan içtinab eden yetmez. Zariyat 56'dan ziyade Zariyat 50. Allah'a kaçan, Allah'a firar edenler olduğunu görüyoruz. Fefru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Şimdi dikkat edin, ayetleri yan yana getirelim. Başlangıçta herkes tağuta, insan ve cin şeytana kullanmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Ama bir yerden kaçıyorlar, bir yere gidiyorlar. Nedir? Kendilerini kurtardılar. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın, Allah'a sığının. Yani tağuta kul olmaktan kaçıyorlar, Allah'a koşuyorlar, Allah'a kaçıyorlar, Allah'a sığınıyorlar. İşte bu iki ayet bize başlangıçta bütün insanlar Allah tarafından şeytanın kulu olarak kabul ediliyor. Allah razı olsun. İkinci sual, tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak nasıl gerçekleşir? Söylemiştim, bir kere daha söyleyelim. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz senede bir iki kere insanları imtihan ediyoruz. Ama onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bir kere davet, Allah'ın katından gelen hidayetçilerle hidayet tebliği herkese yapılıyor. 7 ayet-i kerimede Allah Teala Nisa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı Resuller göndermediğimiz zaman insanların Allah'a karşı bir mazereti olur, bize Resul göndermedin. Biz herkese Resul gönderiyoruz. İbrahim 4'te her Resulü kendi kavmin lisanıyla gönderiyoruz. Nahl 36'da insanlar tağuta kul olmaktan kaçınsın, Allah'a kul olsunlar diye her kavimde Resul'le bahsediyoruz. Nahl 36. Resul göndermesen azap etmeyiz. İsra 15. Taha 134. Ya Rabbim bize de Resul gönderseydin, senin anlayetlerine tabi olup müminlerden olsaydık. Kasas 47. Bütün bu ayetler bize şunu gösteriyor. Allah-u Teala her kavme mutlaka hidayeti tebliğ etmek üzere Resuller vazifeli kılıyor. Resuller daveti kabul edenler için müjdeci, daveti kabul etmeyenler için de uyarıcı. İşte bu olay nasıl gerçekleşir? Davete muhatap olduğu zaman kişi daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse tek bir dilekle o kişi kendisini şeytana kul olmaktan kurtarmış olur. İnsanlar, Allah'ın insanlardan istediği şey de bu. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. En sevdiği varlık olan insanın da mutlu olmasını istiyor. Ve en sevdiği varlığın mutlu olmasının altın anahtarı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Şimdi bakalım beraberce. Allah'ın davetine muhatap olan varlık insandır. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah'ın zatına üfürülen bir ruh, topraktan yaratılan bir fizik beden ve dizayn edilen bir nefs, serbest irade ve akıl üçlüne sahip olan bir varlık. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği şey Allah'ın zatından üfürülen ruhun hayattayken Allah'a ulaşması. Uslat, yani ruhun hidayeti. Ruh hidayeti ki ezelde Allah-u Teala ruhumuzdan misak almış, dünya hayatında Allah'a ulaşacağına dair. Fizik vücudumuzdan ahd almış, şeytana kul olup Allah'a kul olacağımıza dair, nefsimizden yemin almış, 7 kademede tezki olacağına dair. Ve tasfiye olacağına dair. Ve irademizden de misak almış, Allah'a teslim olacağına dair. Burada üç vücut ve irade ile sadece bizden ayrılan Allah'a teslim olacak olan Allah'ın bizdeki emaneti ruhtur. Ve bu ruhun Allah'a teslimi sadece bir dilektir. Çünkü biz ulaşmayı dileyeceğiz ruhun tesliminde. Geri kalanını tamamen Allah garanti ediyor. Hangi ayet gereğince? Şura 13, Rad 27. Bu iki ayet Allah'ın %100 garantisini bize ulaştırıyor. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak üzere yaratmış. Bunun için insanları bir takım olaylarla imtihan ediyor. Kişinin tağutu inkar ettiği nokta o kişinin etrafındaki olaylar sebebiyle pozitif istikamette bir karara varmasından ibaret. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka tağutu insan ve cin şeytanları inkar etmiştir. Bakara 256. Lakira hafid din, dinde zorlama yok. Kattebeni üstümler gay, irşat yoluyla gay yolu beyan edilmiştir. Yani kim vasıtasıyla? Tabii ki Resuller vasıtasıyla. Tağutu da irşat yolunu beyan edecek olan, gay yolunu beyan edecek olan Allah'ın Resulleridir. Ve men yekfir bi tağutu ve yevmin billah. Ama kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse, yani gay yolunu inkar eder, İrşad yolunu seçerse o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide sarılmıştır. Allah'ı seçmiştir. Allah'ı tercih etmeyenler otomatik olarak şeytana, yani tağutu tercih etmiş olurlar. Dolayısıyla bu ayetler bize kesinlikle asıl hedefin birinci etapta bir dilek, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, geri kalan ruhumuzu Allah kendisine ulaştıracağına göre fizik vücudumuzun şeytana konmaktan kurtulması Allah'ın işi. Nefsimizin yedi kademedeki tezkiyesi Allah'ın işi. Ruhumuzun Allah'ın zatına yedi tane gök katı yükselerek Allah'a ulaşması Allah'ın işi. Sadece biz diliyoruz, geri kalan her şeyi Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve gerçekleştiriyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Tağuttan kurtulup Allah'a kul olmak tek başımıza başarabileceğimiz bir şey midir? Allah Teala ben ulaştıracağım buyurduğuna göre biz sadece diliyoruz. İrademizi devreye alıyoruz. Sana ulaşmayı diliyoruz. Gerisi Allah'a ait olduğuna göre Allah Teala da bunu bir vasıta ile gerçekleştiriyor. Bu vasıta 7 safa 4 teslimle Allah'a teslim olmuş olan Kur'an'da 19 tane isimle adlandırılan mürşittir. Şimdi ayetlere baktığımız zaman Allah Teala 7 safa 4 teslimi yaşayabileceğimiz Allah'ın katından veli mürşitler, veli resuller ve bunların en üstünde devrin imamından bahsediyor. Örneğin Allah Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberler Kur'an'da nebi olarak geçiyor. Her nebi bir mürşittir. Huzur namazının imamı bir mürşittir. Allah'ın ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği mürşittir. Allah-u Teala'nın risaletle vazifeli kıldığı veli resuller mürşitlerdir. Nezir mürşittir, hidayetçi mürşittir. Veliyün nesir mürşittir, veliyün şefi mürşittir. Veliyün hamim, veliyün mürşide mürşit. Veliyün vak, veliyün mumin, veliyün hamid, ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim. 19 tane isimle mürşid adı geçiyor. Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde zaten Allah şöyle buyuruyor, ben yapacağım diyor ama Nas 36'da veli resulleri tayin ettiğini de açıkça buyuruyor ki ben her ümmetin içerisinde ahuta kul olmaktan iştirak etsinler, Allah'a abd olsunlar diye Resuller bahsettik. Nahl 36. Öyleyse ruhumuzu Allah kendisine ulaştıracağına göre tağuttan kurtulup Allah'a kul olmak tek başımıza başarabileceğimiz şeydir. Değildir. Olmadığını Allah Teala ben Resuller vazifeli kıldım diyor. Enbiya 73'te ben Nebiler vazifeli kıldım diyor. Secde 24'te ben İmamlar vazifeli kıldım diyor. Maide 35'te ben veli mürşitler vazifeli kıldım diyor. Bütün bu ayetlerde Allah-u Teala'nın bizi bir hedefe ulaştırması nedir bu hedef? Ruhumuzun Allah'ın zatına teslimi bir hedeftir. Mürşit gerekli. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi bir hedeftir. Mürşit gerekli. Nefsimizin Allah'a teslimi bir hedeftir. Bir mürşit gerekli. İradenin Allah'a teslimi hedeftir. Mürşit gerekli. Mürşitsiz bu hedeflere ulaşmak mümkün değil. Tağuttan kurtulmak ve Allah'a kul olmak Allah-u Teala'nın Resullerine tabiyetle gerçekleşir. Resulün fonksiyonu nedir? Resul açıklama yapar, tebliğde bulunur, herkesi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ulaşabilenler de sadece onlardır. Allah herkesi sever ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi yardım elini uzatmaz. Hangi yardımı bahsediyoruz? Onları hidayete erdirecek manevi yardım. Bu o insanlarda oluşmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah-u Teala onu hedefine ulaştırmak üzere mürşit eliyle bu yardımı gerçekleştiriyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifi de buna delalet ediyor. Vallahu yed'u ma'a cemaati. Allah'ın yardımı cemaattedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Bütün bunlar mürşide tabi olmayı reddeden kişiler olar. Kim mürşidine tabi olsa rahmete kavuşmuştur. Kim mürşidine beraberse cemaatin içinde yer almıştır. Kim mürşidle beraberse mürşidin üzerinden Allah'ın yardımını alır. Ama kişi mürşidi reddediyorsa ki 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir. Delalette olanların da gideceği yer 10 ayet gereğince cehennem. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasının temel şartı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: En güzel mutluluk anlıyoruz. En güzel Allah'a yakın olmamız. Bizim dilediğimiz Allah'tan o yani. Allah'a yakın olmak kadar güzel bir şey olabilir mi?
3: Dualarımızda yakın oluyor. Namaz kıldığımız zamanı, Kur'an'ımızı okuduğumuz zaman Rabbim o kadar yakın hissediyor kendimizi ki hiç dünyayı bile aklımıza gelmiyor. Sanki Rabbimle karşı karşıyasın gibi oluyorsun.
4: Allah'ın dilediklerini yapmak, istemediklerini yapmamak.
1: Şeytana kul olmayı bırakıp Allah'a yönelmek demek oluyor. Allah'a yönelmek de yani aslında Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini yerine getirirsek şeytana kul olmayı bırakmış oluyoruz.
5: İyi bir şekilde ulaşmayı çok nasip ederim yani. Deprem zamanında da zaten tek dilediğim ölürsem mekanına günahsız bir şekilde gidip cennete gitmeyi istemiştim yani. İnşallah da ileriki zamanda tekrar böyle bir şey olursa yani temiz gitmeyi isterim Allah'ın yanına günahsız.
6: Yani ruhunu teslim etmesi, ruhunu Allah'la ibadet etmesi en büyük avantajı da yani dini yayan kişilerle beraber dolaşması, ruhu da yayan kişilerle beraber sohbet etmesi, dile getirmesi.
1: Bir mutluluk duası yapalım mı dilerseniz?
5: Olur. Ey yüce Allah'ım seni çok seviyorum.
7: Ben en müşahidelerin gibi ben sana ulaşmayı, sana yakın olmayı istiyorum Allah'ım.
1: Ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
7: Amin.
1: Amin.
0: Misafirimiz Allah'ın yanına günahsız gitmeyi isterim. Bir insanın günahlardan tamamen arınması mümkün müdür? Evet. Kur'an-ı Kerim bunun yolunu gösteriyor. Resuller bu hedefi tayin ediyor ve açıklıyor. Allah-u Teala davete muhatap olan herkes, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ki bu ruhun talebidir, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse mutlaka rahim esması ile tecelli eder ve o güne kadar işlediği bütün günahları Allah örter. Hangi ayet gereğince? Enfal 29. Yetmez Allah-u Teala peşinden onun kalbine mürşit sevgisini veriyor. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman o günahları bir kere daha sevaba çeviriyor. Ve zikir yapmaya başlıyor. Burada önüne çıkan engel, daha evvel önündeki engel onu o yolundan çeviren şeytan. Ama kişi mürşidine tabi olduktan sonra Allah'ın garantisinde ruhunu Allah'ın zatına Allah ulaştırıyor. Fakat Allah-u Teala'nın verdiği söz garanti buraya kadar. Kim Allah'ın kendisini 3 saatlik zikirle ruhunu kendisine ulaştırmışsa, ulaştıktan sonra ruh Allah'ın zatına ulaştırıp yok olduktan sonra koruyucu kalkan kalkıyor. 3 saatlik zikri o noktadan itibaren Allah'a kendisine vekil tayin ederek arttırması lazım. İşte burada tekrar yine şeytan serbest. Şeytan serbestliği ne kadar? Eskiden %100 bize tesir ediyordu. Şimdi sadece %49'una tesir ediyor. Ruhumuz %100 Allah'ın emriyle devam ediyor. Nefsimiz de %51 oranda nurlanmış. Şeytanın etki alanı %51 oranında sıfır. Geri kalan şeytanın %49'a tesiri var. Ve şeytan bu %49 tesir alanı içerisinde Hicr 39-40'ta diyor ki ben yeryüzünü, dünya hayatını onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Orada da yine Allah-u Teala muhlis kulları müstesna diyor. Burada muhlis kul kimdir? Muhlis kul vuslata erdikten sonra Allah'ın kendisine vekil tayin eden ve bu vekaletle de zikrini arttıran kişidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi küfürden, cehennemden, delaletten ve bütün 19 negatif özellikten kurtarmıştır kendisini. Neyle? Bir dilekle. Ama bu kişi günah işlemeyecektir diye Allah'ın bir kanunu yok. Kişi nefsindeki bütün afetlerle beraber Allah'ın yoluna girmiştir. Elbette günahları devam edecektir ama zikir onun adım adım azalan bir günahlar silsilesinin içinde yaşatacaktır. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşur. Günah işlemez bir noktaya gelirsiniz. Otomatik olarak bütün hayırları işlersiniz, yasakları da çiğnemezsiniz. İşte iblisi tamamen hayatımızdan çıkarttığımız nokta ruhumuzun Allah'a ulaşmasından daimi zikre ulaşana kadarki olan kesim. Burada fizik vücudun Allah'a teslimi, bir de nefsin Allah'a teslimi. Fizik vücudun Allah'a teslimi, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi. Nefsin Allah'a teslimi de artık Allah'ın zatının dışında bir şeyi talep etmemek noktasına geliyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
8: Allah-u Teala kulluk kademelerinden ilerlemek istiyorsak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi ve devamında mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Onun gibi olmak için çok insan her şeyi ister.
6: Allah'ın emirlerini yerine getiren kişi. Yani onlarla birlikte yürümemiz lazım. Onların dilediği şekilde yürümemiz lazım.
1: Allah'a ulaştıran bir yol göstericidir. Bu yol gösterici de zaten hani dediğim gibi Kur'an'dan, Kur'an'ı hedef alaraktan, Kur'an'ın yoluna giderek de bize bir yol gösterir.
4: Mürşit size yol gösterici, irşad eden, yani dini irşad eden kişi anlamına gelir. Yani sizi doğru, mesela sapıklıktan, cahillikten, cahiliye döneminden sizi aydınlığa, cennete ulaştırır. Yani kötü bir şey değil mürşid olmak veya ne bileyim işte insanı, yani hayatında atıyorum işte depremler yaşadık. Burada insanların sabırlı olması lazım. Sabretmesi lazım. Burada ölenlerimiz var. Cesetler çıktı mesela. Ölen kişileri biz tanık olduk. Yani burada insanlara sabrı tavsiye etmesi lazım. Sabır dilemesi lazım. Bu da iyi olur yani.
8: Biz de onlara tabi olmamız gerekiyor mu?
6: Tabii tabi olmamız lazım. Onlarla beraber yol yürümemiz lazım. Zaten en büyük olayları yaşadığımız için daha çok onları yürümemiz lazım. Herkesin dediğine değil, onların dediğine bakmamız lazım.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda insanlara sabrı tavsiye etmesi lazım dedi. Sabır sahibi olan herkes sabrı tavsiye edebilecek vasıfta mıdır? Hayır, ama gerçekten de söylediği, verdiği cevap da çok doğru. Onun için bir Allah dostu diyor ki Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel-Asr suresini okurlarmış. Bu neden? Çünkü menklundur, gizlidir bu surede esrar-ı felah. Bütün kurtuluşun sırları Kur'an'da ama Kur'an'ın da bütünü Vel-Asr suresinde. Ve diyor ki en başında imani hakiki geliyor, sonra ameli salih. Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık. Görüyorsunuz ki dört tane şey insanda birleşti mi artık insanda hüsran yok. Her devirde en üst noktada irşat kademesinde olan beş görevle vazifeli ister Nebi Resul ister Veli Resul olsun Allah-u Teala'nın irşatla vazifeli kıldığı devrin imamları sabrı tavsiye ederler. Sabrı tavsiye edenlerden Allah-u Teala'nın muradı nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afeti dahil olmak üzere yok ederek daimi zikirler ruhlarının bütün hasletlerini faziletleri ile kalbine yerleştirmiş olan nefslerin kalbinde hiç afet bırakmamış olan kişilerdir. Sabrı tavsiye etmenin sabrı olmanın başlangıç noktası salah makamının 5. mertebesidir. Daha üst noktası bütün kavimlerdeki rasullerdir. Ama en üst noktası o kademede sabiri oluş ulul azm nebilere veya ulul azm resullere aittir. Sabrın sahibi olmak Allah'ın büyük bir nimetidir. Nitekim Allah-u Teala Akâf suresinin 35. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Öyleyse ulul azm olan resuller gibi sabret. Onlar için acele etme. O gün var oldukları şey, azabı gördükleri zaman gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar toplumundan başkası helak olur mu? Yani kısacası, sen sadece tebliğ et, geri kalanı Allah-u Teala'ya bırak. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu, Muhterem Hocam, hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Tağutu inkar etmekle şeytanın kulluğundan kurtulmak aynı istikametteki olay mıdır? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tağutu inkar etmekle şeytanın kulluğundan kurtulmak aynı istikametteki iki olay mıdır? Evet, birisi Allah'a ulaşmayı dilemekle şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Diğeri de kişi mürşidine tabi olduğundan az artık inkar ediyor. Onu hayatından çıkartmış oluyor. Şeytana kul olmamakla şeytanı inkar etmek arasında kesin bir ilişki söz konusu. Burada sadece şeytani değil, tağutun da inkarı var. Yani insan şeytanları ve cin şeytanları da, şeytan şeytanları da, iblisi de devre dışı bırakmak söz konusu. Bu bir adım adım gerçekleşen olgudur. Paralel şekilde gerçekleşir. Ruhun Allah'a tesliminde kişi şeytana kul iken Allah'a kul oluyor. Fizik ucumuz %50'den fazla şeytanın kulluğundan kurtuluyor. Fizik vücudumuzun tesliminde fizik vücudumuz %100 kurtuluyor. Daimi zikirle nefsimiz de şeytan ok olmaktan kurtuluyor. Kısacası ayetler bize kesin bu hedefi bildiriyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
8: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a olan kulluğumuzu arttıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu görüyoruz. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
5: Allah Allah sıkıştığımız zaman Allah değil ama. Yani Allah evet var ama bazı kullarımız sıkıştığı zaman Allah'ım bu olmasın, Allah'ım şu olmasın, Allah'ım böyle, o zaman hatırlıyorlar Allah'ı. Evet. Ama Allah her zaman hatırlanması gereken bir şey bence.
4: Şu an yani mesela çoğu insanlar zikirden uzak. Allah'ı zikretmek mesela Gece namazı kılmak Allah'a bir zikirdir. Namaz kılmak Allah'a bir gene zikirdir. Kur'an okumak gene Allah'ı zikretmek. Yani Allah'ı zikretmek derken yani Allah'ı unutmamak.
6: Zikir yapmanın önemi zaten sürekli onu hatırlamak. Hatırladıkça da farklı bir yola girmezsiniz. Sürekli zikir yaparsanız Allah yoluna devam edersiniz. Zikir yapacağımız gruba dikkat etmemiz lazım. Onun dışında zikir yapmanın en faydalı şey olduğunu düşünüyorum zaten.
8: Allah-u Teala zikir yaptıkça şeytan tesirinden kurtulacağımızı, mutluluğumuzun artacağını açıklıyor. Sizce insanlar yeterince zikir yapıyorlar mı?
5: Bence yapmıyorlar. Ki depremden sonra çok insan gördüm. Yani hala ders almamışlar.
6: Yeterince yapmıyoruz demek ki onun için bu kadar şey oluyor.
10: Ben yeterince zikir yaptıklarını düşünmüyorum. Özellikle bu depremden sonra hani bir nevi insanlar önce ibadete yöneldiler. Ondan sonra saptılar. Yani aslında daha fazla dinimize Allah'ı zikretmemiz gereken yerde onu zikretmeyi bıraktık.
0: Bir misafirimiz depremden sonra insanlar önce ibadete yöneldiler ama sonra saptılar. Daha fazla zikretmemiz gereken yerde onu zikretmeyi bıraktık. İnsanların Allah'tan kolayca uzaklaşmasının sebebi nedir? İnsanların Allah'tan uzaklaşmasının sebebi evvela şeytan var devrede. Bir tarafta şeytan var, öbür tarafta Allah var. Şeytan bizi devamlı şerre davet ediyor. Nefsimizdeki bütün afetleri şeytandan aldıkları tesirlerle Allah ne emrettiyse yapmamak ister. Allah neyi yasak etmişse de onları yapmak ister. Böyle bir standartta içimizde devamlı bir mücadele vardır. İşte bu mücadele bizim için bir imtihandır. Acaba derece kazanacak olan bir şey mi yapacağız yoksa kaybedecek miyiz? Derece kaybedecek bir şey mi yapacağız diye. İşte devamlı bir imtihandayız. Bazen sınıf geçiyoruz, bazen sınıfta kalıyoruz. Ama imtihan devam ediyor. Fakat Allah'ın bizden istediği bu olaylarla bizim kalbin Allah'a ulaşmayı dilememiz. Bütün bunlara rağmen dilemeyenler tövbe 126'da onlar tövbe edip zikre başlamıyorlar. Ama ders alıp Bakara 155'te olduğu gibi Allah'a ulaşmayı dileyen ve ders çıkartan ona göre Allah'a yönelen insanlar da var. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
11: Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle, vasiyetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Uygun görürseniz bir sorum olacaktı inşallah. Şeytana kul olanlar üzerine zillet damgası vurulduğunu söyleyebilir miyiz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, şeytanın kulunların üzerine zillet damgası vurulduğunu söyleyebilir miyiz? Alimran 112'de, evet söyleyebiliriz. Mürşitlerine tabi olmayan insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların hepsinin üzerine damga var, zillet damgası. Zillet damgasından kurtulabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle ve bunun neticesinde alınan ihsanlarla Allah'ın kişinin için tayin-i mürşide ulaşıp tabi olmasıyla gerçekleşir. Bu tabiyetin neticesidir ki ruh sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'ın ipine sımsıkı tutunur. O ip onu mutlaka Allah'a ulaştırır. Daha evvel o kişi zaten mürşidine tabi olmuş. Yani Ül-Resul Suka'ya ulaşmıştır. Dolayısıyla bir kere daha ifade etmek gerekirse şeytana kul olanların üzerine zillet damgası vurulduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, Alimran 112'ye göre rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir kere daha Ram Kur'an her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder.
12: arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah Teala'dan talepte bulunsan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.
0: Fatiha salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bir ve beraber olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, bir ve beraber olmak ancak Allah'ın ezeli ve ebedi dini olan İslam'ı babamız İbrahim'in hanim dinini yaşamakla mümkündür. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle cehennemliklerin bu dünya hayatını yaşarken neden Allah'ın resulleriyle birlikte olmadıklarını hayıflanırlar. Pişmankarlıklarından ellerini ısırırlar. İşte Furkan suresinin 27. ayet-i kerimesi böyle bir mesaj veriyor. O gün zalimler ellerini ısırır. Kelimeleri aynı kökten gelmişlerdi. Allah sana Kur'an'la keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol tutsaydım. Öyleyse bir ve beraber olmanın olmasa şartı, tevhidin olması olmaz farzı, Allah'ın Resulü'yle birlikte bir yol tutmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizlere farz kıldığı din, Allah'la bütün insanlar arasındaki ilişki, 7 safa ve 4 teslim üzerine bina edilmiştir. Bu 7 safanın 7'si de Allah ve Resulüne itaati, Allah ve Resulüyle beraber bir olmayı gerektiriyor. İşte Allah ve Resulüne itaat. 1. safa, bir insanın Resulle birlikte olması mutlak surette Resulün davetine icabet etmekle gerçekleşir. Allah Teala risaletle vazifeli kıldığı her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'a davet edilen her kim varsa daveti kabul etmesi halinde o mutlaka kurtuluştadır. Hem ahiret saadetinin sahibidir, hem de ömür sermayesi yeterse mutlaka dünya mutluluğuna da ulaşır. Çünkü Allah'ın bütün insanlar için tayin ettiği hedef ahiret ve dünya saadeti. Ahiret saadeti sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kimler kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir? Allah'ın davetine icabet edenler. Davete icabet etmek, bir olmak, beraber olmakla ilişkisi ne? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Nebi Resul'dür, Hatemül Enbiya'dır ve bir hadisinde şöyle buyuruyor. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Benim ümmetim hidayet üzere birleşir. O zaman bir olmak, beraber olmak mutlak surette hidayeti yaşamakla mümkündür. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 2 ayet-i kerimede hidayetin tarifi veriliyor. Bakara 120 ve Ali İmran 73. Kul innehüdallahi vel hüda. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir.
Kul ünnel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın bize farz kıldığı babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, Allah'ın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplarda, sahifelerde Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Allah tektir. Çünkü hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve üç asıl ve üç lakaşlı olmak üzere varlıklar alemini, kainatı yaratan Allah'tır. Hiçbir şey yokken Allah vardı diyoruz. Neredeydi? Yokluktaydı. İşte yoklukta olan Allah tektir. Bu Allah'ın bizlere farz kıldığı dinin yaşanmasında vahdet akidesini oluşturuyor. Ama insanlar, dünya hayatına gelen insanlar, nefslerinin ve şeytanın tesiri altında açık ve gizli şirke girerler. Eski kavimlere baktığımız zaman bu kadiye insanlar açık şirkle zedelemişlerdir. Kimisi güneşe tapmıştır, kimisi aya tapmıştır. Kimisi yıldızlara, kimisi elleriyle yonttukları putlara tapmıştır ama hamd eder şükrederiz Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim için açık şirk yok. Artık hiç kimse güneşe, aya, yıldızlara, putlara tapmaz. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin nefsini, hevasını ilah edinmesidir. Bunun ne demek olduğunu anlayabilmek için insanın yaratılışına bakmamız lazım. Allah Teala en üst noktada yarattığı eşrefi mahlukat olarak Kur'an'da zikrettiği insan üç vücut serbest iradenin sahibidir. Dizayn edilen bir nefsin, halk edilen bir fizik vücudun ve nefüfürülen bir ruhun sahibiyiz. Bu üç vücut ve serbest iradeye baktığımız zaman bizi birbirimize düşüren iblis, dinde fırkalara ayrılmamıza, bir ve beraber olmamıza mani oluyor. İşte kimlerdir dinin ikinci kaidesi olan tevhidde birleşenler? Tevhidde birleşenler onlar hidayeti yaşayanlardır. Eğer Allah Resulü benim ümmetim delalet üzere birleşmez, o zaman kesinlikle şunu söyleyebiliriz. Birleşmenin adresi, bir ve beraber olmanın adresi hidayettir. Hidayet de insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o hidayettedir. O Allah'ın Resulü ile birlikte bir yol tutmuştur. O eğer fıska düşmezse 7 safa itibariyle Allah'ın Resulü ile bir ve beraber olan birisidir. İşte Allah'a giden yolun giriş kapısı hidayettir. Bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. İster Adem babamıza verilen sahifeler, ister Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, ister İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, ister Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, ister İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberin 25'i de kavimlerini ve bütün insanları hidayete davet etmişler. Allah'ın zatına davet etmişler. Sevgili kardeşlerim, kainatı yaratmadan evvel de Allah yokluktaydı. 6 tane alemi yarattı yine Allah yoklukta. Bugün de baktığınız zaman Allah yoklukta ve tek.
İşte ulul azm nebilerin şeriatına baktığımız zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın, müşriklere senin davetin ağır geldi. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar gizli şirktedirler. Eğer Allah Resulü benim ümmetim için artık şirk yok, güneşe tapma, aya tapma, putlara tapma bunlar yoksa

bakın. Ademoğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine, yani dünyaya yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi hangisinde helak ettiğini önsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzuların keşmekeşinden, afetlerden kurtarır. Öyleyse nefsin afetlerinden kurtuluş Allah'a vekil tayin etmektedir. Kim Allah'a güvenirse. Kimdir Allah'a güvenenler? Tasavvufu yaşayan Allah dostları şöyle diyorlar. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Üç vücudumuza baktığımız zaman bana Allah'ım gerek. Allah'a güvenirseniz, Allah'a tevekkül ederseniz diye ifade varsa kimdir Allah'a tevekkül edenler? Allah'a güvenenler hayattayken Allah'ın zatından bize verilen ruh emanetini sahibi olan Allah'a iade edenlerdir. Allah Teala insanı sevmiş. Çok sevmiş. Bütün varlıkların üstünde hiç kimseye vermediği ruhunu zatından insana üfürmüş. Bu ne demektir? Bu Allah Teala bütün mahlukatın içinde en çok insana güvenen, insanı sevendir. Ama insanın da Allah'ın bu sevgisine layık olabilmesi Allah'a olan güvenine tabidir. Ve kim de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah Teala mutlaka bu talebi onun kalbinde gördüğü zaman dikkat ederseniz başlangıç noktasında nefste 19 afet, ruhta 19 tane haset var. Ama şeytan devamlı bu afetleri besliyor. Hac 53'te kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlananların şeytanın karanlıkları tarafından beslendiğini görüyoruz. Ama bu kalbi hasta, kalbi kasiyet bağlayan o durumdan kurtulmak isteyen kişi kimdir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen. Zaten ruhun ne dünyayla ne cennetle hiçbir ilgisi yok. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve tekrar Allah'ın zatını diliyor. İşte Allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği birleşmenin adresi olarak gösterdiği faktör, ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması. Ruh Allah'ın emanetidir. Nefs berzah alemine aittir. Nefs ölümü tadar, ruh da Allah'a ait. Ölen sadece fizik vücuttur. Ve Allah Teala ölmeden evvel hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. İşte sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın hadiste zikrettiği Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsin ihlasa ulaşması, nefsin ikinci bir ruh olması ile gerçekleşir. Bütün afetlerin temizlendiği, yerine sadece 19 faziletin gerçekleştiği bir slaytımız var. İşte şu anda görüyorsunuz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Başlangıç noktasında Yusuf 53'te zikredildiği gibi Allah Teala nefsin şerri emrettiğini buyuruyor. Ve ma uberru nefse inne nefse le emaretin bisuy. Nefsimizdeki 19 afet sebebiyle ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefs müstesna. Allah Teala kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen, ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün ki Allah ruhunuzu Allah'a ulaştırsın, teslim etsin. Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Öyleyse

0: dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın ve müşriklere senin davetin ağır geldi. Kimdir müşrikler? Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a yönelmeyenlerdir. Kur'an'da Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemenin ifadesidir. 7 ayet-i kerimede enap, münip, yünip olarak ifade edilen kavramlar Allah'a yönelmeyi ifade ediyor. Ve bunlardan bir tanesi de Rum 31. Münibine ileyhi ve takkuhu. Baki musalla ve la takkuhu minel müşrikin. Öyleyse bir taraftan Şura 13'te müşriklere senin davetin ağır geldi. Kimdir müşrikler? Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir şirkten kurtulanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bütün kutsal kitapların giriş kapısı, anahtarı bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten ulaşmayı dilemek ahiret saadetinin garantisidir. İşte bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayet, ölmeden evvel ruhun Allah'ın zatına ulaşması. Kim kalben bu talebin sahibi ise, o mutlak surette Allah'ın cennetine girmiştir. Allah'ın cennetini kazanmıştır. Ahiret saadeti. Sevgili kardeşlerim, ahiret saadeti bize ne sağlar? Kimdir ahiret saadetinin sahibi olanlar? Ahiret saadetinin sahibi olanlara baktığımız zaman bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama bunlar Allah'ın katından gelen mürşidi mürşit olarak kabul edenlerdir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki bir sözünde Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Öyleyse Allah rızasını itaatte Allah'ın kendisinden razı olduğu insanlar kimlerdir? 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah'ın emaneti olan ruhu hayattayken Allah'a ulaştıranlar, hidayeti dileyenlerdir. Allah Teala bunu üzerimize 12 defa farz kılmıştır. Evet, 12 defa farz kılmış ve kim bu farzı yerine getirirse ki örneğin fefirru ilallahi, Allah'a firar edin, Allah'a kaçın, Allah'a dönün, Allah'ın davetini icabet edin, bunun gibi tam 12 kere farz. Nisa 58, emaneti sahibine iade edin. Emanetin çoğul, sahibi tekil. Yani Allah'ın ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırın. Nasıl Allah insanı sevmiş, ruhundan üfürmüşse, biz de Allah'ı sevip emanet olan ruhu sahibine iade etmeliyiz. O zaman hidayet üzere oluruz. Delaletten kurtuluruz, hidayet üzere oluruz. İşte benim ümmetim delalet üzere birleşmez, hidayette birleşir. Şimdi sevgili kardeşlerim, İslam alemine baktığımız zaman ne yazık ki Resulullah'ın da ifade buyurduğu gibi Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalmış. İnsanlar İslami ismini anılıyorlar ama İslam'dan en uzak kişiler. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Yani içindekiler hidayetten mahrumsa camileri dolduranlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Kur'an-ı Kerim'deki Rum 31'e göre şirktedirler. Şirkte olanlar Rum 32'ye göre minellezine feraku dinehum ve kanu şia. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerden fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular ve bütün gruplar kendilerinde olanlarla ferahlanıyor. Şimdi insanların dinde fırkalara ayrılmasıyla İslam ülkelerinin bir araya gelmemesi, bölük pörçük olması arasında kesinlikle bir ilişki var. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbini sevgide birleştiriyor. O zaman Allah Teala İslam ülkelerinin bir araya gelip ayrı ayrı düşmemelerinin anahtarının yine hidayet olduğunu buyuruyor. Şu anda dünya haline baktığımız zaman en çok insanların bir ve beraber olması gerektiği bir zamanda yaşıyoruz. Gerçekten herkes bölük pörçük olmuş durumda. Tabii bu fırkalar da birbirlerine düşman, habire birbirlerine saldırıyorlar. Allah-u Teala herkesin birbirine düşman olsun, birbiriyle savaşın diye değil, birbirine dost olsun, birbirine yardım etsin, birbiriyle her şeyi paylaşsın ve bu dünyadayken en üst seviyedeki huzuru mutluluğu yaşasın. Kimdir bunlar? Bunlar Allah'ın katından gelen Resulü Resul olarak görenler. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanlara ve şeytana diyor ki siz birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Nasıl şeytan nefsi besliyorsa, nasıl besliyor? Hicr 39:40'ta buyuruyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Tekrar o Adem onun kalbinden dünyevi vadilere, dünyevi taleplere uzanan yollar var. Ve Allah Teala bunların hangisini Adem onun helak edeceğini önemsemez. Ancak bu keşmeşlikten Allah'ın kurtardığı kişiler Allah'a güvenen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte bu ayet-i kerime beni azdırmana yemin ederim. Kim bunu söylüyor? İblis. Mutlaka yeryüzündeki azgınlığı süsleyeceğim. Onların hepsini saptıracağım. Neyle saptırıyor İblis? Dünya hayatıyla. Ama kimler hariç? Muhlis kullar hariç. Kimdir muhlis kul? Allah Resulü hadisinde helekel nasu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. Helekel amilun illel muhlisun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Demek ki kutsal kitapların ilmini almayanların hepsi helak olur. Kutsal kitaplardaki ilmi alanlar da helak olur. Onunla amel edenler müstesna. Kutsal kitaplardaki ilmi bilip de onunla amel edenler de helak olur. Sadece muhlisler müstesna. Kimdir muhlisler? Muhlisler ruhun talebine uyan, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek kesinlikle ruhun talebidir. Ve ruhta 19 tane hasret vardır. Bir gün nefsimizde 19 afet tamamen temizlenirse, 19 faziletin sahibi olursa o muhlislerdendir. Ve muhlislerdeki bir nefs de sadece Allah'a diliyor. Yani muhlis olan bir kula dünyanın hepsini tapulayın, asla asla asla ona tevessül etmez. İşte bir Allah dostu, ihlasa ulaşmış Allah dostu diyor ki ya Rabbim bugüne kadar ben senden hiçbir şey talep etmedim. Ama şimdi senden bir jilet parasını istiyorum. Allah Teala dön diyor, arkandaki ağaca bak. Allah Teala o ağacı tamamen altın yapmış ama Allah dostu hiçbir zaman tevessül etmiyor ve şöyle diyor. Ya Rabbim seninle de şaka yapılmaz ki ve yoluna devam ediyor. Yani muhlis kul artık kalbinden dünyayı tamamen çıkartmış olan bir insan, 19 faziletin sahibi, sadece Allah'ı dileyen. İşte sevgili kardeşlerim, bizler de günahı işlettiren nefsimizdir. Ve kim ihlasa ulaşırsa seher vaktinde tövbe-i nasuha, Allah'ın davet ettiği bu 19 faziletin sahibi muhlis kullardır. Yani nefsini bütünüyle Allah'a teslim edenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu fırkalara ayrılmaktan kurtulanlar? Başlarının üzerinde Allah-u Teala'nın irşat ve vazifeli kıldığı mürşitler. Öncelikle insanla Allah arasında Allah-u Teala devrin imamlarını vazifeli kılıyor. Ve bu vazifeli kıldığı devrin imamı mutlaka onun için bir koruyucudur. Devrin imamın ruhu kimin başının üzerine gelirse ona Allah-u Teala onu 7 kalp şartının sahibi kılar. onu yedi nimetin sahibi kılar. Bir nefsin 19 faziletin sahibi olabilmesi ancak bu devrin imamının ruhunun başının üzerinde devamlı olmasıyla gerçekleşir. İşte insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman nereden bakarsanız bakın, 7 safanın 7'si de Allah ve Resulüne itaati görüyoruz. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah ve Resulüne itaat eden, daveti kabul edenler. Kimdir Allah'a mürşidine tabi olanlar? Allah ve Resulüne itaat edenler. Kimdir ruhu Allah'a teslim edenler? Allah ve Resulüne itaat edenler. Kimdir fizik vücut teslimini yapanlar? Allah ve Resulüne itaat edenler. Kimdir nefs teslimini ihlasa, daha doğrusu daim zikrin sahibi olanlar? Allah ve Resulüne itaat edenler. Kimdir ihlasa ulaşanlar? Allah ve Resulüne itaat edenler. Salaha ulaşanlar, Allah ve Resulüne itaat edenler. Öyleyse görüyorsunuz ki dinin her noktasında Allah ve Resulüne itaat, Resul'le bir olmak, beraber olmayı gerektiriyor. İşte bizler de bu dünya hayatını yaşarken bir ve beraber olursak, kimle beraber olursak, Allah'ın Resulü ile beraber olursak, o zaman sahabe gibi, havariler gibi, Rabbani'nin gibi, Allah'ın dostları gibi biz de dünya hayatını yaşamamıza karşılık bu dünya hepimize cennet olur. Allah-u Teala bütün insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor ve bunu kutsal kitaplara formül olarak yerleştirmiş. Ahiret saadetinin anahtarı kutsal kitaplardır. Kim kutsal kitaplara göre kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka ona cennetini garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler Zümer 17'ye göre Allah-u Teala onlar için müjdeler vardır. Ama Allah-u Teala insanları sadece ölüm sonrası hayata, cennete gitsinler, bu dünyada huzursuz mutsuz olsunlar diye değil, bu dünyayı da mutluluk içerisinde geçirsinler diye yaratmış. Bu dünyada mutluluğu yaşayabilmek nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle gerçekleşir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın garantisinde Allah onu mutlaka mürşide ulaştırır. Ve mürşide tabi olan kişi 12 tane insanla tabi olduğu noktada 7 kalp şartının sahibidir ve 7 nimetin de sahibidir. 7 kalp şartının sahibi olması demek artık o kişinin nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapması demektir. 7 kalp şartından birincisi, Allah Teala onun kalbindeki ekineti alıyor. İhfatı koyuyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Kalbe giden nüronu açıyor. Kalbindeki mühürü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor ve imanı yazıyor. Şimdi dikkat edin, başlangıç noktasında herkesin kalbinde ekinet var. Onların kalpleri var, fıkıh etmezler. Kalbi olup fıkıh etmeyenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala baş gözündeki icabın müstüreyi alıyor. Ve mürşidi mürşit olarak o kişi görmeye başlıyor. Mürşidin sözlerinin de diğer insanların sözleri gibi alale sözler değil, Allah'ın kendisine söylettiği sözler olduğunu idrak ediyor. İşte Hac 54'te Allah Teala وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبُهُمْ. Kendilerine ilim verilenler. İlim ne? İlim, Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi ilim, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İlim bu ise, o ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması kendisine verilen kişi, bu sözü kendisine söyleyen irşat makamının veli Resulü'nün, nevi Resulü'nün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu, yani Allah'ın ona söylettirdiğini İnanıyorlar, biliyorlar ve ona iman ediyorlar. Öyle olunca Allah Teala da kalplerindeki ekineti alıyor ve ihfatı koyuyor. İşte kimdir Müslüman? Hac 34'te İlahukum ilahun vahid. İlahınız tek bir ilahtır. Fellehu eslimu ve beşiril muhbitin. Ona teslim olun ve muhbitleri, Allah'ın kalbine ihfat koyduğu kişileri müjdele. Neyle müjdele muhbitler? Müfitler birinci kat cennetin sahipleridir. Haç 54'te de kalbindeki ekineti alıyor, ifatı koyuyor. Haç 34'te de ifatı koyan kişileri müjdele diye. Onlar birinci kat cennet müjdesinin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu anda dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insanın 8'inin de cennette ahiret saadetini kazanmak istiyorsa sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kalpten. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Allah size Müslümanlar ismini koydu. Kimdir Müslüman? Allah'ın ayetlerine iman eden, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah size mümin ismini koydu. Kimdir mümin? Mümin olan kişi kesinlikle 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olan kişidir. Çünkü ancak mümin nefs tezkiyesine başlayabilir. 7 kalp şartının sahibi olan kişi nefs tezkiyesine başlayabilir. İşte kimdir 12 tane insanla mürşidine tabi olan? Allah Teala devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderiyor. Birinci nimet. Kalbine Allah imanı yazıyor. İkinci nimet. Ruh vücutta. O güne kadar işlenen bütün günahı Allah sevaba çeviriyor. Şefaat olayı geçiriyor. Üçüncü nimet. Ruh vücudu terk ediyor. Dördüncü nimet. Fizik vücut kul olmaya başlıyor. Beşinci nimet. Nefs tezkiye olmaya başlıyor. Altıncı nimet ve irade güçleniyor. Yedinci nimet. Yedi nimetle o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor hadisinde? Size itaat, size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinleyeceğiz? Allah'ın katından gelen hidayetçi Resulü. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum ve size cemaat olmayı emrediyorum. Kuşkusuz kim cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Ancak cemaatle tekrar dönerse bu müstesna. Kim cahiliye davasını iddia ederse o cehennemliklerdendir. Ey Allah'ın Resulü, kim bir kimse namaz kılsa oruç tutsa da mı? Evet diyor. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Evet, bütün insan Allah'ın davet edenler. Allah size Müslümanlar. Kimdir al Müslüman? Allah'a ulaşmayı dileyen. Müminler, kimdir müminler? Kalbine iman yazılanlar. Ve size Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Fizik vücut açısından Allah'ın kulları, nefs açısından müminler, kalbine iman yazılanlar ve ruh açısından Allah'a teslim olanlar. İşte اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Öyleyse insanların bir ve beraber olması ancak hidayetledir. Kalpten ulaşmayı dilediği an 12 tane insanla Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olanların başlarının üzerinde devrin imamının ruhu var ve onlar fırkalara ayrılmaktan kurtulurlar. Resulullah'ın beyanıyla buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya, birisi hariç 70'i cehenneme. Hristiyanlar 72 fırkaya, birisi hariç 71'i cehenneme. Müslümanlar 73 fırkaya, birisi hariç, diğerleri cehenneme. Öyleyse her devirde sadece kurtuluş fırkası var. Fırka-i Naciye. O fırka-i Naciye, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ilmin insanlardan alındığı zamandır diyor. Biz Kur'an'ı okuyor, çocuklarımıza öğretiyor. Buna rağmen Allah gelip Kur'an'ları toplatacak mı? Hayır diyor. Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Çünkü Kur'an onlara kapalı. Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemek, kutsal kitapların anahtarı. Ama hidayetin de hedefi mutluluk. Ahiret ve dünya saadetine ulaşmak. Kişi ne yapabilir? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da. Evet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına, Allah'a inanabilir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanabilir. Farz olduğuna da inanabilir. Bunlar tamam. Ama kendisi dilemediği takdirde ondan faydalanamaz. İşte kutsal kitaplar insanların elinde ama onunla amel etmiyorlar. O zaman onların işine yaramıyor. Önemli olan o kutsal kitaplardaki muhteva ile amel edebilmek. Bir ve beraber olmak kimdir bir ve beraber olanlar? Kutsal kitaplardaki Allah'ın emirlerine itaat edenler. Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü bu konuda çok hadisler söylemiş. Aynı zamanda cehennemin kapılarına davet eden davetçiler olacak. Kimdir bunlar? Fesat çıkaranlar, kübera ve saadatlar, hidayeti gizleyenler, ayet ve resullerle alay edenler ve zulmani ilimlerle amel edenler. Sahabe, ya Resulullah, ben buna erişirsem özellikle bu ateşe davet edenler karşısında ne yapmam lazım? Ne emredersiniz? Müslümanların imamına ve cemaatine yapış diyor. Eğer Müslümanların bir cemaati ve imamı yoksa, bütün fırkalardan uzaklaş, bir ağacın kökünü ısırma derecesine gelsen dahi onların içine girme, ölüm gelinceye kadar devam et. Cemaatle birlikte olun. Cemaati terk etmekten sakının. Kimdir cemaat eden kişi? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Cemaati terk etmekten sakının. Şüphesiz ki şeytan tek başına kalanla beraberdir. Yani cemaatten ayrılan kişilerle beraberdir şeytan. Kim cemaatin ortasını istiyorsa cemaatle birlikte olsun. İyilik yaptığında ona sevinen, kendisinden bir kötülük meydana geldiğinde ise ona üzülen kimsedir mümin. Size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum söylemiştik. Mutlak surette cemaatle beraber olun. Ve Allah Resulü başka bir hadisinde ne buyuruyor? Cemaatten ayrılan, bir karış dışarı çıkan, İslam bağını boynundan çıkartmıştır. Bugün fıska düşenler cemaatten ayrılanlardır. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa ve ölürse o cahiliye ölümüyle ölür. Cemaat rahmettir ve tefrika, ayrılık azaptır. Allah Resulü, birbirinizden ayrılmayınız. Sürüsünden ayrılan koyun kurtlara lokma olduğu gibi cemaatten ayrılan da şeytana lokma olur. Evet, sürüsünden ayrılan koyun. Mevlana ne diyor? Mevlana diyor ki akıl bir kuzu. Nefs de bir kurt ve ruh da çoban. Eğer çoban güçlü olmazsa kurt mutlaka kuzuyu yer. Yani ruh devrede değilse kesinlikle daima kazanan kurttur. Kurt aklı yer ve devamlı nefsin talebine uyar. Ama eğer ayrılmak istemiyorsan, yani birbirinizden ayrılmayınız, sürüsünden ayrılan koyun. Kurtlara lokma olduğu gibi. Eğer akıl bir koyunsa, o sürüsünden ayrılırsa, yani istişareyi terk ederse, cemaatle beraber olmazsa, o zaman kurt olan nefse yenilir. Lokma olduğu gibi cemaatten ayrılan kişi de şeytana lokma olur. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha bir ve beraber olmak konulu konferansımızın sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de bir ve beraber olmak istiyorsanız, bunun 10 şartı mutlaka kalpten ulaşmayı dilemek. Arkasından mürşide tabiyet. Bugün İslam ülkeleri eğer bu hakikati bilir de Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın kendileri için taat ettiği mürşide tabi olurlarsa, o zaman nizaya düştükleri her noktada Allah'ın Resulüne soracaklardır. Hangi ayet gereğince? Enfal 46. Hangi ayet gereğince? Nisa 59. Ne diyor Enfal 46 Nisa 59'da? Allah ve Resulüne itaat edin. Kimdir Allah ve Resulüne itaat edenler? Bir ve beraber olanlar. Nizâ etmeyin. Zayıf düşersiniz, kuvvetiniz elden gider. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah ve Resulüne itaat edin, nizaya düşmeyin. Bir konudan nizaya düşerseniz, onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Öyleyse, eğer bugün İslam ülkeleri bir ve beraber olmak istiyorlarsa, hepsinin içinde mutlaka Allah'ın bir temsilcisi vardır, Resulü vardır. Eğer onlar Resul'den sorup da Resul'e itaat ederlerse çok kısa süre içerisinde bir ve beraber olurlar ve en kuvvetli olan İslam cemaati olur. Sevgili kardeşlerim, kim siz de hidayeti dilediyseniz, Allah'ın sayıyla birlikte bir yol tutmak istiyorsanız, ahiret ve dünya saadetine sahip olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen, devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah ellesin mübarek olsun. Tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlasın kardeşlerimiz ve bulundukları yerlerde de fiziki tövbelerini vekil kardeşlerimizden alsınlar. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: insan Allah Allah Allah deyip de veya la ilahe illallah la ilahe illallah deyip de bunun anlamını ne için söylediğini bilmiyorsa hiçbir şey sağlamaz.
1: Zikrettiği zaman temiz bir kalpten olmadıktan sonra ne kadar zikrederse hiç fayda etmez. Önemli olan temizse. İnsanın içi temiz olacak.
2: Küfürle zikir bir arada olması yani. Ben başka bir şey demiyorum yani. Küfürün yeri yok, zikirin olduğu yerde.
3: Seyircilerimiz, bu programımızda zikrin kimlere fayda sağladığını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte konuyu tezekkür edelim, inceleyelim. Her şeyden evvel Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Rabbimiz 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti ama irşatla vazifeli olan Nebi'nin, Resul'ün, Veli Mürşid'in ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Ama üçüncü çeşit zikir Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Allah Teala insanları çok seviyor ve insanların daimi mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğun yegane vasıtası zikir olduğunu buyuruyor. Çünkü bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Afetleri kalpten temizlemenin yegane vasıtası Allah isminin tekrarıdır. Evvela Müzzemmil 8 ara sıra zikir buyuruyor. Vezkur ismi Rabbike fetebettile tebile. Ahzab 41 çok zikirden bahsediyor. En az 13 saat zikir ve Nisa 103 daimi zikir. Otururken, ayaktayken, yanüstü yatarken Allah'ı zikredin. Ama bu zikrin bize fayda sağlayabilmesi şarta bağlı. Yani 4 tane kalp şartına bağlıdır. Evvela kesinlikle o kalp şartını sağlayabilmek için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'ın zikirden muradı zikrin Allah'ın katından indirdiği rahmet, fazıl ve selavat isimli nurlardır. Zikir nefsin kalbinde Allah'ın nurlarını topladığı için zikirle kalp arasında yakından bir ilişki var. Kalbin Allah'ın nuru ile nurlanması Allah'ın zikredilmesine bağlıdır. Kim isterse her gün zikir yapabilir, bundan derecat kazanabilir. Ama zikrin insana faydalı bir unsur hale gelmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi kasiyet bağlamıştır. O kişiler zikir yapsa da netice değişmez. İşte Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi اَفَمَنْ شَرَ اللّٰهُ سَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ وَهُوَ عَلَى نُورٌ مِنْ رَبِّهِ Allah kimin göğsünü İslam için açmışsa o Rabbinde minnur üzeredir. Allah'ın zikrinden kalbi kasiyet bağlayanın van haline. Yani kalbi kasiyet bağlayan bir kişi zikretse dahi zikir ona bir fayda sağlamaz. Ama eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Allah kalbindeki ekineti almış, kalbine ihbat koymuş, kalbisini kaf 33'e göre kendisine çevirmiş ve nur yolunu açmışsa Enam 105'e göre, o zaman bu 4 kalp şartının sahip olan kişi Allah'ı zikretmeye başladığı an bir çift nur mutlaka göğsüne gelir. Rahmet ve fazıl. Fazıllar iman kelimesi kalpte yazılı olmadığı için giremez ama rahmet içeriye sızacaktır. Ve içeri giren rahmet de o kişi huşu sahibi olacak. Huşu sahibi olmak önemli mi? Elbette. Çünkü huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşit gösterecektir ve mürşit de ancak nefs tezkiyesi gerçekleşir. Önce Allah nurun ulaşabilmesi için kişinin kalbini Allah kendisine çeviriyor. Sonra kişi zikirle huşu sahibi oluyor. Kişinin gerçek anlamda hedefe ulaşabilmesi mutlaka mürşidine tabiyeti gerektiriyor. Mürşitsiz bir nefs tezkiyesi mümkün değildir. Ama mürşidin tayini Allah'a aittir. Biz hacet namazı kılarak mürşidi Allah'tan istediğimiz an Allah'ın huşu sahiplerine mürşid gösterdiğini biliyoruz. Mürşidimize tabi olduğumuzdan itibaren zikrin faydasını görmeye başlıyoruz. Nefsimizin kalbinden nurlar doldukça nefsimizin kalbindeki afetler azalır. Azaldıkça fizik vücudumuzun davranış biçimleri daha güzele dönüşür. Daimi zikre ulaştığımız zamansa bütün davranışlarımız en düzgün forma ulaşmıştır. Artık biz etrafımızdaki herkes için bir sevgili kişi olmuşuzdur. Onlara zarar veren değil, her zaman yarar sağlayan birisi hüviyetine gireriz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Hayrun nas tenfe'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. En hayırlı kimdir? Nefsin manevi kalbindeki afetleri tamamen temizleyen 19 faziletin sahibi olan kişidir. Yani daimi zikirle 19 faziletin sahibi olan kişi bu noktadan itibaren hayırlarda yarışmaya başlar ve o hayırlarda yarışan kişi hep etrafındaki insanlara mutluluk veren, onlara fayda sağlayan kişidir. Nefsimizin kalbinde nurların artışı bizim mutluluğumuzun artışına paralel bir seyir takip eder. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. O sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz en nezafetu minel iman, temizlik imandan gelir. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman, kalbe iman yazıldığı zaman zikretmeye başlarsa bir çift nur değil, iki çift nur gelir ve iki çift nurla o kişi nefs tezkiyesine başlar. İşte iki çift nurun sahibi olan insanlar faydalı insanlardır. Öyleyse zikrin fayda sağladığı yer kalbimize de imanın yazıldığı yerdir. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfürülen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah-u Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz, Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatına üfürülen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.
4: Fatiha mahsere var.

0: Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a güvenmek. Birinci soru, Allah'a güvenme önemi nedir? Şüphesiz ki bu kainatta Allah'ı en, daha doğrusu insanı en çok seven hepimiz sahibi Allah'tır. Ve kuvvetin tek sahibi O'dur. Öyleyse Allah Teala'nın kendisine serbest irade verdiği iki varlık var. Birisi cinler, diğeri insanlar. Cinler ve insanların sorumlulukları açısından olaya baktığımız zaman adeta kainatta Allah'ı temsil eden en üst seviyedeki varlık insandır. En üst seviyedeki görev sahibi olması hasebiyle de en çok Allah'a ihtiyaç duyan insandır. Ve görevin bir hakkın yapabilmesi ancak Allah'a teslimiyetiyle mümkündür. Ne kadar Allah'a teslim olabilirse insan, o kadar Allah Teala'yı kendisine en üst seviyede vekil tayin etmiştir. Hiç şüphesiz ki Allah'a mütevekkil olanlar, Allah'a güvenenler, Allah onları sever. Allahu yuhibbul mütevekkilin. İnsanların Allah'a güven duyması, Allah'ı tanımaları, ondan hoşlanmalarına, ona sevgi duymalarına, Allah'a aşık olmalarına ve hayran olmalarına bağlıdır. İnanmak, güven duymanın birinci aşamasıdır. Ama Allah'a güvenmeyen insan, kendisine güvendiğini zannediyorsa, aslında bu güven o kişinin kendisine olan güveni değildir. Onunla beraber nefsinin bir ortağı vardır, şeytan. Kendisine güven duygusunu telkin edenler aslında şeytanın elinde sadece bir oyuncaktırlar. Kaldı ki insan zayıf bir varlıktır. Çözüm merci değildir. Daima çözüm merci Allah'tır. Ve Allah Teala insanı yaratandır. En üst noktada insanı seven, onun mutlu olmasını isteyendir. Biz hangi oranda Allah'a itaat edersek o oranda Allah Teala'yı kendimize vekil tayin etmişizdir. Nisa 80'de "Men yutur Resul'e fakat Allah." Resul'e itaat Allah'a itaattir. İtaat ederseniz Allah'ın yardımını alırsınız. Muhammed suresinin 7. ayet-i kerimesinde "İn tensurullah yensurekum ve yusabbit aqdamakum." Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Ama Allah Teala Ali İmran 160'ta buyuruyor ki El-Mâ'd suresinin 160. ayet-i kerimesinde "Eğer Allah size yardım ederse o zaman sizi yenecek yoktur." Ne zaman Allah bize yardım ederse bizi yenecek yoktur? Biz Allah'ı vekil tayin ettiğimiz zaman. O noktada da Allah Teala bize yardım ediyor. Ama eğer sizi yardımsız yüzüstü bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. O zaman şu sonuca ulaşıyoruz. Allah'a kendisine vekil tayin edenlere Allah-u Teala mutlaka yardım ediyor. Kişinin Allah'a vekil tayin etmediğini nereden anlıyoruz? Allah'ın yeryüzünü tayin ettiği vekili devrin en üst noktada devrin imamıdır. İster kişi doğrudan doğruya devrin imamına tabi olsun, itaat etsin, ister onu temsil eden bir vesileye tabi olsun, itaat etsin, her halükarda o yardımı Allah'tan alır. O zaman Muhammed 7'de siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah'a yardım devrin imamının üstlendiği görevi istikametinde bir aktivitenin içinde olmaktır. Al-İmran suresinin 52. ayet-i kerimesinde Hz. İsa aleyhisselam etrafındaki kişilerden küfür yesedince diyor ki قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهِ Allah yolunda yardımcıların kimlerdir? قَالَ الْحَوَرِنَا اَنْهَا اَنْسَارِ اللّٰهِ Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Havariler nasıl Allah'a yardımcı olmuşlar? Hz. İsa'ya yardım ederek Hz. İsa'nın görevi ne? Görevi insanlara daveti ulaştırmak, tebliğ etmek. İşte havariler de öyle başlamışlar Allah'a davet etmeye. Neyse bütün peygamberler yaptıkları aktivite Allah'a davettir. Bu davette ona yardım edenler, ona tabi olanlar Allah'ın yardımcılarıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a güven duygusu nasıl artar? Allah'a güven duygusu kişinin Allah'a teslim olma süreci içerisinde giderek gelişir. Allah-u Teala ruhumuzu, vecimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi istiyor. İrademizi de. Ruhun Allah'a teslimi Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Bizim Allah'a karşı duyduğumuz güvenle Allah'ın bize karşı duyduğu güven paralel bir seyir takip eder. Biz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da bize daha çok ihsanda bulunur. Tevekkülün boyutlarını yücelten, hedefe ulaştıran şey kişinin yaptığı zikirdir. Bu zikir yükseldikçe, daimi zikre yaklaştıkça kişinin Allah'a olan tevekkülü en üst seviyede artar. Hakkıyla Allah'a tevekkül etmek daimi zikirle gerçekleşir. Üçüncü sual, irşad makamı olan güvenle Allah'a güven arasında nasıl bir ilişki var? Her devirde devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki vekilidir ve Allah-u Teala ona itaat etmemizi istiyor. Nisa 80. En yutur Resul'e fakat atallah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Yani Resul Allah'ı temsil ediyor. Nisa 64'te o biz Resul'lerimize insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, onların bütün günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirirdi. Tövbelerini kabul ederdi. Ama o nefsine zulmedenlerin, başkasına da zulmedenlerin genellikle bundan kaçındıklarını görüyoruz. işte eğer Resulullah'ı temsil ediyorsa gidip tabi olmamız ve onun duasını almamız söz konusu. Onun irşad makamına olan güvenli Allah'a gün arasında irşad makamı Allah'a güvenin bir sebebidir. Hangi oranda irşad makamına güveniyorsanız o oranda da Allah-u Teala'ya güvenmiş oluyorsunuz. İnsanın güvenmesi lazım gelen temel kendisi değildir. Çünkü kendisi sadece bir kuldur. Güven duyulması lazım gelen makam Allah'tır. Güven duyulması lazım gelen makam irşad makamıdır. Allah-u Teala'nın yolculuğu muhafaza altında gerçekleşen bir yolculuktur. Bu yolculuğu tahakkuk ettiren, muhafaza eden Allah-u Teala'nın yakın dostlarıdır. Onlar Allah'ın mürşitleridir. Eğer koruma altında değilse bu yolda sapıtması her zaman mümkündür. Devrin imamı Allah'ın bizim için tayin ettiği vekildir. Bizim vekilimizdir. Çünkü biz ona Allah'a emanet etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yarısındaki vekili devrin imamı, hangi oranda devrin imamına güveniyorsak o oranda da Allah'a teslimiz. Allah'a güven duymak, devrin imamına güven duymak asıldır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm insanların Allah'a güvenmesini istiyor. Ve Kur'an'a baktığımızda Allah'a güvenenlerin başında Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Haram yemeyeceksin. Kul hakkına girmeyeceksin. Tamamen kendini unutup Allah'a yakın olmaktır bu.
1: Ne yaparsak Allah'a ulaşırız?
3: Yani Allah'ı hissettiğine inanmak gerekiyor. Yani yanında olduğuna, seni her an koruyup kollayabileceğine.
2: Adaletli, vicdanlı davranıyorsanız zaten başka bir şeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Aslında bu

0: ulaşmak istiyorum.
1: Erenler, evliyalar sana nasıl ulaşmışsa ben de sana öyle ulaşmak istiyorum.
2: Ve gelirken yola çıkarken de çok sıkıntılıydım. Bugün kızıma dedim ki içimde bir sıkıntı var. Hadi dedim yürüyelim. Allah da sizi karşımıza çıkardı. Bunda da bir vesile vardır.
3: Allah'a ulaşmak konusunda bir misafirimiz bana çok büyük bir sorumluluk gibi geliyor. Allah'a ulaşmak insana büyük bir sorumluluk mu? Aslında Allah'a ulaşmak kainatta Allah'ın en büyük lütfu. Çünkü biz sadece diliyoruz ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah. Yani liyakat ederseniz bu hayatı bize nasıl bedava vermişse ne demek istiyorum? Bizi halk etmiş, bizi vücut vermiş, bizi bir nefse dizayn etmiş, bize ruhumuzdan üfürmüş, ruhundan üfürmüş, bize serbest irade vermiş, akıl vermiş, bütün bunların hepsi bize veren Allah. Ama bizden aldığı hiçbir şey yok. İhtiyaçla münezzeh olan Allah Teala bunların hepsini bize vermiş, yetmez. Biz bunların arttırılmasını istiyorsak ki Allah ihtiyaçtan münezzehtir ama bizim Allah Rabbimize çok ihtiyacımız var. İşte bu verdiklerin daha ötesini istiyorsak, örneğin bu dünyadaki fizik bedenimiz zamanla yaşlanıyor. Ama yaşlanmayan bir fizik bedenin sahip olmak istiyorsak bedel ödememiz lazım, Allah'a teslim etmemiz lazım. Çünkü biz bu fizik vücudu Allah'a teslim edersek yaşlanmayan bir bedenin de sahibi oluruz cennette. Bizi bir nefse dizayn etmiş. O nefsi Allah'a teslim edersek bu dünyada cenneti yaşıyoruz. Bize irade vermiş, irademizi Allah'a teslim edersek Allah'ın külli iradesi veya ilahi iradeyle teslimde oluyoruz. Ruhumuzu Allah'a teslim edersek Allah-u Teala katından bizi bir ruhun sahibi. Yani bize verdiklerini onun emrettiği biçimde hakkıyla kullanabilirsek çok daha kıymetlisini bize veriyor. Şura 13. Allah-u Teala olan ilişkilerimize müftahaya baktığımız zaman ancak insanın kendisine düşeni yapması halinde Allah'ın yardımını eline uzattığını görüyoruz. Kulvara bütün insanlar eşit şartlarda giriyorlar. Böyle bir dizaynda bizim üzerimize düşense Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse insanın kendisine ait olan kesimi var. Allah'la olan ilişkilerinde Allah'ın kendisine ait olan kesimi var. İnsanoğlu kendisine düşeni yaparsa Allah'ın yardımını almaya başlamak söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ondan sonraki hedeflerin hiçbirisine ulaşamaz. Zatından bize ruhu fırmış. Biz bu ruhu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah-u Teala bizi bekadaki bir ruha sahip kılıyor. Fizik vücudu vermiş. Fizik vücudu Allah'a teslim ettiğimiz zaman yaşlanmayan bir bedenin nefsi bize vermiş, nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman bu dünyada en güzeline bizi ulaştırıyor. İradeyi verdiğimiz zaman keza öyle. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
4: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a güven duygumuzu artırıp Allah'ın da güvenini kazanmamıza vesile olacak en önemli ibadet zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Huzur, huzur ben de içimde. Huzur yani maneviyat, Allah'a tefekkür. Onun olmadığı yerde zaten hiçbir şey olmaz ki.
1: Allah'ın varlığına daha çok inanmak, Allah'ı dediğim gibi en başta her şeyde hissetmek. Yani yolda yürürken Allah'ı hissetmek, uyurken Allah'ı hissetmek. Ya Allah zaten etrafımızdaki tüm varlıklarda, tüm olaylarda bunların Allah'la olan bağlantısını sen hissettiğinde, çözdüğünde bu benim için Allah'ı zikretmek olur.
2: Onu bazen ben sıkıntı olduğum zaman dururum evde böyle Allah, Allah bir de

0: sallandırırım şöyle ya, şey yaparım. Evet. Aslında şunu söylemek gerekirse ben eşimden önce 5 vakit namazımı kılıyordum. Ama vefatından sonra ben namazı bıraktım. Ve bunun da vicdan azabını çekiyorum ama bir türlü o secdeyi yapamıyorum. Ziyaretlere giderim, dualarımı ederim. Namaza duramıyorum. Neden öyle oldu bilmiyorum. Bir şeytan, bir vesvese var. Sürekli giderim ve derim ki Allah'ım bana öyle bir ver ki 5 vakit namazımı tam anlamıyla kılayım. Bak, kapanmayı düşünmüyorum. Bak, kapanmayı asla. Eşim de çok istedi ama yapamıyorum. Ama namazımı 5 vakit tekrar kılmayı Allah bana nasip etsin tez vakitte.
1: Eşimin, bir misafirim eşimin vefatından sonra namaza bıraktım. Bunun vicdan azabını duyuyorum ama bir türlü secdeyi yapamıyorum. İbadete olan sevgimizi nasıl diri tutabiliriz? İbadetleri bize sevdirecek olan Allah'tır. Yani neye ihtiyacımız varsa onun sağlanabileceği mercinin Allah olduğunu bilmemiz lazım. Kardeşimiz diyor ki bak şu anda diyor ibadetlere olan sevgimizi nasıl arttırabiliriz yani. İbadetlere, ibadetleri sevmeyi ihtiyaç duyuyor. Ama bunun sağlanacağı tek merci Allah o zaman. İbadetleri bize sevdiren Allah'sa onun öncesinde bizim ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşide tabi olmamız lazım. Mürşide tabi olduğumuz zaman Allah bize ibadetleri sevdiriyor mu? Evet. Mantık ölçülerine göre bir düşüne bakalım. Allah Teala sizden ne istiyor? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Bu kadar. Geri kalanını siz yapmıyorsunuz. Allah yapıyor. Sizin mürşide o ulaştırıyor. Zikri o size sevdiriyor. Namazı o sevdiriyor. Orucu size kolaylaştırıyor. Zekatı keza öyle. Bütün bunları yapacak olan Allah. Sadece size düşen Allah'a ulaşmayı dilemeniz ve hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep etmeniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir sualim vardı. Arz ediyorum Muhterem Hocam. Allah'a olan güvenimizle Allah'ı imtihan etmek arasındaki fark nedir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok ama çok kalbinden seviyorum. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Sevgili kardeşim, Allah'a olan güvenimizle biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'ı imtihan etmek arasında fark var. Nedir? Kimse Allah'ı imtihan edemez. Allah kulları imtihan eder ama kimse Allah-u Teala'yı imtihan edemez. Ve bu imtihanları geçmek ancak Allah'a olan güvenimizle. Çünkü bizim imtihan varsa bilmediğimiz sorular da var. Ama Allah-u Teala'nın bilmediği bir şey yok. O her şeyi bilendir. Öyleyse Allah'a güven duyduğumuz zaman içimizdeki her şeyi boşaltmış olarak Allah-u Teala'ya müracaat edersek o zaman Allah mutlaka doğruyu söyleyecektir. Ama güven duygusunun sarsıntılı olduğu noktalarda Allah'a imtihan etmek söz konusu olacaksınız. Mesele sonucu mutlaka belli olacak olan bir hususu önceden sorup onun cevabını o olaya mukayeseye ulaştırırsanız o zaman Allah'ı imtihan etmiş olursunuz. Allah Teala sonunda böyle bir konuda size cevap vermemeyi tercih edecektir. Örneğin sınıfı geçecek miyim diye bir sual soruyor kişi. Ya da diyelim ki babanız rahatsız ve doktora gitmek istemiyor. Siz de içinizden babanızın doktora gitmesini istiyorsunuz. Ve soruyorsunuz bize, babam doktora gitsin mi? Siz kalbinizden babanızın doktora götürmeyi istediğiniz için Allah'tan size gelen cevap gitsin tarzında tecelli edecektir. Ama siz kendinizden sıyrılabilirseniz bir niyetin sahibi olmaksızın onun doktora gidip gitmemesinin hangisinin gerçek olduğunu sorarsanız o zaman doğru cevabı alırsınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
3: Kur'an-ı Kerim'e göre güven duyulması lazım gelen bir makam da irşat makamıdır. Yani Allah'ın vazifeli kıldığı resuller, mürşitlerdir. Mürşit konusunda ne düşünüyorsunuz?
4: Paradan ya da işte bu somut kavramlarla bu nefsi doyurmaktan ziyade aslında insanın belki öteki dünyayla, belki bu dünyada gönlüne ferahlık verecek şeylere ihtiyacı var. Ben de tabii ki isterdim.
5: Eskisi gibi değil artık. Dejenere oldu tamamen.
3: Allah-u Teala diyor ki her dönemde Mevlana gibi, Yunus Emre gibi Allah dostları her dönemde gönderdim diyor.
4: Nasıl bulacağız? Bir soru işareti. Hem de yani biraz gündeme de değinmek gerekirse etraf kötülükle dolu. Bu kötülüklerin arasında o iyiliğe denk gelmek gerçekten çok zor gözüküyor.
5: Şimdiki ortam çok kötü. Şu anda yok. Bence yok.
6: Yani döndüğüne inanıyorum ben.
5: Ben vallahi ben televizyonda gördüğüm için o kadar. Ben zaten öyle dergiye falan beni birkaç kere şeylere böyle davet ettiler. Ben inanmıyorum. Ben ibadetimi yapacaksam açarım Kur'an-ı Kerim'i. Orada okurum çünkü bana anneannemin öğrettiğiyle şimdiki ya çok kötü bir devirdeyiz.
3: Maide 35'te diyor ki sizi bana ulaştıracak olan vesileyi, mürşidi Allah'tan hacet namazı kılıp sorun diyor Allah-u Teala. Hacet namazı. Bakara 45'te de
6: karşımıza çıkmaktadır bir yer.
1: Misafirimiz mürşid konusunda bana anneannemin öğrettiği şimdiki yer çok farklı, çok kötü bir devirdeyiz. Dindeki doğrular zaman içerisinde bozulmuş mudur? Kişi kendisine düşeni yapmasa zaman içinde yozlaşıyor. Hicr 9'da Allah Teala bu kitabı ben indirdim, onu ben koruyacağım. Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu hafizun. Eğer din konusunda insanlar Kur'an'dan beslenmiyorsa ki Kur'an'dan bir insanın beslenebilmesi ancak mürşide tabiyetledir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın konuşmasıdır. Allah'ın vahyidir. Ama herkes Allah'la konuşamaz. Allah'la konuşabilenler, vahiy alanlar, onlar Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. Öyleyse herkes Kur'an okuyabilir ama Kur'an'dan bilmediklerini öğrenmek istiyorsa o zaman ehli zikre yani Allah'la konuşabilen zikir ehline sormak durumunda. Eğer zikirine sormak yerine onun bunun kendi kafasından yazdıkları zanlardan öğrenmeye kalkarsa o zaman Kur'an'ı arkasına atmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki Kur'an'ı önüne alanlar Kur'an onlara şefaat edecektir. Kur'an'ı arkasına alanlar ise onun aracıyla cehenneme sürüklenirler. Kıyamet gününde Kur'an kendisiyle amel edip onu yaşatan kulun kurtuluşu için müdahil mücadeleci olacaktır. Kendisiyle amel etmeyen, onu koruma yolunda gayreti olmayanın da cezalandırması için müdahale ve mücadele edecektir. Öyleyse Kur'an'ın yerini dindeki hürafeler almışsa elbette Kur'an'daki din yedi sabah dört teslimden oluşuyor o kişi onu dini yaşamayacaktır. Kendi kafasındakini yaşayacaktır. Her peygamber Allah-u Teala aynı asırlar emretmiş. Yetmez yaşatmış her bir peygamber onlara tabi olanlarla birlikte hem toplum olarak tevhidi oluşturmuşlar hem de tek Allah'ın etrafında ona teslim olmuşlar. Bütün dinler ona tabi olanları mutlaka kurtuluşa ulaştırmıştır. Ama aradan zaman geçen zaman parçası içinde iblis nefsin afetlerini dediklerini kabul ettirmiş Bir süre sonra yozlaşma adım adım hedefe doğru yürümeye başlamış ve bir bakmışız ki insanlar kutsal kitaplardaki dini değil, kendi kapılarındaki zanları din edinmişler. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Allah'a olan güven duygusunun Allah yolunda yapacağımız hizmetlere etkisinden bahseder misiniz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Allah'a olan güven duygusunun, biz de sizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a olan güven duygusunun Allah yolunda yapacağımız hizmetler etkisinden bahseder misiniz? Allah yolunda hizmet edene Allah mutlak olarak da yardım eder. Allah Teala, biz Allah yolunda hizmet etmediğimiz, istediğimiz zaman evvela zamanı genişletir, yetmez. Sizi güçlü kılar, yetmez. Yaptığınız hizmetin sizin için bir zevk olmasını temin eder. Demek ki biz Allah'ın yolunda hizmet ettiğimiz zaman zamanı genişletiyor, bizi güçlü kılıyor ve hizmeti bize zevk haline getiriyor. Kişi ne kadar iştiyak sahibi olursa, kendisini ne kadar defterden silerse, o kadar defterin tamamlandığını görecektir. Allah'ın mükafatları o kendisini sildiği bütün yerleri dolduracaktır. Bu noktadan itibaren hayatınız adım adım daimi zikre ve onun ötesine ulaşacaktır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ran Kur'an Eren Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mazhara var. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz, sizin ticaretiniz kar getiriyor, siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah-u Teala veriyor.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hidayete ermek istiyorum. İnternete hidayet nedir diye sordum. Aldığım cevap, hidayet hakkı batıl, hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola girmek. Doğru yola gitmek, delaletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak, yol gösterici, Kur'an, tevhid gibi anlamlara geliyor diye yazıyordu. Böyle yaparak hidayete erebilir miyim? Hayır sevgili kardeşlerim. Dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Bu tip insanların zanlarına dayalı olarak hidayet tarifleri hiç kimseyi hidayete erdirmez, hiç kimseyi de mutlu edemez. O zaman hidayete Kur'an muhtevası içerisinde bakalım. Allah Teala iki ayet-i kerimede Bakara 120 قُلْ اُنَّهُ لَلّٰهِ وَلَدَى Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ve Alimran 73 قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Yaratılışımıza baktığımız zaman insan Yücel 26'da belirtildiği gibi Allah bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde açıklandığı gibi Allah bizi bir nefse dizayn etmiş ve nefsimiz 19 afetle malum ve secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zatından bize ruh vermiş. Üç vücut ve serbestliğiyle de aklın kumandasında şeytanın dış tesiriyle böyle bir hayatı yaşıyoruz. İnsanların iki düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Burada suale konu olan hidayet, dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Öyleyse öncelikle hidayete ermek istiyorsak ruhun talebine uymamız lazım. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek fizik vücudun konuşmasıyla olabilir. Bu kimseyi kurtuluşa ulaştırmaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek nefsin mani kalbinden bir taleple olabilir. Nefsin manevi kalbinden bir taleple olması her şeyden evvel şeytanın boyunduğundan kurtulmamız lazım. Allah-u Teala Araf 16'da İblis diyor ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim ne? Sırat-ı müstakim ruhu Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim fizik vücudu Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim nefsi Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim iradeyi Allah'a teslim eden yol. Ama öncelikle bidayette sırat-ı müstakim ruhu Allah'a teslim eden yol ve İblis, dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a teslimine engel oluyor. İşte kim kalben ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisiyle şeytanı artık hayatından çıkartıyor. Şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Böyle olunca ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması ve ikinci safhada nefsin afetlerinin ilacı, reçetesi zikir. İşte kim ki dinin temeli olan Allah'a ulaşmayı diler, nefs seskesiyle Allah'ın kendisi için taati mürşide tabi olursa ancak o yolla kişi hidayete erebilir. Yoksa kişinin kendi zannıyla hidayete ermesi mümkün değil. Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde dünyada bütün insanlar manevi terbiye almadıkları için şeytanın ve nefsin tesirinde hayatı yaşıyorlar buyurdu. Dünyada bütün insanların manevi terbiye almaları için nasıl bir adım atmaları lazım? Evet, bir kere daha üç vücut serbest irade ve dıştan şeytanın tesiri sırayetimize bakacak olursak, başlangıç noktasında bütün insanlar nefsi emmarede ve nefsi emmarede olan bütün insanlar şeytandan vahiy alıyorlar. Allah-u Teala bunu En'am suresinin 112-113. ayet-i kerimesinde belirtiyor. Böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldı. Onlar birbirlerini aldatarak süslü sözler vahyediyorlar. Peygamberin birinci görevine baktığımız zaman ayetleri tilavet ederek Allah'a davet ediyor. Ama Allah'a davette de iblis de tam tersi dünya hayatına davet ediyor. Yani nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle dünya hayatına davet ediyor. İşte önemli sonuçta kimin kalbi iblise meylediyor? Ahirete iman etmeyenlerin, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri iblise meylediyor. En'am suresinin 121. ayet-i kerimesinde de yine Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Üzerlerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Yani Allah-u Teala'nın bir emri var. Allah'ın ismiyle kurban edilmeyen etlerden yemeyin. O Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Şeytanlar mutlaka sizinle mücadele ederler. Mücadele etmeleri için dostlarına vahy ederler. Şayet onlara itaat ederseniz o zaman mutlaka siz de müşriklerden olursunuz. İşte müşrik kimdir? Sahibi olan Allah'ın emrine karşı şeytanın emrini yerine getiren kişidir. Mü'min suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Mü'min suresinin 34. ayet-i kerimesi. وَلَئِنْ اَتَعْتُمْ بَشَرًا مِسْلُكُمْ اَنَّكُمْ لَخَاسِرُونَ Bakın İblis diyor ki Allah'ın mürşidine, eğer siz sizin gibi bir beşere itaat ederseniz o zaman hüsrana düşenler cehenneme gidenlerden olsun. Halbuki itaat kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Evet, mürşid bizim gibi beşer ama Allah kendisine vahy ediyor. Allah-u Teala Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesinde Kul ene beşerin müslüküm diye ki ben de sizin gibi beşerim. Ama yuha ileyh, Allah bana vahy ediyor. Öyleyse iblis Allah'tan vahiy alana itaat etmememiz için devamlı telkinlerde bulunuyor. Eğer siz sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, evet ben de sizin gibi beşerim, Allah bana vahiy ediyor. O zaman hüsrana düşenlerden olursunuz. Halbuki kurtuluşa ulaşanlardan. Yani şeytan ne diyorsa onun tam tersini yapmamız gerekir. İşte iblis de böyle diyor. Eğer sizin gibi kendiniz gibi beşere, ama o beşer Allah Teala Kehf 110'da vahy ediyor ona. Ve o beşerden Allah'ın vahyettiğine mürşide tabi olursak kurtuluşa erebiliriz. Aksi takdirde insanların o mürşide tabi olmamaları halinde manevi terbiyeler almaları mümkün değil. Öyleyse o zaman insanların manevi terbiye almaları için nasıl bir adım atmaları lazım? Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmaları gerekir. Azerbaycan'dan bir kardeşim, 60 yaşındayım. 20 senedir namaz kılıyorum. Lakin kendimi iyi hissetmiyorum. Birkaç gün önce tanıştığım biri beni Allah'a davet etti. İki perşembe gecesi hacet namazlarını kıldım. Hala bu zamanın mürşidini göremedim. Mürşidi görmeden de bunu yapabilir miyim? Nasıl başlamalıyım? Sevgili kardeşlerim, her devirde devrin imamı kainatta yaşayan cin ve insanların hepsinin mürşididir. Evet. Her devirde mutlaka insanlardan Allah'ın tayin ettiği vekaleten veya asaleten devrin imamı. Asaleten devrin imamı peygamberlerdir. Bunların olmadığı devirlerde veli resullerden bir tanesini vekaleten devrin imamı tayin ediyor ki o devrin imamı irşat yolunun sahibidir ve o devrin imamı bütün insanların mürşididir. Diğer mürşitler sadece devrin imamını temsil ediyor. Veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi devrin imamını temsil ediyor. O zaman öncelikle mürşidi görmeden de ben tövbemi alabilir mi? Evet. Kimden tövbe alabilir? Devrin imamından tövbe alabilir veya devrin imamına bağlı olan birisinden tövbe alabilir. Hacet namazının kılması halinde eğer devrin mürşid gösterilmiyorsa o zaman tövbesini devrin imamından kesinlikle alabilir ve zikrine başlayabilir. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin her duası kabul olur mu, açıklayabilir misiniz? Tabii ki liyakat ve mükafat kanunu her şeyden Allah'ın katında en büyük kanun odur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşma dileği bir duadır, kabul olunur mutlaka. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ondan sonra fizik vücut tesliminde istisnasız vasıta emirler var. Bu vasıta emirlerin içerisinde Allah'a olan taleplerimiz duada vardır. Duanın kabulü liyakatimize bağlıdır. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Ya duayı kabul eder, ahiret saadetinin sebebidir. Ya duayı kabul eder, derecat kazandırır. Veya duayı kabul eder, mutlaka günahlara kefaret söz konusudur. Ama mutlaka duayı kabul eder Allah'ın izniyle. Tekrar ediyorum. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet için olan duasını kabul etmez. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ondan sonra yaptığınız her dua mutlaka hedefine ulaşır. Ya bu dünyada karşını size verir, ya derecat arttırımında bulunur veya günahlarınızın kefareti olarak hedefe ulaştırır sizi Allah-u Teala. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci sual zikri, devamlı arttıran faktörler nelerdir? Bütün diğer ibadet, zikrin dışındaki bütün diğer ibadetler zikre yardımcıdır. Tövbe zikri arttırmaya sebeptir. Namazlar zikri arttırmaya sebeptir. Oruçlar, her şey zikrin bir yardımcısıdır. Onları yaptığımız zaman Allah'ın yardımını alıyoruz ve Allah'ın yardımıyla Allah-u Teala zikri artırıyor. Kişi şeytanın nefsine rağmen nasıl fizik vücut teslimi yapabilir? Evet, Allah'a tevekkül ederek. Sevgili kardeşlerim, kişi kendisine Allah-u Teala'nın tevekkül kanunu Bakara 186'da açıklıyor. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala her duaya mutlaka icabet ediyor. Ama hangi kişinin duasına? Onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar. Yani tabiyetini gerçekleştirsinler ve böylece irşada ulaşsınlar. İrşada ulaşan insan, Allah Teala seher vaktinde onu tövbe-i nasuha davet ediyor. Öyleyse mürşid önünde yapılan bir tövbe var. Bir de Allah Teala'nın davetiyle yapılan tövbe-i nasuha. İşte o tövbe-i nasuha gelene kadar istisnasız devrin imamının himmetiyle bütün duaları Allah-u Teala kabul buyuruyor. Dediğim gibi kişinin ihtiyacı neyse Allah-u Teala onun liyakatine paralel o şekilde yardımda bulunuyor. Ve şeytana ve nefse rağmen nasıl fizik vücut teslim yapabilir? Evet, kullar için imkansız ama Allah için çok kolay. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Allah'ın yardım ettiği kişi hiç kimse saptıramaz. İkinci suali, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Fizik vücut teslimi için isteğim oluşmasına rağmen kendimi yetersiz görüyor, üzülüyor ve korkuyorum. Burada kolaylığı nasıl elde edebiliriz? Evet, buradaki her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır olayı. Kolaylık Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız buyuruyor. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse her konuda ne yapmak lazım? Ancak Allah'ın yardım etmesi söz konusu olduğu zaman Allah-u Teala işimizi kolaylaştırıyor. Bu da ancak Allah'tan talepte bulunmakla gerçekleşir. Allah'a tevekkül ederek işimiz kolaylaşır. Allah-u Teala Bakara 185'te Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Hangi konuda Allah'ın yardımını alıyorsak, Allah mutlaka o yardımla bizim işimizi kolaylaştırıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili hocam. Hasretle, hürmetle, Gülkokan ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, izniniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Zikir pratiği sırasında odaklama zorlukları ile başa çıkmak için kullandığınız stratejiler nelerdir? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Sevgili kardeşlerim, ani yaşamak Allah'ın huzurunda zikrettiğimize göre devamlı Allah'ı düşünerek zikredebilmek. Huzur namazını düşünün. Huzur namazının imamını düşünün. Huzur namazının imamının başının üzerinden boşlukta Allah'ın oğlunu düşünün. Her ne kadar görmüyorsanız da o sizi görüyor. Ve bu şekildeki zikrinizi yaparsanız güzel sonuçlara ulaşırsınız. İkinci olarak da Efendimizin sohbetini dinleyerek huzur zikir yapabilirsiniz. Üçüncü olarak da tekrar ederek, zikrinizi arttırarak her gün biraz daha Allah'ın kalbinize ulaştırdığı nurlarla hedefe ulaşabilirsiniz. Ama en güzeli ettekrarul ahsen ve levkana 180. Ahsene ulaşmak 180 kere tekrar olsa dahi mutlaka gerçekleşir. Yeter ki siz azim sahibi olun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Enfal 33 ayetinde Allah-u Teala aranda sen varken azaplandırmayız buyuruyor. Allah burada niye azap etmem diyor buyuruyor. Bu azap ahiret manasında mı, açıklar mısınız? Şimdi muhterem Efendimizin tefsirine bakacak olursak ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların içindeyken Allah'ın vereceği bir azabın ona da isabet etmesi söz konusu olabilir. Ayrıca onun varlığı her an onlardan birilerinin hak dine dönüşünü sağlayabileceği için böyle bir şey Allah-u Teala uygun görmüyor. Onları azaplandırmıyor. Ama daha evvel birçok kavme bu azabı vermiştir. Yani bir sen onların içindeyken Allah-u Teala azap etmez ve onlar Allah'tan mağfiret diliyorken azap etmez. Ne diyordu Allah Teala İsra 15'te? Ve ma kunna muazzibina hatta nabasa rasule. Resul gönderilmesek azap etmeyiz. Her an o kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir ve dilediği an Allah Teala'nın Rahman ismasının tecellisiyle Resul de onun önünde tövbe ederse bütün günahlarını Allah sevaba çevirebilir. Dolayısıyla Allah-u Teala vaaz ettiği kanunları hep kulun lehine işletiyor. Onlar Allah'tan mağfiret diliyorken, yani bir, sen onların içindeyken, iki, onlar mağfiret diliyorken. Öyleyse Allah onları azap edecek değildir. Çünkü her iki halde de o günahlar sevaba çevriliyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Her gün Fatiha, Felak, Nas, İhlas, İnşirah ve Ayet-el Kürsi okuyarak tüm yaşayan insanlara ve bazı adını zikrettiğimiz insanlara hediye ediyoruz. Bu bize ne kazandırır ve insanlara tesiri nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an okursanız derecat kazanırsınız. Fatiha okursanız derecat kazanır, Felak, Nas okursanız derecat kazanırsınız vesaire Ayet-el Kürsi. Ama insanlara ve bazı adını zikrettiğimiz insanlara hediye ediyoruz. Bu bize ne kazandırır? Derecat kazandırır. Ama ondan daha ötesi bizim için elzem olan şeytanın boyunduruğundan kendimizi kurtarmak ve nefs tezkiyesi tasfiyesi yararak Allah'ın ahsen kulu olmak. Asıl olan bu. Şeytanın boyunduruğundan kendimizi kurtarabilmemiz mutlaka mürşide tabiyetle gerçekleşir. Birçok insan mürşidin Allah katındaki kıymetini ne yazık ki bilmiyor. Şeytan herkese vahiy ediyor ama Allah Teala herkese vahiy etmiyor. Allah Teala mürşid olarak tayin ettiği kişiye vahiy ediyor. İşte şeytanın boyunduruğundan kurtulabilmek Allah'ın kendisine vahyettiği mürşide tabiyetle gerçekleşir. Tabi olduğumuz an devrin imamının ruhu başımız üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla artık o noktada şeytandan daha güçlü bir cereyan sahip olan kişiye bağlıyız ve iblisin ona rağmen bize negatif tesirde bulunması mümkün değil. Öyle olunca o zaman her halükarda teslimlerimizi gerçekleştirebilmek, 7 sabah 4 teslimi yaşayabilmek mutlaka Allah'ın vahyine mesar olan, Allah'ın inşaata ve mamur ve mezun kıldığı bir kişiye tabiyetle, itaatle gerçekleşiyor. Hem Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadislerinde bunu farz kıldığını söylüyor, hem de Kur'an ayetleri bize bunu söylüyor. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, kadın erkek her Müslümanın ilk bilmesi ve inanması lazım olan şey nedir, açıklar mısınız? Kadın erkek her Müslümanın ilk bilmesi, inanması lazım olan şey ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar bay ve bayan hangi insan olursa olsun bu talebin sahibi olmadıkça hak müminlerden olamaz. Hak müminlerden olmayan kişinin de ameli boşa gider. Öyleyse öncelikle ve öncelikle Kur'an'ın giriş kapısı, cennetin giriş kapısı olan ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Kadın erkek her Müslümanın ilk bilmesi gereken dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması ve bu talebin sahibi olması gerekir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala bu talebi o kişinin kalbinde görürse Rahim esması ile tecelli ederek mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar Allah'ın kesin koruması altında şeytanın ona negatif tesirde bulunması mümkün değil. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra %100 Allah'ın emrinden olan ruh ve şeytanın tesir alanı nefsimizin de %51 nurlanması, %49 karanlık sebebiyle artık nefsimiz de akla pozitif taleplerde bulunur ve böylece nefsimizin talebiyle ruhun talebi çakıştığı an kişi o davranış biçimini sergilerse her gün biraz daha şeytandan uzaklaşan, Allah'a yaklaşan Allah'ın bir sevgili kulu olur inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cafer hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sual arz edecektim. Namaz Müslümanların Allah ile iletişim kurmalarının bir yol olarak görülebilir mi inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Eğer kalbin ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan birisiyseniz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi Es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır. O zaman müminin miracı olan namaz, fizik, vücut ve nefs yeryüzündeki seccadede namaz kılarken ruhunuz da huzur namazına iştirak ederek Allah'ın huzurunda namaz kılar. O zaman Allah'ın huzurunda namaz kılmak, namaz o kişi için Allah'la iletişim kurmanın bir vasıtası olabilir mi? Evet. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, mürşide tabi değil ve namaz kılıyor. O zaman Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde o kişi namazından sehv içindedir. O kişiye gök kapıları açılmaz. O sadece şeklen bir namaz kılıyor. Böylesi bir namaz o kişi için, namaz o kişiyle Allah arasında bir iletişim vasıtası asla olamaz. İşte bu gördüğünüz gibi Maun 4 ve 5'te ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayanların namazı gaflet içinde bir namazdır. Ama ulaşmayı kalben dileyen, mürşidine tabi olan, kalbine iman yazılan namazı huşu içinde bir namaz olup o kişinin ruhu vücuttan ayrılır ve huzur namazına iştirak eden, huzur namazına ruhu iştirak eden kişi için namaz o kişiyle Allah arasında bir iletişim vasıtası olabilir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfakının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek. Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Fırka-i Naciye konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hamd eder, şükrederiz. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayındayız. Bu vesileyle hepinizin Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Daha nice mübarek Ramazan aylarında Allah-u Teala'nın bizleri el ele, gönül gönüle beraber kılmasını Efendimiz nimetine Yüce Rabbimizden diliyorum. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ister mübarek üç aylar olsun, ister mukaddes geceler olsun, ister mübarek günler, bütün bunların hepsi Allah'ın en sevgili mahluku olan insanın mutluluğu içindir. Allah biz insanları çok seviyor. Gerçekten milyarlarca mahlukatın içerisinde Allah insanı seçmiş. Yeryüzünün halifesi olarak insanı tayin etmiş. Halife olmak ne demek? Halife olmak demek, Allah'ı yeryüzünde temsil etmek demektir. Öyleyse insanoğlu alelade bir varlık değil, yeryüzünde en üst noktada Allah'ı temsil eden Allah'ın en sevgili mahlukudur. Böyle olunca Allah insanın sadece mutlu olmasını istiyor. Allah'ın biz insanların hiçbir şeyine ihtiyacı yok. İhtiyaç içinde olan biz insanlarız. Bunu da en iyi bilen Rabbimizdir. Bizi yaratan O'dur, sahibimiz O'dur. Ve Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in beyan ettiği gibi, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki hidayete erdireyim. Sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Hidayet çağı ne demektir? Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Hidayet ve nur olan Kur'an-ı Kerim'in unutulduğu bir zaman diliminde Allah Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizle geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu, Mehdi Aleyhisselam'ın vazifeye tayin edildiği bir çağ. Evet, hidayet çağı alelade bir zaman dilimi değil. Hidayet neden bu kadar önemli? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek olan bay ve bayanlar için vaaz ettiği, farz kıldığı tek bir din var. Bu din üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Ama bugünkü konferansımın konusuyla alakalı olan hidayet. Hidayet yoksa aslında din yoktur. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir, hidayet kılavuzudur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. La teslemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. O zaman mefhumu muhalifinden hareket edersek, birleşmenin adresi hidayettir. Evet, birleşmenin adresi hidayettir. Birleşme önemli mi? Evet. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sohbetlerinde sahabeye hitap ederken, seslenirken diyor ki, buyuruyor ki, size susmayı emrediyorum, size dinlemeyi emrediyorum, size cihadı emrediyorum, size hicreti emrediyorum, size kul olmayı emrediyorum ve size cemaat olmayı emrediyorum. Öyleyse
Allah'ın biz insanlar için dilediği şey, hidayeti yaşayan tek cemaati oluşturmak. Evet, neydi? Vahdet, tevhid ve teslim. Tevhid, hidayette birleşmektir. Yani bütün insanların cem olduğu bir adres varsa, o hidayettir. O zaman hidayetin dışındakiler nedir? Hidayetin dışındakiler dinde fırkalara ayrılanlardır. İşte 14 asır evvel Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Setefriku min ümmeti 73 fırkaten kullaha fin nari ila vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek. Bir tanesi hariç. Gerçekten de bugün Birleşmiş Milletler'de dinle ilgili olan bölümün dünyada yaşayan insanlar arasında inanç açısından yaptığı envanter araştırmasında insanlar arasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü var. Ama Nebilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim ümmetim 72 değil 73 fırka diyor. O zaman bu 73. fırka nerede? Yani Fırka-i Niyace bugünkü konferansımızın konusu. İşte şu anda birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türünün içerisinde Fırka-i Naciye hidayeti dileyen, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olanlardan oluşuyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 72 fırka cehenneme gidecek, bir tanesi hariç diyor. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, bu Fırka-i Naciye, kurtuluşa ulaşan fırka kimlerdir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cevabı şu, ümmetimden kitaba ve sünnete sarılan Fırka-i Naciye'dir. Ve ya ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar deyince aklımıza hemen Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet gelmesi lazım. Âl-i İmrân suresinin 112. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Dürbet aleyhimü zilletü eynemâ sıkufu hablin minnallâhi hablin minennâs. İnsanların üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Bu Allah'tan ip nedir? Allah'tan bir ip cevabı Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde veriliyor. وَاَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا وَاَذْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Dinde fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. Allah kalplerinizi sevgide telif etti. Yani hidayette sizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Kardeş olmak çok mu önemli? Evet. Allah Teala hepimizi kardeş kılıyor. Burada Hazreti Ali'nin ifadesiyle ya din kardeşiyiz ya insan kardeşiyiz. Kimler din kardeşidir? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirenler. Kimler insan kardeşidir? Daimi zikrin sahibi olan insanlar. Evet, ya insan kardeşiz ya din kardeşiz. Gerçekten de insan kardeşi, din kardeşi noktasından olaya baktığımız zaman bunun Kur'an-ı Kerim'deki kökleri nedir diye sual akla gelebilir. Hemen söyleyebiliriz. İster din kardeşi açısından bakalım, ister insan kardeşi açısından bakalım, nefs tezkiyesi ve tasfiyesini bize hatırlatıyor. Evet, dinin tamamı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Yani nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle siz
ihlasa ulaşabilirsiniz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsi ihlasa ulaşanlar onlar nefslerine arif olanlardır. Yani Resulullah'ın şu beyanı da devreye giriyor. Men arafe nefsehu fakat arafe Rabbu. Nefsine arif olan Rabbine de arif olur. Evet sevgili kardeşlerim. Kim ihlasa ulaşırsa, ihlasa ulaşan kişi mutlak surette Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu tubu ilallahi tevbeten nasuha asa rabbukum en yukeffir ansukum seyyiatikum ve yedhulukum cennatin tecri min tahtiha en-naru halidina fiha yevme la yusallahu en-nebiyyine vellezine aminu ma'hu yasha nuruhum min beyni eydihim bi eymanihim ve yaquluna rabbena atmim lana nurana واغفر لنا انك على كل شيء قدير. Okuduğum bu ayet-i kerimede Türkçe mealen şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ey iman edenler tövbe-i nasuhla tövbe edin. Umundur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter. Tövbe-i nasuhla tövbe edenler kimlerdir? Allah'ın muhlis kullarıdır. Üç çeşit tövbeden bahsedebiliriz. İnsanın kendi kendine yaptığı tövbe, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi mürşit önünde yapılan tövbe, biri de Allah'ın huzurunda gerçekleşen tövbe. İşte tövbe-i nasuh Allah'ın huzurunda gerçekleşen seher vaktinde yapılan bir tövbe. Es-sabirine ve sadikine vel kanitine vel munfikine vel müstagfirine bil eshar. Seher vaktinde tövbe edenler. İşte bu seher vaktinde tövbe edenler, mağfiret talebinde bulunanlar, onlar Allah'ın muhlis kullarıdır. Kim bu tövbeyi gerçekleştirirse, salahın birinci kademesinde Allah günahlarını örter, salahın ikinci

18 kademede müzeyyen kılmış irşada ulaşmışsa, Allah Teala 19 kademede müzeyyen olma noktasında zatını ona göstermek suretiyle onu irşada memur ve mezun kılıyor. İşte bu irşada memur ve mezun kılınanlar, onlar Fırka-i Naciye'yi teşkil ediyorlar. Evet, Fırka-i Naciye. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'ın ahdi irademizin misakine eşdeğerdir. İradenin misaki, iradenin Allah'a teslimini ihtiva ediyor. İşte ve bi ahdillahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin demekle iradenizi de Allah'a teslim edin olmuş oluyor. Gerçekten de Allah'ın Kur'an'daki emri böyle midir? Evet. İster Bakara 132'ye bakalım, ister Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesine bakalım. Her ikisinde de Allah Teala siz iradenizi teslim etmeden ölmeyin. Ve vesa biha İbrahimu bi beniyye ve Yakub ya buneyye inna Allah istafa lekumü'd-dîne ve la temutunne illâ ve entum müslimûn. Bakara 132'de İbrahim Aleyhisselam oğlu Yakub Aleyhisselam evlatlarına şu vasiyette bulundular. Allah sizin için bu dini seçti. Yani İslam'ı seçti. Ve la temutunne illâ ve entum müslimûn. Siz iradenizi de teslim etmeden ölmeyin. Öyleyse Allah Teala'nın bize bahşettiği bu dünya hayatında bizden istediği şey nedir? 7 safa 4 teslimi yaşamaktır. Bu 7 safa 4 teslimin birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhasında Allah Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, üçüncü safhasında ruhun teslimi, dördüncü safha fizik vücut teslimi, beşinci safha nefsin teslimi, altıncı safha ihlas ve yedinci safha iradenin teslimini ihtiva ediyor. Tüm insanlar için hedef bu. Tüm insanlar için hedef Allah'ın zatını görmek. Bugün insanlar bu konuda tartışma içindeler. Kimisi şöyle diyor, kimisi böyle diyor, kimisi Allah görülmez diyor, kimisi biz kim, Allah'a ulaşmak kim vesaire, birçok düşüncenin sahibi insanlar var. Ama Allah Teala insanı serbest iradeyle yaratmış ve akil ve bali olan herkese bir hedef tayin etmiş. Tek hedef. Allah'ın zatını görmek. Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın zatını görebilir mi? Hayır. Mürşidine tabi olan Allah'ın zatını görebilir mi? Hayır. Fizik ruh teslim yapan görebilir mi? Hayır. Nefsini teslim eden görebilir mi? Hayır. İrşada ulaşan görebilir mi? Hayır. Ancak iradesini teslim eden kişi Allah'ın zatını görebilir. İşte her şeyin bir bedeli var. Şu kainatta en üst seviyedeki sır Allah'ın zatını görmektir. Ve bütün insanlara bu kapı açıktır. Herkes Allah'ın zatını görebilir ama bedelini ödemek kaydıyla. Allah'ın en üst seviyede bir kanunu var. O liyakat ve mükafat kanunu. Siz eğer mükafat olarak Allah'ın zatını görmeyi istiyorsanız, o zaman bedeli nedir? Sizdeki iradeyi teslim edeceksiniz. Evet, bedel iradenizi Allah'a teslim etmektir. İşte sevgili kardeşlerim, ifade ettik, insanlar iki gruba ayrılıyor. Üzerine zillet damgası vurulanlar, bir de Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunanlar hariç. İşte Allah'ın zatını görmeye aday olanlar, Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunanlardır. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim. Gerçekten öyle mi? Evet, Allah Teala ne demişti? Ve bi'ahdillahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin, yani iradenizi teslim edin. Yani Allah'ın zatını görün demiş oluyor. Ama hemen akabindeki ayeti kerime En'am 153'te ve nehaza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakimdir.

0: فتبعوه. Ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Sizi sırat-ı müstakimden ayıran sebillere tabi olmayın. Öyleyse sırat-ı müstakim ne menen bir yoldur? Allah Teala Enam 87-88'de وَمِنْ آبَاهُمْ وَزُرْيَتُمْ وَاَخْوَانِمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَذَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ مُسْتَكِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sirat-ı müstakime ulaştırdık. ذَلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَتِي بِيْنَ مِنْ يَشَاءُ مِنْ اِبَادِ İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediğini bu yolla hidayete erdirir. Hidayet neydi? Birleşmenin adresi hidayetti. Allah, tek Allah'a inanmamızı, o tek Allah'a iman edenlerin Allah'a teslim olmasını ve Allah'a teslim olanların ulaştıracağı tek cemaati vücuda getirmek istiyor. İşte her devirde o fırka-i naciye o tek cemaati oluşturanları ifade ediyor. 14 asıl evvel sahabe birbirinin can düşmanı iken onlar Ashab-ı Meşeme'yi oluşturuyorlardı. Ama ne zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah tarafından vazifeli kılındı, Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'le 23 sene boyunca Allah Resulü insanları, sahabeyi Allah'a davet etti. Sahabe dediğimiz fırka-i naciyeyi teşkil eden insanlar hepsi Resulullah'ın davetini kabul ederek Allah'a ulaşmayı dilediler ve Resulullah'a hepsi 12 tane insanla tabi oldular. Ondan sonra mı? Ondan sonra ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Ondan sonra fizik vücut teslimi yaptılar. Ondan sonra nefs teslimi, ondan sonra ihlas. En sonunda da irade teslimini gerçekleştirdiler. Şu anda ekranda görüyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin muhacir ve ensarın yaşadığı 7 safa İslam. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide tabiyet. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa fizik vücut teslimi, beşinci safa nefsin teslimi, altıncı safa ihlas ve yedinci safa iradenin teslimini muhtevasına alıyor. Bunlar Allah'ın ipine ve insanlardan ipe sarılanlar. Kim Allah'ın ipine sarılmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek akabinde mutlaka onu Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olanlar hidayette birleşenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olanlardır. Ama mürşitlerine 12 tane insanla tabi olanlar, onlar hidayette olanlardır. Ve birleşmenin adresi hidayettir. La teştemi ümmeti han delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Cem olmaz. Allah'ın yardımı neyledir? Allah'ın yardımı cemaatledir. وَاللّٰهُ يَدْعُ مَعَ الْجَمَاعَةِ Allah'ın yardımı cemaattedir. İşte sevgili kardeşlerim, eğer gerçekten biz insanlar tek cemaati oluşturmak, fırka-i naciye içerisinden yer almak istiyorsak, bunun mutlak surette adresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah kimin kalbinde bu dileği görürse, mutlaka onu mürşide ulaştırır. Yani dilemek, İrademizi kullanmak o bizim vazifemiz. Ama birleşme adresini bize nasip ettiren de o istisnasız kesinlikle Allah'tır. Şüphesiz ki Allah Teala ümmetimi sapık bir fikir ve fitne üzerinde bir araya getirmez. Yani derat üzere getirmez. Allah'ın rahmeti ve desteği cemaat üzerindedir. Kim cemaatten ayrılırsa ateşe düşer. Öyleyse ne demiş oluyor kim cemaatten ayrılırsa? Yani kim kalben ulaşmayı dilemezse kesinlikle o cehenneme girecektir. Ateşe düşecektir. İşte 72 tane fırka bunlar cehenneme gideceklerdir. Yani delalete kalanlar. La teslimi ümmeti an delaleti. Ümmetim delalet üzere birleşmez. Benim ümmetim hidayet adresinde birleşir. Yani hidayet birleşmenin adresi oluyor. Üzerine zillat damgası vurulanlar kimlerdir? Üzerine zillat damgası vurulanlar, onlar şeytanın tesiri altında kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Sevgili kardeşlerim, doğmadan evvel Allah'ın seçtiği kullar vardır. Bunlar Allah'ın veli resulleridir. Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Allah dilediğini yaratır seçer, yaratır seçer olan değil. Doğmadan Allah kavim resullerini seçiyor. Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz kendi kavminin resulü yüzü. Allah tarafından doğmadan evvel seçilmişti. Ve dünya hayatına gelirken yaşadığı Allah'ın kontrolündeki olaylar. Resul olarak seçilenlerin Allah'ın yolundan sapma gibi bir riske girmeleri mümkün değil. Onlar risalet vehbidir. Allah'ın kontrolündedir. Ve onlar sadece Allah'ın kontrolünde iradesi Allah'a teslim olmuş olan bir dizayn içerisinde dini yaşarlar. Onlar Allah tarafından seçilenlerdir doğmadan evvel. Bir de dünya hayatına gelirken seçilmeyenler var. Allah'ın kendisine hayır görmediği. Yani bir nevi Allah'ın kendisine hayır görmediği kişilerle doğmadan evvel seçilen veli resuller birbirinin zıttı. Birisi negatif kutup, diğeri pozitif kutup. İşte bu negatif kutupta kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Bu kalbi hasta olanlar Allah tarafından seçilmeyenler. Onlar kimler? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İster Allah kalbi hasta desin, ister kalbinde zey olsun desin. Fark etmiyor. Kalbinde zey olanlar da, kalbi hasta olanlar da aynı kişiler. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde onlar müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumluyorlar. Bakın tekrar bir zıtlıkla karşı karşıya geldik. Kalbi hasta olanlar kendi kafalarına göre müteşabih ayetleri yorumluyorlar ve fitne sebebi oluyorlar. Ama kavim resulleri onlar doğrudan doğruya Allah'la tezekkür ediyorlar. Ve müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan alıyorlar. Çünkü Allah-u Teala diyor ki müteşabih ayetin manasını Allah bilir. Rasihun hepsi Allah'tandır derler ama onlar da tezekkür edemez. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fırka-i nihaciye kimlerden oluşuyor? Fırka-i nihaciye ehli zikir ve Allah'a ulaşmayı dileyip ehli zikre ulaşan tabi olanlar onlardan oluşuyor. Ama bir de üzerine zillet damgası vurulanlar. Onlar da kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlardan oluşuyor. Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar onlar cehenneme gideceklerdir. Bu insanlar Arap suresinin 146-147. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Seyasrifu anna ayatil lezine ellezine tekebrine filerdi bi gayri hakkın. Ve in yere kulli ayetin la yuminu biha. Ve in yere sebile rüşlü la yetekuzu sebile. Ve in yere sebile gayri tekuzu sebile. Ayetlerimizin gerçek manasından onları alırız ki onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler tabi olmazlar. Onlar gay yolunu görseler tabi olurlar. İşte üzerine zillet damgası vurulanlar, onlar gay yolunda olanlardır. Üzerine zillet damgası vurulanlar, onlar Allah'ın kendine hayır görmedik kalbi hasta olanlardır. Kalbi kasiyet bağlayanlar da dünya hayatında seçilmesine rağmen ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar seçilmişlerdir ama ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onların üzerine delalet hak oluyor. Diğerleri de delalin ba'id üzün içindedirler. Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde şöyle ifade ediyor. İnnellezine keferu ve saddu an sabilillahi kad talu delalen ba'ide. Onlar kafirdirler. İnsanları Allah yolundan saptırırlar. Onlar uzak dalalettedir. Nellezine keferu ve zelemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Lem yekunul avliya firlem. Onlar Allah asla mağfiret etmez. Ve la yatim tarika ila tariki cehenneme. Onları tariki müstakime ulaştırmaz. Cehennem tarikine ulaştırır. İşte iki grup insan. İster kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar deyin. İster uzak delalette olanlar, açık delalette olanlar deyin. İster zalimler onlara kalbi meyledenler deyin. Ne dersen deyin, bunların hepsinin ortak özelliği üzerine zillet damgası vurulmaları ve bunların hepsinin cehenneme gitmesi. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 73 fırka, ümmetim 73 fırkaya yarılacak. Fırka-i Naci hariç 72'si cehenneme gidecek. O zaman bu 72 fırka kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlardan oluşuyor. Yani sevgili kardeşlerim, cehennemin yükü cennetin yükünden çok çok daha fazla. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var fıkıh etmezler, gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidirler. Sevgili kardeşlerim, kalbi var ama fıkıh etmiyor. Sebep, kulakları var, gözleri var görmüyor. Sebep, kulakları var işitmiyor. Sebep, işte sebep şu. Onlar irşat makamını alelade bir insan olarak görüyorlar. Yani sen de diyor insansın, ben de insanım. Senin benden ne farkın var? Sen de havasın, ben de hiç olmaz diyor. Halbuki Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki, Allah rızasını itaatte, kabulü duada, mevvelleri de halkın içinde saklar. Öyleyse iki grup insan var. Allah'ın velileri ve şeytanın dostları. İkisi de bir arada yaşıyor. O zaman ikisi de bir arada yaşıyorsa, kişi kurtuluşa ulaşmak istiyorsa ne yapması lazım? Kurtuluşa ulaşmak istiyorsa mutlaka Allah'ın velisine ulaşması lazım. Veli de halkın içinde gizli. Evet, veli de halkın içinde gizli, saklı. Veli halkın içinde. O zaman o veliyi tanıyabilecek bir özellik olması lazım. İşte Allah Teala onu söylüyor. Resuller davette bulunuyorlar Allah Teala'ya. Daveti kabul edenler Allah Teala onlardaki engelleri kaldırarak Allah'ın dostunu Allah'ın dostu olarak görmeye başlıyorlar. Yani onların mürşidi görme gözleri açılıyor, kulakları açılıyor, kalpleri açılıyor. Veliyi yani. Allah onlara Allah'a ulaşma dileğiyle veliyi tanıtıyor. Yani nasıl bilgisayarda bir programı çalışmak istersin evvela tanıtıyorsunuz. İşte aynı şekilde Allah Teala insanların iki gruba ayırıyor. Bir şeytanın velileri, bir de Allah'ın velileri. Şeytanın velilerin Kur'an'daki adı ne? Tağut. Allah'ın velilerin Kur'an'daki adı ne? Veli. Öyleyse yine iki grup insanla karşılaşıyoruz. Tağutlar var ve Allah'ın velileri var. Ve eğer kişi ben bu dünyada huzurlu mutlu bir hayat yaşamak istiyorum diyorsa adresi nedir? Adresi Allah'ın velisidir. Allah'ın velisine gidecek. Allah Resulüne soruyorlar. Resulullah şöyle cevap veriyor. Veliye tabi olan şakilerden olmaz diyor. Gerçekten de kimdir Allah'ın velisine tabi olan? Dünyada seçilmiş ve daveti kabul eden. Evet, dünyada seçilmiştir. Daveti kabul eden kişi o şakilerden olmaz. Ama şakiler kimlerdir? Şakiler de kesinlikle seçilmiştir ama Allah'a ulaşmayı dilemez, daveti kabul etmez. Diğeri zaten doğmadan evvel seçilenler var, veli resuller. Dünyadayken seçilmeyenler var, tağutlar. O zaman sevgili kardeşlerim, fırka-i naciyeden olmak, Allah'tan bir ipe sirat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe mürşide tutunan müstesna bulunduğuna göre yapmanız gereken şey ne? Bu dünya hayatında bütün insanlar için en önemli özellik ne? Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın dostunu tağutun dostundan ayırmak, onu tanımak. Evet, kalbi var fıkıh etmeyen, gözleri var görmeyen, kulakları işitmeyen kişi daveti kabul etmediği için o Allah'ın dostunu alelade bir insan olarak görüyor, görmüyor yani. Onu görmüyor. Görebilmesi için ne lazım? Mutlaka daveti kabul etmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bütün veli resuller de insanları ne yapıyorlar? Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler derhal Allah Teala Rahim esmasıyla üzerine tecelli ederek kapalı olan kalplerdeki ekineti alıyor. ihbatı koyuyor. Gözlerindeki cam-ı müsteri alıyor. Basar hassasıyla görmeyi sağlıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor, engelleri alıyor. Ve o noktada daveti kabul eden bu engelleri rahim esmasıyla Allah'ın aldığı kişi, Allah'ın dostuna, velisine baktığı zaman onu alenedev insan olarak değil, veli olarak görüyor. Ebu Cehil, Ebu Bekir Sıddık. Ebu Bekir Sıddık Allah'a ulaşmayı dileği daveti kabul ettiği için Allah'ın Resulü'nü ve Allah'ın Resulü olarak görüyordu. Ebu Cehil de daveti kabul etmediği için hiçbir zaman Allah'ın Resulü'nün Resul olarak görmedi ve hep ona Ebu Talim yetimi dedi. İşte ikisinin arasındaki fark bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünya hayatında Allah'ın üzerine zillem damgası vurmadı, kalbi hasta, kalbi kasiyet bağlayanlardan olmak istemiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. Ne kaybedersiniz bir dilek? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor ve Enfal 29'a göre peş peşe size 7 furkan veriyor. O halde bırakmıyor, kalbinizi kendisine çeviriyor. Kalbinize giden nur yolunu açıyor. 12 tane ihsanla sizi mürşide ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğunuz an Allah'ın nimeti devrin imamın ruhudur. Devrin imamının ruhunu başının üzerine görmek suretiyle sizi tağutlardan koruyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teske kademesi bir bir gerçekleşiyor ve siz ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor diliyorsunuz ama ulaştıran Allah. Böylece ermiş evliya oluyorsunuz. Yani dinde kardeşler oluyorsunuz. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kesinlikle din kardeşi olmuştur. İnsan kardeşi olmak istiyorsa yapması gereken şey ne? Mutlak surete daimi zikir. Daimi zikir, daimi zikir. İşte o noktadan itibaren Allah'a vekil tayin edecek, zikrini arttıracak ve fena kademesi, beka kademesi, züht kademesinde öyle bir zikir seviyesine ulaşacak ki 13 saat ve daha fazla zikir zahitlerden olmayı ifade ediyor. O zaman Allah Teala onu evvela küfürden kurtardı, şimdi fısktan kurtarıyor. İsyandan kurtulabilmesi için mutlaka daimi zikir. Çünkü Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Eğer Kur'an-ı Kerim'de daimi zikir farzsa buna itaat etmesi gereken nefsimizdir. Nefsimiz bu daimi zikir emrini yerine getirirse o zaman insan kardeşi oluyor. İşte siz de Hazreti Ali'nin ifade ettiği gibi din kardeşi ve insan kardeşi olmak istiyorsanız mutlaka Fırka-i Naciye'nin içerisinde yer alacaksınız. Herkes Fırka-i Naciye sanki bugünün adına Müslüman dediği toplum içerisinde olduğunu zannediyor. Hayır. Dünya üzerinde insanlar arasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü var. Her inanç türünün içerisinde kalben ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için taneti mürşide tabi olan, hidayete birleşen bir topluluk var. Onlar cennetliklerdir. Cehennemlikler sadece bu dünyada zillet damgası üzerine vurulanlardır. Zillet damgası alçalık damgası. Yani Allah'ın velileri, onlar irşat yolunun müntesipleridir. Ama diğeri de gay yolu müntesipleri. Gay yolu cehenneme şeytana götürür, irşat yolu Allah'a cennete götürür. Evet, böylece bir konferansın daha sonuna geldik. Siz de bu dünya hayatını yaşayan, sonsuz huzur ve mutluluğu yaşamak isteyen kişiler olmak istiyorsanız, kalpten ulaşmayı dilediyseniz, diledim diyor musunuz, ne diyorsunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Eğer siz de kalpten diliyorsanız ve tövbe için hazırsanız, o zaman tövbeyi de gerçekleştirmek suretiyle bu konferansımızı inşallah buradan noktalıyoruz. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: Kitap sancakta, Nur ve kılıç verilen
1: devrin imamına
0: ve onun mekirinin emirlerine
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah kabul etsin, hayırlı olsun. Yeni tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır ve bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimize ulaşıp fiziki tövbelerini de gerçekleştirmeyi ihmal etmesinler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah müsrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdivenin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs eskesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını artsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası artsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimizin ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.
2: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dinde kardeşlik. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ya insan kardeşiyiz ya din kardeşiyiz. Öyleyse kardeşiz. Birinci sual, insanların dinde kardeş olmaları nasıl gerçekleşir? Sahabe bu konuda dünyadaki en büyük örneklerden birisini oluşturuyor. Allah kalplerini telif edene kadar sahabe birbirinin can düşmanıydı. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسِمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا. Dinde fırkalara ayrılmayın. وَاَسْكُرْ نِيَمُتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Evvela Allah Teala herkesin Allah'ın ipine sarılmasını istiyor ki bu Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Dinde fırkalara ayrılmayın. İşte ama sonra can dostları oldular. Kalplerinin telif edilmesi mutlaka tabiyette bağlı bir husustur. Kalplerinin telif edilmesi, kardeş olmak tabiyette gerçekleşir. Böyle bir dizaynda devrin imamının ruhu bir sebeptir. Ama bütün bunları gerçekleştiren muhakkak ki Allah'tır. Sahabenin arasındaki o dostluk Allah'ın kalplerini birleştirmesinde vücuda geldi. Dinde kardeşler oldular. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Gerçekten tabiyette gerçekleşen bu kardeşliği Allah Teala Hücurat suresinin 9 ve 10. ayet-i kerimelere baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnnemel mu'minu ihvetun. Müminler kardeştir. Fe asluhu beyne ahavaykum. Kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Vettakullaha leallekum tuflihun. Öyleyse birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öte yandan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranıza selamı yayın. O halde Allah Teala açıkça dinde kardeşler olmamızı buyuruyor ki dinde kardeşlik tabiyette gerçekleşir. Allah Teala Enfal suresinin 63. ayet-i kerimesinde diyor ki yeryüzünün tamamını infak etseydin onların kardeş olmasını bunu başaramazdın. Lakin Allah elefe beyne kulübkün. Lakin Allah dilediğinin kalbini telif eder. Öyleyse bir dünyayı harcasan iki kişinin kalbini telif etmek mümkün değil. Ama Allah Teala dilediğin kalbi, dilediği kişi kim? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbini telif ediyor. İşte kişi kalpten ulaşmayı diliyor. Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Öbür tarafta kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor. Onu da mürşide ulaştırıyor ve mürşide tabi olanların başlarının üzerinde aynı ruh var. Devrin imamının ruhu. İşte Allah'ın da devrin imamının ruhu var. Kalplerinde de Allah-u Teala imanı yazmış ve böylece müminler olarak kardeşler olmuşlar. Ve Allah-u Teala bizi uyarıyor, diyor ki müminlerin müminler kardeştir. Müminlerin arasını, kardeşlerinizin arasını ıslah edin diyor. Görev veriyor. Allah razı olsun. İkinci sual, insanlar kardeşlik duygusunu sahabe gibi neden yaşamıyorlar? Allah'ın yolu sevmeyi, kardeşliği ifade eder. Ama bütün insanlar hayatta nefsinin kalbinde %100 afetlerle başlarlar. Ve sık sık yanlış davranışlarda bulunurlar. Böylece kardeş olamazlar. Ruhta 19 tane haset, nefste 19 tane afet. Akıl ruhun talebine uyarsa Allah'a kul olur, Allah'a dost olur. Akıl nefsin talebine uyarsa şeytana kul olur, şeytana dost olur. Başlangıç noktasında şeytan nefsin afetlerini %100 tesir ettiği için denge nefs ve şeytanın lehine bozulmuş durumda. Ne zaman ki Allah'ın katından Allah-u Teala mürşit gönderir de hidayetçi gelir, o hidayetçi Allah'a davet ettiğinde iblis devreye girerek insanların daveti kabul etmelerine mani oluyor. Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım demekle insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Allah da hepiniz toptan Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime sarılın. Allah sırat-ı müstakimde olmamızı, Allah'a ulaşmayı dilememizi, iblis de bu dileğe mani olarak dilemememizi söylüyor. Sonuçta serbest irade sahibi kişi tercihini yapacak. Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Hidayetçiyle Allah onu kendisine davet ediyor. Daveti kabul etmiyor, isyan ediyor. Şaşarım o insanı ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytan kendisinin düşmanı olmasına rağmen farkında olmadan şeytan o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Ve o kişi kendi düşüncesi zannediyor. Diyor ki tamam, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkacak kişi ölür. Ancak ölümle insan ruh Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Yani iblis onu kendinin söylediğine inandırıyor. Ve şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Her kötülüğün başı dünya sevgisi olmasına rağmen iblis kallem ediyor ve dünyayı cazip gösteriyor. Sahabenin bu kadar başarılı olması, bu zamanda insanların hedefe bir türlü ulaşamamaları, onların iman bütünlüğünden, bizlerin ise henüz imanda eksik olmamızdan kaynaklanıyor. Allah'ın emri buysa ve buna muhalefet ediyorsanız, o zaman fırkalara ayrılmanız emrine isyan etmiş olursunuz. Bunun ağır bir cezası vardır. Bunun vebali bütün insanların, inananların üzerindedir. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Ha antum haulâi tuhubbûnem ve lâ yuhubbûnekum etûnüne kitâbi kulli. Sizler öylesi kimselersiniz ki siz sizi sevmeyene seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Ve Sebe 20'de iblisin onlar üzerindeki zanı doğrulandı. Müminlere oluşturan bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. En'am 153'te ise işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Dinde fırkalara ayrılan yollara tabi olmayın. Dinde insanları fırkalara ayıran iblis ve avanesidir. Nisa 167, 168, 169'da kafirler insanları Allah yolundan ayırırlar. Bunlar uzak delalettedir. Kafirler hem zalimdirler hem uzak delalettedirler. Allah onları mağfiret etmez ve onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tarik-i cehenneme. İşte yaratılışta Allah-u Teala emanet olan ruhu hayattayken sahibini Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Ve bu yönde mürşitlerini gönderiyor, hidayetçileri gönderiyor. Hidayetçiler de yedi safa davetle hep insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler sırat-ı müstakimde yerlerini alıyor. Daveti kabul etmeyenler, onlar gay yolunun üzerinde şeytanın kul ve şeytanın dostu oluyorlar. Üçüncü sual, tüm dünyada insanların birbirine kardeş olması mümkün müdür? Elbette. Kardeşlik kapısı herkese açıktır. Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz'in dönemine asr-ı saadet deniyor. Ama içinde bulunmuş çağda asr-ı hidayettir. Hidayet çağıdır. Allah Teala diyor ki bütün müminler kardeştir. Hangi grupta olursa olsun, kim Allah'a inanıyorsa, müminse, o başka grupları kendisine en büyük dostlar edinmelidir. Allah Teala'nın şu sözünü hatırlamamız lazım. Ümmetler söz konusu değil, bir tek ümmet vardır. Bu açıdan meseleye baktığımız zaman müşterek olan Allah'a teslim çatısı altında tüm dinlerin mensuplarının birleşmeleridir. Başka dini yaşadıklarını düşünen o dinlerdeki kardeşlerimiz eğer Kur'an'ın temel esaslarına farklı bir gözlükle bakıyorlarsa buradaki farklılığı insanlara ayrıcı bir faktör olmaktan çıkarmamız gerekir. Evet, gerçekten de tek bir ümmet var. Bakara 213'te Ekanen nasi ümmetin vahideten. İnsanlar tek bir ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve ayrıcı peygamberler bahsetti, gönderdi. Onlarla birlikte insanlar arasında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyinler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düştüler. Kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple ameni olan Allah'a ulaşmayı diyen o kimsenin haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayeti açıklamaları için Allah kendi izniyle onlara hidayeti erdirdi. Allah dilediği kimseyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala bütün insanların birbirine kardeş olduğu bir dünya hayatı yaşamak istiyorsak herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a yakınlaşmamız, dua edersek duamızın kabul olmasını biliyoruz yani, çok şükür. Allah inancımız sonsuz.
3: Dua çok önemli. Hani kabul olmayan dua yoktur, vakti gelmeyen dua vardır deniliyor ya. Yani dualar illa Rabbime yetişir, ulaşır.
4: Dua etmek demek, ibadet etmek demek, inanmak demek. En başta zaten inanmak geliyor.
2: Benim geliyor, yaptığım iyilik, kötülük, yaşadıklarımız hepsi geliyor. Yani nasıl, yani Rabbimin huzuruna nasıl çıkacağımızı hep şey yapıyorum. Allah'a yani ulaşmak deyince o aklıma geliyor. Hani ben kulum senden razıyım demesini Allah-u Teala'nın istiyorum.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Dualarımız ulaşır, zikirlerimiz ulaşır. İnanmamız ulaşır, her şeyimiz ulaşır Allah'a.
4: İbadet ettiğimiz zaman zaten duamız, dileklerimiz, isteklerimiz ulaşır.
1: Allah-u Teala bize ruhundan üfürmüş. Bu dünya hayatında da yaşarken bana onu geri ulaştırın diyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Veya böyle bir manevi dualarınız var mı, talepleriniz?
5: Var tabii ki, yani böyle çok güzel dualar öğrenmek isteriz, gitmek isteriz.
2: Çocuklarım da aynı, sevdiklerim, keşke hepsi de aynı olsa Allah'a ulaşabilmek için bazı Allah'ın emrettiklerini yapsalar. Bunlara daha da çok sevineceğim ama işte çoğu zaman şey olmuyor, olmuyor. Bazen sevdiklerimize onu aşılayamıyoruz.
0: Misafirimiz keşke herkes Allah'a ulaşabilmek için Allah'ın emrettiklerini yapabilse ama çoğu zaman sevdiklerimize onu aşılayamıyoruz. İnsanların Allah'a yaklaşmaları için nasıl bir yol izlemeleri lazım? Allah Teala bütün insanlardan tek bir dilek istiyor. Çünkü geri kalanını Allah'a gerçekleştiriyor. Bakara 256'da Lakira Habibdin dinde zorlama yok. İrşad yoluyla gay yolu kesinlikle birbirinden ayrılmış vaziyette. İrşad yolunun davetçisi mürşitlerdir. Gay yolunun davetçisi de şeytan ve avanesidir. İbrahim 22'de her iki davet de insanlara ulaşıyor. Lema kudiyel emru, iş olup bittikten sonra kâle şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size hep yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. İnni davetüküm. Ben sizi davet ettim. Feseceptüm. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Tebliği kabul edenler, tebliğe duyarsız kalanlar ve karşı çıkanlar. Dinde zorlama yok. Hiç kimse kimseyi ne rüşt yoluna zor ulaştırabilir ne de gay yoluna zorla ulaştırabilir. Her ikisinde de zorlayan kişi değil, zorlanan kişinin kendi iradesi hüküm verecektir. Hangi konuda olursa olsun başkalarını ikna etmeniz hedef değildir. Ama başkalarını doğruya söylemeniz hedeftir. Evet, demek ki konu ne olursa olsun başkalarını ikna etmeniz hedef değildir ama başkalarına doğruyu söylememiz hedeftir. Tebliğ. Diyelim ki diyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Ama kişi dilemiyor. Sizin tebliğinize rağmen bunu yapmıyorsa bu sizi üzmemeli. Onu unutmayın. O ikna ettiğiniz veya edemeyeceğiniz kişiler kendi hesaplarını Allah'a kendileri ödeyeceklerdir. Öyleyse tebliğe muhatap olan insanlar dediğim gibi bir daveti kabul edenler, tebliği kabul edenler, duyarsız kalanlar ve karşı çıkanlar. Üç gruba ayrılıyor. Tabii duyarsız kalanlar hastalarına engeller koyuyor. Karşı çıkanlar huzurlarına engeller koyuyor. İrşad makamıyla mücadele edenler o zaman kalplerini Allah-u Teala tabi ediyor. Ama bir de tebliğe muhatap olduğu zaman tebliği kabul edenler var. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala sahabe devrindeki gibi başlangıçta birbirine düşman olan insanların kalplerini telif etmek, birleştirmek için mürşid tabiyeti farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid Allah'ın iyi dostlarına mürşid denilir. Daha yakın olanlar, daha çok bilenlere mürşid denir.
4: Mürşidin kelamları her zaman önemlidir. Onlar bilimdir. Yani onları dinlemek gerekir. Önemli cümleler kurarlar. Her insanın da bir mürşidi dinlemesi lazım. Zikir edebilmesi için.
3: Büyük zatlar zaten ilmi çok yüksek mertebede olan insanlar.
2: Mürşid dediğin zaman hep Allah'la ilgili. Onlara aşılamalı yani kendini değil. Allah'a aşılamalı onlara bence. Önce Allah'a sonra onlara dayanarak bir dua ettiğimiz zaman mürşitlerin adını da anarsak daha yakın oluyor.
1: Günümüzde de Allah dostları var mıdır?
5: Vardır tabii ki. Allah eksik etmesin.
2: Vardır. Olmasa zaten daha çok helak olurduk. O Allah'ın yakın dostları olduğu için bu afetler daha yani bizi kolay kurtardı.
3: Biz evet bu depremi yaşadık ama emin olun çoğu mürşitlerimiz buraya ulaştığından ben eminim. Yetiştiler. Gerçekten de mesela komşum da anlattı. Hani mesela kız kardeşi enkaz altında kalmış 3 gün boyunca. Orada aynı şekilde hani mesela tok olarak çıktığını söyledi. Hani birisinin ona su içirdiğini, yardım ettiğini söyledi. Yani bunlar zaten hani böyle insan kafadan atacağı bir şey değildir.
0: Misafirimiz mürşidin kelamı önemlidir. Önemli cümleler kurar. Her insanın da bir mürşidi dinlemesi lazım. Mürşitlerin söyledikleri sözler kendilerine ait fikirler midir? Hayır. Mürşidin sözlerini Allah sözleridir. Mürşid söylediği sözler Allah-u Teala'nın ektiği bir tohumdur. Kalplere ektiği bir tohumdur. Necm 3.4'te Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala diyor ki o kendisinden söz söylemez. Ona ne vahiy ediyorsak onu söyler. وَمَا يَنْتِقُ عَنَا الْهَوَا اِنْهُ مِنَ وَحْنْ يُحَا Enbiya 73'te asaleten devrin imamı peygamberden bahsediyor. Peygamberin söylediği her söz Allah'ın kendisine söyletilir ve yaptırdığı her fiil de yine Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Secde 24'te peygamberden olmadığı dönemlerde veli Resulü arasında seçilen bir tasarrufa giren vekaleten devrin imamından bahsediyor. Ve Enfal 24'te ise Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi rasulihi izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey amin olanlar, Allah ve Resulü hayat veren şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Daveti kabul edenler işitenlerdir. İşittiren de Allah'tır, işittirmeyen de Allah'tır. Ama kişinin kalbi talebine bağlı olarak. Eğer kalbi talebi dünya istiyorsa Allah ona işittirmiyor. Kalbi talebi Allah'a diliyorsa Allah ona işittiriyor. Allah Teala diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. Sadece ona vahyetimizi söyler. Yani konuştuğu her şeyi biz konuştururuz diyor. Burada kişi sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Allah'ın söylediklerini söyleyebilir. Görevi kendisine ulaşan vahyi aynen aktarmaktır. Hadis-i şerifte hikmet sahibi ulemanın meclisinde bulunmak keramet işlemek üzerimize farz kılındı. Muhakkak ki Allah mecliste ölü kalpleri hikmet doğruya diriltir. Gerçekten de Allah-u Teala'nın kalpleri hikmet doğruya dirilttiğini görüyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, kardeşlerimizle aramızda olan sevgi ve mutluluğu nasıl bir üst boyutlara ulaştırabiliriz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrarlayacak olursak. Kardeşlerimiz aramızda olan sevgiyi ve mutluluğu nasıl daha üst boyutlara ulaştırabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde diyor ki, eski toplumların derdi elemi size dokundu, haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Yani Allah yolunda hizmet, insanların mutluluğu için bir ve beraber olmak aramızdaki sevgiyi de arttırıyor. Allah'a yaklaşımın iki kanadından bir tanesi enfüsü zikirdir. Diğeri de afakı başkaları insanlar için yaşamaktır. İşte başka insanlar için yaşamadan onları mutlu etmemede sevgi anahtardır. Sevgi mutluluğun anahtarıdır ve bu hadiste de size birbirinizi seveceğiniz bir şey haberi verir mi? Selamı yayın. Yani Allah yolunda tebliğ edin ama karşılıksız. 7 ayet-i kerimede tebliğde sizden ücret istemiyoruz. Sizin Allah'a giden bir yol tutmanızı, Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyoruz. Herkes başkasını kendisine üstün tutarak, onu öne geçirerek onu gerçekleştirebilir. Her davranışımızda dikkat edin, kendimizi mi üstün kılmak istiyoruz yoksa bir başkasını mı? Sahabe hayatı boyunca arkadaşlarını kendinden önde tutmuş. Son anında da bunu yapmayı başarmış. Öyleyse kardeşlerimizle aramızda sevgiyi en güzel standartlarda pekiştirebilir ve üst boyutlara ulaştırabiliriz. Başkaları için fedakarlık ederek, bizden üstün oldukları onlara hissettirerek, onları sevdiğimizi en güzel şekilde ifade ederek onlardan yana olarak bunu gerçekleştirebiliriz. Hazreti Ömer'in savaş meydanında matarasındaki suyu kardeşlerine dağıtmak üzereyken birisi su diyor, yerde yatıyor. Hazreti Ömer matarasındaki suyu tam ona uzatmak üzere kimi başkası su diyor. Birinci kardeşi, ya Ömer bana değil ona ver. Tam ikinciye uzatmak üzereyken bir başkası su diyor. İkinci de ya Ömer bana değil ona ver. Ve geriye döndüğünde üçüne yetişiyor. Üçüncüsüne yetişmiyor. Şehit oluyor. İkinciye döndüğünde o da şehit oluyor ve üçüncü de birinci de şehit oluyor. Bu da sahabenin birbirine karşı gösterdikleri fedakarlığı gösteriyor ki onlar için adeta kendisini feda ediyor. İşte bütün mesele bizim de bu noktaya ulaşmamız, aramızdaki sevgiyi en üst noktaya taşımamız. Ancak Allah yolunda hizmetle gerçekleşir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre düşmanlıkların yok olması, dostluğun, kardeşliğin hüküm sürmesi için yapacağımız en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Allah'a yönelmek, işte kalben, ruhen, vücuden, her şeyden, yani Allah'a yöneldiğin zaman zaten Allah-u Teala her şeyi gerçek zamana bıraktığın zaman, Allah-u Teala'ya bıraktığın zaman her şey oluruna gidiyor yani. Kulundan hiçbir beklentimiz olmasın yani. Kulu çünkü hiç beklentilerimizi karşılamıyor.
7: Zikir yapmak Allah'a daha çok yakın olmaktır. böyle kendi kendini teslim ediyorsun. Allah seni böyle yani birebir böyle kendi içindekini anlatıyor. Hiçbir şeyi takmıyorsun kafana. Sadece Allah'la beraber böyle olduğunu görüyorum yani.
3: Hani diyor ya, şah damarınızdan daha yakınım. Onu zikrederek hani böyle biraz daha hissetmek daha güzel olur diye düşünüyorum.
4: Zikir yapan insanın yolu rast gider. Allah-u Teala onunla birlikte olur.
5: Sürekli zikir yapan, Allah'a tapan insan yüzlerine nur yağar.
1: Zikir yapan kişinin başka insanlarla ilişkileri nasıl olur?
2: O kendi yaşadığını o insanlara aşılaması lazım bana göre yani. Hani ben eğer o zikri yaşıyorsam o karşımdaki insana da ona da yaşatmalıyım yani. Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberimizin hani ondan çünkü ona gideceğimizi hatırlatmalı bence.
4: Zikir yapan bir kişi her zaman gülümser. Olumlu olur, mutlu olur. Hiçbir zaman da çok üzgünlüğünü belli etmez. Çünkü her zaman mutlu olur. Zikir etmek çok önemlidir.
0: Bir misafirin zikir yapmak Allah'a daha çok yakın olmak demektir. Kendini teslim eder Allah-u Teala'ya. Zikir olmadan Allah'a teslim olmak mümkün mü? Hayır. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi mümkün değil. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması, teslimi de mümkün değil. Zikirsiz teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikir konunun temelinin esasını teşkil eder. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir şiarınız olmalıdır. Zikirsiz tasavvufu yaşamak mümkün değil. Başkalarından hiçbir farkımız olmaz zikir yapmazsak. Her şeyi kendimize problem ediniriz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarız. Eğer zikir

0: Ellerinizden öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Saygıdeğer hocam, bir sorum var. Cevaplamanızı rica ediyorum. Sorumu arz ediyorum. Sorum, dindeki kardeşliğin bozulmasının sebebi nedir? Allah razı olsun. Tekrar hukukla ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Dindeki kardeşin bozulmasının sebebi nedir? Şeytanın hedefi hepimizi birbirimize düşman kılmaktır. Her fırsatı değerlendirir. Nefret ve kin şeytanın en büyük iki tane silahıdır. Kıskançlık, haset bunların yardımcılarıdır. İnsanların çoğu şeytanı tercih ederler. Çünkü şeytan onların düşünceleri gibi göstererek kötülükleri ettirir onlara. Nefsleri de zaten aynı şeyi yapmak istediği için onlar onu yaparlar. Dostluğun oluştuğu yerde tek bir fırka vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirini seven, birbirini incitmeyen, kırmayan insanlar. Allah Teala herkesten bunu istiyor. Öyleyse dindeki kardeşlerin bozulmasının arkasında şeytan ve şeytanın etki ettiği, peşinden sürüklediği nefsin afetleridir. Bayde 91'de inneme yürüdü şeytanı ve en yukâ beynekumul adâvete vel bağdâ ve yüseddükum an zikrillâhi ve anselâd. Şeytan daima bir taşla iki kuş vuruyor. Bir, birbirimize kendimizi düşman ettirerek aramıza kini sokuyor ve Allah'ın zikrine ve namaza mani oluyor. Zikir ve namaz yoksa Allah Resulü şöyle buyuruyor. Zikir ve namazdan gafil olun ki kalpleriniz katılaşmasın. Zikir ve namaz kalplerin yumuşamasını, kalplerin huşu içerisinde sevgiyle bağlanmasını ifade ediyor ama iblis onu da engelliyor ve insanları birbirine düşman ediyor. Öyleyse mutluluğun iki kanadından bir tanesi, en büyüsü Allah'la ilişkilerimiz, zikir ve namaz. Buna engelliyor mutluluğun afaki kanadı da başka insanlara mutlu ederek onları sevmemiz ve mutluluğu en üst seviyede yaşamamız. İblis hedefinde sadece insanların mutsuzluğu var. Şeriat, kısası, af, tarikatı ve hakikat ise kötülüğe hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasarabat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var. 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşı mı değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor.
2: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sualimiz, Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Dualarımızda kendimizi devreden çıkarıp, kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için istesek Allah Teala bizi o hedefe ulaştırır mı? Sevgili kardeşim, Efendimiz'den öğrendiğimiz şu: kendimiz için ne istiyorsak kardeşimiz için istememiz halinde daha çok Allah Teala'nın bize vereceğini hiç unutmamalıyız. Ama dua kısmı biliyorsunuz şöyle: Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onu bize veriyor. Zamanı Allah tayin ediyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Ya kulun istediği şekilde veya derecatını arttırarak veya ahiret hayatına taalluk eden cinsten, ama mutlaka Allah Teala verir. Çünkü Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. İnsanların hem dünyevi istekleri hem uhrevi istekleri olabilir. Dünyevi isteklerini istemeleri halinde Allah Teala'nın vereceğini ama ahirette bir nasipleri olmayacağını ayetlerde beyan ediyor. 7 tane ayet-i kerime bu konuda bize ışık tutuyor. Kim bizden dünyayı talep ederse veririz ama ahirette nasibi yok. Ama Allah Teala kim bizden dünyada da ahirette hasene isterse biz ona herkesine birden veririz. Öyleyse Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı veriyor. Ama sadece niyeti dünya olana ahiretten nasibi yok buyuruyor. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, hacet namazıyla mürşidi Allah'a sorun dediğimiz insanlara, rüya ile amel olmaz diyenlere hangi ayetleri söylemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, rüya ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen rüya ile ilgili ayetler. O size rüya ile amel olmaz diyen insanlar dolaylı olarak şunu söylemiş oluyor: bu ayetlerle amel olmaz. Halbuki bunlar Kur'an'ın ayetleri. Özellikle Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya, salih rüya. Yusuf Aleyhisselam babasına şöyle demişti: babacığım, gerçekten ben onu bir yıldız, güneş, ay ve gördüm, onlara bana seyreder vaziyette durumda gördüm. Ve devam ediyor Yusuf 2, Yusuf 3, Yusuf 4, Yusuf 5, 6, 7. Devam ediyoruz inşallah. İlgili rüya ile ilgili ikinci bölüme. 8, 9, 10, 11, 12 ve hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor hadisinde: benden sonra peygamberlikten sadece mübeşşirat var. Nübüvvet yok, mübeşşirat var. Sahabe sual soruyor: mübeşşirat nedir ya Resulullah? O salih rüyadır. Öyleyse mümin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir tanesi, yani salih rüyadır. Eğer Allah Resulü şöyle buyuruyorsa, Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri de hacet namazı. İstihare namazında bir bilinmeyeni Allah'tan sormak istiyorsak mutlaka başvurmamız gereken bir vasıtadır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kul ya eyyuhel kafirun, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okunur. ve kimseyle dünya kelamı konuşulmaz. Usul abdestiyle bu namaz yani yerine getirilir ve yatağı kıbleye göre dizayn edilir. Zikirle yatılır. Niyetini Allah-u Teala'ya bildirerek bu şekilde yatar. Zikirle yatarsa niyetinin beyaz bir ışığın göstermesi halinde rüyada uygun olduğunu, siyah Kur'an-ı Kerim'in göstermesi halinde uygun olmadığını Allah-u Teala göstermek suretiyle o kişiye o konudaki gaybi bilgiyi vermiş oluyor. Ama kişinin bir dileği varsa, işte mürşide ulaşmak bir hacettir, dilektir o zaman. Dört erkeğe hacet namazıyla başvurulması lazım ki ister istihare namazı olsun, ister hacet namazı olsun, Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesine uygun düşüyor. Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiurresule ve ulul emri minkum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve ulul emre itaat edin. Ama bir konuda nizaha düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne arz ediniz. Allah'a arz etmenin yolu işte istihare namazı ve hacet namazı ile gerçekleşir. Resul'e arz etmek de doğrudan doğruya sormakla. O zaman bu ayet-i kerimeyi onlara gösterebilirsiniz ve hadis-i şerifi. Bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Resulullah benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Mübeşşirat salih rüyadır. Ve Allah-u Teala Bakara 45-46'da Estaînû bis-sabri ve's-salâti اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلٰى الْخَاشِعِينَ. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Mürşidinizi hacet namazıyla Allah'tan isteyin. Dolayısıyla bu ayetler bize kesinlikle hacet namazının Allah-u Teala'nın bize verdiği hedef istikametinde başvurulması gereken Rabbani bir vasıta olduğu açıkça ortaya koyuyor. Siz bunları söyleyin. İnsanlarla tartışmayın. İnanmıyorlarsa onlarla Allah arasında. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeş muhterem hocam, fizik vücudumuzda bir arıza belirdiği zaman görme engelli veya işitme kaybı gibi bu nefsimizin vücudunda da gerçekleşiyor mu? Hayır sevgili kardeşim, yani fizik vücudun hastalıkları ile nefsin hastalıkları farklı. Fizik vücut görüyor, işitiyor, biliyor ama Allah'a göre ölü vaziyette. Çünkü kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde Allah Rahim esması ile tecelli etmiyor ve engelleri kaldırmıyor. Dolayısıyla ikisi birbirinden farklı. Ancak belli oranda fiziksel vücut kaybı nefsinde devreden çıkmasını sağlıyor. Bu tabi oranı bilemiyoruz. Ama Rusların yüksek frekans altında çektiği bir fotoğraf çekme tekniği var. Yüksek frekans altında yaprağın dörtte biri kesildiği zaman, çekildiği zaman yaprak tam görünüyor. Belli oranda üçte ikisi gittiği zaman artık fotoğrafın tam görünmediğini görüyoruz. O zaman o oran ne kadarsa o zaman nefse de o şekildeki bir devreden çıkma söz konusu olabiliyor. Kumanda etme söz konusu olabiliyor inşallah. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, bizlere kabz ve bast halleri açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, kabz hali ve bast hali genişletme ve daraltma olarak ifade edilebilir. Birçok ayet-i kerimelerde örneğin Rad suresinin yanılmıyorsam 26-27. ayetlerinde Allah dilediğini rızkını genişletir, dilediğin rızkını daraltır. Allahu yebsutur rızka limen yeşâ ve yaktir. Allah dilediği kimsenin rızkını genişletir ve daraltır. Bunlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı ahiret hayatının yanında geçici metadan başka bir şey değil. Ve tabi bunun gibi birçok şeyde. Dolayısıyla bu şekilde idrak etmek lazım. Ama her iki halde de biz Allah-u Teala'nın emirlerine itaat hafız ettiysek mutlaka hedefe ulaştırır. İşte bakarak 145'te kim Allah'a güzel bir borç verirse o takdirde o kendisine kat kat çoğaltılır. Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ona döndürüleceksiniz buyuruyor. İşte birçok ayetlerde bu olay bu şekilde ifade ediliyor. İsra suresinin 30. ayet-i kerimesinde اِنَّ رَبَّكَ يُبْسُتُ الرُّزْكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَخْتِرُ اِنَّهُ كَانُوا بِعِبَادِيَ غَفُورًا. Yani yukarıda Bakara 245'te Allah için olanların rızkını genişletiyor. Diğerinde daraltmada vazifeli kılıyor ama her ikisi de Allah'ın elinde. Allah razı olsun. 5. Sûre Kayseri'den birkaç muhterem hocam, cin 14, 15, 16 ayetlerine göre kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar kimlerdir açıklar mısınız? Kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar seçilmişler ama ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yani üzerine delalet hak olanlar. Şeytanın ilkaları kalpleri kasiyet bağlayanlarla kalpleri hasta olanların tesir ediyor. Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. وَلِيَجْعَلَ مَا يَلْقُوا الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ. Allah Teala buyuruyor ki kalplerinde hastalık olan ve kalpleri kasiyet bağlamış, karamış etmiş olanlara şeyini ilka ettiği, ulaştırdığı şeyi fitne kılmak için. Kalpleri hasta olanlar kimler? Kalpleri hasta olanlar Bakara 8-9-10'da kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar olduğunu, yani yeryüzüne fesat çıkaranlar olduğunu görüyoruz. Fî kulubun meredin fezâdâhumullâhu mered ve lehum azâbin azîm mimâ kânû yeksibûn. Yalanlanmaları sebebiyle onlara büyük bir azap söz konusu. İşte bu azabın sahibi, kalpleri hasta olanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, engel olan Allah ve müminleri aldatanlar. Ama kalpleri hasta olanlar seçilmiş olmana rağmen delalet üzerine hak olanlar. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala laqad ba'asna fi kulli ummetin rasulen li yabudullaha ve yestenebu tawuta. Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler, Allah'a hamdolsunlar diye resuller bahsettik. Ve minhu men adallah, bir kısmı hidayet erdi, Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidlerine tabi olarak hidayet erdiler. Ve minhu men kad aleyhim dalale, bir kısmı da seçilmiş olmalarına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için delalet üzerlerine hak oldu. İşte ayet-i kerime zaten bunu söylüyor. Dolayısıyla zikirsizlikten kalbi kasiyet bağlayanlar onlardır. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde اَلَمْ يَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُمْ لِذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. O amen olanların kalplerine Allah'ın zikri ve haktan yenişiyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? وَلَا تَكُنُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ Kendilerine kitap verilen ehli kitap gibi olmasınlar. فَتَعَلَى عَلَيْهِمْ عَمَدْ Üzerlerinden zaman geçti. فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ Bu süre içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemediler. Zikirsizlik sebebiyle kalpleri kasiyet bağladı. Onların en sayısı fasıktır buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Cappar Hocam hasretli hürmetle ellerinizden öpüyor. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Cappar Hocam sizlere bir soru arz etmek istiyorum. Kabul buyursanız inşallah. Herkes evliya olabilir mi? Evliya olmanın koşulları nelerdir inşallah? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Cappar Hocam.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere Muhterem Efendimizin de bize öğrettiği şekliyle veli Arapça bir kelime, tekil Allah dostu demek, evliya bunun çoğuludur. Ama dilimize çoğul olarak kullanılıyor. Hacı Bayram Veli bir veli evliyadır diyoruz. Halbuki veli dememiz lazım, tekil tek kişi. Mevlana bir evliyadır. Aslında yine veli dememiz lazım ama dilimize çoğulu tekil olarak kullandığı için artık öyle kullanıyoruz. O zaman herkes veli, yani dilimizde kullandığı şekliyle evliya olabilir mi? Evet. Kapı herkese açıktır. Nitekim yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmaktır. Veli Allah'ın dostu demektir. Öyle olunca yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmaksa kapı herkese açıktır ve bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an, kalpten dileyen kişiye Allah rahim esmasıyla tecelli eder ve o kişi Allah'ın dostudur ama ermiş evliya olmak 7-8 aylık süreyi ifade ediyor. Onun bitiminde mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi Allah'a ermiş velilerinden, kullarından olur. Dolayısıyla kapı herkese açıktır ve Kur'an-ı Kerim zaten herkesi kendisine dost olmaya, kul olmaya davet ediyor. Allah'a dost olmakla Allah'a kul olmak arası, ya kul olmak mutlulukla ilişkisi ne? Mutlu olanlar Allah'ın kulları, Allah'ın dostlarıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in daveti insanları Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmaktır. Başlangıçta bütün insanlar şeytanın kulu ve dostudurlar. Nereden biliyoruz? Zümer 17'den. Vallahi Teala bütün insanları kendisine kul olmaya ve dost olmaya çağırıyor. İşte وَالَّذ۪ينَ اَنَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَهَمِ الْبُشَفَ بَشْرِ بَعْدِ Onlar ki tağuta kul olmaktan iştirak ettiler. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştirak ettiler, kaçındılar. Kime kul oldular? Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar Allah'a kul oldular. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz şöyle buyuruyor. Dönem hocam, İslamiyet insanı temiz bir ahlaka davet eder ve ben kalben böyleyim. Buna herkes şahit, fazlasına lüzum yok demek. Doğru mudur? Sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Senin söylemen, kendi hakkındaki hüküm vermen önemli değil. Allah-u Teala herkesi bir fizik bedenle yaratmış, herkesi bir nefse dizayn etmiş, herkese zatından ruh üfürmüş. Ve bakıyoruz Kur'an ayetlerinde bu şekilde söylediğini söyleyenler var. Mesela ne diyor? Nisa 48, 49'da, Nisa 49'da أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُونَ اَنْفُسَكُمْ Kendi nefslerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Allah Teala'nın nefsini tezkiye ettiği kişi kim? Necm 32'de takva sahibi olduğunu görüyoruz. Nereden biliyoruz? İşte yine Necm 32'ye bakacak olursak فَلَا تُزَكُوا اَنْفُسَكُمْ Nisa 49'daki gibi nefsinizi tezkiye etmeyin. takva sahiplerini Allah bilir diyor. Öyleyse her şeyden evvel kalbin temizlenmesinin kişinin takva sahibi olmasına bağlı olduğunu ayetler bize bunu içeriyor. Bunlar Allah'ın sözleri. Biz Allah'ın sözlerine kesin itaat etmek ve iman etmek durumundayız. Evet. Takvanın da 7 safhadan teşekkül ettiğini görüyoruz. 1. safha takva, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safha takva, mürşide tabiyet. O zaman bu 2 safhayı kendi üzerinde test et. Eğer sen kalbine ulaşmayı diliyorsan, sen hacet namazıyla alan gösterdiğin mürşide tabiysen, tamam, problem yok, ama bu 2 safha sende yoksa benim kalbim tertemizdir demek Allah katında bir şey ifade etmiyor. İşte ayetler, biz de zaten neyi konuşuyoruz? Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz ayetleri konuşuyoruz. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeşim, muhterem hocam, 2 iş arkadaşımla girdiğim konuşmada ilk insanın Hazreti Adem olmadığını, ondan önce insan fosil kalıntılarının olduğunu öğrenen, örnek olarak Göbekli Tepe vesaire gibi internetten bilgiler verdiler. Adem Aleyhisselam milattan önce 4000'li yıllarda yaşadıysa bulunan fosillerin milattan önce 2000'li sene olduğunu ve Kur'an'ın uydurma bir kitap olduğunu söylediler. Bu konuda onlara nasıl cevap vermeliyiz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, yani bu konuda Kur'an'a uydurma kitap diyenlerle bizim söyleyeceğimiz şey onlarla Allah arasında. Biz herkesi Allah'a davet ediyoruz ve İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin söylediği kısayı belki de onlara anlatmak lazım. Bir ateist Allah'a inanmadığını söylüyor ve o zamanın bilgilerine olan İmam Ebu Hanife Hazretleri ile de tartışıyor. Bir yerde karar kılıyorlar, halkın önünde konuşacaklar bu konuyu. İmam Ebu Hanife Hazretleri randevusuna geç geliyor. Ateist atıp tutmaya başlıyor, korktu onun için gelmedi diye. Ama sonunda Hazreti İmam Ebu Hanife Hazretleri geliyor. Geldiği zaman diyor, korkudan geç geldin değil mi diyor. Hayır diyor, öyle bir şey yok. Ya sebebi ne o zaman, niye geç vaktinde randevuna gelmedin? Diyor ki, geldiğim yolda çok yağmur yağdı. Geçmem gereken köprüyü sel aldı götürdü. Bekledim. İşte ağaçlar kesildi. Köprünün inşa edebileceği şekilde ağaçlar kesildi. Çiviler çakıldı onlara. Köprü oluştu. Ben de onun üzerinden geçtim. 2-3 saatlik bir ertelemeyle geldim. Ateist diyor ki, ya söylediğin şey hiç akla mantığa geliyor mu? Hem ağaçlar kendi kendine kesilecek, hem köprü şekilde çiviler çakılacak, köprü olacak ve sen de öyle, buna kim inanır diyor. O zaman Ebu Hanife Hazretleri, bey gafil diyor, bir köprü bile kendi kendine yapılmazken sen şu koskoca kainatı yoktan var eden Allah-u Teala'ya inanmadığını söylüyorsun. Senin söylediğin ne alemde? Tabii böyle tip insanlar her zaman istisnalar çıkacaktır. Ama siz onlarla vakit harcamak yerine bu misali, bu kısayı verirsiniz ve ayetleri konuşunuz. Biz insanları ayetlerle Allah'a davet ediyoruz, iman ediyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Hatemül Enbiya, Resulullah da son nebidir. Bunun üzerinden biz insanları davet ediyoruz ve sahabenin yaşadığı İslam'ın günümüzde de kesinlikle yaşanması gerektiğine, huzur ve mutluluğu arayan herkesin ancak bununla mutlu olacağına inanıyoruz. Allah razı olsun. Burdur'da bir kardeşim, muhterem hocam, Allah yolunda en güzel biçimde nasıl hizmette bulunabiliriz, hizmetin nasıl olması gerektiğini anlatır mısınız? Sevgili kardeşim, Allah yolunda hizmet mukaddes bir görev. Bütün peygamberlerin görevi, bu mukaddes görevin yerine getirilmesi. Onların mirasını devralan bütün veli rasuller, bu mukaddes görevi en üst seviyede yerine getirenlerdir. Onların yetiştirdiği 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli müşrikler, bu hizmete en ön safta olanlardır. Ve vekil müşrikler vesaire. Yani kısacası Hazreti Ömer'in misali, bugün Allah için ne yaptın diye sualin cevabını pozitif manada verebilmek bizim Allah yolunda hizmetimizde mümkün olabilir. Dolayısıyla en zirve noktada mutlulukları yaşamak istiyorsak Allah yolunda hizmet bunun vazgeçilmez vasıtasıdır. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel, Allah yolunda hizmette hep kendimize hesaba çekilmeliyiz. Bugün Allah için ne yaptın? İşte bu sualın cevabını verebilmek, bu mukaddes görevi en üst seviyede yerine getirmekle mümkündür. Hizmet edenlere bakın, en üst seviyede mutluluk yaşıyorlar. Bunun arkasında Allah yolunda hizmetleri geliyor inşallah. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Müslüman hocam, İsa suresi 103'te namazı bitirdiğimizde otururken, yani üstü yatarken Allah'ı zikretmemiz emrediliyor Rabbimiz. Namaz kılarken rükuya gittiğimizde Sübhaneke Rabbiyel Azim diyoruz ve secdeye gittiğimizde Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Burada daimi zikrimi istiyoruz. Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, bunlar namazın tesbih bölümüdür. Bu tesbihat her zaman yapılması lazımdır. Ve mutlaka kişi bunun gereğine de ulaşabilir. Ama zikir ayrı bir olaydır. Serbest irademizle yerine getirdiğimiz bir olaydır. Tesbihat da yapılır namazda ama zikir ayrı bir görev olarak Kur'an'da yer alıyor. Serbest irade sahibi insanın Allah'a ulaşmak, Allah'a mutlu olmak, Allah'a yakın olmak, Allah'a köle olmak, mutlaka bu zikrin en üst seviyede yapılmasını gerektiğine inanıyoruz inşallah. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, sünnetullah nedir açıklar mısınız diye bir sual soruyor. Sünnetullah sevgili kardeşlerim, ilahi irade kainatı yoktan var eden Allah'ın iradesidir. Sünnetullah külli irade 3 asır ve 3'te karşı olmak üzere 6 alemi kontrol altında tutan sistemin bütünüdür. Cüz'ü iradede en üst noktada yaratılan insanın Allah'ın kendisine verdiği serbest iradedir. Dilediğini yapabilme yetkisi. Sünnetullah dediğim gibi bütün kainatı kontrol altında tutan sonsuz sistemin adı. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Selamünaleyküm ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok okuma çok severim kalbimden inşallah. Hocam izniniz olursa bir sualim var idi. Sevgi fedakarlıktır. Fedakarlıksa bir insanın kendisini hiçe saymasıdır. Sözündeki fedakarlıktan kasıt nedir? Açıklar mısınız? Selamünaleyküm ve berekatü.
0: Aleykümselam ve berekatü. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi sevgi fedakarlıktır. Ve fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. Bir insanın kendisini hiçe saymasıdır. Evet, yani başkaları için yaşamak. Her zaman Muhterem Efendimiz buyuruyor ki siz varsınız, Allah var ve başka insanlar var. Ama bir gün iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz an artık siz yoksunuz, Allah var ve başka insanlar var. Çünkü artık siz Allah içinsiniz. İşte ne zaman 7 sabah 4 teslimi yaşar da o noktaya gelirsek, o zaman Allah'ın izniyle kendimizi hiçe almış olmuş oluruz. Allah dostlarının biz Allah'a zekatız, Allah'a kendimizi adadık demesinin arkasındaki sır da bunu ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinne niyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsan o serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer Şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz, sadece Resul'ün görevi tebliğ, sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعِمُوا اِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah-u Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimizin ve Tevhidli Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhassara var. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamdle şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ihsan ve nimet. Birinci sual, ihsan ve nimetin muhtevası nedir? Allah-u Teala'nın bize ihsanları nedir diye bir sual sorulursa şu cevabı rahatlıkla verebiliriz. Hava, su, akıl, hafıza, fizik vücut hepsi birer ihsandır. Bir insan müşrine ulaşmadan evvel Allah'tan gelen her türlü güzellik o kişiye yapılan Allah'ın ihsanlarıdır. İhsan doğumumuzda beraber başlar. Allah insanın yaşamasına imkan verecek her şeyi onun hizmetine sunmuştur. Bir ihsan olarak ona vermiştir. Ne zaman ki mürşidimize ulaşırız, bu noktadan itibaren Allah-u Teala'dan alınacak her hediye ihsan, nimet adını alır. Mürşidimize ulaşana kadar Allah'ın bize verdikleri hepsi ihsandır. Mürşide tabi olduktan sonra Allah'tan aldığımız her şey birer nimettir. Ve Allah'ın nimetleri bizim Allah'a teslimimiz için baz teşkil eder. Nimet nefs tezkiyesini en yukarı çıkacak olan bütün imkanları bize hazırlayan birer güzellikler demetidir. Örneğin Allah Teala biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala'nın verdiği 7 furkan peşinden Allah'ın kalbimize hidayetle ulaşması, Kaf 33'e göre kalbimizin Allah'a dönmesi, Enam 125'e göre göğsümüzden kalbimize nur yolunun açılması, arkasından Zümer 22'ye göre kalbimize nurun ulaşması, Hadis 16'ya göre huşu sahibi olmamız ve huşu sahibi olan kişinin Allah'tan aldığı 12 tane ihsan. Peşinden huşu sahibi olan kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep eder. Allah'ın mürşidi bizler için bir nimettir. Çünkü Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَّ الْمُؤْمِنَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَبْلِ اللّٰهِ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Anılsın ki Allah müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhunu bir nimet olarak onların aralarında kendi kavminin içinde kendilerinden bir Resul bahseder. Onlara onun ayetlerini tilavet eder. Onları tezkiye eder. Onlara kitap-ı hikmeti öğretir. Ondan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir delalet içindeydiler. Görüyorsunuz ki mürşid bize Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Ama mürşitten önce Allah-u Teala'nın bize verdikleri 12 tane ihsan hepsi ihsan üyetindedir. Mürşide tabi olduktan sonra her şey ihsanlar, Allah'tan bize verdiğinler hepsi nimete dönüşüyor. İkinci sual, Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen insanlar için Allah'ın insanlarında fark var mıdır? Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَمَا اُبَرَوْ نَفْسَ اَنَا نَفْسَنَا اَمَارَتِمْ بِسُوْ اِلَى مَا رَحْمِيَ رَبِّي. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs suyu olan şerri emreder. Öyleyse şer bizim nefsimizdendir. Hayır Allah'tandır. 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizdendir. Ama ne zaman Allah Rahim esmasıyla tecelli ederse işte şu ayette görüyorsunuz ki وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Yani şerrin insan nefsinden olduğunu, hayrın da Allah'tan olduğunu Allah Teala açıkça ifade ediyor. Nefs başlangıçta muhtevasındaki 19 tane afet sebebiyle devamlı şerri talep eder. Ama Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi nefsen müstesna. Çünkü o noktadan itibaren nefs tezkiye olmaya başlıyor. İman kelimesine etrafında biriken fazıllar kalbin nurlanmasını sağlıyor. Şeytanın nurlara tesiri yoktur. Öyleyse her iman kelimesi etrafında biriken fazıl miktarı o oranda şeytana kul olmaktan kurtulduğumuzu, o oranda nefsimizin tezkiye olduğunu ve o oranda da ruhumuzun gök katlarında yükseldiğini söyleyebiliriz. Manevi tekamülün başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu noktaya kadar herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama bu değerlendirmede eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, bundan sonraki Allah'ın ihsanlarını alamazsınız. Nimeti de hiçbir şekilde almanız mümkün değildir. Biz Allah'a doğru Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım attığımızda, Allah Teala da hemen harekete geçer ve ihsanları birer birer vücuda getirir. Kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebi varsa bundan sonraki ihsanları da aldık demektir. %2'lik huşu sahibisek ondan sonraki nimete de ulaştık demektir. Onun için Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizi uyarıyor. Ya eyyühellezine amenü la tettebi'u hutut şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Tabi olmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. 7 ayet-i kerimede Allah Teala bizi uyarıyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O sahpaşık bir düşmandır. Şeytanın adımlarına tabi olmayın sahpaşık bir düşmandır. Başlangıç noktasında herkes şeytan adımlarına tabi bir durumda ve şeytan da nefsimizin manevi kalbinde %100 19 afete tesir eder ve nefsimizin manevi kalbindeki her afetin talebi şeytanın emrini oluşturuyor. Aslında biz talep ediyoruz. Nefsimizin talebine uyuyoruz. Ama şeytan da burada o talebi daha da güçlendirerek bize emir haline getiriyor. Bize yaptırtıyor. Ama ne zaman şeytanın boyunduruğundan kurtuluruz? Kalben Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. İşte 7 tane ayet-i kerime. Her devirde şeytan insanlara kötülüğü öğretiyor. Her devirde de Allah-u Teala insanlara iyiliği öğretiyor. Hayır bize derecat kazandırıyor. Sevap bize derecat kazandırıyor. Hasenat bize derecat kazandırıyor. Salihat da bize derecat kazandırıyor. Bunun zıttı olan şer derecat kaybettiriyor, günah derecat kaybettiriyor, seyyiat derecat kaybettiriyor. Ama salihatın karşılığı yok. Ancak ıslah edici amellerle amel-i salihat işleyebiliriz. Üçüncü sual, nimetlere kavuşmakla kurtuluşumuz arasında ilişki nedir? İşte Ali İmran Suresi'nin 164. ayet-i kerimesinde Bütün nimetler bizi mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına götürmek içindir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten kurtuluşu hak etmiştir. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Kalbini bozmadığı takdirde safhaları birer birer geçecektir. Mürşidine ulaşacaktır. Mürşid bir nimettir. O kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmayan insanlar kurtuluşa ulaşamazlar. Hadis-i şerifte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek istiyor. Allah'ın kulun üzerinde görmek istediği nimet devrin imamın ruhu. İkinci hadis, onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Gerçekten de ister Âl-i İmrân 164 olsun, ister Âl-i İmrân 103 olsun. Âl-i İmrân 103'te ne diyor Allah Teala? وَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarın. وَلَا تَفَرَقُوا فَرْقَلَرَا اَيْلْمَيْنْ وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. اِسْكُنْتُمْ اَذَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاسْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا O nimetiyle kardeşler oldunuz. Kalplerin sevgide birleşmesi, evrin imamın ruhunun başımızın üzerine gelmesiyle gerçekleşiyor. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Bu sırat-ı müstakimdir. Fırkalara ayrılmayın. Yine Bilal Sultanı Peygamber'in hadis-i şerifinde yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler, bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar vardır. İşte bu Allah'ın ipine sırat-ı müstakime sarılın. Ama sırat-ı müstakimden ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki üzerimizdeki nimet devrin imamının ruhu. Tabii ki Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala'mızda bir nimeti. Maide 3'te el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radaytu lekum el-islamu dine. Yani buradaki nimetimi tamamladım olayı tamamlanan Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi manevi açıdan diriltecek ihsanlarda bulunacağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ona ibadet yaparak, onu anarak, ona şükrederek.
3: Allah alacak o illahı yani. Bizim elimizden gelen bir şey yok.
1: Ölmeden önce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
3: İbadeti bolca ibadet yapacağız, Allah'a ulaşacağız, şey yapacağız.
4: İbadet, iyi insan olmak, Allah'ın emir ve yasaklarına uymak diyelim yani.
1: Allah'ım ben de Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş Veli gibi sana ulaşmak, senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Yani ulaşmak isteriz de bizim imkansız yani.
4: Var ama onu yapmak için de bazı şeyleri yapmam gerekiyor. Öyle durup dururken hani ben evliya olayım, alayım olayım yani o tip şeyler değil. Belli bir yol kat etmem gerekiyor ki ondan sonra o dileklere ulaşabileyim.
1: Allah'ı dileyerek Allah'la birlikte kat etseniz o yolu daha güzel olmaz mı? Kolaylaştırmaz mı Allah-u Teala?
4: Tabii ama yani ne yapıp ne yapmadığımı biliyor musunuz? Sonuçta emir ve yasaklar onlara uyduğumuz müddetçe o yolda ilerlemez miyiz?
1: Bu duayı edin diyor sadece. Beklentisi bu bizden. Geri kalan her şeyi ben yaptıracağım.
4: Tamam biz de o duayı edelim o zaman. Yani o kadar kolaysa dediğiniz gibi o duayı edelim.
3: Allah'ım seni çok seviyoruz. Senin yeri evliyaların gibi olmayı istiyoruz.
2: Ölmeden önce sana ulaşmak istiyoruz. Yaşarken sana yaklaşmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda beni bir mesafe kat etmem gerekiyor ki ondan sonra bu tip dileklere ulaşabileyim dedi. Allah'a ulaşmayı dilemek için kişinin belli bir din bilgisine sahip olması gerekir mi? Adı üzerinde mürşide tabi olmadan evvel Allah'ın bize verdiği her şey bir ihsan hüviyetindedir. İhsan da Allah-u Teala'nın karşılıksız verdiği bir güzelliktir. Sadece Allah'tan Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir. Çünkü ihsanlar ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın şartı olan nefs tezkiyesinin temelini teşkil eder. Onlar olmayınca biz kalbimize iman yazılmaz. Derin imamın ruhu başımızın üzerine gelmez. Kısaca yedi nimeti alamayız. Yedi nimetin bize verilebilmesi mürşide tabi olduğumuzdan öncesinde ihsanlara sahibi olmamız lazım. O ihsanlar da bir dilektir ve karşılıksızdır. Yani biz bir şeyler yapıp da Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor, peş peşe yedi furkan veriyor, onun karşılığı değil. Sadece biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Bize ait olan bir dilek, geri kalan kalbinde bu dileği Allah'ın gördüğü kim olursa olsun mutlaka peş peşe ona 12 tane ihsan verir. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemek için kişinin belli bir din bilgisine sahip olması gerekmiyor. Sadece bütün devrin imamları, bütün kayyum resulleri, bütün veli mürşitler, bekir mürşitler hepsi Allah'a davet ediyorlar. Davetin kabulü yeterlidir. Hazreti Ömer onun için şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İşte bütün mesele Allah'ı bilip itaat etmek, şeytanı bilip ondan kaçınmak, dünyayı bilip ona meyletmemek. Bu da neyle mümkündür? Bu da ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kim Allah'ın davetine icabet

0: güzel gösteriyor. Dünyayı süslüyor, pisliyor. Ama şeytana itaat Allah'a isyan ifade ediyor. Biz Allah'a itaat edersek o zaman şeytanın bize tesiri sıfır. Allah-u Teala istiyor ki herkes kurtulsun. O kadar kolaya indirmiş ki sadece tek bir dilek. Ya Rabbim ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum deyip kalpten bir dilekle bunu diye ölen kişi hiçbir amel olmasa bile cennete girecektir. Kişi yaşarsa Allah-u Teala ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi tabi olacaktır ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Devam eder 5-6 ay içerisinde ruhu Allah'a Allah tarafından ulaştırılacak. O kişi kendi ulaştırmış gibi de bunun mükafatını yaşayacaktır. O sebeple Şura 13 ve Râd-27'de اَنَّ اللّٰهَ يُدِلِ مَنْ يَشَاءُ Allah dilini delalete bırakır. Zaten başlangıçta herkes delalette. وَيَهْدِ اِلَى اِيْمَنَ نَعْ Ve kendisine yönelik ulaşmayı dileyeni de kendisine ulaştırır. Şura 13'te Allah'u yeşte bile imen yaşa ve yeti ilimen men yünüp. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'tan özel ihsan alan kişi mürşidine tabi olduğu anda da manevi nimetler almaya başlayacaktır. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'ın dostu, Allah'a yakın olan, Allah için ibadet eden.
3: Yol gösteren, yani alim diyelim.
4: Ben de hiç öğrenmedik, şimdi gitmedik. Varmadık, şimdi vardıksak yalan olur.
1: Bundan sonrası için düşünür müsünüz? Allah-u Teala istiyor ki, ben diyor kimi tayin ettiysem o rehberden...
4: Gidemiyoruz yani şimdi. Gidiyoruz desek yalan olur. Şimdi
1: engel olan şey ne?
4: Ben gideyim desem yeri geliyor, eşim göndermiyor.
1: Ne faydası var? Neler yaşarız?
2: Allah'a daha yakın.
4: Daha iyi oluruz, daha iyi yaşarız. Ahiretimize, dünyamızı daha güzel öğreniriz.
3: Doğru yola gitmemizi sağlar. Yani çok daha huzurlu olur. Yani bedenen de ruhen de o huzuru hissederiz diye düşünüyorum.
1: Allah bizim için bir rehber göndermiş. Nasıl bulacağız?
2: Ancak ibadet yaparak.
3: Yani şu anki teknolojiyle istediğimiz zaman istediğimiz şekilde bulabiliriz. Yeter ki isteyelim. Yani her yerde var sonuçta cemaatler. Yani bir camiye gittiğiniz zaman bile orada illaki birileri var.
1: Allah-u Teala diyor ki hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz. Ben size rüyanızı da göstereceğim diyor. Kılmak ister misiniz? Merak ediyor musunuz?
4: Kılmayayım. İlla kılar mı yani?
3: İsterim tabii ki.
0: Misafirin mürşide ulaşmak konusunda ben gideyim desem eşim izin vermiyor dedi. Allah'ın yoluna girmek isteyen kişilere engel olması doğru mudur? Hayır tabii ki. Ankebût suresinin 8. ayet-i kerimesi ve Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etme. Bana ulaşan yoluna tabi ol diyor Allah-u Teala. Yetmez bir ikinci emir talimatıda ey iman edenler, yakıtı insan ve taşlar olan ateşten evvela kendinizi daha sonra evladınızı koruyun. Öyleyse olay buysa Allah-u Teala diyor ki anneniz babanız bile olsa kim sizi Allah'ın dininden, emirlerinden vazgeçirmeye çalışıyorsa onlara dinlemeyeceksin, itaat etmeyeceksin. Bize yapılan bir davranış Allah-u Teala'nın emri olursa biz ondan üzülmeyeceğiz. Ama o davranış eğer Allah'ın emretmediği bir tarz davranışsa hayır buna hakkı yok. Çünkü yalnız Allah'ın emrettiği hudutlar içerisinde huzur vardır, mutluluk vardır. Öyleyse fesat çıkaranlardan olmayacağız. Kim ki kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyorsa o fesat çıkarandır. O insanlar Allah yolundan men edendir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbinizden inşallah. Müsaadenizle bir sualimiz vardı. Allah-u Teala ayetlerinde ihsan edenleri sevdiğini buyuruyor. Kulun ihsanda bulunması ne demektir? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbinizden inşallah.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Allah-u Teala ayetlerinde ihsan edenleri sevdiğini buyuruyor.

0: İnsanda bulunması ne demektir? Kul insanda bulunması Allah'ın kendisine verdiği parayı, Allah'ın kendisine verdiği rızkı başkalarına ulaştırmasıdır. Allah'ın kendisine verdiği manevi değerleri başkalarına ulaştıranlar da aynı şekilde ihsan sahipleridir. Kul her zaman ihsanda bulunabilir. İnsan için bir zaman söz konusu değildir. Ama insanın gerçek sahibi sadece Allah'tır. Allah kişiyi ihsanla donatır, o da başkalarına ihsan eder. İnsanın verdiği sadece ihsan hudutları içerisinde kalır. Nimetin sahibi sadece Allah'tır. Rahman suresi 60. ayet-i kerimesinde Hel cezaul ihsan yani el ihsan. İhsanın ihsandan başka mükafatı var mı ki olabilir mi? Evet. Yani ihsan edene ihsan etmek. Allah Teala Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde Karun'a Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste ve dünyadan nasibini de unutma. Allah Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Yeryüzünde fesat çıkartma. Muhakkak ki müfsitleri Allah Teala sevmez. Yani Allah Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Allah nasıl karşılıksız bize veriyorsa bizim de aynı şekilde karşılıksız etrafımızdakilere vermemiz gerekiyor. Ahsin kema ahsanallahu ileyke. Yani ihsan et Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Kasas 70'te Firavun'a söylüyor, Karun'a söylüyor. Ama Karun'un cevabına Kasas 78'de Karun diyor ki hayır diyor. Bu bana ilmimden dolayı verdi. Kale ennemâ utîtuhu alâ ilmin indi. Ben ilmimden dolayı bunların sahibi oldum. Ve lem ya'lem ennallâha kad ehleke min kablihi minel kurûni. Men huve eşeddu min huve kuvvetin. Ondan evvelki ondan daha kuvvetli, ondan daha üst seviyede zengin sahip olan insanları yerle bir ettiğini bilmiyor mu? La yesulu an zunubuhumul mücrimin. Evet, Rahman suresinin 60. ayet-i kerimesi Kasas 77'de bunu söylüyor. İnfak etmek her zaman Allah-u Teala'nın temel emridir ve vermemiz gerekir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: İnsan olmak Allah'ın büyük bir nimetidir ve yarattığı bütün insanların mutlu olmasını isteyen Allah-u Teala onlara zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Önemi Allah'a yaklaşmak, iyi bir Müslüman olmak.
3: Allah'a çokça zikredersek illaki inşallah kavuşuruz Rabbime inşallah.
4: Ben her sabah çıkarken duamı ediyorum, yolda giderken dua ediyorum, sürekli bazı şeyleri tekrarlıyorum. Sürekli tövbe ediyorum. Hani gün içinde zaten bunları ben sürekli yapıyorum. Oradan yana kendimi biraz huzurlu hissediyorum. Yani o dediğim gibi maneviyen bana bir ruh veriyor. Yani
3: Allah'a ibadet edeceksin. Bolca zikredeceksin.
1: Sürekli zikir yapan, Allah'la beraber olan bir insan sürekli mutlu olur mu?
2: Mutlu olur.
3: İbadeti çok yaptıkça insan daha kötülüklerin daha geri kalıyorsun. Ha yapmıyoruz inşallah. İlla insanız, kuluz, hatamız, günahımız vardır. Ama insan ibadet yaptıkça vücut daha dinç oluyor.
4: Yani bilemiyorum. Çünkü sürekli onu yapacak bir şeyimiz olmuyor. Günümüz yaşam şartları maalesef yani ibadete bile harcayacak vaktimiz olmuyor maalesef. Acı bir gerçek. Bir de nesil değiştikçe, ilerledikçe biz de zor öğreniyoruz. Neredeyse çok az bir şey biliyoruz. Kendi çocuklarımıza onun yarısı kadar öğretebiliyoruz. Belki de çok az öğretiyoruz. Ondan sonrakiler hiç öğretemeyecek diye düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz nesil ilerledikçe biz de zor öğreniyoruz. Kendi çocuklarımıza da onun yarısı kadar öğretebiliyoruz. Ondan sonrakiler belki hiç öğretemeyecek diye düşünüyorum. Allah'ın doğruları zaman geçtikçe unutulacak mıdır? Her devirde kesinlikle öğrenenler vardır ve öğretenler vardır. Her devirde öğretenler Allah'tan öğrenen en ön sırada devrin imamı var. Her devirde ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın veli resulleri var. Ve onların etrafında 7 sabah 4 tesbih yaşayan veli mürşitler var ki Allah Teala tarafından bunlar irşada memur ve mezun kurulanlardır. Ama her devirde öğrenenler de var. İnsanlar hafızayı beşer nisyanla maludur, unutmakla hastadır. Sözünün gereği olarak unuturlar. Asırlar geçince Allah'ın söylediklerini unuturlar. İşte onun için Allah-u Teala Resullerini biz onları sadece uyarıcılar ve müjdeciler olarak göndeririz diyor. Resuller insanlara unutulanları yapılması lazım gelenlerin nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar. Resuller insanlara unutulanları yapılması lazım gelenleri nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar ve devrimizde de bu açıklama yapılıyor. Kim o Resul'e inanırsa, tabi olursa ve böylece esnağa ulaşırsa onlar için korku yoktur. Onlar masum olmazlar diyor. Enam 48'de وَمَا نُرْسُلِينَ مُرْسَلِينَ اِلَّا وَمَشْرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici uyarıcı olarak gönderiyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden sonsuza hürmetle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Efendimiz nimetiyle inşallah. Uygun görürsünüz. Sualimi sormak istiyorum. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini arttırmasıyla şükür kavramı arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerin arttırmasıyla şükür kavramı arasında bir ilişki var mıdır? Vardır. Daha evvel herkes için bir hayra karşılık Allah bire on veriyor. Ama ne zaman mürşidimize tabi olursak, o zaman Allah-u Teala şükrederseniz nimetimi arttırırım diyor. İbrahim 7 وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Bu derecat arttırımı 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 700'e kadar ulaşıyor. Bakara 261'de mürşide tabiyetle birlikte Allah'ın üzerimizdeki nimetini arttırmasıyla şükür kavramı devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gönderiyor. Ve bu noktadan itibaren üst seviyede bir şükrün sahibi oluyoruz. Değer 3'te biz sizi yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dinleyen küfreder kafirlerden. Allah-u Teala ile kullar arasındaki ilişkiler şükre veya küfre dayalıdır. Kişi hidayete ermek üzere Allah'a ulaşmayı dilerse şükredenlerden olacaktır. Şükredenlerin nimeti artırılacaktır. Allah-u Teala nimetlerini 1'e 10 verirken mürşide tabi olduğu zaman kuluna 1'e 100 vermeye başlar. Nimetlerin kadrini bilmeye çalışın. Kadrini bilirseniz nimet artar. Kadrini bilmezseniz nimet azalır. Her şey sizin düşünce standartlarınıza göre tayin eder. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Mersin'den bir kardeşim muhterem hocam, tövbe istiğfar nedir? Nasıl yapılır? Tövbe kişinin günahlarını bir daha işlememek üzere Allah'tan af ve mağfiret talep etmesidir. Nefsine uyduğu her noktada şeytanın da devrede olması hasebiyle kişi hevasına uyuyor ve günah işliyor, derecat kaybediyor. Ama eğer bunun kendisine verdiği huzursuzluğu, mutsuzluğu idrak eder de ben bu halden nasıl kurtulabilirim diye Resullerin davetine icabet ederse, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah-u Teala'nın peş peşe o kişiye 12 tane ihsan verdiğini ve onun mürşidine ulaştırdığını görüyoruz. Tövbe kapısı mürşidle açılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Hicret ruhun gök katlarındaki seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması. Ama güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Bir güneşin batıdan doğması Ölümle iki daimi zikre ulaştığımız zaman gerçekleşiyor. Can boğaza gelince o kişi için güneş batıdan doğmuştur. Ama daimi zikre ulaştığımız zaman da artık o kişinin kalp gözü açılmıştır ve o olay tahakkuk etmiştir. Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insandan daha üstün varlıklar var mıdır açıklayabilir misiniz? Hayır, en üstün varlık insandır. Çünkü şu kainatta Allah'ın zatından kendisine üfürülen ruh sadece insanda mevcuttur. Ne meleklerde ne cinlerde. Kısacası şu anda ekranımızda sırayı görüyorsunuz. İnsan diğer yaratılanlardan 19 özellik itibariyle üstün yaratılmıştır. Evet, görüyorsunuz 19 tane özellik. Ayetleriyle birlikte sizlere veriyoruz. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Hocam Efendimiz bir sohbetinde Allah yolunda bir kişi Allah'a tevekkül etmezse o kişinin kuvveti gider diye buyuruyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Allah'a nasıl tevekkül edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Atiullah ve atiur Resul'e. Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Nizâ etmeyin. Anlaşmazlığa düşmeyin. İhtilafa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Allah muhakkak ki sabredenlerle beraberdir. Yani daima tevhidde olmak, sırat-ı müstakimde olmak, bir ve beraber olmak, etrafımızdaki insanlarla ihtilafa düşmemek asıldır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'tan başkasına secde edilmediğine göre Allah Teala Hazreti Adem'e secde edilmesini niçin emretmiştir? Açıklayabilir misiniz? Çünkü Allah'ın ruhunu varlıklar alemine taşıyabilen tek varlık o insandır. Varlıklar alemde, meleklerde Allah'ın ruhu yoktur. Cinlerde Allah'ın ruhu yoktur. Hayvanlarda yoktur. Bitkilerde yoktur. Cansızlarda yoktur. Hiç kimse de yoktur. Sadece insanda vardır. Ve Allah-u Teala Hazreti Adem'e melekler ve cinler secde edin dediği zaman ona üfürdüğü ruh sebebiyle aslında o secde Allah'a secdedir. Allah'ın zatından ruh üfürmesi sebebiyledir. Sakarya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Tövbe 97 ayetini açıklar mısınız? Tövbe 97 ayette Muhterem Efendimiz tefsirinde şöyle, bu ayet-i kerimede Bedevi Arapların Allah'ı ve Resulü inkar açısından durumları işaret edilmektedir. Onlar Allah'a inkar ve infak saadetinde diğer Araplardan daha şiddetlidirler. Bedevi Araplar, Arap soyundan olup yerleşik olarak şehirlerde oturmayanlardır. Göçebe Araplar. Allah'ın Resulüne indirdiği helallerin, haramların yapılması ve yapılmamasını lazım gelen Allah'ın farzlarının sınırlarını vardır. Bedevi Araplar ise bu sınırlara riayette daha çok kusur edenlerdir. Amasya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bütün güzellikler, iyilikler, insanlara faydalı olan şeylerin hepsi İslam dininin içinde var mıdır? Evet. Hiçbir güzel yoktur ki İslam dininde yer almasın. Hepsi de insanoğlu, Allah'ın en sevdiği varlık olan insan için vücuda getirilmiş Allah tarafından. Düzce'den bir kardeşim Muhterem Hocam, tövbe edince çok büyük de olsa günahımız affoluyor. Tekrar günah işleme ihtimalinden dolayı tövbe etmemek daha iyi olmaz mı? Hayır. Tam tersi, bu şeytanın bir tuzağı. Tövbe edince çok büyük günah da, büyük de olsa günahımız affolunuyor. Tekrar günah işleme ihtimalinden dolayı tövbe etmemek daha iyi olmaz mı? Sevgili kardeşlerim, hayatımız Allah'ın elindedir. Hiç kimse saniye sonrasını garanti edemez. Ama Allah-u Teala Tövbe suresinin Nisa suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki onlardan birine ölüm gelinceye kadar seyahat işleyenlerden, kötülük yapanlardan gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar için elim azap vardır. Öyleyse olay buysa o sonsuz azabı yaşamak mı yoksa tövbe edip Allah'ın affı mağfiretine nail olmak mı? Hangisi geçerli? Geçerli olan Allah'ın affı ve mağfiretine nail olmak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 ile aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E=mc² ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالَّذَ كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızda hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşı nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşı antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi, karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıtı elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıtı elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri -13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinin varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında, göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.
6: Fatiha maas salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamdla şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kalp temizliği. Hani Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, vücutta birer parçası var. O salahtaysa vücudun bütün huzurları salata, o ifsatta ise vücudun bütün huzurları ifsatta. İşte o kalp. Öyleyse bu kalbin temizliği, nefsimizin ıslahı ve afetlerin yerine faziletlerin yerleştirilmesiyle gerçekleşir. Böyle bir olay kalp temizliği olarak geçer. Birinci sual, insanların başlangıçta kalbinin temiz olduğu, sonradan karardığı doğru mudur? Hayır. Bir insanın benim kalbim temiz demesi Allah'ın kanunlarının karşısında hiçbir şey ifade etmiyor. Aslında hiçbirinin kalbi de temiz değildir. Çünkü doğuşumuzdan itibaren nefsimizin kalbi kapkaranlıktır ve bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi vardır. Kalbin temizliği evvela yedi kalp şartına bağlıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. En nezafetu minel iman. Kalbin temizliği imandan gelir. Kalbe iman yazılmadıkça kapkaranlık olan kalbimizin temizlenebilmesi mümkün değil. Sonra ne zaman ki Allah'ın nuruna gireriz, nefs tezkiyesine başlarız. Zikir yaptıkça Allah'ın nurları gelip kalbimizin içine yerleşmeye başlar. Ancak bu standartlar nefsimizin kalbini zulmetten nura çıkartır. İşte hadis-i şerifte de temizlik en nezafetü minel iman, temizlik imandan gelir buyuruluyor. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman genellikle birçok insan hep yaptıkları yanlış söylemlerle, davranışlarla hep kendisini temize çıkartır. Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesinde Elem terelellezine yüzekkün enfusekum Belillahi yüzekki men yeşâhu. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettikleri söylenenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil, ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Gerçekten de öyle mi? Evet. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan fuhuştan içtinab ederler. Yani bu küçük günah büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Tekrar ediyoruz. Şeytan Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Ya eyyühellezine amenu la tettebihutu şeytan. Ey amen olanlar, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebihutu şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şeytanın adımlarına tabi olanlar, şeytan onlara fuhşiyatı ve münkeri emreder. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa şeytanın adımlarına tabi olmuştur. O gay yolu üzerindedir ve öyle bir hayatı yaşar. Şeytan da onlara fuhşiyatı münkeri emreder. Şimdi Necm 32'ye baktığımız zaman eğer siz küçük günahlar hariç büyük günahlardan vazgeçerseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala muhakkak Rabbiniz mağfireti bol olandır. Sizi topraktan yaratmıştı. Siz annelerinizin karnında cenindiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkartmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. Allah kimin takva sahibi olduğunu bilir. Öyleyse başlangıç noktasında herkes annesinin karnında hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala böyle buyuruyor. Öyleyse cehalet standartında Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum. Allah Teala sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkarttı. Sizi işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassasının sahibi kıldı. Hiçbir şey bilmiyor halde, yani cehalet içinde dünyaya geliyoruz. Nitekim Allah Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesine de şöyle buyuruyor. İnna aratna emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve abeyna en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamalel insan innehu kana zalumen cehula. Zalumen cehula. Yani o zulmedendir ve o kesinlikle cahildir. Cehalet içindedir işte. Annelerimizin karnından cehalet standartları içerisinde dünyaya geliyoruz. Ama Allah Teala katından Resuller gönderiyor, bizi Allah'a davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde Nahl 78'de belirtildiği gibi bizi işitici, görücü ve idrak edici kılıyor. Ve bizim müşkülümüze ulaşıyoruz. Oradan zulmetten nura çıkıyoruz. İkinci sual, kalbi temizleyecek en güzel amel nedir? Kalbi temizleyecek en güzel amel zikirdir tabi. Maide 105'te Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men dalle iza tedeytum. Ey iman edenler, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Neden? Çünkü kalbi bela günde nefsimiz yemin vermiş. Yeminimizi yerine getirmek üzerimize farzdır, borçtur. Siz hidayetteyseniz, yani nefsinizin yeminini yerine getirirseniz, delalette olanlar size zarar veremezler. Evet, delalette olanlar bize zarar veremez. Mümin 40'ta men amile seyyeten fela yüzey ile misleha men amile salihan min zekerin ve unsa ve huve muminun فَاُولَٰكَ رُخُنَا جَنَةَ يَرْزُخُنَا بِكَ اِحْسَابٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ زَكَرٍ وَاُنْسَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Kim, kadın erkek, salih amel işlerse ve mümin olursa. Öyleyse salih ameli diğer insanlar da söyleyebilir. Ama nefsimizi ihsan edebilmesi şartı mümin olmamıza bağlı. Başlangıçta da herkesin kalbinde küfür kelimesi var. Ankebut 45'te Allah Teala üç çeşit zikirden bahsediyor. Bunların en büyüğünün Allah isminin tekrarı olduğu zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Öyle bir amel düşünün ki nefsin kalbini tezkiye ettiği için, daha sonra da tasfiye ettiği için derecat kazandırır ama aynı zamanda nefsin kalbini de temizler. Onun adı salihattır. Amelü salihat, nefsi ıslah edici amel demektir. Şimdi hayır var, derecat kazandıran, bunun zıttı şer var. Sevap, derecat kazandıran, bunun zıttı günah var. Hasenat, derecat kazandıran, bunun zıttı seyyiat var. Bir de derecat kazandıran salihat var ve bu amel-i salihat belki de bunun zıttı gaflet. Salihatın zıttı gaflet. Amel-i salihat nefsi ıslah edici amel demektir. Zehirlenmiş olan kalplerin, düşmanlıklarla dolu kalplerin panzehiri zikirdir. Manevi tekamülümüzün bütün kademeleri kalbimizdeki nurlarla ölçülür. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, size amellerinizin en iyisini, öyle ki birçok amel var, bunlar arasında en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini altın gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşılaşıp şehit olmaktan daha kıymetlisini söyleyeyim mi? Bu Allah'ı zikretmektir. Belki bu hadis-i şerifi numaralandırmak doğrusu bir, amellerin en iyisi. İki, en temizi. Üç, dereceleri en fazla yükselten. Dört, altın gümüş infak etmekten daha hayırlı. Beş, düşmanla karşı karşıya gelip şehit olmaktan daha üst seviyede bir amel söyleyeyim. İşte o Allah'ı zikretmektir. Evet, demek ki Allah'ı zikretmek, Allah-u Teala ibadetlerin sultanı olarak ifade ediyor. Üçüncü sual, kalbi hiç temizlenmeyecek insanlar da var mıdır? Evet. Onlar kıyamete kadar kalplerinde hep küfür kelimesi yazılı olarak kalacak olan ve düzelmeyecek olanlardır. Tövbe suresinin 125. ayet-i kerimesi bu konunun açık bir ifadesini taşıyor. Gönüllerinde, kalplerinde maraz bulunanlar, yani tabi olmayanlar. فَمَنْ لَزِينَ فِي قُلُوبٍ مَرَدٌ فَزَادَهُمْ رُشْسًا اِلَى رُشْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ. Evet, yani kalplerinde maraz olanlar, hastalık olanlar, فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدٌ, yani hastalıklarını arttırıyor, رُشْسًا اِلَى رُشْسِهِمْ. Ve bu şekilde ölenler, onlar hiçbir zaman kalbi temizlenecek olan insanlardı. Onlar aslında insan şeytanlar. Her geçen günde şeytanın karanlıkları nefsin kalbine girdiği için sadece karanlıklarla dolu olan bu kalbi adım adım sertleştirir ve daha da çok karartır. Kasvet içine bırakır. İşte böyle olan insanların küfürleri küfür katılarak arttırılır. Onlar kafir olarak ölürler. Evet, gerçekten hem Bakara suresinin 10. ayet-i kerimesi hem Tövbe suresinin 25. ayet-i kerimesi hiçbir zaman kalbi temizlenemeyecek olan insanlardan bahsediyor. فِي قُلُوبٍ مَرَدٍ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدٍ وَلَمْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ayetleri Allah'a ulaşmayı yer anlamları sebebiyle onlar için elim bir azap var. Evet. Onlar Allah'a ulaşmayı yalan, hayattayken Rabbin Allah'a ulaşmasını yalanlamaları sebebiyle ve kalplerindeki küfür sebebiyle onlar kalpleri hiçbir zaman temizlenemeyecek olan insanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman kalbini zikirle tezkiye etmiş bir insandan bahsediyor. Sizce zikirle kalbi temizlenen insanda neler değişir?
2: Öncelikle kimseye zarar vermez bence. İnsanlara iyi gözle bakar, yardım etmeye bakar. İnsanlara ve tüm mahlukata şefkatle bakar.
3: Huyu güzel olur, merhametli olur, iyiliksever olur, orucun tutar, namazın kılar, her şeyi yapar.
4: Allah'ı anmakla kalpler mutmain olur. O yüzden de Allah'ı anmadığımız zaman biz her şeyden soğuyoruz. Yani her şeyden ve dünyaya daha yaklaşıyoruz. Fakat Allah'ı andıkça biz ahirete, dünyaya, çocuklarımıza, herkese, yani bir çiçeğe bile şefkatle yaklaşıyoruz.
1: Sizce zikrin insana yaptığı etki başka şeyler de sağlanabilir mi?
3: Sağlanır. İyilikle iyilik yaparsın, zikir olur.
2: Doğuda yoga yapıyorlar. Yoga diye bir şey var ama bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok bence. Müslüman olarak biz 5 vakit namazımızı kılsak, abdestimizi alsak onları yapmamıza gerek yok bence.
4: Aslında bütün hepsi yoga, meditasyon, bunların hepsinin özü ve anası aslında bir yere ulaşmaya çalışmak. Ve insanların yapmaya çalıştığı şey bu. Ama bizim direkt, yani Müslümanlar olarak, ona ihtiyacımızın olmamasının sebebi, ben öyle düşünüyorum. Yani namaz kıldığımız için, işte bir Ramazan'da itikafa girdiğimiz için, bunların hepsi zikir ve şükür olduğu için biz o tarz şeylere ihtiyaç duymuyoruz. Yani ben mesela hiç işte yoga yapayım, ben de işte meditasyon yapayım demedim. Çünkü buna ihtiyacım yok.
0: Evet. Bir misafirimiz zikir konusunda doğuda yoga yapıyorlar ama biz Müslüman olarak 5 vakit namazı klasik olarak da ihtiyacımız yok dedi. Yoga gibi uygulamalar zikrin yaptığı etkiyi yapar mı? Hayır. Yoga, transandantal meditasyon, reenkarnasyon, astral seyahat, hipnotizma, ilmin nücum, bütün bunlar hepsi şeytanın zulmani ilimleri, zikir sahtekarlığı, hepsi tamamen şeytanın uşaklarının insanlara kabul ettirdiği batıl şeylerdir. İnsanın mutluluğa ulaşmasında hiçbirinin bir zerre kadar dahli yoktur. İnsanoğlu yaratılan mahlukatın içerisinde en üst noktada yaratılmıştır. Eşrefi mahlukattır. En şerefli varlık olan insan, Allah'ın en sevdiği varlık olan insan için dilediği tek şey, hedef, mutluluktur. Ve mutluluk da öyle insanların zannettiği gibi zevkler, hoşlanmalar, sevinmelerle değil, üç alemde kavganın tamamen bittiği, sulh ve sükun halinin daimi yaşandığı bir olaydır. Dolayısıyla yoga gibi uygulamalar zikrin yaptığı etkiyi, yani mutluluğu asla sağlayamaz. Yoga, transandan meditasyon, okült kültürün, yani şeytani kültürün bir eseridir. Yogada iletişim Allah ile değil, şeytanla kurulur. Evet, yogada, transandan meditasyonda da ilişki şeytanladır. Bu ilişkinin neticesinde o kişinin kalbine yoga boyunca hep karanlıklar dolmaktadır. Zikrin en büyük olmasının arkasında nefsin kalbindeki afetleri yok etme özelliği vardır. Stresten kurtulacağız diye yoga, meditasyon yapan insanlar çözüm yolları olmayan bu dönemeçten kaybolmuş olabiliyorlar. İblis onları kontrol altına alıyor ve devamlı iblisin sahtekarlığıyla kendilerini mutlu zannediyorlar, öyle gösteriyor ama aslında asla böyle bir olay söz konusu değil. Bir, Allah'a giden yolda aydınlığa gidiş her zaman biraz daha Allah'ın nurlarla bezenme var. İki, karanlığa gidiş, ulaşmayı dilemeyenlerin, şeytanın adımlarına tabi olanların her gün biraz daha kalplerinin kararması, kalplerin kalsitun olması ve maraz sahibi kalplerin bu standartta olması. Kalplerinde maraz olanlar. Şeytanın negatif etkisi bu kalpleri hasta olanlarla kalpleri kasiyet bağlayanların üzerindedir. Haç 53'te وَلِيَّجْ عَلَى مَا يَلْقُ شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Yani şeytanın ilka ettiği fitneler kimler içindir? Kalbi hasta olanlar ve kalbi kasiyet bağlayanlar içindir. Ama Haç 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمَ, o kendilerine ilim verenler bilsinler ki اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ, Resulün, Veli Resulün, Nebi Resulün söylediği Allah'tan gelen haktır. فَيُؤْمِنُوا بِهِ, ona iman ederler. Allah da onların kalbine ihbatı koyar. Evvela onun söylediklerine iman etmek manasına varmak, daha sonra kalplerine ihbatı koymak, ekineti alıp fıkıh asasını açıp ihbatı koymak. فَتُبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اِلٰى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, Allah Teala amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de nefsin kalbini temizleyip Allah yolunda ilerleyebilmenin ön şartının Allah'a ulaşmayı dilememiz olduğu açıklanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsun?
5: Dua. İslam'ın 5 şartını yapabiliyor muyum? Zaten 5 şartını yaptığım zaman ben Müslümanlığa giriş yapmış oluyorum.
1: Yaşarken ruhunuzun Allah'a ulaşmasını, geri dönmesini ister miydiniz?
3: Tabii ki. Öyle olsaydık her yönden, her şeyden çok mutlu olurduk.
5: Evliya Allah'lar ya, ulaşmıştır. Konya'ya gittiğim zaman mesela orada çok etkilenmiştim Mevlana'dan. Binlik
4: bir tesbihi vardı. Çilehanelere insanlar gidip kendilerini kabz etmişler. Orada tabii ki de Allah-u Teala'ya ruhları, hatta belki bedenleri bilmiyoruz ama ulaşmıştır. Öyle düşünüyorum yani. Kendini tamamen ona adamak, rabıta derler. Bir saat de olsa rabıtada durun yani. Rabıta ne demektir? Allah-u Teala'yı düşündüğün saat dilimi. Her şeyden, dünyadan uzaklaşıp hani bunu yapanlar ulaşıyordur muhakkak.
3: Allah'ın veli kulları, onların yaptıklarını, şu kadarını yapsam bana ne mutlu ne mutlu.
1: Ona ulaşmayı dilememizi bekliyor. Kalbi taleplerinizin arasında bu var mı?
4: Kalbi dileklerimiz arasında tabii ki de bu var ama mesela şöyle düşünüyorum, işte deminden beri buraları gezerken biz uzaktan geldik. Bakıyoruz, aa arabalara bak, aa evlere bak, aa yıllara bak derken baktığınız zaman ne oluyor? Kalp dünyaya daha çok meylediyor. Ama bir camiye gittiğimiz zaman, ama bir Yuşa Hazretlerine gittiğiniz zaman ne oluyor? Kalp ahirete ve Allah-u Teala'ya daha çok yakınlaşmış oluyor.
3: Allah'ım yaşarken sana çok böyle yakınlaşmayı, ulaşmayı isterim.
4: Allah'ım seni çok ama çok seviyoruz. Yaşarken sana ulaşmak istiyoruz.
0: Misafirimiz İslam'ın 5 şartını yaptığım zaman ben Müslümanlığa giriş yapmış oluyorum dedi. Müslümanlığın göstergesi İslam'ın 5 şartını yerine getirmek midir? Hayır. Samimiyetle Müslüman olduklarına inanan, bu Müslümanlığı İslam'ın 5 şartıyla yaşadıklarını zanneden büyük bir kitle var. İslam'ın 5 şartı değil, İslam 7 şarttan, 7 farz emirden ibarettir. Bu 5 şarta bir altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemek, 7.'si de zikir mutlaka eklenmelidir. Müslüman olmak, Allah'a teslim olmak demektir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam olamaz. Her şey bunun üzerine bina edilir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. İşte Allah-u Teala konuyu en veciz şekilde Zümer 54'te açıklıyor. وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُمْ مِنْ قَبْلِيَتِكُمْ الْعَزَابِ. Kabir azabı gelmeden evvel Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Allah'a yönelmeden Allah'a teslim olmak hiç kimse için mümkün değil. Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde ve cahidu fillahi hakka cihadihi huve iştebakum, bir hakkın cihatla Allah için cihad edin, o sizi seçti. Ve ma ceala fil dini min hareç, dinde size bir zorluk kılmadı. Millete ebiküm İbrahim'e, babanız İbrahim'in milleti. Huve semâkül müslümîne min kavliye fiyâza, bundan önce de ve bu Kur'an-ı Kerim'de de size Müslüman ismini o verdi. Liyekûnû Resûle aleyküm şehîden, Resul sizin üzerinize şahit olsun. Ve tekûnû şuhâdâye alennâz, siz de insanlar üzerine şahit olasınız. Ve akîmüsselâte ve âtü zekâte, Resulün üzerimize şahit olması tövbe sırasında gerçekleşir. Şahitlerin birincisi Allah, şahitlerin ikincisi Resul olan devrin imamı, şahitlerin üçüncüsü Resul olan devrin imamının ruhu, şahitlerin dördüncüsü mürşidin kalp gözü, şahitlerin beşincisi amel defteri, şahitlerin altıncısı kiramın katibe melekleri. İşte Allah Teala diyor ki Resul sizin üzerinize şahit olsun. Bu Resul devrin imamıdır. Siz de insanlar üzerine şahit olun. Yani mürşidin kalp gözü. Yusuf 108'de Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala vesiretin ene ve men ettebani. Öyleyse kişinin hedefine ulaşabilmesi, bir kere daha Haç 71'e bakalım. لَيَكُونَ رَسُولُ شَيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَيْا عَلَى النَّاسِ فَاَقْنِمُ السَّلَاةَ, namaz kılın, وَاَتُوا زَكَاتَ, zikredin, وَاَحْتَسَمُوا بِاللّٰهِ, ve Allah'a sarılın. Yani اَقْنِمُ السَّلَاةَ وَاَتُوا زَكَاتَ وَاَحْتَسَمُوا بِاللّٰهِ, Allah'a sarılın. Allah'a sarılmak ruhu dünya hayatında Allah'a ulaştırmaktır. Yani Allah'a sarılın. Huve mevlakum, o sizin mevlanızdır. Ve ni'mel mevla, ne güzel mevladır. Ve ni'men nesir, ne güzel yardımcıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sualim olacaktı. Allah yolundaki hizmetin kalp temizliği için önemli bizlere açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yolundaki hizmetin kalp temizliği için önemini bizlere açıklar mısınız? Hizmet tasavvufun ruhudur. Allah'ın yolunda olmanın temelinde bu vardır. O hizmet Allah için yapılır ve kişinin kalbini temizler. Hele bu hizmet zikir ile yapıyorsa hem hizmetten derecat kazanacaktır hem de zikirden derecat kazanacaktır. Daimi zikir yapan kişi nasıl bir her saniye derecat kazanıyorsa, hizmet yapan kişi de hizmeti boyunca devamlı derecat kazanır. Öyleyse Allah'ın yolunda hizmet, zikirle benzer bir hüviyet taşır. Tabi eğer Allah'ın yolunda hizmet size bir angarya gibi gelmiyorsa sözlerim geçerlidir. Eğer başkalarına gösteriş yapmak için hizmet ediyorsanız bu gerçekleşemez. Hizmetin sizin için bir tutku olması söz konusu olmalıdır. İnsanlara gösteriş için yapanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yani Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kıyamet gününde, ey kulum ben sana mal verdim, ne yaptın? Ben Allah senin yolunda harcadım. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun. Evvela adam şehit olmuş olarak bilmiyor. Huzura getirilir. Adam şehit olmuş olarak biliniyor. Huzura getirilir. Yani şehit olmuş birisi huzura getirilir. Allah ona nimetlerini hatırlatır. O da ulaşacağı nimetleri tanır. Ve Allah ona şu nimetlere karşı ne amel işledin diye sorar. Adam, senin yolunda cihat ettim, nihayet şehit oldum. Yalan söyledin, bilakis sen kahramandır desinler diye için savaştın. Nitekim hakkında şu söylenmiştir, buyurur, sana emir verirken de bu kimse cehenneme atılır. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. Yine bir adam daha getirilir. İlim öğrenmiştir. Öğrendiğini başkasına öğretmiş ve Kur'an okumuştur. Ne amel işledin diye sorar. Senin rızan için ilim öğrendim ve başkalarına öğrettim. Kur'an okudum der. Yalan söyledin. Sen alim desinler diye yaptın. Ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Gerçekten de bunları söyledi, buyuruyor. Emir verilir, adam cehennemin atılır. Bir başkasına, sana mal verdim. Bir başkası daha getirilir, Allah'ın kendisine bol nimet verdiği, çeşitli maldan bolca sevdiği kişi. O da aynı şekilde. Öyleyse insanlara gösteriş yapanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gereksel din tatbikatı içerisinde dini yaşayanlar. Bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala nefsimizin kalbini tek başımıza temizleyemeyeceğimizi, mutlaka Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Son peygamber Efendimiz'den sonra her yüzyılda bir Allah Teala bir evliya gönderir. Yön gösteren, insanlara başlık yapan diyeyim ben size.
2: İslamiyet olan tavrıyla, yaşayışıyla insanlara örnek olan insan anlamına ifade ediyor bende.
3: Mürşit benim huyumu değişir, suyumu değişir, beni dine daha çok yaklaştırır, Allah'a daha çok yaklaştırır. Dualı olurum, daha imanlı olurum. Ona göre her şeyimi kat kat kat kat fazla fazla yaparım.
1: Her devirde kesintisiz olarak mutlaka irşat makamının olduğunu söylüyor. Nasıl bulabilir?
2: Çalışırken ticari kaygılar sebebiyle Yani geçim kaygıları sebebiyle çok yaklaşamıyor ona ama onlar farklı bir seviyelerde, farklı bir mertebelerde insanlarmış. Onlar gibi ben bu dünyada şu an yaşayanların o seviyeye geleceğine inanmıyorum şahsen.
4: Tefsir okumak gerekiyor, Kur'an-ı Kerim'in mealini okumak gerekiyor. Önce öğrenmek gerekiyor. Bulmak için aramak gerekiyor gerçekten. Beslenmek gerekiyor. Yani kendi ruhunu önce beslemek gerekiyor.
1: Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hacet namazını kılıp Allah'a bana mürşidimi göster diye dua ederse Allah-u Teala ona göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misin?
3: Hiç bilmiyordum, aklıma da gelmezdi yani. Ama o çok iyi kullar olursa yani, çok böyle mümin, çok ihlaslı namazını yapacak, orucunu, her şeyini böyle çok içten, candan ihlaslı yaparsa Allah belki bildirir.
0: Bir misafirimiz mürşidi bulmak konusunda çok iyi kullar olursa, her şeyi çok içten ihlaslı yaparsa, yani çok mümin olursa Allah belki bildirir. Allah kimlere mürşit gösterir? Allah-u Teala huşu sahibi olan herkese mürşidini göstereceğini garanti ediyor. Bakara 45-46 ve estaînü bisabri ve selâti enne âle kebîretin illâ alel hâşeyn. Sabır ve namazla istaneyi, mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Huşu sahiplerine Allah-u Teala mürşit göstereceğini garanti ediyor. Huşu sahibi olmak için ne gerekli? Huşu sahibi olmak için de ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olması lazım. Ölümle herkes ruhun Allah'a ulaşacağından emin. Şu anda ölen bir insanın taziyesine gidenlerin hepsine herkes Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun, geride kalanlara sabır olsun, Allah emanetini aldı götürdü derler. Öyleyse herkes ruhun ölümle Allah'a ulaşacağından emin. Ama hayattayken de ruhun Allah'a ulaşacağından emin olması lazım. Emin olanlar kimler? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Çünkü Allah-u Teala iki ayet-i kerimede kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Eğer Allah söz vermişse verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. İşte o huşu sahipleri, onlar hayattayken de ruhun Allah'a ulaşacağından ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a ulaşacağından, yani ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olanlardır. Eğer bir insan hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmıyorsa o kişinin İslam'ı yaşaması mümkün değil. İnanan insanlar Allah-u Teala'dan mürşid gösterir. Onlar da yedi kalp şartlarına sahip olurlar. Allah'tan mürşidi istemek büyük bir iştir. Henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş olan kişi

Rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bazı insanlar benim kalbim temiz, kimseye zararım dokunmaz diyorlar. Kalbi temizleyecek amel işlemeden güzel davranışların sahibi olmak mümkün müdür? Hayır. Bir insan benim kalbim temiz demekle nefsinin kalbi temiz olmaz. Kaldı ki nefs tezkiyesinde Allah'ın nurları nefsindeki %100 afetin %50'den daha fazlasını temizleyebilmiştir. Daha kalbin öbür yarısı kapkaranlıktır. Bundan sonra kişi zikrini daha çok arttırıp 27. basamakta ihlas makamının sahibi olursa, işte bu makamda bir insan ancak benim kalbim temiz diyebilir. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi İhlasa ulaştırmak için var etti. Yani bu dini nefsinizin manevi kalbini temizlemek için var etti. Ama kişi bu olaylardan hiçbirini yaşamamış, nefsinde en ufak bir nur, aydınlığa yok. Kişi diyor ki benim kalbim temiz, benim kimseye bir zararım dokunmaz. Bu bir safsatadır, bu bir hürafedir. İslam insanı temiz ahlaka davet eder. Ben kalben böyleyim, fazlasına lüzum yok diyen çok batıl bir inancın içerisinde olduğunu bilsin. Allah razı olsun. Kalbi temizlemek dini farzların başında geliyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, şeytani cezbe diye bir şey var mıdır? Yoksa cezbe yalnız Allah'tan mıdır? Cezbe yalnız Allah'tandır. Şeytani cezbe yoktur. Bazı insanlarda tikler olur. O tik cezbe değildir. Cezbe sadece Allah'tandır. Dıştan bir tesirin sizi hasan yaprağı gibi titrettiğini Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i söylüyor Enfal 2. Ennemel mu'minellezine izâ zikrallâhu vecilet kulûbuhum. Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. Öyleyse cezbe sadece Allah'tandır. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın bazı insanları çok sevmesi ve sevdikleriyle birlikte takılması kader midir? O hedefe ulaşmasında kaderin de kazanın da rolü vardır, ama sevdikleriyle birlikte onu kılması, o kişinin evvel emirde Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemek o kişinin kendi iradesiyle verdiği bir karardır ve gerçekleştirdiği bir fiildir. Kader, irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylardır. Ama kişi kendi iradesini kullanmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse amenü olamaz. Öyleyse mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde o zaman kader tahtında mürşide ulaştırılır. Kader tahtında Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bunların hepsini Allah yapar. Sanki o yapmış gibi ona 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı mükafat olarak verir. Ruhun Allah'a teslimi kaderdir. Ama fizik vücudun Allah'a teslimi kader değil, kazadır. Dolayısıyla o noktadan itibaren tekrar ne yapması lazım ruhun tesliminden sonra? Fizik vücut teslimi için harekete geçmesi ve Allah-u Teala'yı vekil tayin etmesi gerekir. Allah Teala'yı vekil tayin ettiğinin göstergesi nedir? Göstergesi zikir artışıdır. Zikrini artırır, fizik vücut teslimi zikrini artırır, nefsin teslimi ve böylece Allah'ın bazı insanları sevmesi noktasına sevdikleriyle birlikte kadar inşallah, Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, Peygamber Efendimiz'in Mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dı. Peygamber Efendimiz'in mürşidiye tabi olduğundan başının üzerine gelen ruh olayını açıklayabilir misiniz? Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in mürşidiydi ve o vardı, ama daha sonra Allah'ın tasarrufuna girdi. Kişi mürşitte nereye kadar gelebilir? Daimi zikir noktasına kadar gelebilir. Nitekim Allah Teala Peygamber Efendimiz'e İnşirah suresinde diyor ki: Alem neşrah leke sedeke. Senin göğsünü şer etmedik mi? Yani kişi ne zaman göğsü şer edilir? Allah'a ulaşmayı dileyip
kalben

Allah Teala'nın kişinin kalbinde dört tane kalp şartını gerçekleştirdiği zaman göğsünden kalbine nurunu açar. O vedane anke uzreke allezi enkada zaharek, ve senin üzerindeki günah yükünü, ağır günah yükünü kaldırmadık mı? Yani sevaba çevirmedik mi? Ve refane leke zikrek, ve senin zikrini raf etmedik mi? Fennema le esri yusren, bil ki her güçlükte bir kolaylık vardır. İnnema le esri yusren, her güçlükte yine bir kolaylık vardır. Feyza ferakta fenseb ve ila rabbike fergab. Bir işi bitirdiğin zaman yeni bir işe başla. Öyleyse o Allah'ın tasarrufundadır. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, şeytan aklımıza vesveseler veriyor. Daimi zikre ulaştıktan sonra da Allah Teala onun iradesini alıyor. İrade bağlanması değil, tasarrufunu alıyor artık. Şeytan aklımıza vesveseler veriyor. Zikir yaptığımızda da zarar verir mi? Açıklar mısınız? Hayır. Zikir yaptığınız zaman zikirle birlikte kalbiniz nurla dolar. Ama iblis düşüncelerinize tesir edebilir. Sağa sola sizi saptırabilir. Geçmişe götürür, geleceğe götürür ve vesveseleri bu şekilde verir. Şeytan diyor ki sırat-ı müstakime oturacağım. Araf 17'de Sumalaten min beyni edeyim ve min halfim ve an eymanihim ve an şimalihim ve la tecrüde eksel müşakirin. Onların önlerinden ve arkalarından, sağlarından, sollarından Nazettin Hoca ters binmiş. Demişler ki hoca, niye ters bindin? Diyor ki, arkadan gelen düşmanımı görmek için. Diyor, öndekiler de yani normal olan eşeğe binersen de o şekilde görürsün. Onu diyor, benim bindiğim eşek de görür. Öyleyse marifet, arkadan gelen düşmanı görebilmek. Bu da ancak daimi zikre ulaştığımız zaman gerçekleşebiliyor. Hayatımız yaptığımız zikre göre mi şekilleniyor? Evet, mutluluğumuz yaptığımız zikre göre şekilleniyor. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, birinci suali, bizim bilinçaltımız tam olarak nedir? Her insan kendi bilinçaltında yaşadıklarını mı hisseder yoksa Allah'ın tecellisiyle mi hisseder? Mutluluklar hepsi Allah-u Teala'nın bize olan tecellisidir. Bilinçaltı olayı bizim tasavvuf muhtevasında doğru düşünme alışkanlığı, pozitif şuurlanmayı ifade eder. Yanlış düşünce tamamen şeytani yolda bir negatifiteyi ifade eder. İkinci suale, zikir bilinçaltına mı dönüştürür? Allah'ın düzeni böyle midir? Yoksa bir zikir ilerlediğimizde gerçekleri mi görürüz? Zikir nefsinizin manevi kalbindeki bütün afetleri faziletlere dönüştürür. Faziletli insan kalbi 19 kademede müzeyyen olan insandır. Daimi zikre ulaşıldığı zaman ulelbab, kalp gözü kalp kulağı açık. Başkalarını görmediğini de görmeye başlar. O Allah'a da işitmeye başlar vesaire. Üçüncü sual, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek tam olarak nasıl oluyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, su içmek, hava almak kadar kolay. Yani kesin bileceksiniz ki hiçbir şey yokken Allah vardı, neredeydi, yokluktaydı. Allah kainatı yarattı. 3 asır ve 3 dakika olmak üzere 6 tane alem. Ve biz bu kainatın, 6 alemden oluşan kainatın tam merkezinde, dünya gezeninde, kainatın kalbinde yaşıyoruz. Kainatın kalbinden 7 tane gök katı yükselerek başımızın üzerindeki arş
boşluğa, yokluğa ruhumuzun ulaşması veya ulaştırmamak diye iki yol söz konusu. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bileceksiniz ki Allah'a ulaşan sadece ruhunuzdur. Fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz, nefsiniz de Allah'a ulaşmaz. Sadece irade zaten bir vücut değil, Allah'a ulaşan ruhunuzdur. Ve ruhunuzun vücuttan ayrılabilmesi sizin 12 tane ihsanla mürşidinize tabi olmanıza bağlı. Tabi olduğunuz zaman ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Fatiha suresinde İyyâke nabdu iyyâke nestaîn, istani mürşidimizi senden isteriz. Niçin? Ehdine sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakim ulaştırman için. Öyleyse mürşide tabiyetle sırat-ı müstakim ulaşır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. O sırat ki üzerine nimet verdiklerin yolu. Kim sırat-ı müstakime ulaşmışsa, Allah'ın yoluna ulaşmışsa, onun başının üzerinde devrin imamın ruhu bir nimet olarak yer almıştır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dedi. Bir muhkem ayettir. Kur'an'ın Allah tarafından Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirildiğini göstermektedir. Hiçbir açıklama isteyen kesimi yoktur. Müteşabih ayetler ise mutlaka izahaya muhtaç. Mutlaka mananın derinine girerek ruhundan hareketle sonuca ulaştırılacak olan ayetlerdir. Kişi hiçbir zaman kendi kendine yorum getiremez. Teşabih ayetler Allah'ın kendilerine verdiği ilimle onların manasını açabileceklerinden yardım alınarak açıklanabilir. Onlar da kendilerini o ayetlerin manasına, kendi ayetlerin manasına varmamışlardır. Onları da Allah öğretmiştir. Sözün ahsen olanı Allah'ın bütün emir ve yasaklarına tam olarak uyandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irade kendisindeyken Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getiren, yasak eti hiçbir fiil işlemeyen bir özelliğin sahibiydi. Elbette iradesi Allah'a teslim edildikten sonra tarz

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programının soruları ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Rize'den bir izleyicimiz. Muhterem hocam, dünya sevgisi hakkında farklı değerlendirmeler yapılıyor. Bazıları dünya zevkinden başka bir şey düşünmez derken, bazıları da dünyanın her türlü zevkine karşı çıkıyor. Sadece ahiret için çalışmak gerektiğini söylüyorlar. Konuda ne buyursunuz? Hayır sevgili kardeşlerim. Her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Nefsimizin 19 afeti de dünyayı talep ediyor. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühennâsü, ey insanlar, inne vaadallâhi hakkın, Allah'ın vaadi haktır. Alâ tegurânmekül hayâti dünya. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Aldatıcılar yani tağutlar. Eğer olay buysa o zaman Allah'ın vaadine ulaşmayı dileyenlerin ruhunu kendisine ulaştıracağına dair Allah-u Teala söz vermiş. Bu Allah'ın bir sözüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte bu talebin önünde iki tane engel var. Birisi nefsimiz, nefsimizin 19 afeti. Diğeri de şeytan. Nefsimizin 19 afeti dünyaya dönüktür. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İşte burada da sakın dünya sevgisi, dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya sevgisi neleri içeriyor? Beraberce bakalım. Dünya sevgisi mal ve çocuklardır, oyun, eğlencedir, şan şöhrettir, şehvettir, gösterici sanat talentidir, paradır. Dünya sevgisi bunların hepsini içeriyor. Sakın diyor Allah Teala bunlar sizi aldatmasın. Kim bunları istiyorsa dünya hayatından razıysa Allah Teala veririz. Ama onların hayatta nasibi yok. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri. Ennellezine la yercun elikana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Bir tarafta dünya var. Bir tarafta ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması var. Kim dünya hayatından razı ise o zaman hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. O dünya hayatından razı onunla tatmin olmuştur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ayetlerden gafil olanların gideceği yer ahirette sonsuz bir cehennem hayatı var. Öyleyse 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret. Ama sonsuz ebedi hayrat için gayret yok hayret sözü burada gerçekleşiyor. Her türlü dünya zevkine tamam kişi kendisini kaptırıyor ama ahiretini kaybediyor. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de niyeti ahiret olana Allah dünyayı veriyor ama niyetiye sadece dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor. 7 ayet-i kerimede dünyayı isteyenlerin Allah Teala onlara dünyayı vereceğini ama onun ahiretin nasibi olmadığını buyuruyor. O zaman akıl sahibi insan için Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. Bakara 261, En'am 151, İbrahim 7, İsra 20, Kasas 77, Zümer 10 ve Necm 48. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Eğer şükrederseniz artırırım. Bunları herkese, dünya isteyene ahireti, isteyene de ahireti veririz. Ve Zümer 10'da Rabbinize karşı takva sahibi olun. Dünyada ahsen olanlar için güzellikler vardır. Tövbe 28. Allah şayet dilerse fazlından sizi yakında zenginleştirecektir. Ayet 12. Onun rızkı her yerden bol bol geliyor diyor. Kimi? Ahireti talep edene. Allah razı olsun. Ankara'dan bizim Muhterem Hocam, Allah kullarına hitaben ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Allah Kur'an ile konuşur mu? Buna dair bir ayet var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, Allah kulları ile konuşur. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ عَلِي بَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ وَلَا اِجَابٍ اَوْ يُرْسُلَ رَسُولًا فِيُّحَ بِزْنِي Allah'ın insanla konuşması vahiy iledir. İlla vahiy ile. Birçok ayet-i kerimede her seviyedeki insanlar Allah vahiy ediyor, yani onlarla konuşuyor. Bunlardan bir tanesi de Yunus 2. Yunus 2'de 5 grup insan, evet bunlar Allah'tan vahiy alıyorlar ama vahiyinle ilgili ayetlere baktığımız zaman bunlardan bir tanesi de Yunus 2'de Ekanennâsi aceben en ahayna ilâ recul minhün en enzerennâse ve beşirillezîne âmenû en elhem kademun sıdkın edâ Rabbim. Onlardan bir adama insanları uyarması, amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz. Vahyetmek Allah'la konuşmaktır. İnsanlara acayip mi geldi? Maide 111'de Allah havarilerle konuşmuş. Bakır 159'da Allah herhangi bir adamla konuşmuş. Nahl 68'de Allah Arya vahiy ediyor, konuşuyor. Taha 38'de Hazreti Musa'nın annesine vahiy ediyor, konuşuyor. Kusret 12'de her gök katına emrini veriyor. Şura 51'de her beşerle konuşuyor. Zilzal yere konuşuyor. Ali'nin 47'de Hazreti İsa'nın annesiyle konuşuyor. Vesaire. Öyleyse Allah kullarına hitaben ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Allah yakın çünkü Allah mekanı zamanı kullanmıyor. Zaman ve mekandan münezzeh olan Allah Teala dilediğiyle anında iletişime geçiyor ve konuşuyor. Buna dair ayet var mı? Bu ayetlerin hepsi. Aydın'dan bir izleyici Muhterem Hocam, merhametten maraz doğar sözünü nasıl anlamak gerekir? Merhametin kötü olduğu hangi durumlar var? Anne çocuğuna kıyamıyor. Aman o yapmasın ben yapayım. O yapmasın ben yapayım. Ve bu çocuk sorumlulukları bilmeden yetişiyor. Annenin ona olan merhameti, sevgisi sebebiyle. Ama çocuk büyüyünce sorumluluklarını bilmiyor ve hiç bir şeyi yapmayan, tembel tembel insanlara yük olan bir insan yetiştiriyor. Bunun sebebi kim? Annenin küçük yaşta ona o sorumluluklarını öğretmemesi, her şeyi ben yaparım, çocuğum aman bir şey yapmasın demesi. İşte bu maraz olayını devreye koyuyor. Merhamet kötü değil. Merhamet, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler size merhamet etsin. Yerdekileri seviniz ki göktekiler sizi sevsin. Yani insanlara merhamet edeceğiz, insanları seveceğiz. İnsanlara sevgimiz, insanlara merhametimiz, sevgimiz onları mutlu etmek, merhametimiz de acıma duygusu onların dar anlarında yanında olmak, gerekli yardımı onlara ulaştırmak söz konusu. Ama tersi olarak bir durum söz konusu olursa o zaman da hastalıklar devreye giriyor. İşte merhametten maraz doğar olayı bu. Yoksa merhamet pozitif manada, Fakat mesele nedir? Kişi hakikaten ihtiyaç nedir? Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere yardım ettiniz. Fakat bu kişinin tembelliğine, çalışmasına sizin bu yardımlarınız sebep oluyorsa, o zaman hayır, onu yozlaştırmayacaksınız. Allah razı olsun. Karaman'dan bir izleyici, muhterem hocam, insanlara çok öfkeleniyorum. Öfkemi yenmek için ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, tamam işte nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de öfke ve gayzdır. Bir kere daha insanın nelerden müteşekkil olduğuna beraber bakalım. İnsan bir fizik vücudun sahibidir. Dış vücut serbestliğiyle insan bir fizik vücudun sahibidir dünyaya ait. Ama fizik vücut nefsle ruhun mekanıdır. Nefs berza alemine ait olan bir vücudumuzdur. Muhtevasında 19 tane afet var. Bu 19 afetten bir tanesi de öfke ve gayzdır. 8.'si öfke ve gayz. Neyse herkeste şiddetleri farklı olabilir ama öfke ve gayz herkeste var. Fakat Allah-u Teala zatından bize ruh üfürüyor. Zatından üfürdüğü ruh da 19 tane hasletle mücehez. Ruhtaki hasletin öfke ve gayz karşılığı sekinettir. Öfke ve gayz ve sekinet. Allah öfkelenmemizi istemiyor. Her olay karşısında sükunet içerisinde olmamızı istiyor. O zaman öfkemi yenmek için ne tavsiye edersiniz? Öfkenizi yenebilmeniz için nefsinizin tezkiye ve tasfiye olması. Nefsin tezkiyesi Allah'ın garantisinde 19 afetin kontrol altına alması. Şöyle düşün, 19 afet her birini birer ok olarak düşün. Çuvala sığdırmışsın ama bazı oklar da çuvala sığmıyor, taşıyor ve etraftaki insanları rahatsız ediyor. Kendini, fizik bedeni bir çuval olarak düşün. Bu 19 tane ok çuvalın içerisinde ama bazıları çuvaldan dışarı çıkmış. Yürürken sosyal hayatta o dışarı çıkan oklar etraftakilerin rahatsız ediyor. Öfke ve gayz de bunlardan bir tanesi. Sen bunun farkına varmışsın. İstemiyorsun, insanlara çok öfkeleniyorum. Öfke ve gayz afetin bu çuvalın dışına taşmış bir ok olarak etrafı rahatsız ediyor. Öfkemi yenmek için iki etaplı bir vardır. Birisi nefs tezkiyesi. Bu Allah'a ulaşmayı dilemen, haccet namazıyla mürşidini Allah'tan sorman ve zikre başlaman gerekir. O zaman bu herkese Allah'ın garanti ettiği bir durumdur. Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın bir hediyesidir. Allah'ın bir müjdesidir. Sadece sana ait olan bir dilek, geri kalanı Allah gerçekleştiriyor ve nefsin 19 afetine şeytan %100 tesir ederken Allah Teala nefs tezkiyesiyle nefsin manevi kalbini %51 nurlandırıyor. %51 nura şeytan tesir edemiyor. Evvelden %100 tesir ederken, üzerimizdeki şeytanın negatif gücü %100 hüküm fermayken Allah bir dilekle nefsimizi tezkiye ederek şeytanın etki alanını %100'den %49'a indiriyor. O zaman %49 noktada nefs tezkiyesiyle artık biz o dışarıya taşan ok çuvalın içerisine gidiyor. Ama bu tamamlanıyor mu? Hayır. Zaman zaman yine çıkıyor. Çuvaldan dışarı çıkmaması ancak fizik vücudun teslimine bağlı. O da 18 saat zikir ve kalbimizde %18 karanlık olması lazım. Şeytanın etki alanı nefsimizin afetleri üzerinde %100 iken devamlı insanlarla öfkeleniyoruz, kavga ediyoruz. Ama şiddet %51'e, %49'a inince artık onlarla kavga etmiyoruz. %19'a inince evet, okların hepsi çuvalın içerisinde ve dışarıya taşmıyor. İşte o zaman Öfke ve gayz de onlardan bir tanesi. Öfke ve gayz içimizde var ama etrafı rahatsız etmiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. En hayırlı yudum öfkesini yutandır. Kimdir öfkesini yutan? 18 saat zikir yapan kişi. Hangi ayet-i kerimeye göre? Alimen 134. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ وَكَازِمِ الْعَيْزَ وَعْفَانَ النَّاسِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. Allah'ın sen bu özellikte olan kişi affediyor ve %18 oranında mutluluğu yaşıyor. Bunlar fizik ve Allah'a teslim edenler. Allah razı olsun. Tavsiye edeceğimiz evvela ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi artık eskisi gibi kimseye öfkelenmiyor. Öfkesini yutan birisidir. Görüntülü bir izleyici sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden hürmet nevasetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Bugünkü din tatbikatında hiçbir din adamı zikirden bahsetmiyor ve sahabenin zikir yaptığından da bahsetmiyor. Zikir yapmak sonradan ortaya çıkan bir ibadet türü müdür? Hürmet nevasetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Esselamu aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bugünkü din tatbikatında hiçbir din adamı zikirden bahsetmiyor. Ve sahabenin de zikir yaptığından bahsetmiyor. Zikir yapmak sonradan ortaya çıkan bir ibadet türü mü? Hayır. İnsanlar neden zikirden bahsetmiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 14 asır evvel diyor ki bu ümmetten ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. Şimdi emanet ruhumuzdur. Allah-u Teala zatından bize ruhu sürmüş ve bu ruhun bizde bir emanet olduğunu buyuruyor. Ashab 72'de اِنَّ اَلَدْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَنَّا اِنَّ اَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ اِنْسَانِ اِنَّ اُكَانَ اُزَلِمْ مَنْ جَوْلَ. Şimdi ruh bir emanettir. Göklere, yerlere, dağlara teklif edilmiş, hiçbirisi yüklenmemiş. İnsan yüklendi, insan zalime cahil. İşte bu emanet ruhtur. Cahil ve zalim olan nefsimizdir. Fizik vücutta hem ruhun hem de zalim ve cahil olan nefsin mekanıdır. Şimdi eğer emanet din tatbikatından kaldırılırsa ki bu dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok diyenler elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyince Allah Rahim ismasıyla tecelli etmez ve o kişi huşu sahibi olamaz. İşte ayetler ve hadislerle emanet. Nisa 58'de Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. O emanet ruhsa hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması lazım. Eğer kişi emanetini sahibine teslim etmezse kendi emanetlerinize de o zaman kişi ihanet etmiş oluyor. Ama birileri var ki onlar emanetlerine, vaatlerine riayet ediyorlar. Ashab 72'de emanet olduğunu söyledik. Müddessir 38-39'da aynı şekilde. Ama bu emanetin Allah'a teslimi nefs tezkiyesinden geçer. Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edeninde imanı yok. Emanete riayet edenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yok. Emanet Allah'a teslim olmazsa o kişi ahdine de vefa etmez ve o kişi din yaşayamaz. Şüphesiz Allah ilmi insanlardan söküp almaz. Fakat alimlerin ruhunu kabzederek ilmi kaldırır. Yani hiçbir alim kalmayınca halk cahil insanlara reis edinirler. Onlara bir takım sorular sorulur. Hem de kendileri sapıklığa düşerler. Hem de insanları düşürürler. Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Yani emanetin din tatbikatından çıkması kıyameti beklemek. Nasıl emanet olarak ya Resulallah işler? İyi olmayanlara teslim edilince. Münafığın üç alametinden bir tanesi yalan söyler, söz verince sözünde durmaz ve emanete ihanet eder. Sana emanet bırakanın emanetini geri verir. Sana ihanet edene ihanet etme. En kolayı Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen. En zoru ise emanettir. Çünkü emanet konusunda titiz olmayanın dini yoktur. Onun kıldığı namaz kabul olunur ne de verdiği zekat. Öyleyse emanet yoksa din tatbikatından çıkmışsa doğal olarak zikir de yok. Zikir yapsa dahi rahmet kalbine girmez. Erzincan'dan bir izleyici muhterem hocam, Peygamber Efendimiz kalpler Allah'ın elindedir. Dilediği şekilde çevirir. Hadisini nasıl anlamalıyız? Her olay ya Allah'ın takdiri ya Allah'ın müsaadesidir. Kişi nefsin talebine uyarsa o zaman Allah-u Teala'nın müsaadesi söz konusu. Allah ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbim ve dinim üzerine sabit kıl. Afetler var olduğu süre içerisinde olay bu şekilde ceryan ediyor. Allah razı olsun. Malatya'dan izleyicim Muhterem Hocam, Alimran 164'te ayette geçen hikmet ne demektir, açıklar mısınız? Hikmet, beş duyu organıyla algılanmayan fizik ötesi kalp gözü, kalp kulağı ve Fuat hassasıyla algılanan hikmeti muhtevasına alıyor. Hikmet daimi zikri içeriyor. O sebeple hikmet sahibi alimin vücut kapısı kapalı, takva kapısı açık. O sebeple Allah-u Teala bilmiyorsanız hikmet sahibi alime sorun. Bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Ehli zikirle hikmet sahibi alim aynı kişi. Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Ama Resulullah'ın hadisinde ise hikmet sahibi alimin sohbetinde burnunun kelamını işitin diyor. Hikmet sahibi alimle ehli zikir aynı. Ve bilmediklerimizi ona sormamızı Allah Teala buyuruyor. Allah ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Hazreti İsa Aleyhisselam hikmet sahibi alimdi ve buyuruyor ki Allah'ın izniyle ölüleri dirilttim ama cahillere laf anlatamadım. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltmesi, onları Allah'a davet etmesiyle daveti kabul edenler ölüyken dirilmesi manasındadır. Ama cahiller daveti kabul etmeyenlerdir. Cahillere laf anlatamadım buyuruyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Hikmet sahibi alim. Öyleyse ayette geçen hikmet, daimi zikir ve kalp gözü kalp kulağının ve fuat hassasının işler halde olduğunu ifade ediyor. Edirne'den bir izleyici muhterem hocam, nefs ile nefsi emmare ne demektir? Aynı şeyler mi yoksa farklı mı? Var mı, açıklar mısınız? Nefis, berzah aleminde olan 19 afette mağlup olan bir vücudumuzdur. Ama nefsin tezkiyesi 7 kademede gerçekleşiyor. Nefs tezkiyesi yani nefsin kontrol altına alması 7 kademelik bir olaydır. Birinci kademesi nefsi emmaredir. وَمَا اُبَرَّ النَّفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوْ اِلٰى مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi ibra ederim çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Nefsin 19 afeti de kötülüğü emrediyor. Kötülüğü öğreten şeytan, şeytan afetlere tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Ama اِلٰى مَا رَحِمَ رَبِّي, Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Rahim esmasının tecellisiyle o kişi zikretmeye başlar. Zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavatla fazıllar iman kelimesinin etrafına birikerek o kişinin kalbinin nurlanmasını sağlıyor. Nefsi emmareyi geçebilmek %7 bir fazıl toplamıyla kalbimizde oluşabiliyor. Farklı nefs emmare ne demektir? Şey mi yoksa farklı şeylere mi?
2: Şu.
0: Evet, farklı şeyler nefs. Erza aleminden olan bir vücudumuz, enerji vücudumuzdur. Ölümü tadar. Ama nefs-i emmare Allah-u Teala'nın nefsten almış olduğu yemin yerine getirebilmesi iki etaplı bir olaydır. Birincisi nefs tezkiyesi 7 kademede oluşuyor. Nefs tezkiyesinin birinci kademesi nefs-i emmaredir. Allah razı olsun. Sinop'tan bir izleyici muhterem hocam, riya nedir? Riyanın göstergeleri nelerdir? Riya iki yüzlü münafıkların alametidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Riyadan ihlasa, yani nefsin afetlerinden tamamen 19 fazilete Allah Teala ulaşmamızı istiyor. Her alimle değil sizi 5 şeyden sakındırır. 5 şeye çağıran alimle oturunuz. Riyadan ihlas. Riya münafıkların alameti, iki yüzünü ifade ediyor. Diliyle iman ediyor kişi ama kalbiyle iman etmiyor. Yani iki yüzlü yalan söylüyor. Riya aynı zamanda gizli şirktir. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, şumanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağrı beraber olun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve aleykümselam muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öperim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Muhterem hocamız, müsaadenizle sorumu sormak istiyorum. Sürekli zikir yapmak insanı dünyadan koparır mı? Sürekli zikir yapmanın zararı var mıdır? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve aleykümselam muhterem hocamız. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun.
0: Selamun aleyküm ve berekatüh. Bize sizi çok seviyor. Sürekli zikir yapmak insanı dünyadan kopar mı? Hayır. Sürekli zikir yapmanın zararı var mıdır? Asla. Ama zikir yaptığınız zaman zikrin Allah'ın emrettiği fonksiyonu eda edebilmesi, faydasına kişinin ulaşabilmesi öncelikle zikirden önce Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah bu talebi kimin kalbinde görürse o zaman Rahim esmasıyla tecelli eder ve Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği kişi Allah ismini tekrar ettiği zaman bir çift nur o kişinin göğsüne gelir. Rahmet ve fazıl. Rahmet içeriye sızıyor, kişiyi huşu sahibi kılıyor ama fazıllar kalbe girmiyor. Daha sonra rahmet ve fazıldan sonra kişi mürşidine tabi olduğu zaman rahmet ve selavat da bir çift nur daha devreye giriyor. Öyleyse ulaşmayı dileyenler için bir çift nur, rahmet ve fazıl. Mürşidine tabi olanlar için bir çift, iki çift nur, rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat da ekleniyor. İki çift nurla kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Dinde murat nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Bu bizi saadete ulaştırır. Allah razı olsun, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlukunun sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavatı. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Sonra altın aldıktan sonra daha üst seviyede standartlarına sahip oldu. Öyle ki onun bütün sözleriyle Allah'ın söyledikleriydi. Bütün yaptıkları Allah'ın yaptırdıklarıydı. Onların ellerinin üzerinde senin elin yoktu. Allah'ın eli vardı. Bir müteşabih ayetti. Yani Allah'ın eli vardır. Elini Peygamber Efendimiz elinin üstüne mi koymuştur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tecelli eden Allah-u Teala onun eline de tecelli ediyordu. İnsan toka ettiği zaman iki el de birbirinin üzerinde değildir. Aynı hizada dururlar. Öyleyse öpülen el, öpen elin üzerindedir ki öpme fiili gerçekleştirilebilsin. Olay bir mantık silsilesi içindedir. Ancak Allah bu izahı yaptıktan sonra manasına ulaşılabilir. İkinci suali, bütün nebilere kitap verilmiş, açıklar mısınız? Evet. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nebilere kitap verdiğini buyuruyor işte. Bakara 213. Ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermen için hak ile kitabı indirdi. Ali İmran 81. Ulul Azm nebilerine kitap ve hikmet verdiğini buyuruyor. Arap 158. O Allah'a ve onun kelimelerine, sözüne ne inanır? Meryem 30. Allah Hazreti İsa Aleyhisselam bana kitap verdi ve beni nebi kıldı. Enam 154. Öyleyse kitabın nebilere verildiği bütün bu ayetler bize ispat ediyor. Enam 154. Hazreti Musa'ya ahsen olarak tamamlayıcı, her şeyi açıklayan Tevrat'ı verdik. Şura 13. Yine Ulul Azm nebilerine verilen şeriattan bahsediyor. Ankebut 27 ve Hadid 25 kitabı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinde kaim kıldı. Öyleyse din babamız İbrahim'in dini ise Allah-u Teala kitabı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinde kaim kılıyorsa o zaman Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği nebiler mutlaka sahip olmuşlardır şeriat kitabına. Adana'dan bir kardeşimiz Tıram Hocam, Nebiler ve Resul arasındaki aynı ve farklı özellikleri açıklar mısınız? Allah Teala ayetlerle Nebi Resullerle Veli Resul arasındaki farkı 10 tane özellikle bize açıklıyor. Birinci özellik aynı anda iki Nebi olmamıştır. Ama aynı anda bütün kavimlerde veli rasuller vardır. İkinci özellik, nebiler arasında fetret dönemi var. Ama veli rasuller arasında fetret dönemi yok. Birbirinin ardınca gönderilirler. Peygamber Efendimiz son nebidir. Ama kıyamete kadar risalet devam edecektir. Şeriat kitabı nebilere verilir. Ama veli rasuller o şeriat kitabıyla amel ederler. Nebi rasuller aynı soyundan gelirler. Ama veli resuller her kavimde vardırlar. Sadece insanlardan seçilirler nebiler. Ama veli resuller insanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilir. Nebi resuller sadece peygamber için inmiştir. Resul peygamber dışındaki bütün kavimlere de göndermiştir. Beş görevin sahibidir nebi resuller. Veli resuller dört görevin. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama Muhterem Efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman
gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst olan varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asar seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri asar seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer asar seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan arkası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayi mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayi mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünvani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Allah dostlarından bir tanesi, insanoğlu önce diyor günah işler, tövbe eder diyor, tekrar aynı günaha dönebilir. Çünkü nefis taşıyor. Allah Teala da burada buyuruyor ki, eğer diyor kullarım diyor böyle olmasaydı diyor, ben o kavmi yok edip tekrar yeniden günah işleyip tekrar yeniden tövbe eden kullarımı halk ederdim diye buyuruyor.
1: Her zaman dilimizden tövbe estağfurullah'ı bırakmamak lazım ki Rabbim günahlarımızı affetsin.
2: Ne kadar günah işlesek de tövbe etmemiz gerekiyor. Ama biz tövbeyi dahi unutuyoruz.
3: Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere tövbe etmenin öneminden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? İnşallah tövbe ile ilgili ayetleri ekrana yansıtırsak net olarak bunu ne kadar önemli olduğunu Allah Teala bize ayetlerde ifade ediyor. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde ey nefslerine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman bütün peygamberlerin kendi kavimlerini affu mağfirete davet ettiğini görüyoruz. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz, Adem Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Nuh Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Hud Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Salih Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. İbrahim Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Neyse ne kadar Allah'ın Resulü peygamber geçmişse hep kavimlerini tövbeye davet etmişlerdir. Mutluluğun temel vasıtası tövbedir. Kur'an-ı Kerim'de 3 çeşit tövbe vardır. Bir kişinin günah işledikten sonra tövbe etmesi halinde Allah'ın bir garantisi söz konusu değil. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilediyse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü günahları varsa da Enfal 29'a göre Allah Teala onun günahlarını örtüyor ve günahların mağfireti sebebiyle hiçbir ameli yoksa da mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaktır. Bir insanı cehennemin karanlıklardan cennetin aydınlıklarına ulaştıracak olan tövbe, mürşit önünde yapılan bir tövbedir. Bu tövbeyi gerçekleştirmek için Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır. İşte mürşit önünde yapılan bir tövbe. Evet, mürşit önünde yapılan bir tövbe, mağfiret, tövbe ve geçtiği 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Nasıl Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi cennetine almak konusunda Allah'ın garantisi varsa, kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan aldığı 12 tane ihsanla mürşidine ulaşın önünde tövbe ederse, Allah onun bütün günahlarını mutlak surette sevaba çevireceğini garantisini vermiştir. Nefsin afetleri devrede olduğu sürece o tövbelerden dönüş her zaman mümkündür. Çünkü nefsin afetleri var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık vesaire. Ve şeytan dediğimiz insanların baş düşmanı da bu afetlere tesir ediyor. Allah'a mürşidin önünde tövbe eden kişi o işlediği günahların bir daha işlemeyeceğine dair söz veriyor. Ama tağut, insan ve cin şeytanlar tekrar onun tövbesini bozarak geriye dönüşünü oluşturabiliyorlar. Fakat üçüncü tövbe, Kur'an-ı Kerim'de adı tövbe-i nasuh olarak geçiyor. Nasuh tövbesinin vazgeçilmesi, bozulması mümkün olmayan tövbedir. Tövbe-i nasuh'a ulaşan kişinin nefsinin kalbinde artık afet, hastalıklar yok. Hepsi daimi zikirle birlikte %100 yok olmuş. Nasuh tövbesinden hemen günahların örtülmesi ve hem de günahların

Öyleyse her insan hata yapar ama hata işleyenlerin en hayırlı olanları tövbe edenlerdir. İşte Allah dostu Mevlana Celaleddin Rumi bu hakikati bildiği için gel ne olursan ol, gel. İster Yahudi, ister putperest, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Bu kapı ümitsizlerin kapısı değildir. Ümitli olan kimdir? Ümitsiz olan kimdir? Ümitli olan Allah'a ulaşmayı kalben dileyendir. Ümitsiz olan kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şimdi ekrana Allah'ın rahmetinden ümit kesenler ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler diye iki grup söz konusu. Cehennemliklerin hepsi Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. İşte Hicr 56. Delalette olanlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Allah'ın delalette bıraktığı kişi Allah'ın rahmetinden ümit kesendir. Mülaki olmayı inkar eden kişi Allah'ın rahmetinden ümit kesendir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmesi ne manaya geliyor? Kişinin amelinin boşa gitmesi manasına geliyor. Ameli ne olursa olsun Kehf 105'te boşa gidiyor. O sebeple Allah Resulü öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cehenneme gitmesinin arkasında o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'ın rahmetinden ümit kesmişlerdir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir ikinci grup daha var. Davet kendilerine ulaştığı zaman onlar daveti kabul eden Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenlerdir. Onlar kimlerdir? Onlar Zümer 53'te buyurulduğu gibi rahmetten ümit kesmeyen, Zümer 54'e göre Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler ayetlere iman edenlerdir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler onlar mürşidi işleyenlerdir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler onlar gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler mutlak surette günahları örtülenlerdir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler Yedir Furkan'ın sahipleridir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler Allah'ın mutlaka cennetine garanti ettiği kişilerdir. 14 asırlar ve Zümer 17'ye göre sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler ve cennetle müjdelendiler. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği müşriklerine tövbe etmenizi Rabbimizin size nasip kılmasını Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et insanlara, ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun
O servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana

verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Selamat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vahiy. Birinci sual, günümüzde vahiy sona ermiş midir? Vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Ama geleneksel din tatbikatına giren 19 bidatten bir tanesi vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. O slaytı gösterecek olursak Kur'an-ı Kerim'e muhalif, şeytanın da tesiriyle iblisin insanlara yazdırdığı ve din tatbikatına koyduğu 19 tane bidatten bir tanesi vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sona ermiştir. Halbuki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman vahiy kıyamete kadar devam edecektir. O zaman günümüzde vahiy sona ermiş midir? Hayır, vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Allah Teala kiminle konuşursa, neyle konuşursa onun adı vahiydir. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. Allah Teala Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَهُ فَيُوحَى بِإِذْنِهِ. Allah Teala beşerle, vahiy ile konuşur, perde arkasından veya Resul göndererek Resul'e dilediğini vahyetmesiyle konuşur. Vahiy sadece peygamberleri kapsamaz. Daimi zikre ulaşan herkes Allah ile vahiy ile konuşur. Dört vasıf şartı ve üç sonun şartından bir tanesi o kişinin ehli tezekkür olmasıdır. Ehli tezekkür olmak Allah'la vahiy yoluyla konuşmaktır. Ayetlere baktığımız zaman vahiy mevsim sadece peygamberlerle sınırlı olmadı. Onun dışındaki herhangi bir insanla konuşması, Üzeyr Aleyhisselam'la konuşması, havarilerle konuşması, herhangi bir adama vahyetmesi, Arina konuşması, vahyetmesi, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyetmesi, göklere vahyetmesi, beşere vahyetmesi, yere vahyetmesi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahyetmesi. Burada 10 tane ayet söz konusu. Yani peygamberlerin dışında Allah-u Teala'nın kendisiyle konuştuğu 10 ayet. Öyleyse Allah'ın konuşması olan vahiy sadece peygamberlerle sınırlı değil, onun dışındaki Hazreti İsa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor, yere vahiy ediyor, herhangi bir beşere vahiy ediyor, göklere vahiy ediyor, Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor, Arya vahiy ediyor ve bütün bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in vahiy ile ilgili ayetlerini ihtiva ediyor. Allah Teala'nın dağlara, göklere, yerlere, arıya vahyettiğini kutsal kitaplarda bildiriyor. Bütün devirlerde insanların arasında hep Allah'la konuşabilen birileri var olmuştur. Her devirde de Allah insanlara vahyetmiştir. Kıyamete kadar da vahyini göndermeye devam edecektir. İşte iblisin uydurduğu hürafelerden bir tanesi, peygamberlerden başkasına vahiy gelmez. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğuna göre vahiy onunla kesilmiştir olayı. Bu bir hürafedir. Bu bir bidattir. İkinci sual, Allah'tan vahiy alan kişilerin özellikleri nelerdir? Allah'tan en az seviyede vahiy alanların özellikleri, daimi zikrin sahibi olmaları. Ali İmran 190-191'de لِعُلُوا الْاَلْبَابِ اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ulul-elbab bulunan kullar, onlar ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'a zikrederler. Daimi zikrin sahipleri, dört vasıf şartı ve üç tane sonuç şartının sahibi. Daimi zikrin sahipleri, daimi Allah'ı zikrediyorlar. 19 faziletin sahibidirler. Kalp gözleri, kalp kulakları açık. Ehli hüküm ve hikmettirler. Ehli hayırdırlar. Ve ehli tezekkürdürler. Ehli tezekkür olmaları onların Allah'tan devamlı sormaları ve cevap almalarıyla neticelenir. Vahyin bir müktesep hak olarak başlangıç noktası daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp kulağı ve kalp gözü açılmıştır. Böylece Allah o kişiyle kendi arasında bir köprü kurmuştur. O insanlar sadece Allah'ın vahyini işitmezler. O vahye dayalı olarak gösterdiği şeyleri de görürler. Hepsi Allah-u Teala ile konuşur, sualler sorarlar, cevaplar alırlar. Bu nokta Allah-u Teala'nın vahiy meclisinin kesin olarak başladığı noktadır. Üçüncü sual, şeytan da insanlara vahiy eder mi? Evet. İşte şeytanın da vahiy ettiğini Allah-u Teala hem Enam 112-113 hem de 121'de Allah-u Teala zikrediyor. Enam 112'de كَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ النَّب۪ينَ عَدُوًا شَيَّاتِنَ اِنْسِ وَالْجِنِّ Biz nebilere insan ve cin şeytanları düşman kıldık. يُحِي بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدٍ Bazıları bazılarına süslü olan sözleri vahiy derler. لَوْ شَعَ رَبُّكَ اَيْا رَبِّنْ دِلَسَيْدِ مَا فَعَالُهُ Onu yapamazlardı. فَزَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Onları bırak, onlar iftira etmeye devam etsinler. Şeytan acaba insanlara ne vahiy ediyor? Enam 113'te لِتَزْغَ اِلَيْهِ اَفِدَتَ الَّذ۪ينَ لَا يُمْنَ بِالْآخِرَةِ Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri şeytanın vahiyine bağlansın. Ahirete inmanın gönülleri ona bağlanana, onlara insan ve cin şeytanlar meylesin ve ondan razı olsunlar. Onlara kazandıkları şeyi kazanmaya devam etsinler. Enam 121'de üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahiy ederler. Demek ki üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve bu fasıklar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahiy ederler. Şayet onlara itaat ederseniz mutlaka siz de müşrik olursunuz. Enam 121'de Araf 175'te ise وَتُّ النَّبَى عَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُ اَيَاتِنَا فَاَنْسَلَهُ مِنْهَا فَعَدْبَوْ شَيْطَانِ وَكَانُوا مِنَ الْغَاب۪ينَ Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. Sonra ondan ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı ve böylece zarar görenlerden oldu. Ayetler tilavet ediliyor. Ayetlerin kendine tilavet edildiği insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Bunların başında da ayeti bilmeyenler. Ama ayetler tilavet edildiği zaman ondan yüz çevirenler, onlar şeytana tabi oluyorlar. Ve gavinlerden, azgınlardan oluyorlar. Hicr 39-40'ta ise Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّمَا şey قَالَ فَبِمَا وَيْتَنِي beni azdırmanı yedin levzenle fenerdi. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. İlla ibadekel muhlisin. Ama muhlis kullarım hariç. O halde vahiy ile ilham farkı nedir? Vahiy beşerin Allah'la konuşmasıdır. İlham herhangi bir noktada ufkunun bittiği yerde Allah Teala'nın ona en uygun bilgiyi ulaştırmasıdır ama daimi zikirde olmayanlar Allah'tan ilham alanlardır ama daimi zikrin sahibi Allah'la tezekkür edebilen vahiy alanlardır. Allah Teala şeytanın da insanlara vahyetinden bahsediyor. Başlangıçta nefsimizin kalbi afetlerle doluyken insan şeytanın emrindedir. Nefsimizin kalbini Allah Teala tamamen nurlarıyla kapladığı zamansa şeytan insanın emrindedir. Demek ki 19 afetin sahibi olduğu bir noktada insan şeytanın emrindedir. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane afet. Ama daimi zikre ulaştığı zaman artık şeytan insanın emrindedir ve şeytan insana bir gazı vacı olur. Bu sebeple iblis bir insanın ihlasa ulaşmaması için her şeyi yapar. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın bir insanla konuşması Kur'an-ı Kerim'de vahiy adını alıyor. Sizce günümüzde vahiy alan kişiler var mıdır?
2: Yok, hayır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla vahiy kanalı kapandı yani şu anda. Sanmam.
3: Vardır tabii ki Allah'la beraber. Çünkü içinde kalben inanacaksın bir kere.
1: Sizce bir insan vahiy alsa, Allah'la konuşsa neler olur?
4: Bütün dünya değişir. Ama bahsettiğiniz Kur'an'a göre bu imkansız.
2: Tabii şu an öyle bir kişi çıksa herhalde yalanlarız yani ilk başta.
1: Ama Allah havarilere bile vahyettiğini söylüyor. Hatta Allah'a inanmayan, Müslüman olmayan birine de konuşmuş Allah-u Teala. Yani bu kadar insanla konuşabiliyor da biz niye konuşamıyoruz?
2: Konuşma derken illa karşılıklı diyalog gelmesine gerekmiyor. Bir dua ederken de sen aslında ya da şöyle secdede de belki Allah'la konuşuyormuş gibi hissedebilirsin ya.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de daimi zikre ulaşan, yani kesintisiz şekilde Allah'ın ismini zikreden herkesin vahiy alabileceğini söylüyor. Sizce zikir yapmak insanda neler değiştirir?
4: Kur'an-ı Kerim neresinde söylüyor bunu? Tam tevekkül edeceğini ama vahiy olacağını söylemiyor.
2: Yani iyi yapılabilir tabii, yapsak keşke, aynen dediğiniz gibi. Sonuçta bir yoga yapan bir insan da aslında kendini nasıl mutlu hissediyorsa zikir yap çeken bir insan da o manevi doygunluğa ulaşıp kendini mutlu hissedebilir.
1: Aynı zikirde olanlar Allah'la konuşabiliyor. Bunu yaşamak istemez miyim?
3: İsterim ve konuşuyorum da.
0: Bir misafirimiz sadece de Allah'la konuşuyor gibi hissedebilirsin. İlla karşılıklı bir diyalog gelmesi gerekmiyor. Kalbimizden geçenleri Allah'a aktarıyor olmamız yeterli midir? Hepimizin nefsinin kalbi gözün, kulağın ve konuşabilme hassasının sahibidir. Evet, hepimizin nefsinin kalbi, kalp gözünün, kalp kulağının ve konuşabilme hassasının sahibidir. Ama kalpler konuşmuyorsa, kalpler işitmiyorsa, kalpler görmüyorsa o insanlar Allah-u Teala kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler diyor. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki grup insanla karşılaşıyoruz. Kör, sağır, dilsiz ölüler, olanlar, kör sağır dilsiz olmayanlar. Kör sağır dilsiz olanların ortak parantezi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kör sağır dilsiz olmayanların ortak parantezi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan iç dünyasında kör sağır ve dilsiz olmaktan kurtulacaktır. Daimi zikre ulaşması halinde ise körlükten, sağırlıktan ve dilsizlikten eser kalmaz. Allah'a duyan, onun gösterdiklerini gören ve Allah ile konuşan bir kalbin sahibi oluruz. Burada bizler için önemli olan Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hedefine sahip çıkmak söz konusudur. Gerçekten ayetlere baktığımız zaman Arap 179'da وَلَقَدْ زَرَنَا لِجَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا كَرْدِرْلَر لَهَمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا سَهَرْدِرْلَر لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا onlar dilsizdirler. Hepimizin işte bu Allah'a ulaşma dileğiyle bunların baş gözümüzün, baş kulağımızın ve kalbimizin dirilmesi gerekiyor Allah'a ulaşma dileğiyle. Bu dünyaya dönük Allah'ın hakikatlerinin ifadesi söz konusu ama bunun psikotesi olayı bunların konuşmaya başlaması. Kör sağır dilsiz olmaktan kurtulup konuşmaya başlamasıyla ancak hedefe ulaşabiliriz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'tan vahiy alanların başında Allah'ın Resulleri, mürşitleri geliyor. Ve Allah her devirde o mürşitlerin olduğunu açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Güzel düşünüyorum, iyi düşünüyorum.
1: Yani bunlardan ilim alırsak nasıl bir hayatımız olur?
3: Ah, onlardan ilim aldığımız zaman keşke hepsi ilim alsa da o zaman her şey değişik olur.
2: Belki vardır, belki yoktur, bilemiyorum ama sonuçta kötüye kullanan insan çok. Dolayısıyla ben dinin biraz daha bireysel olduğunu ve herkesin imanının da toplu bir cennete gitme nasıl olmayacaksa herkes kendi yaptığından sorumlu. Bunun için aslında çok mürşide de gerek yok. Peygamber var, Kur'an var. Yani burada mürşidin sana katacağı çok da bir şey yok yani.
4: Ben bir tane vahiy biliyorum. Ötekilerin hepsi din olabilir. Ben de bir yere kapanıp günlerce yapabilirim. Hacı Bektaş gibi bilmem. Onları başka o. Ama bunların hiçbiri vahiy.
1: Onlar işte Allah'ın...
4: Biraz tarikat işine giriyor, benden uzak. Ben sadece yaratıcıyı biliyorum.
1: Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara biat ederse bana biat etmiştir, hidayete erer buyuruyor.
2: Biat etmekten kasıt ne? Yani biz sahabeyi kabulleniyoruz zaten, karşısında da değiliz. Ama burada biattan kasıt ne? Şimdi mürşit diyorsunuz, adam mürşidin yürüdüğü yoldan yürüyor. Bu mu yani biat etmek? Yoksa ne bileyim, mürşidin aslında söylediği şeyler, doğru şeyleri alacaksın işte. Yani bu yani ekstra yapacak bir şey yok yani. Bir kişi şu an çıkıp ben Allah'la görüşüyorum, vahiy alıyorum, Allah'ın görevlendirdiği kişiyim dediği zaman siz buna nasıl ikna alacaksınız? Sizin sorumu o zaman.
0: Bir misafirimiz zihnin bireysel olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi yaptığından sorumlu. Bunun için mürşide de gerek yok. Mürşidin insana katacağı bir şey yok dedi. Allah ile aramıza bir mürşidin girmesine gerek yok mudur? Tabii ki vardır, farzdır. Şimdi insanlar dikkat ederseniz, ben peygambere inanıyorum, ben kitaba da inanıyorum diyor. Ama şeytan öyle bir tuzağa düşürmüş ki o peygamber de bir insan. O peygamber de geldiği zaman onun döneminde bugün şu anda mürşidi inkar edenlerle aynı safa düştüklerini görüyoruz. Onu da inkar etmişlerdir. Allah-u Teala Bakara suresinin 118. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala peygamberlerle konuşmuştur. Ama Bakara 118'de قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ yani o bilmeyenler, cahiller Levla yükelim Allah, Allah bizimle de konuşmalı. Bize de ayet vermeli. Kezalike kalelezine min kablihim misle kavlihim. Onların kalpleri evvelkilerin kalplerine teşabet kulubu. Kalpleri birbirine benzedi. Ya bugün mürşidi inkar edenler, Resulullah'ın döneminde Resulullah'ı inkar edenler aynı kalbin sahibi. Aynı sözler. Dolayısıyla mürşidi yalanlamak peygamberi yalanlamakla eşdeğerdir. Çünkü mürşid dediğimiz 14 asıl evvel Resulullah'ın döneminde 7 sabah 4 teslim yaşayan sahabe hepsi birer mürşid olmuşlar. Ve Yusuf 108'de Allah-u Teala kul hazi sebili ed'u ilallahi ala besiretin ene ve men ettebani ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. Neyse Allah Resulü Allah'a davet ediyor. Sahabe de Allah'a davet ediyor. Resulullah'ı inkar edenler sahabeyi de inkar edenlerdir. Sahabe birer mürşid, Resulullah da Allah-u Teala'nın peygamberi. Allah'ın peygamberi diyorsa ki bana itaat eden benim sahabeme de itaat eder. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet erersiniz. Neyse Allah Resulü nasıl Allah'ın peygamberi sadece ben varım dememişse benim yetiştirdiğim sahabe de ben gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet erersiniz. Yani bu sözüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşitleri tasdik etmiş midir? Evet. Öyleyse her devirde devrin imamı var ve onu temsil eden vesile olanlar var. Alimran 112'de Allah-u Teala dürübet aleyhimü zilletü eynema sirkufu hablim minallahi hablim minennaz. İnsanlar üzerine zillet damgası vururdu. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipi tutan müstesna. Allah'tan bir ip Kur'an-ı Kerim, sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip Allah'ın mürşidi. Ve Nisa 80'de Resul'e itaat Allah'a itaattir. Maide 35'te ise Allah-u Teala açıkça vesileyi Allah'tan isteyin. Her devirde hidayete erdiren asareten ve vekareten devrin imamı vardır. Ama onun dışındakiler hepsi vesiledirler. Allah-u Teala onları ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerime mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor. Başlangıç noktasında herkes delalette. Ama Arap suresinin 27. ayet-i kerimesinde Maliyyac ala mayil ku şeytanin fitnetinle midirin bizim kurun maradil. Enne cealne şeyyatine evliya alellezine la yuminun. Biz aminu olmayanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere şeytanı dost kılarız. Allah ile kul arasında insanlar zaten girmezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisi arasına koyar. Tekrar ediyoruz. Allah ile kul arasına insanlar zaten girmezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisinin arasına koyar. Bu insanlar ya Nebi Resullerdir ya da Veli Resullerdir. Bütün Resullerin görevi insanları hidayete erdirmek. Yani Allah'a ulaştırmaktır. Mürşid de insanı Allah'a ulaştırmak için Allah'la kul arasına girer. Allah'la kul arasında bu mutlaka zaruridir, farzdır. Allah öyle buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, mürşitlerine tabi olmadan, herhangi bir vahiy almadan, Kur'an-ı Kerim hakkında açıklama yapan din adamları, Mü'min Suresi 56. ayetinin muhtevasına girer mi? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mürşitlerine tabi olmadan, herhangi bir vahiy almadan, Kur'an-ı Kerim hakkında açıklama yapan din adamları Mümin Suresinin 56. ayet muhtevasına girer mi? Girer. Allah Teala Haç 8'de şöyle buyuruyor. Minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin. Yani bir ilmi yok. Ve la huden, mürşide de tabi değil. Mürşidine tabi olmadan, herhangi bir vahiy de almadan ilmi de yok. Kur'an-ı Kerim'e de dayanmıyor. Dayanmıyor. Ve la kitab-ül münir. Onlar Allah hakkında insanlarla mücadele ederler ve bunların inatçı şeytan olduğu zikrediliyor. Haç suresinin 4. ayet-i kerimesi veya 3. ayet-i kerimesi baktığımız zaman 3. Minen nasi men yucadil billahi bi gayri amin yetebeyne kulli şeytanin marid. Onlar inatçı şeytana tabi oluyorlar. Burada Allah-u Teala'nın söylediği sultan kelimesi o devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temsil ediyor. Yani bir tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var, bir tarafta da Allah'ın ayetlerini onunla ellerinde hiçbir delil olmaksızın tartışanlar var. Eğer tartışma yapanlar kendi kavimlerindeki Resulullah ile beraber olsalardı, o zaman bir sultanla beraber olacaklardı. Tartışmaya mahal kalmayacaktı. Çünkü aynı şeyi söylemiş olacaklardı. Ama diğerleri babalarından, dedelerinden öğrendikleri yanlışlarla geliyorlar ve bu insanlar kalplerinde hiçbir zaman ulaşamayacakları bir yerin kibirin taşınıyorlar. Böyle insanlar her devirde var olmuştur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın insanlara vahyettiği dinin temelinde hayattayken Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
3: Allah'a nasıl ulaşırız? Ancak öteki tarafa gittiğimiz zaman ulaşırız.
4: Yaşadığınız kısa zaman içinde eğer size gösterilen şekillerde ya da Kur'an-ı Kerim'de yaşadıysanız bu dünyada öldükten sonra gideceğiniz yerdeki yerde ulaşabilirsiniz. Başka türlü bir Rabbe ulaşılacağını düşünmüyorum.
2: Allah'a ulaşma imanın iyi bir seviyesini anlıyorum yani. O manevi hazzı yaşamak bence yani Allah'a ulaşmak. Yoksa tabii ki de fiziksel anlamda değil.
1: Allah-u Teala istiyor ki Şura suresi 13. ayet-i kerimede kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya hayatında ve ermiş evliya mı yaparım diyor. Bunu yaşamak istemem.
3: İsterim. Hey Yüce Allah'ım seni çok seviyorum. Ben yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Çok güzel bir şey hissettim. İçimi rahatlattı, kalbimi rahatlattı. Huzur verdi.
2: Arapçaya hakim olmayınca da farklı anlamlar çıkartıyor. Şimdi aynı ayetten 3 tane meal çıkıyor. Bu ne, nasıl oluyor peki? Bir arkadaşla konuşmuştuk. O da bunu Kur'an'ı sadece Furkan sahibi olan insanlar anlar gibisinden bir şey çıkıyor da bu durumda şöyle de bir mantık çıkıyor. O zaman yine aslında araya aracı koyuyoruz. Allah bize
1: de Furkan sahibi mi?
2: Ya yok olamıyorum demiyorum. Şunu demek istiyorum. Ben Furkan sahibi olmadan bu Kur'an'ı anlayamaz mıyım peki? Yani neden aramıza illa sürekli bir aracı koyuyoruz?
0: Mesela benim Arapça hakim olmayınca aynı ayetten 3 tane farklı mana çıkıyorum. Farklı Kur'an-ı Kerim mahallerinin olmasının sebebi Arapça yeterince bilinmemesi sebebiyle midir? Hayır. Allah'ın reçetesine uyulmaması sebebiyledir. Başlangıç noktasında herkes hasta. 19 negatif özellikten bir tanesi kalplerinin 19 tane hastalıkla dolu olması. 19 hastalıktan bir tanesi zulümdür. İnsanda var, cehalettir, insanda var, isyandır, insanda var. Ve bunun gibi 19 tane şirk. Bunlar hepsi hastalıklardır. Peygamberler de nefs hastalıklarının doktorudur. Allah Teala hasta olan insanların doktora ulaşabilmesi için sebepler halk etmiş. Bu sebeplerin başında da Allah'a ulaşma dileği geliyor. Allah Teala kalben Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka kendi doktoruna ulaştırıyor ki Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde ya yön nasu kad câkum ve'uzetim rabbikum ve şifan limâfisi duruyum. Size öğüt geldi ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa. İşte ister Âl-i İmrân 7 olsun, ister Enbiya 7 olsun, ister Fussilet 44 olsun, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in aminu olanlar için hidayet ve şifa olduğunu buyuruyor. Aminu olanlar kimlerdir? Aminu olanlar öğüt alan, kalben Allah'a ulaşmayı diyenler. Aminu olanların öğüt aldığını nereden biliyoruz? Allah-u Teala iki ayet-i kerimede hem Müzzemmil 19'da kul hazi sebili in hazi tezkire femen şahatta kazayla rabbi sebila. İşte bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştıran bir yol ihtiyaz eder. Yani öğüt alan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a giden bir yol tutan kişidir. Değer 29'da da aynı şeyi söylüyor. O zaman Fussilet 44 amel olanlar onlar için hidayet ve şifadır. Onlar amel olanlar. Onlar öğüt alan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Eğer kimler Kur'an-ı Kerim ayetlerini izah edebilir sualini sorsanız ne cevaplarsınız? Arapçayı ana dil gibi bilecek, Arapça grameri bilecek, bilmem kaç tane hadisi bir ezbere bilecek, hayatını bilecek, kahit bilecek, kelam bilecek veya birçok şeyler. Ama şimdiye kadar yapılan tefsirlere ve maallere dikkatle, ibretle bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i öyle bir manaya ulaştırmışlar ki hiç kimsenin oradan öğrendikleriyle bir hedefe ulaşması mümkün değil. Allah Teala hepsini birden ortadan kaldırıyor ve müteşabi ayetlerin farkına varanlar tezekkür ilminin sahipleridir. Yani zamanın imamı ehli tezekkürdür ve Kur'an-ı Kerim'in mealini aradaki altın zincire dayalı olarak Allah'tan aldığı ilimle müteşabi ayetleri de çözebilendir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Müsaadenizle inşallah bir sorum olacaktı. Vahiy kavramının dinin bidatlerden temizlenmesi açısından önemi nedir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden ve vahiy kavramının dinin bidatlerden temizlenmesi açısından önemi nedir? Farzdır. Yusuf 108'de kul hazi sebili edu ilallah ala basiretin ene ve men etebani. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol budur. Her devirde devrin imamı var ve onu temsil eden vesile olanlar var. Hepsi Allah'a davet ediyorlar ve ancak daveti kabul edenler dini yaşayanlardır. Daveti kabul etmeyenler hürafelerle din yaşayanlardır. İnsanlar öyle devirler geçiriyorlar ki din unutuluyor. Allah-u Teala ne halleri varsa görsün demeyeceği için vahiy meclisini bitirmiyor. Her devirde insanlara vahiy ediyor. Her 100 senede bir müceddit yani zamanın standartlarına göre Kur'an-ı Kerim açıklayıcı hükümleri icra edici birisi geliyor. Böylece Kur'an'ın ayrılıklara medar olan kesimleri tatbikattan çıkarılarak Kur'an'ın asli standartlarına geri döndürülmesi söz konusu. Asırlar boyunca insanlar tarafından tatbikata sokulan birçok hürafe devre dışı kalmaya mahkumdur. Mehdi Aleyhisselam'ın görevlerinden bir tanesi dini bidatlerden temizlemek. Yani sadece Müslümanlar için değil, Yahudiler için dini bidatlerden temizlemek, Hristiyanlar için dini bidatlerden temizlemek, Müslümanlar için dini bidatlerden temizlemek. Aynı zamanda dinde fırkalara ayrılmamak. Bu da ancak bir dilekle söz konusu olur. Kalben ulaşmayı dileyen herkes tek dinin sahibi olduğunu zaten yaşayacaktır, öğrenecektir. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın peygamberinin yaptığı şeyi yapacak. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kutperestliği yok etmesi gibi o da aynı şekilde mevcut bidatleri yok edecek. Ve sonra İslam'ı yeniden kuracak. Gerçekten her 100 senenin başında şu ümmetin dinini bidatten dine sonradan karışmış batıl uygulamalardan ayıracak, yenilecek ilim sahibi bir zatı mutlaka gönderir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mazereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Siz Allah'a, Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
8: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
9: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
10: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
9: Uzanamam. Hakkım değil.
11: İsterdin ama imkanların yok ki.
12: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
13: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
11: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah Teala Şura 13'te ve Rad 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Resullerin hidayetle gelmesi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Her zaman olduğu gibi konferanslarımızın merkezinde ezeli ve ebedi tek dinin yegane kaynağı son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde Resullere baktığımız zaman karşımıza hemen bir slaytımız çıkıyor. Varlıklar aleminde, evet, şu anda ekranda gördüğünüz gibi melek resuller emr aleminde Allah'ın yarattığı kullarıdır. Cin resuller gayb aleminde ve insan resulleri de zahiri alemde görevlidirler. Allah Teala 3 asıl ve 3 karşıt olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Bu 6 alemin 3 asıl ve 3 karşıt olmak üzere 6 alemin içerisinde Allah Teala nebi resuller ve ayetlerde veli resullerden bahsediyor. Nebi resullerle veli resuller arasındaki 10 tane birbirinden farklı özelliğe baktığımız zaman ayetlerde karşımıza bir hakikat çıkıyor ki Allah Teala nebi resullere şeriat kitabı veriyor ve nebi resuller arasında fetret dönemi var. Yani nebi resuller olmadığı dönem geçtiği ayetleri de görüyoruz. Ali İmran 81, Maide 19. Nebi resullerin olduğu zaman dilim içerisinde birden fazla nebi resul yoktur. Bütün nebi resuller aynı soydan gelirler ve sadece nebi resuller, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği nebi resuller insanlardan seçilir. Nebi resullerin 5 görevine karşılık, veli resullerin 4 görevi, nebi resuller asaleten devrin imamı, veli resuller vekaleten, nebi resuller asaleten şefaat yetisine sahip, veli resuller vekaleten ve son nebi, nebire sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi, ama kıyamete kadar da resuller hep ardı arkası kesilmeksizin devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hiçbir kavim yoktur ki o kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah Teala Resul tayin etmesin. Veli Resuller arasında bir fetret dönemi, bir boşluk dönemi yok. Veli Resulleri Allah Teala ard arda gönderiyor. Fetret dönemi yok. Mü'minin 44'te biz Resullerimizi ard arda gönderiyoruz. Veli Resuller Nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Ve Veli Resullerin Cuma Suresinin 2. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi 4 görevi var. Ama bu Veli Resullerden bir tanesi vekaletin devrin imamı seçilecekse Allah Teala 15. görevi de ona veriyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki
Allah Teala hidayete erdiren bir devrin imamı olmasın. İşte Resuller slaytımıza baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, Nebi Resullerin yaşadığı dönemde de her kavimde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan Veli Resuller var. Bu 4, bu değil. Nisa 165'te başlayan slaytımıza baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Onları müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra uyaran ve müjdeleyen Resul gelmedi diye mazerette bulunmasınlar. Hiçbir Resulümüz yoktur ki onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Ve Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün ümmetlerden, kavimlerden Resuller tayin ettik. Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinav etsinler diye Resuller vazifeli kıldık. Evet, tekrar ediyoruz. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın tayin ettiği veli Resuller tağuta kul olmaktan iştinav etsinler ve Allah'a kul olsunlar diye. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Ve Taha 134'te Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsvay olmadan senin ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. Böylece biz senin ayetlerine tabi olur, müminlerden olurduk. Sevgili kardeşlerim, bu ayetlerin lisasına baktığımız zaman Allah Teala'nın Nebi Resullere verdiği 5 görev Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Birinci görev ayetlerin tilaveti. Her zaman muhterem Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın size 7 katlık bir sarayı vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. İşte bu misale benzer şekilde bodrum katı ayetlerin tilavetiyle gerçekleşiyor, başlıyor. Ve ayetlerin tilavet görevini Allah Teala Nebi Resullere, Veli Resullere veriyor. İster Veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, onların birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bir slaytımız var, ayetlerin tilavetini, görevini Resuller yapar. Ona da bakacak olursak, o zaman, evet, şu anda gördüğünüz gibi ekranda, Bakara 129'da ayetleri tilavet edecek, açıklayacak olan Allah'ın Resulüdür. Bakara 121'de ayetlerimizi size tilavet etsin, açıklasın diye. Ali İmran 164'te ayetleri tilavet eder, tilavet eder. Cuma 2'de onun ayetlerini, Allah'ın ayetlerini okur. Ve İbrahim 4'te biz onu kendi kavmin lisanıyla gönderdi ki ayetleri tilavet etsin, açıklasın diye. Yunus 47'de her ümmetin bir resulü vardır. Yani her kavmin bir resulü vardır. Ve likul ümmetin resul fe izâ câ'a resulüm kudiye beynemul kıstî. Onlar arasında adaletle hükmolunur. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki bütün zaman parçalarında Allah'ın dinini insanlara öğretmekle vazifeli olan Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller, onların olmadığı dönemlerde de kavimlerin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri tilavet eden, açıklayan Veli Resuller vardır. Ve bütün bu Veli Resuller hidayetle vazifeli kılınıyor. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir.
Ama hidayetin hedefi kesinlikle mutluluktur. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakacak olursak, bütün kutsal kitaplardaki şeriat tektir. Nuh aleyhisselamın şeriatı, İbrahim aleyhisselamın şeriatı, Musa aleyhisselamın şeriatı, İsa aleyhisselamın şeriatı ve Nebiyye Sultanı Peygamber'in şeriatı aynı şeriat. Bu şeriat muhtevasına 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Bu 7 safa 4 teslimden oluşan ezeli ve ebedi din 3 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, Allah'ın tekliğidir. Tevhid, dini yaşayan insanların tek cemaati oluşturmasıdır. Ve teslim, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Şura 13'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın emri ve akimü dine, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun, dinde fırkalara ayrılmayın. İşte Yahudiler 71 fırkaya, fırka-i naci hariç 70'i cehenneme gidiyor. Hristiyanlar 72 fırkaya, fırka-i naci hariç 71'i cehenneme gidiyor. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme gidiyor, bir tanesi hariç. Yani her devirde Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplardaki dini yaşayan tek fırka fırka-i naciyedir. Onlar kurtuluştadır. Geri kalanlar, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Yani şirkte olanlardır. Allah-u Teala Rum 30'da ezeli ve ebedi tek dinin olduğunu buyuruyor. Ve bu tek dinin yaşanabilmesi Rum 31'de Allah'a yönelmekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Münibin eyleyi ona yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Namaz kılın, sakın müşriklerden olmayın. Kimdir o müşrikler? Rum 32'de onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse dinin esası 3 esas üzerine Allah tektir, vahdet akidesi, tevhid, tek cemaati oluşturmaktır ve teslim, ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi, fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi diye, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi ve bütün Resuller, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her kavmin içerisinde Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı elçilerin hepsi bu tek dini insanlara öğretiyor. Evvela onlar öğreniyorlar Allah'tan ve daha sonra Allah'ın emriyle öğretiyorlar. Evet, Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Bu halde sevgili kardeşlerim, her devirde mutlak surette Allah'ın Resulleri hidayetle geliyor mu? Evet. Nitekim insanlar, bu dünya hayatını yaşayan insanlar sonunda ya cehenneme ya cennete gideceklerdir. İşte cehenneme giden insanlar, ki ağırlıkta her dönemdeki insanlar ağırlıkta cehenneme gidecek olanlardır. Yani dinde fırkalara ayrılanlardır. Özellikle Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine bakacak olursak, لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِيلًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْسُرُنَ بِهَا لَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُنَ بِهَا Cehennemi insan ve cinlerin çoğuna hazırladık. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. İşte sevgili kardeşlerim, Resullerin getirdiği hidayete muhatap olduktan sonra hidayeti dilemeyenler. Demek ki bütün Resuller hidayetle geliyor ve hidayeti kutsal kitaplardaki 7 safa hidayeti açıklıyorlar. Adem Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış.
Nuh aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. Musa aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. İbrahim aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. İsa aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz 7 safa hidayeti açıklamış. Bu 7 safa hidayetin muhtevasında ne var? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte elimizde mevcut olan 4 kutsal kitaba göre bakacak olursak 7 safayı şöyle açıklayabiliriz. Resullerin açıkladığı 7 safa. Evet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatına bakıyoruz.

Kerim. Nefsin Allah'a teslim 5. safa, Tevrat ayeti, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an-ı Kerim. 6. safa İhlas İrşad, Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve 7. safa iradenin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün peygamberler kavimlerine bu 7 safa hidayeti açıklamışlardır. Adem Aleyhisselam'ın dini ile Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini aynı din. Allah Teala Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde bakın Allah ne buyuruyor. İnne Allah istafa Adem'e. Allah Adem'i seçti ve Nuh'u seçti ve Allah İbrahim'i seçti. İşte Allah Teala Nuh Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'ın dininden. İbrahim Aleyhisselam da Nuh Aleyhisselam'ın dininden olduğunu Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi söylüyor. Öyleyse Resullerin zinciri aynı zincir. Zincirin halkaları arasında bir boşluk yok. Ve enne min şi'ati ile İbrahim. Muhakkak ki onun dininden, onun dininde bahsettiği Hazreti Nuh'un dininden. Bahsettiği Hazreti İbrahim'in dini. Yani Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini. Bütün peygamberlerin dini aynı din ve bütün peygamberler kavimlerini af ve mağfirete davet etmişler. O slaytımıza da bakacak olursak din aynı din, hepsi hidayetle gelmiş. İşte Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi: ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Delalet hidayetin zıttı. 7 ayet-i kerimede başlangıç noktasında insanlar şu hadis kalsın: hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse bütün Resuller hidayetle geliyor. Başlangıçta herkes delalette ve delalette olan insanları Allah Teala Resulünü hidayetle gönderiyor. Evet, Resulünü hidayetle gönderiyor. Her kavmin içerisinde o Resulü hidayetle gönderiyor. Hidayet ne? Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Evet. Ve ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse Allah'ın bizi hidayete erdirmesi, bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz, hidayeti dilememiz lazım. İşte bütün Resuller kavimlerine hidayete davet ediyorlar. Hidayete çağırıyorlar ve ruhun hidayetinin de dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olduğunu buyuruyor. İkinci safa, ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Evet, bütün insanlar Allah'a muhtaç. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ne zaman biz başımız üzerine devrin imamın ruhu bir nimet olarak gelip yerleşiyor? 12 tane insanla mürşidimize tabi olduğumuz an. Ve insanlar, ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. O halde birbirinize zulmetmeyin. İşte Allah Teala'nın 3 esas üzerine bina ettiği muhteva: vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, hidayetin dilenmesiyle şirkten kurtulmaktır. Tevhid, Allah'ın bizi nimetlendirmesiyle Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabiyettir, tabi olmaktır. Ve teslim, ruhu, veçi ve nefsi Allah'a teslim edip kendimize zulmetmekten kurtulmaktır. Dinin tamamı budur. Ve bütün Resuller hidayetle gelmişlerdir. Hidayeti insanlara açıklamak üzere gelmişlerdir. Ama sevgili kardeşlerim, her dönemde İnsanların çoğunun gideceği yer cehennem. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Zümer 71. وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوَا فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولَ مُكُمْ يَتُونَ عَلَيْكُمْ عَيَاتِ رَبِّكُمْ. Kafirler zümre cehenneme sürülürler ve oraya geldikleri zaman cehennem bekçileri cehennem kaplarına girenlere soruyorlar:

ayetleri sizlere telavet eden Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Lakin azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Resuller hidayetle geldiği zaman Resullerin davetini dikkate almayan, dünya hayatına dalanlar, onlar daveti kabul etmiyorlar ve bu daveti kabul etmeyenler Kur'an ayetleriyle sağır dilsiz ve kör olarak Allah onları değerlendiriyor. İşte bir slaytımız var. Sağır dilsiz ve körler. Evet, başlangıç noktasında herkes sağır dilsiz ve kör ama onu sağır dilsiz ve körlükten kurtarmak üzere Resul hidayetle geliyor. Hidayeti dilerse Allah Teala onların kör olan gözlerini açacak, sağır olan kulaklarını açacak, dilsiz olan dillerini açıp konuşacak ama dilemiyorlar. İşte kör, sağır ve dilsiz olmayanlar, onlar hidayeti dileyenlerdir. Kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlar da hidayet karşında delaleti seçenlerdir. Zaten başlangıç noktası herkes delalette ve bu delalette olanlar eğer hidayeti dilemezlerse Allah onları delalette bırakıyor. O delalette kalanlar bu slaytta gösterilen ayetler mücibince onlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Cehennemliklerin bir özelliği de nedir? Cehennemliklerin bir özelliği hepsi kör, sağır ve dilsizlerden oluşuyor. Allah Teala Mülk Suresi'nin 8 9 10. ayet-i kerimesinde size nezir gelmedi mi? Her resul bir nezirdir. Onlar da itiraf ediyor geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve eğer onlar işitseydik ve akletseydik. İşte bir insanın işitip akledebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı, hidayeti dilemesine bağlı. İşte hidayetle Resul geliyor. Ya hidayeti diliyorlar, gören, işten ve idrak edenlerden oluyorlar ve ya hidayeti dilemiyorlar, o zaman sağır, dilsiz ve kör olarak hayatlarına devam ediyorlar ve onların üzerine azap sözü hak oluyor, cehennem hak oluyor. Evet. Bu halde sevgili kardeşlerim, bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerdeki Allah Teala Haç 75'te Allahu yestefi minel melaikete resulü ve minen nas. İnsanlardan da ve meleklerden de resuller seçer. Bu ayet-i kerimede konu olan melekler ve resuller insanlar olması hasebiyle seçilen resuller veli resullerdir. Çünkü tekrar o birbirinden farklı 10 özelliğe bakacak olursak resullerde nebi resulleri sadece Allah insanlardan seçiyor. Evet. Ne meleklerden nebi resul var, ne cinlerden bir nebi resul var. Nebi resuller sadece ve sadece insanlardan seçiliyor. Evet. Burada da görüldüğü gibi Allah razı olsun, insanlardan seçiyor. Sadece insanlardan seçilir. Ama veli resuller hem insanlardan seçiliyor, hem meleklerden seçiliyor, hem de cinlerden seçiliyor. Nebilerin olmadığı fetret dönemlerinde Allah Teala onlardan bir tanesini seçiyor, vekaleten devri imamı tayin ediyor ve bütün kavimlerde Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi gereğince ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli resuller tayin ediyor ve veli resuller gönderilmesine rağmen onlar ne yazık ki hedefe ulaşmıyorlar. O halde sevgili kardeşlerim, gerçekten bütün zaman parçalarında ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli resuller tayin ediyor. O veli resuller hidayetle geliyorlar ve hidayetin olmadığı bir dönemde dinin yaşanması mümkün değil. Bu açıdan resullerin hidayetle gelmesi konusu konferansımız çok manidar. Zaten Kur'an-ı Kerim'in şifresi Ahzab 40'ta da bu muhtevayı açıklıyoruz. Allah Teala İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Ve görüyorsunuz ki cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Allah Resulleri niçin gönderiyor? Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz.
Resul'e itaat kime itaattir? Resul'e itaat Allah'a itaattir. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesi. Öyleyse eğer Resul'e itaat Allah'a itaatsa Allah-u Teala Resullerin nisanıyla dini açıklıyor. Ama günümüzde Kur'an-ı Kerim var ve çoğu insan Risalet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Halbuki bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala şeriat kitaplarını nebilere veriyor ve ulu azm nebilerin ardından bir resulün geleceğini Allah Teala bize müjdeliyor. İşte 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Resul Mehdi Aleyhisselam'dır. Ali İmran 81'de bahsi geçen bütün ulu azm nebilerin arkasından gelecek olan resul o Mehdi Resul'dür ki Allah Teala onu 7 grup ayet-i kerimede Kur'an'da açıklıyor. Evet. Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeleyen Kur'an-ı Kerim'deki 7 grup ayet. Ali İmran 81. Bütün ulu azm nebilerin arkasından Allah'ın bize geleceğini müjdelediği resul o Mehdi Resul'dür. Tövbe 32 ve Tövbe 33'te bahsi geçen resul de Mehdi Resul'dür. Furkan 27, 28, 29, Furkan 30'da da bahsi geçen resul de Mehdi Resul'dür. Ve Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde de size Allah'ın ayetlerine yakın hasıl edemediniz diyen de Resul Mehdi Resul'dür. Semanın bir dumanla, fitneyle kaplandığı günlerde de bahsi geçen Allah'ın geleceğini bize müjdelediği Resul yine o Mehdi Resul'dür. Ve Saf 8-9'da da bahsi geçen Resul Mehdi Resul'dür. Beyne 2'li ve 3'te de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman parçasında, bütün kavimlerde, insan topluluklarının içerisinde mutlak surette Allah-u Teala'nın ayetlerini tilavet eden, açıklayan ve tabi olanların nefsini tezkiye ve tasfiye eden ve onlara kitabı hikmeti öğreten Allah'ın Resulleri hep vardır. Bütün Resuller vehbi olarak Allah tarafından Risalete vazifeli kılınıyor. Kasas 68'de Rabbuke yahliku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Doğuştan doğmadan evvel seçilen Allah'ın Nebi Resulleridir. Allah Teala onları seçiyor, iradesini teslim alıyor ve onlara şeriat kitabı veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde geçen Nebi Resullere baktığımız zaman Nebi Resuller ve onların arkasından onların şeriatıyla amel eden belli Resullerin hepsi kendi kavimlerini af ve mağfirete davet ediyor. Yani hidayete davet ediyorlar. İşte Adem Aleyhisselam, işte Nuh Aleyhisselam, işte Hud Aleyhisselam, işte Salih Aleyhisselam, işte İbrahim Aleyhisselam, ister Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, eğer af ve mağfiret varsa hidayet vardır. Hidayet varsa af ve mağfiret vardır. Eğer hidayet yoksa af ve mağfiret söz konusu değil. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde bir zamanlar gelecek. Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Bakın onlar alimdir diyor. O günkü alimler hidayeti bilmiyorlar. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmıştır ve tekrar onlara dönecek. Öyleyse hidayeti bilmeyen alimler fitne sebebi. Ama hidayeti yaşayan alimler onlar aslında ıslah edici Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse her devirde istisnasız Allah'ın dostları, Allah'a davet eden, ıslah edici amel işleyenler, her devirde tağut şeytanın dostları, şeytanı ateşe davet eden ve insanların delalete kalmasına sebep olan iki grup. Birisi fitne sebebi, diğeri de ıslah sebebi. Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Bu dini benimle Allah nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. Benimle ben nasıl
vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlarla şirkten kurtulmuşlarsa onunla fitneden kurtulacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Mehdi eğer Resulse, Mehdi aleyhisselam Resulse, o zaman görüyorsunuz ki kesinlikle fitneden kurtulmak, şirkten kurtulmak, delaletten kurtulmak ancak Resul'ün öğretisiyledir. Bir kere daha söyleyelim. Mehdi aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele veriyor. Yani Mehdi aleyhisselam da vahiy üzere mücadele verecek. Kur'an'ı Allah'tan aldığı vahiy ile öğreniyor. Vahiy ile Allah Teala Mehdi aleyhisselama Kur'an'ı öğretiyor. Ve Allah Teala nasıl bu dini bizimle başlattıysa Mehdi aleyhisselam'a sona erdirecek. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. Fitneyi oluşturan, hidayeti bilmeyen alimler, o gün yaşayan alimler, gök ben altında yaşayan insanların yaşayanları, fitne onlardan çıkmıştı, tekrar onlara dönecek. Öyleyse fitneyi oluşturan alimlerden, fitneden insanları kurtarmak, Allah'ın 14 asır evvel geleceğini bize müjdeledi. Mehdi aleyhisselam'la bu gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din çok kolay, çok basit. Vahdet, tevhid ve teslim. Yani Allah'a ulaşmak dilek bir dilektir. Şirkten kurtulmak vahdet akidesini oluşturuyor. Tevhid 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği müşride tabi olmak, tevhidde olmaktır. Ve teslim, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi, ruhun dünya hayatında, fizik vücut ölmeden evvel dünya hayatında Allah'a ulaşması. 7 kademede gerçekleşiyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teski kademelerini bir bir geçerek 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh da 7 tane gök katı yükseliyor ve sonuçta Allah'ın zatına ulaşıyor. O slaytımızı da gösterecek olursak 7 kademedeki nefs tezkiyesi ama ruhun da gök katlarına birer birer yükselmesi. Nefsi emmarede ruh birinci gök katında, nefsi levamede ruh ikinci gök katında, nefsi mülhemde ruh üçüncü gök katında, nefsi mutmainede ruh dördüncü gök katında, nefsi raziyede ruh beşinci gök katında, nefsi marziyede ruh altıncı gök katında ve nefsi tezkiyede ruh yedinci gök katında. 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatına sığınması ruhun hidayetidir ve ruhun Allah'a teslimi. Ama fizik vücudun bizden ayrılması söz konusu değil. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Allah-u Teala bunu Alimran 20'de zikrediyor. Nefsin hidayeti ise nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmamız. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimidir. Ve nefsin Allah'a teslimine baktığımız zaman nefs 19 faziletin sahibi olduğu zaman ruh gibi 19 tane hasret, 19 tane fazilet o slaytımıza bakacak olursak göreceğiz ki kesinlikle olay bu şekilde cereyan ediyor. Evet, başlangıç noktasında 19 afetin sahibi olan nefsimiz daimi zikre ulaşıp nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 19 faziletin sahibi oluyoruz ve şeytan artık bize tesir edemez. Evvelden biz şeytanın kuluyken şimdi şeytan bizim kölemizdir. Bizim uşağımızdır. 19 tane hasretin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın insanlardan istediği bu. Hepimiz iblisle imtihan oluyoruz. Ama sonuçta imtihanı başararak o bizim kölemiz. Başlangıç noktasına biz onun emrindeyken daimi zikre ulaştığımız zaman artık Allah-u Teala onu bize veriyor. Ateş ehline verilir. Ehli olmayana verseniz onunla kendisini yakar. Öyleyse olay bu. Şimdi bir kere daha 4 tane hidayete bakacak olursak ruhun hidayeti ruhun Allah'a ulaşması Nisa 175, fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi Nal 36 ve Yasin 60-61, nefsin hidayeti Hicr 41 ve iradenin hidayeti Enam 153'te Sırat-ı Müstakim üzerinden gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her dönemde insanların 7 sabah hidayeti yaşayarak sahabe gibi ermiş evliyadan kamil insan olmaları ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle.
Nefs tezkiyesi 3 safhada gerçekleşiyor. Ama nefsin tasfiyesi ise 5 safhada, 6 safhada gerçekleşiyor. Nefsimiz ihlasta tamamıyla Allah'a teslim olur. İblis ben herkesi saptıracağım dediği zaman Allah Teala iblise diyor ki ihlas sahibi kullar müstesna. Kimdir ihlas sahibi kul? İhlas sahibi kul nefsini tamamen tasfiye eden kişidir. Evet, nefsini tasfiye eden kişidir. Sevgili kardeşlerim, bir kez daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının konferanslarının birisinin sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle diyoruz ama bizim bu anlatımlarımızdan siz de hidayeti dilediyseniz, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ben de sahabe gibi, ben de havariler gibi, ben de rabbaniler gibi Allah'ın dostları onlar olmak, nefsi tezkiye etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız ve ben de tövbemi almak, çok kısa süre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman ayakta sözlerimizi tekrar etmeniz lazım. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet. Tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Başka bir Her An Kur'an, Her An Mutlu konferansın birisinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan ilişkileri. Birinci sual, insanlarla olan ilişkilerimizde Allah'ın bizden beklentisi nedir? Biz insanlar sosyal mahluklar olarak cemaat halinde, topluluk halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Sosyal mahluklarız. Başka insanlarla bir arada olmak mecburiyetindeyiz. Bunun tabii gereği olarak da beşeri münasebetler, yani davranış biçimleri, insan ilişkileri hayatımızda önemli bir yer tutuyor. İhtiyaçlar açısından olaya baktığımız zaman bizim tüketimimizin %1'ini biz üretmemize karşılık ihtiyaçlarımızın geri kalan %99'unu dışarıdan bir başkasının ürettiğiyle elde edebiliyoruz. Yani beraber yaşamak durumundayız. Hiç kimse tek başına bütün ihtiyaçlarını karşılayamaz. Beşeri münasebetlerde bütün insanlar bir tek şeyle görevlidir. Başka insanların mutluluğunu dizayn etmek. Yani başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Bileceğiz ki insanlarla bizim aramızda bir bileşik kaplar paraleli vardır. Topluma ne verirseniz onu geriye alırsınız. Yani bir başka ifadeyle ne ekersek onu biçeriz. Mutsuzluk ekersek mutsuzluk biçeriz. Mutluluk ekersek mutluluk biçeriz. O zaman bu perspektiften insan ilişkilerine bakmamız lazım. Bu dizayn içerisinde bütün insanlar için Allah-u Teala mutluluk hedefi vermiştir. Herkesin hedefi mutluluk. Kanun, mutlu edin ve mutlu olun şeklindedir. Evet, mutlu et ve mutlu olun. Yani Allah-u Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Bütün insanlar için durum bu. O zaman bu bütün insanlar içerisinde bir fert olarak biz varız. Yani biz, diğer insanlar ve Allah-u Teala. İşte her şey hükmeden Allah-u Teala, biz topluma ne veriyorsak toplum bize onu iade ediyor. Aynı kişi olmasa dahi. Örneğin biz toplum herhangi bir bireyine mutluluk verdik. Ama o kişiden gelmeyebilir. Başkasından da gelmeyebilir ama vakti, zamanı ve kişiyi Allah tayin eder. Mutlaka Allah Teala onu iyiliği bize bir başkası vasıtasıyla yansıtır. Aynı şey kötülük için de geçerli. İyilik için şöyle ifade ediliyor. İyilik yap, denize at. Balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Öyleyse her halükarda karşı taraf bilmeyebilir vesaire, bizim ona o güzelliği yaptığımızı hiç önemli değil. Önemli olan devamlı olarak insanlara mutluluk vermek. Başka bir deyimle hiç kimseye dilimizden, elimizden zararının gitmemesi, onları huzursuz, sıkıntıya sokacak olan bir şeyin ulaşmamasıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, insanlarla olan ilişkilerimize dostlukları nasıl pekiştirebiliriz? İnsanlar iki dizanda bulunabilirler. Ya birbirlerine düşmandırlar, ya birbirlerine dostturlar. Başlangıç noktasında herkes birbirine düşman. Kur'an-ı Kerim'in tespitiyle konuşuyoruz tabii. 19 afetle mağlup olan bütün insanların afetlerden bir tanesi birbirine düşmandırlar. Tekrar 19 afeti çıkartırım inşallah. O slaytımızı. Evet. Birbirine düşmandırlar. Al-İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde ayetin bütününe baktığımız zaman hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini zikredin. Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. İşte Allah Teala kalpleri sevgide birleştiriyor. فَاسْبَعْتَ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ ve devrin imamın ruhuyla, o nimetle biz candan dost oluyoruz. İşte şeytan düşmanlıkları, Allah dostlukları körükler. Hepimiz etrafımıza dikkatle bakın. Etrafımızdaki insanlar bizi seviyor mu? Bu hareket noktamızın başlangıcıdır. Eğer bizi seviyorlarsa o zaman asr-ı saadeti yaşamaya ciddi bir namza etseniz demektir. Ama eğer sevmiyorlarsa siz onları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sevmiyorsunuz demektir. Onları sevin. Sevmeye başlayın. Bu başlangıç sizi mutlaka daha ötelere ulaştıracaktır. En güzeli ulaştıracaktır. Muhterem Efendimiz buyuruyorlar ki bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Eğer normal standartlarda hayatın her noktasına sevgiyle bakacak olursak o zaman kusur görmemiz mümkün değil. O zaman mutsuz olmamız da mümkün değil. Öyleyse o zaman pencereyi açıp her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye herkes aynı şarkıyı söylemeye başlar. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlarla olan ilişkilerimiz Allah yolunda ilerlememizin de bir göstergesi midir? Evet. Al-İmrân suresinin 134. ayet-i kerimesinde Allah Teala fizik vücut teslimini yapanlardan bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ اُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ وَكَازِمَ عَيْسَ وَعْفَانَ النَّاسِ Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. İşte onlar muhsinlerdir. Allah muhsinleri sever. Bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhsin kul ol diyor. Bir sene sonra gelince ben muhsin kul oldum ya Resulullah, komşuna söyle diyor. İşte bizim komşumuza olan insanlara, herkese karşı davranış biçimimiz nasıl olmalı? Bir sene sonra gelince komşuna söyle diyor. İnsan ilişkilerinde Allah'ın hedefi bizim mutluluğumuzdur ama bu mutluluk hedefine bir mücadele ile gidebiliriz. İnsan ilişkilerinde mutluluk gene Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna kolay kolay ulaşamazsınız. Etrafınızdaki herkesin kendinizden üstün olduğunu kabul edebilmek çok üst seviyede bir kalp temizliğini ifade eder. Bu sebeple daimi zikrin sahipleri nefslerindeki afet kalmadığı cihette hep başka insanları mutlu etmek için hayatlarını izah ederler. Hadis-i Şerif'te sahabeden birisi Peygamber Efendimiz'i gelip ey Allah'ın Resulü bana öyle bir amel göster ki onu yaptığım zaman cennete gideyim diye sorunca Peygamber Efendimiz kendisine kısaca muhsin kul ol buyurmuştu. Sahabe ya Resulullah muhsin kul olduğumu nasıl bileceğim? Deyince Peygamber Efendimiz onun komşularına da sor demişti. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Fraternan'ın insan ilişkilerinde hepimize verdiği görev, etrafımızda ne kadar insan varsa her birini mutlu etmemiz. Sizce bu görevi yeterince başarabiliyor muyuz?
2: Başardığımızı hiç düşünmüyorum. Öfke kontrolü var, şiddet var. İyimserlikten çok uzaklaşmış bir toplum olduk.
3: Daha çok birbirimizi kızdırmayı seviyoruz gibi geliyor bana çoğu zaman. Birbirimizi mutlu etmekten ziyade.
1: Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna kolay kolay ulaşamayacağımızı açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz'in hadislerine dayalı bir yaşantı anlıyorum. Ama bundan da çok uzaklaştığımız için zaten bu dengesizlikler meydana geliyor.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Öldükten sonra bedenimiz, ruhumuz ulaşır.
1: Yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
3: Bir bağlantı içinde olduğumuza inanıyorum ben sürekli.
1: Sana ulaşmak istiyorum. Dostlarından olmak istiyorum. Böyle şeyler talep ediyorum.
4: Onu kalben bağlı değilsen sözler istediğin kadar söyle, boş dur. Herhangi bir şeye inanabilirsin yani. Bir ağaca da inansa samimi değilsin, sahtekarlık derim.
2: Ara ara evet, bunlar aklıma geliyor ve taleplerim oluyor.
1: Allah'tan Allah'ı istiyor musun?
2: O aklıma gelmemiş.
1: Allah'tan istenebilecek en güzel şey ne?
2: Herhalde cenneti olsa gerek, cemali.
3: Allah'ım ben seni çok ama çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
2: Senin dostlarından, ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Benim en büyük duam, Allah'ım seni sevenlerle, senin sevdiklerinle beni dost eyle, yoldaş eyle.
0: Bir misafirimiz, herhangi bir şeye inanabilirsin. Kalben bağlı değilsen, sözle istediğin kadar söyle, boştur. Samimi değilsen, o sahtekarlıktır dedi. Allah ile olan ilişkilerimizde samimi olmanın önemi nedir? İki tür insan var gerçekten. Bir, kalbinde olanı diliyle söyleyenler, iki, kalbinde olmayanı söyleyenler. Kur'an-ı Kerim'e göre kalbinde olmayanı söyleyenler, onlar yalan söyleyenlerdir. İki, kalbinde olanı söyleyenler, onlar tasdik edenlerdir. İşte ayet-i kerimeler. Kalbinde olanı dilin söylediği, Allah Teala kalbe bakarak cevap veriyor. Onların kalbinin taleplerini kabul ediyor. Ayet-i kerimeleri bu şekilde. Ama dilin söylediği kalbinde olmayan kişi, Allah Teala onların talepleri Allah katında geçerli olmuyor. Hem ayetler hem hadisler bu hakikati bize gösteriyor. Samimiyetimizle ulaştığımız merhaleler arasında kesin bir ilişki vardır. Yani ihlasımızla alakalı. Burada dikkat etmemiz lazım gelen şey, Allah'ın kanunu diyor ki, benden samimiyetle istediğiniz her şeyi eğer ruhunuzun istikametindeyse mutlaka yerine getiririm. Yani Allah'tan istiyoruz. Ama ruhumuzun talebi istikametinde ise bu talep, Allah Teala onu mutlaka yerine getiriyor. Öyleyse değişmek için, daha güzel şartlara ulaşmak için Allah'tan samimi taleplerde bulunmak gerekiyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz her şeyden evvel. O bu ruhun talebi istikametinde mi? Evet. İki, mürşidin sizi sadece Allah'a ulaşmaya vesile olduğunu düşüneceksiniz. Samimiyseniz bunun mükafatını Allah'tan alırsınız. Talebiniz kabul edilmiyorsa samimi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Yani herkes hacet namazı kılıyor, bir de ben kılayım, dosya arşivde görsün olayı, sonuca ulaşamazsınız. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız ve bu talebi Allah kalbinize görürse, huşu sahibiyseniz, o zaman kesinlikle Allah Teala size ait olan müşriliği gösterecektir. Evet, Allah'a ne kadar hamd etsek şükür etsek az, kalben ulaşmayı diledikten sonra ondan sonraki taleplerimizi Allah Teala kabul ediyor. İslam'da niyet amelden üstün. Ruhun talebi niyettir. O sebeple duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Allah Resulü bir hadisinde faydasız ilimden. Faydasız ilim Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan ilim. Yükseltmeyen amelden. Yükseltmeyen amel, boşa giden amel. Kabul olmayan duadan. Kabul olmayan dua, ruhun talebi istikametinde olmayan dua. Sana sığınırım. Talebiniz kabul edilmiyorsa, samimi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Bir de tabi, Allah'ın katında en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu, bu talebimizin liyakatinde de olmamız lazım. Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara 269'da yutul hikmete men yeşâ'u ve men yutul hikmete. Allah dilediğine hikmet verir. Şimdi dilediğine hikmet verir. O hikmet verdiği kişi ona layık olan kişidir. Ve men yutul hikmete kime hikmet verilmişse fakat utiye hayren kesire. Ona çok büyük hayır vermiştir. Ve ma yezekkere illa ulelbab. Bunu ancak ulu elbap tezekkür edebilir. Hani kısacası hikmet sahibi alimin, daimi zikrin sahibi alimin, hikmet sahibi alimin bu yolla hayra ulaştığını görüyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala insanlar arasındaki ilişkilerin en güzele ulaşabilmesi için Allah'ın doğrularını, doğru davranış biçimlerini insanlara öğreten resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak size ne ifade ediyor?
2: Onu kendi içimde bulabileceğimi ya da mürşide tabi olmayı ben şu dönemde bu ortamlarda çok sağlıklı bulmuyorum.
4: Allah'ın bir başkasına benim tapmam gibi bir şey söz konusu olamaz. Bir Allah'ı bilirim, bir de peygamberini bilirim. Başka bir mürşitmiş, bilmem şeyhmiş, bilmem ne için ben onlara karşıyım.
3: Peygamber Efendimiz geldi ilk başta. Ona benzer şekilde de yani gündelik hayatta en iyiye yakın, yani mükemmel diye biri yoktur zaten bana göre ama en iyiye yakın olan kişileri örnek almak belki olabilir.
1: Kim dalalette kalırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz diyor. Maide 35'te sizi...
4: Mürşit öyle bir şey yok. Allah takva kişiyi bağlar. Kişiseldir yani. Ben takva sayayım diye benim el eteğime yapışacak zorunda değilsiniz yani.
2: Doğru, fakat bunu ulaşmak ve bulmak çok zor geliyor bana. Ben de arayış içerisindeyim. Öyle birisini bulursanız bana da haber verin.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, hacet namazı diye bir namaz kılarsak Allah bize göstereceğini söylüyor. Mürşidimizin kim olduğunu. Böyle bir şey yapmayı denemek ister miyim?
3: İsterdim.
2: Böyle bir dua etmedim. Evet, edilebilir. Evet.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Peygamber Efendimiz geldi. İlk başta aklıma ona benzer şekilde de gündelik hayatta en iyiye yakın kişileri belki örnek almak olabilir dedi. Günümüzde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izini takip edenler var mıdır? Elbette. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in son nebi olduğu buyuruluyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olmasına karşılık risalet kıyamete kadar devam edecektir. İşte bu her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın gönderdiği veli resuller arasından Allah Teala bir tanesini seçiyor. O seçtiği kişi her devirde nübüvvet makamının mirasçısı, bir vekaleten devrin imamıdır. Nübüvvet sona ermiştir ama imamet de kıyamete kadar devam edecektir. Tıpkı risalet gibi. Her kavimde Resul var ama her zamanda sadece bir imam var. Herhangi bir zaman diliminde iki imamın birden olması mümkün değil. İşte nübüvvet sona erdiğine göre kıyamete kadar her devirde devrin imamlarının o veli resul arasından seçilen bir kişi olduğunu görüyoruz. Allah Teala onu Âl-i İmran 179'a göre seçiyor. ve cin 26-27'ye göre gaybi ona bildiriyor. Ve 80'e göre de, Nisa 80'e göre de ona itaat etmemizi farz kılıyor. Men yutur Resul'e fakat atallah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. O zaman yapılması gereken şey ne? Yapılması gereken şey hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği Resul'e, mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi olduğumuz zaman her devirde devrin imamı var. Devrin imamının ruhu Allah tarafından başımızın üzerine gönderiliyor. Her devirde Resulullah'ın 7 safa varisi var. El-ülema verasetel enbiya. Alimler Resulullah'ın varisidir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona erdiğine göre kıyamete kadar bu varisler hep olacaktır. Resulullah'ın bu dönemdeki varisi en üst seviyedeki devrin, vekaleten devrin imamıdır. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Ama ondan sonra veli resuller var. Muhafireden, münkerden, nehyeden tebliğ edenler var. Hikmetin ötesini öğrenenler var. Hikmeti öğrenen ve öğretenler var. Kur'an ruhunu öğretenler, tebliğ edenler var ve Kur'an'ın lafzını, yani alimler olarak zikrediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu slaytımız kalsın. Bir başka slayta 7 hadiste mürşide tabiyeti açıklıyor. Bu 7 hadisten bir tanesi, benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. İşte alimler ve halifeler. Her devirde halife tektir ama alimler çoktur ve bu alimlerin en üst seviyesinde devrin imamı vardır. Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra benden sonra nebi gelmeyecek. Ben son nebiyim diyor ama her devirde zamanın imamları gene olacak diyor. Kim o imamlara tabi olursa onlar cahiliye adetleri üzerine ölmezler. Allah Teala biz yeryüzünü dilediğimizde varis kılarız diyor. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْدَ يَارِسُوا فِي اِبَادِ صَالِحِينَ İbadi salihin. İşte yeryüzünü salih kullarımıza miras bırakız. Bu veraset 7 ayrı kademede gerçekleşiyor. Asıl varis devrin imamıdır. Huzur namazın imamıdır. Her devirde devrin imamı Allah'ı temsil eder. O Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ondan sonra sırasıyla veli resuller geliyor, veli mürşitler geliyor. Öyleyse gördüğümüz gibi Allah'a davet eden varislerin en üst noktasında devrin imamı, veli resuller, veli mürşitler ve sırasıyla Kur'an'ın lafzını öğrene öğreten, tebliğ eden sahiplere kadar Allah'ın Resulünün varisleri var. O Resul'e itaat Allah'a itaattir diyor. O itaat Allah'a itaattir. O devrin imamıdır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte diliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister zalim ister mazlum olsun kardeşine yardım et buyuruyor. Bu hadiste bizlere verilmek istenen mesaj nedir? Sizleri kalbimden çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister zalim ister mazlum olsun kardeşine yardım et buyuruyor. Bu hadiste bizlere vermek istenen mesaj, herkesin kurtuluşuna vesile ol. Zulmeden kişiye davranışının bir zulüm olduğunu, böyle yapılması gerektiğini uygun şekilde söyleyebilirseniz, o da buna uyarsa o zaman zulümden men edilmiş olur. Bu da ona elbette yardım olur. Mazluma yardım nedir? Zalimi zulüm yapmaktan alıkoymak. Eğer zulüm gördüyseniz, ona mani olduysanız, bu da mazluma yardımdır. Ama zalime de yardımdır. Çünkü o zalim ona zulmettiği an derecat kaybedecek, kendisine de zulmedecek. Zulme mani olduğumuz zaman kendisine zulmetmemesine de mani olursunuz. Evet, başkasına zulmeden kişi zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Bunun üzerine sahabe, ey Allah'ın Resulü, eğer mazlum ise yardım ederim. Ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim diye soruyor. Onu zulümden uzaklaştırırsın. Veya onun zulmüne engel olursun. İşte bu ona yapacağın yardımdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala mutlu olmanın en kolay yolunun başkalarını mutlu etmek olduğunu açıklıyor. Ancak bu mutluluğun devamlı olabilmesi için Allah'ı çok zikretmemizi de emrediyor. Sizce Allah'ı devamlı zikretmenin önemi nedir?
2: Her anında onun çizdiği yolda ilerlemek.
3: Onu inandığımız, onu sevdiğimiz, ona saygı duyduğumuzu daha açık bir göstergesi olarak belki olabilir.
1: Başta dediniz ya, öfke kontrolü yapamıyoruz. İşte bir takım sorunlarımız var ülkece dediniz. Allah Allah diye zikredersek nefsimizdeki o öfke, kin, nefret gibi hastalıkları Allah'ın iyileştirmesi ve bunları yapabiliyor olmamız mümkün mü sizce?
2: Mümkün, şifadır.
4: Temizlenmez yani. Allah demekle ben bir türlü sahtekarlık, insanları kandırırım, bilmem ne yaparım, üç şahsilik yaparım. Allah Allah diyeyim, kalbim temizlenir, öyle bir şey yok yani. Kalbim başta temiz olur, samimiyette. Yani her bütün ilişkilerini insanlara karşı olur, hayvana karşı bile, bir kediye karşı bile samimi değil. O sahtekarlıktır.
3: Ben temizleneceğini düşünüyorum. Başkalarıyla ilişkilerimiz karşıdaki kişiye bağlı bence biraz da. Bize de bağlı tabii ama biz de herkesle sonuçta aynı şekilde iletişim kuramayabiliriz. Aynı anlaşamayabiliriz.
1: Kötülüğe karşı bile iyilikle mukabele edersek karşımızdaki insanın dost olacağını söylüyor. Bu konuda ne düşünürsün?
3: O kişinin de içinde böyle bir şey varsa tabii ki biz deneyebiliriz. Ama o kişinin böyle bir niyeti yoksa bilemiyorum ne kadar geçerli olur.
0: Bir misafirimiz, başkalarıyla ilişkilerimiz biraz da karşımızdaki kişiye bağlı. Bize de bağlı ama biz de herkeste aynı iletişim kurmayabiliriz dedi. İnsanlara bize davrandıkları şekilde mi karşılık vermeliyiz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 tür davranış biçimini koymuş. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Ama bu insanla Allah arasındaki 28 basamak İslam merdiveninin ilk 14 basamağında Allah Teala kısası söylüyor. Yani şeriat kısası ilk 14 basamak. Ondan sonra tarikat başlıyor. Tarikat 21. basamakta tarikat da affı devreye koyuyor. Ondan sonra insan ilişkilerinin söz konusu olduğu yerde de 21'den 28. basamağa kadar olan kesimde kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek asıldır. O da hakikati. Yani kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Şeriat kısası, tarikat afı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati bize bildiriyor. İnsanların bize karşı olan davranışlarında bizi okşayıcı olmaları gerekmiyor. Biz onlara en güzel şekilde davranın gerisini Allah halleder. Onlar bize karşı nasıl davranırsa davransın. Mesela bizim davranışlarımızda hep düşüncelerimiz halis olsun. Hep başkalarına hizmet etmek için yaşayalım. Bırakın bize düşmanca davransın davrananlar ama onları da sevin. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Sahabeden bahsediyor. Ha entum ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunukum. Ve tu'minu kitabi kulli. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Sevdiğimiz zaman onların pişmanlık duyduğu görebileceğimiz günlerin geleceğini göreceksiniz. Hiç unutmayın. Biz mutluluğumuzu başka insanın elinde değildir. Bizim mutluluğumuz. Bizim mutluluğumuz bizim elimizdedir. Bizim davranış biçimlerimiz önemlidir. Ne ekersek onu biçiyoruz. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine inanmayan ve kötü davranan insanlar için Allah'a şöyle dua etmişti. Ya Rabbim onları bilmiyorlar. Bir şeyler de yapmazlar da onları affet. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim bir sualim var inşallah. İnsan ilişkileri açısından hasret etmek ve gıpta etmek arasında fark var mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. İnsan ilişkileri açısından haset etmek ve gıpta etmek arasında fark var mı? Elbette. Hırs ve haset nefsimizin afetleridir. Ama gıpta ruhumuzun bir hasretidir. Eğer bir başkasına Allah güzel bir şeyler ihsan etmişse, Ya Rabbim diyorsak, o güzelliklerden bize de nasibini ver. Bunun adı gıptadır. Ama ya kişi Ya Rabbim sen falancayı bizden daha üstün biri olmadığı halde bunları vermişsin. Ona verdiğin şeyleri geri al. Hepsini bana ver diyorsa işte o burada haset devreye giriyor. Bir kısa anlatılır. Padişah huzuruna çıkan iki kişiye diyor ki hanginiz benden bir şey isterse yanındakini onun iki katını vereceğim. Birinci talebini söylüyor. Benim bir gözümü çıkartın diyor. Hasetin, kinin, hırsın, nefretin insanlara neler yaptırdığını söylemek için bu misali veriyorum. Başkalarını kıskanmayın. Onlarda var, sizde yok diye haset etmeyin, gıpta edin. Siz de isteyin Allah'tan. Ona verdiği gibi size de verir Allah Teala. Allah'ın hazinesi sonsuzdur. Evet, gerçekten de haset çok fena. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ve size birbirinizi sevdiğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selam yayın. Yani toplumları mahveden şey haset. Ateşin odunu bitirdiği gibi ameller sirep süpüren hasetten sakının diyor. Öyleyse haset nefsimizin afeti, kin nefsimizin afeti ama gıpta ruhumuzun bir hasetidir. Başkalarındaki bir güzelliği Allah-u Teala'dan talep etmek, onu kendimiz istemek, gıpta etmektir. Ama bu padişah kısasında olduğu gibi huzuruna çıkan iki kişiye diyor hanginiz benden bir şey isterse yanındakine onun iki katını vereceğim diyor ve birincinin talebi benim bir gözümü çıkart manası yanındaki kişinin de iki gözünü çıkart haset ateşin odunu bitirdiği gibi iyi amelleri siler süpürür inşallah. Hasetten beri bir günlerin sahibi olmanızı Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Bir başka her an Kur'an her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.
6: Allah'ım seni seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
7: Allah'ım seni çok seviyorum.
8: Ben seni çok seviyorum.
9: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
10: Çok seviyorum, çok seviyorum.
9: Her an için, her gün, her gece gündüz.
11: Allah'ım seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
12: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
13: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
14: Ölmeden önce
15: emanet olarak verdiğin ruhumu
14: yaşarken
16: bu hayatı yaşarken
15: dünya hayatını yaşarken
16: sana ulaştırmayı diliyorum.
17: Sana ulaşmak istiyorum.
14: Çok istiyorum. Sana ulaşmayı diliyorum.
18: Kalpten diliyorum.
19: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
20: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
21: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
22: Dost olmak istiyorum.
23: Dostlarından olmak istiyorum.
24: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
25: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
26: Kabul et inşallah amin.
27: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki kabreye gitmiş bir şey değil sen böyle dua edincik yani.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam,

Allah'ın en üst seviyedeki kulu peygamberiyle konuşmasıdır, vahiydir. Allah'ın ezeli ve ebedi değişmez kanunlarını ihtiva ediyor. Kur'an'ın muhatabı insandır. Öyle olunca her insan Kur'an'ı okuyabilir. Ama okuduğu zaman muhakkak ki öğrendikleri olacak ve bilmedikleri olacak. İşte bilmedikleri noktada Allah Teala cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Başlangıç noktasında bütün insanlar cahil midir? Evet. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalettir. Allah Teala Ashab suresinin 72. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki inna lana emanete ala semawati vel ardi vel cibali ve beyna yahmina eşfakna minha ve hamal insan innehu kana zulmen cehula. İşte nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de cehalettir. Ve Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Vallahu ahracu min butuni ummahatikum la ta'lamuna şeyen. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Yani kişi ayetleri bilmiyor, cahildir ve nefsinin 19 afetinden bir tanesi cehalettir. İşte cahil olan insanların dini öğrenmesini istiyor Allah Teala. Kimden sormasını istiyor? Zikir ehlinden. İster Enbiya 7, ister Nahl 43, ister Bakara 186, tüm bu ayetlerden bilmediklerimizi ehli zikre sorarak öğrenmemiz buyurduğunu görüyoruz. Ehli zikir kimdir? Ehli zikir öncelikle Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. Her devirdeki devrin imamıdır. Ehli zikir her devirdeki devrin imamı olduğunu Yunus 2'den anlıyoruz. Ekanen nasi aceben en evhayne ila reculun minhum en enzirin nasi ve beşirin lezine aminu اَنَا لَهُمْ قَدَمٍ صُدْقًا اِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَحِيرٌ مُّب۪ينَ Allah'ın bir adama, onlardan bir adama, insanlara uyarması, aminu olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dil müjdelemesi için vahiy etmemiz, onunla konuşmamız insanlara acayip mi geldi? Onlar için Rablerinin yanında sıddıklar makamı vardır. Yani demek ki sıdk makamı çok çok önemli. Allah Teala onlara vahiy ediyor. Eğer Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahiy konuşması ise o zaman Allah'tan vahiy alan, Allah'la konuşabilen kişiye sormak, ondan öğrenmek asıldır. Eğer kişi ondan öğrenmiyorsa o zaman doğal olarak Kur'an'ı arkasına atacak, insanların bu konuda yazdıkları kitapları okumaya başlayacak. O kitaplar da zanlardan oluşuyor. Kitapların zanlardan oluştuğunu nereden biliyoruz? Bakara 78-79'da. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece emaniyi bilirler. Ve o elleri kitap yazanlara ve az bir berder

0: karşında satanlara. Bu Allah'ın katındandır derler. Yazıklar olsun elleriyle yazdıklarına, yazıklar olsun kazandıkları paraya. Eğer olay buysa dini el yazması kitaplardan öğrenenler ki İmam Hatip liselerinde, din fakültelerinde insanlara din eğitimi veriliyor ama yazılan kitaplardan din eğitimi veriliyor. Ve Kur'an öğretilmiyor. Kur'an'ın sadece Arapçası öğretiliyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hayrukum en teallemel Kur'an ve allemuhu. En hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öğrenen, kimden öğrenen? Allah'tan öğrenen. Kimdir Allah'tan öğrenen? Her devirde devrin imamı ehli zikir. Allah'tan öğrenen ve öğreten. Kime öğreten? Diğer insanlara. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Hüthanem Hocam, Pekan makamında verilen ruh, Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz mu? Açıklar mısınız? Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz, doğarken bize üfürülen, gölgesi olan ruhtur. Emr aleminin standartlarındadır. Ama bekamın makamındaki ruh, Allah'ın katından verilen, huzur namazına iştirak eden, gölgesi olmayan ruhtur. Tahtın sahibidir. O devamlı beka mekanına ulaştığı zaman Allah-u Teala Enam 126-127'ye göre bir taht ihsan ediyor. Ve o tahtında bulunan ruhtur inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Hüthanem Hocam, tasavvufta olan bir kişi günlük vücudunu açıp örtü altına hiç gitmeden sadece günlük esmalarını çekse kalbine nur gelir mi? Nefsinde nasıl bir tesir olur açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, yedi kalp şartının sahibi olduğunuz an ister Allah Allah diye zikredin, ister esmaları yapın, ait olduğu nuru alırsınız. Ama Allah ismi tekrar ederseniz gelen nurlar nefsin 19 afetine tesir etmesine karşılık ait olduğu esmayı çekerseniz sadece o konuya mahsus bir nefsin afetlerinde azalma olur. Allah derseniz 19 afet üzerinde tesir sahibi olursunuz. Es-sabır derseniz sadece sabırsızlık noktasındaki afetin azalmasına sebebiyet verirsiniz. Allah razı olsun. Dördüncü soru bu versiyonda bir kardeşim Hüthanem Hocam. İnsan sürekli aynı imtihanla neden imtihan ediliyor? Allah'ın bundan muradı nedir? Açıklar mısınız? İnsan sürekli aynı imtihanla imtihan edilmiyor. O imtihanı geçmediğin süre içerisinde müktesebatını Allah-u Teala'nın onu yerleştirebilmesi için senin için elzem olan bir şey olması hasebiyle devamlı bir imtihandasın. Ama sürekli aynı imtihanla imtihanın başka bir güzelliği de var. Daimi zikre ulaşman için. Mesela yağlı güreş müsabakaları var. Çok kişi yeniliyor. Ama yenene yenene bugün bir gün yenmesini öğreniyor. İşte bizler de bütün bu imtihanları yaşıyoruz. Tek hedefini Allah-u Teala'nın daimi zikre ulaşmamız, Allah için olmamız. Buradan o imtihanlarda her gün biraz daha zikrimizi artırabilirsek hedefimize ulaşmış oluruz. Bir kumandan savaşı kaybediyor ve bir yere sığınıyor. Ama sığındığım arada bir örümcek devamlı ağ örüyor. O da onu bozuyor, tekrar örüyor, bozuyor, tekrar örüyor, bozuyor. Ne kadar o yapıyorsa o da bozuyor. Ve ondan sonra yenilen kumandan galip gelmeyi, yenmeyi o örümcekten öğreniyor. Diyor ki ben ne kadar bozduysam o hiçbir zaman ümitsiz olmadı, yeniden yaptı. Öyleyse yenile yenile bir gün kişi yenmesini öğreniyor. Allah'ın izniyle bu imtihanlardan kaçınmak değil, imtihan olduğu zaman dört elle imtihanı geçmek için zikre sarılmak asıldır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem hocam, saygıyla ve hürmetle gül kokulu ellerinizden öperek sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Hocam, hem bu dünyamız için hem de ölümden sonraki hayatımız için yaşamımızı en değerli şekilde nasıl geçirebiliriz? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hem bu dünyamız için hem de ölümden sonraki hayatımız için yaşamımızı en değerli şekilde nasıl geçirebiliriz? Dini yaşayarak. Allah'ın bize farz kıldığı din üç esas üzerine bina edilmiş. Allah tektir. Tek olan Allah'a ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi teslim etmemiz lazım. Ve böylece tek bir toplumu oluşturmamız lazım. 14 asır evvel cahiliye dönemi yaşayan Bedeviler bu şekilde asr-ı saadete ulaştılar. Kuntum hayrin ümmetin uhrucet linnas. Siz insanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Te'amunun ebil marif ve tenemun el münker. Al-İmran suresinin 110. ayeti kerimesi. Al-İmran 110. Kıdın gayrı ümmetin uhraç ettin naz. Te'amunun ebil marif ve tenemun el münker. İşte ümmetin en hayırlı kişileri oldunuz. Maruf emredersiniz ve münkerden nehy edersiniz. Kimlerdir bu maruf emreden, münkerden nehy edenler? Ruhunu da, beşini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenler. Ondan sonra tek toplumu oluşturmuşlardır. Bu tek toplum sırat-ı müstakim üzerinde İradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını gören ve Allah için yaşayan, başkaları için yaşayan bir toplum. İşte dünyamız için, hem bu dünyamız için hem de ölümden sonraki hayatımızı yaşamamızın en değerli şekilde nasıl geçirebiliriz? Teslimlerimizi gerçekleştirerek başka insanlar için yaşamak suretiyle bu hedefe ulaşabiliriz. Başka insanlar için yaşamak Allah için yaşamaktır. Ama öncelikle teslimlerimizi gerçekleştirmek asıldır. Hedeflerimiz var. 7 sabah 4 teslim. Birinci hedef ruhumuzun teslimidir. Bu bir dilektir. Allah'a gerçekleştirir. İkinci hedef fizik vücut teslimidir. Dik yokuştur. Üçüncü hedef daimi zikirdir. Ve dördüncü hedef iradenin teslimi. Bu dört teslimi gerçekleştiren herkese Allah Teala zatını gösteriyor. Allah'ın zatını görenler artık onlar Allah için yaşamaya başlayanlardır. Hayatlarını Allah'a adayanlardır. Allah razı olsun. Malezya'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufa giren bir kişinin zikir ettikçe sevgi hasreti artıyor. İnkar edenlerin de inkar edenlerden olduğu sürece nefs hasretinde artış oluyor mu? Elbette şeytanın karanlıkları o afetlerin daha da kararmasına sebebiyet veriyor. Allah Teala fesat çıkaranlardan bahsediyor. Bakara 8, 9, 10, 11, 12'ye baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ve minen nasi men yekul amennâ billâhi bil yevmil âhiri. Bir kısım insanlar derler ki biz Allah'a ve yevmil âhire iman ettik. Ve mâ bi müminin. Dilleriyle iman ettiklerini söyler ama kalpleri iman etmeyen mümin değiller. يُقَادِيُنَ اللّٰهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'a ulaşmayı dileyen, يَوْمِ الْاَخْرَ iman edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, يَوْمِ الْاَخْرَ iman etmeyenler. İşte Bakara 8, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, يَوْمِ الْاَخْرَ iman etmeyenler. Dilleriyle iman ediyor. اَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اَمَنَّا بِاللّٰهُ بِالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَهُمَا مُؤْمِنِينَ Halbuki onlar mümin değiller de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte devamında Bakara 9'a bakalım şimdi. Bakara 9'da zannederler ki Allah'a ve amen olanları aldatırlar. Onlar kendilerinden başkasını aldatamazlar. Farkında değiller. Makaron fi kulubi meredin. Kalplerinde hastalık var. Yani bu fesat çıkaranların kalbi hasta. Fesadahumullahu mered. Allah hastalıklarını artırıyor. Lehum azabin elimin mimakan yeksibun. Resulü yalanlamaları sebebiyle onlar için büyük azap var. Bakara 11. وَاِذَا قِلَ لَنْ لَا تُفْسُدُ فِي الْاَرْضِ O kalbi daha da kararan, fesat çıkaranlara, yeryüzüne fesat çıkartmayın denildiğinde onlar diyorlar ki biz ıslah edicileriz. Bakara 12. Allah Teala diyor ki onlar fesat çıkaranlar yalnız bunlar farkında değiller. Bakara 13. Gelin insanların iman ettiği gibi siz de iman edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Onlar biz o sefiler gibi, akılsızlar gibi mi iman ederim? Hani bugün bize diyorlar ya akıllarını başkasına kiraya veriyorlar. Bakara 14 Bakara suresi 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala amel olanlarla buluştukları zaman biz de iman ettik dediler. Dilleriyle bunu söylüyorlar. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman muhakkak ki sizinle beraberiz. Sadece alay ediyoruz derler. Bakara 15 Allah da onlarla ihtisa eder. Onlara sadece mühlet verir. Onlar kendi azgınlıkları, isyanları içinde kalacaklardır. İsyan. Bakara 16 Ulaike lezine işleri delalete bile de bunlar hidayet karşında delaleti satın almışlar. Hamare bir ticaretim onların ticareti kar getirmedi. Makan muhtedim hidayete veremediler. Yani hidayet karşında delaleti satın alanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte 7 ayet-i kerimede kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar, onlar uzak delalettedirler. Kendileri zaten delaletteydiler. Ama seçildikleri noktada ulaşmayı dilemedikleri takdirde delalet üzerlerine hak oluyor. Ama fesat çıkartırlarsa, başkalarının alavlaşmayı dilemesine mani olursa, onlar o zaman uzak delalete oluyorlar ve hidayetin karşısında delaleti satın alıyorlar. Hidayet karşısında delaleti satın attıkları için de bu alışverişleri kar getirmiyor onlara. İzmir'den birkaç muhterem hocam, birinci suali Bakara 138 ayetinden muhterem efendimizin tefsirinde iki defa sıbgatullah olmanın ayrıntılarını anlayamadık. Açıklar mısınız? Bakara 138 ayet, sıbgatullah olunan yer göğün altıncı katıdır. Orada Allah'ın boyasıyla boyanılır. Son geçen insan ruhunun boyutlarını alan bir kapıdan geçilerek sıbgatullah mahalline varılır. Dışarısı karanlıktır. İçeriden dışarıya doğru nur sızar. Kanadı olmayan kapı açıktır. Her kapıdan geçen kişinin boyutlarına göre büyür, genişler ve küçülür. Kişi nurlara sahip olunca sıfatullah tamamlanır. Çünkü sıfatullahın rengiyle baş üzerindeki salah nurun rengi aynıdır. Salah nuru bu yüzden ışık verir. Salah makamı kişi iki defa sıfatullah kılar. İki defa sıfatullah, bir tezkiyede kişinin sıfatullah olması, iki tasfiyede sıfatullah olması, salah nurunun verilmesi. İkinci suali Bakara 148'de hayırlarda yarışın emrindeki hayırlardan kasıt nelerdir? Nasıl uygulamalıyız? Bir kere hayırlarda yarışanlar kişinin hayra ulaşmış olması lazım. Bakara 148'de İslam olmanın başka toplumlardan ayıran vasfı hayırlarda yarışmaktır. Bir evvelki ayet-i kerimede Bakara 147 geçen vahiy müessesinin dikkatle bakıldığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli oluşundan 14 asır geçtikten sonra insanların kendi kendilerine kanunlar uydurdukları görülür. Vahiy sadece peygamberlere gelir, peygamberlerin dışındaki insanlara vahiy, Allah vahiy etmez demişler. Allah Teala ise Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahiy ile buyurmaktadır. Allah Hazreti İsa'nın havarilerine vahiy etti. Allah Hazreti Musa'nın annesine vahiy etti. Bugünün din anlayışının bir sıfatlık örneği olan Allah sadece peygamberlere vahiy ediyor sözü Kur'an-ı Kerim'le devre dışı kalmış olmaktadır. Her devirde Allah'ın vahiy ettiği insanları çekemeyenler, onlara düşman olanlar şeytanın kendilerine öğrettiklerini insanlara öğretmeye çalışmışlar. Ve iblisin de yardımıyla bunu başarmışlardır. Çünkü iblis herkesin iç dünyasında onlara negatif istikamete tesir etmiştir. Dış tesir de negatif istikamete gelince İblis yanlış ve eksik mahalleri büyük kitlelere kabul ettirmeyi başarmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tam olarak tabi olanlar hayırlarda yarışanlardır. Sahabe hayırlarda yarışmayı başarmışlar ve gerçek müsabıklar olduklarını Allah-u Teala ispat etmişlerdir. Sabikunların muhtevası üç basamağı oluşturur. Birinci sabikun makamı ulelbaptır. Onlara daimi zikre ulaşanlardır. Yerlerin melekütünü görebilenlerdir. İkinci sabikun makamı ihlastır. Sahiplerine muhlis denir. Kişinin nefsini halis yıkıldığı, nefsindeki afetleri bütün yok ettiği, Allah'a teslim ettiği makamdır. Bu makamda göklerin melekütü görülür. Sabikun olmanın üçüncü ve en üst salah makamıdır. Salah makamı yolun sonudur. Salihlerden iradenin Allah'a teslim edenler peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşredileceklerdir. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bizler cenneti ya cehennemi istemiyoruz. Allah'ın zatını istiyoruz. Bir gün cennet ve cehennem yok olduğunda biz ne olacağız, ruhumuz Allah katında baki mi kalacak, bu konuda ne buyursunuz? Cennet ve cehennem yok olduğunda ondan sonra Allah'ın bileceği bir iş. Allah razı olsun. Ruhlar tabii ki sonsuza dek yaşayacaklardır. Allah katında. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam, Muhittin Arabi Hazretleri'nin evliya, hakkın kudret eli ve kudret dilidir. Sözünü bizlere açıklar mısınız? Evet, gerçekten evliya eğer ruhunu teslim etmişse, eğer fizik ucunu teslim etmişse, eğer nefsini teslim etmişse, eğer iradesini teslim etmişse, o zaman dört teslimi gerçekleştiren evliya hakkın kudret elidir. Aynı zamanda kudret dilidir. Yani Allah onunla konuşur. O Allah'ın sesidir. Allah'ın tercümanıdır. Allah'ın elçisidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü kıymetli hocam. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. İman insana huzur ve mutluluk sağlar mı? Sağlarsa Allah'ın istediği şekilde nasıl imanlı biri olabiliriz? Tekrar ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İman insana huzur ve mutluluk sağlar mı? Sağlarsa Allah'ın istediği şekilde nasıl imanlı biri olabiliriz? İnanç var ve iman var. İnançla kimse kurtuluşa eremez. Örneğin 7 inancın sahibi olan kişiye bakalım beraberce. Kişi Allah'a inanıyor, meleklerine inanıyor, kitaplarına inanıyor, resullerine inanıyor. Ölmeden ruhuna Allah bağışmasına inanıyor. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna da inanıyor. Ölümden sonra dirilmeye inanıyor. Bu 7 inanç şartının 7'sine de inandığı zaman kurtuluşta değildir. Ama kim ki, dikkat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerse, baktığımız zaman Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ وَعَدَ اللّٰهُ الْعِلْمِنْ وَخَتَمَ عَلَى سَمْيُ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانِ مُخْشَابَ. Şimdi burada nefsini ilah edinen kişi, kendisine davet ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah Teala bildiğim üzere Allah onu delalette bırakmış. Zaten delaletteydi. Ama o delalette olan kişi emaniye bilgisine sahip, faydası ilmi sahibi. Khatama ala sem'i ve kalbihi. Kalbini ve işitme hassasını mühürlemiş. Basarsın kuşattın perde var. Yani burada nefsin kalbi. Nefsin kalbi de mühür var. Nefsin kalbinde mühür var. kalp kulağı mühürlü, kalp gözü de üzerinde kışavetli perde var. Ama bu kişi eğer İsra 45'te davet kendisine ulaşmış, seçilmiş ama davet kendisine ulaştığı zaman dilemiyorsa bu engellerle müzdarip. Ama İsra 45'te irşat makamıyla mücadele ederse, bu engeller varsa kişi irşat makamının davetini kabul etmiyor ama mücadele etmiyor, ona karşı da çıkmıyor. Ama İsra 45'te irşat makamının davetini kabul etmediği gibi karşı çıkıyor. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman senin ahirette ölmeden önce Allah'a ulaşmayı kıyamet gününe inanmayanlar secab-ı mesule kıldık. Bakara 8'de bu diliyle yapanlar. O zaman Allah'a ve Mekre'ne iman ettiklerini söyleyenler ama gerçekte iman etmeyenler, onlar karşı çıkıyor, Allah-u Teala onların huzurlarına engeller koyuyor. Fizik vücudun baş gözüne, baş kulağına vakra, baş gözüne icab edilmez süre, fizik vücudun baş gözüne icab edilmez süre ve kalbine de ekinet konuyor. İşte bu özelliklerin sahibi olan kişi devreden çıkıyor. Fesat çıkaran birisi bu. İsyan ediyor. Ama şimdi eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala kalbindeki ekineti alıyor. 7 kalp şartı. Kalbindeki ekineti alıyor. 1. Allah'a ulaşmayı dilediği için kalbine ihbat koyuyor. 2. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. 3. Ve kalbine giden nurunu açıyor. 4. Kimdir bu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dilediği an 4 kalp şartının sahibi oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor, 4 kalp şartının sahibi. 4 kalp şartının sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ismini tekrar ederse huşu sahibi oluyor aynı zamanda ve Perşembe'yi Cuma'ya bağlayınca vücut namazıyla huşu içinde bir namaz kılarsa, Allah'tan mürşidini talep ederse Allah tarafından mürşid gösteriyor. Mürşide tabi olması halinde Allah Teala kalbindeki mühürü açıyor. Birincisinde kalpteki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Kalbi kendisine çeviriyor, kalbi giden nurunu açıyor. İkincisinde kalbin mühürünü açıyor. Küfür kelimesini dışarıya alıyor ve yerine iman yazıyor. Böyle yedi kalp şartının sahibi olan kişi kurtuluşta oluyor. Sadece inan şartları kurtarmaz. İman insana huzur ve mutluluk verir. Allah'ın istediği şekilde nasıl imanlı olabiliriz? Allah'a ulaşmayı dileyerek, mürşidine tabi olarak, 7 kalp şartının sahibi olarak kalbimize Allah imanı yazıyor. Ve zikrederek kalbimize ulaşan nurlarla da imanımız da artıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde imanınızı tazeleyiniz. Allah Resulüne diyorlar ki ya Resulullah biz imanımızı nasıl tazeleyebiliriz, zikredin diyor. Öyleyse imanın tazelenmesi, imanın beslenmesi zikirledir. Zikir mahali de kalptir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlukbanı'nın sorular ve cevaplarımla bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzereva. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünya ise miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk barında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ipine sarılmak. Birinci sual, Allah'ın ipine sarılmak deyince ne anlamalıyız? Allah'ın ipine sarılmak deyince Kur'an-ı Kerim'deki bu kavram sırat-ı müstakimi tarif ediyor. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah'ın ipine Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Bizi Allah'a kadar ulaştıracak olan bu ip sırat-ı müstakim. Nitekim günde 45 kere her namazda Fatiha okuyoruz ve Fatiha Allah'tan bizim talebimizdir. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır ya Rabbim. Birinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayet üzere kılıyor. İkinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayette kılıyor. Üçüncü sırat-ı müstakim ise hidayete erdiriyor. Üçünün toplamı Allah'ın ipini ifade eder. Allah Teala tüm insanların bu ipe mutlaka ulaşmasını ister. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde فَاَمَنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَعَتَسَمُوا بِهِ فَيَسْوَدُخُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُمْ وَفَدْلٍ. Kim Allah'a amen olur ve ona sarılmayı dilerse, ki Allah'a sarılmak ruhun Allah'ın zatına sığınması, Allah'ın zatında ifna olması, Allah'ın zatı ruh için mab olmasıdır. فَاَمَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ فَيَسْوَلُخُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْ مَفَدَّنْ. Allah onu kendisinden bir fazıl ve rahmetin içine koyacak. وَيَتِيمِ لَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. Ve onu mutlaka sirat-ı müstakime ulaştıracak. Bu sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala şöyle buyuruyor. Uhtesemu bihamlillahi cemiyen. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferaku. Fırkalara ayrılmayın. Ve zkur nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. İz kuntum edaen, siz düşmandınız. Fe'alefe beyne kulubikum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Hucurat suresinin 10. ayet-i kerimesi اَنَّمَنْ مَمُنِ لَز۪ينَ اَخْوَةٍ. Müminler kardeştir. Müminler kardeşse, o zaman onun nimetiyle kardeşler oluyorsak, kardeş olduğumuz ve kalbimize iman yazıldığı yer, müşride tabi olduğumuz yerdir. İşte Allah Teala diyor ki siz düşmandınız, Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Gerçekten de tevhidin esaslarından bir tanesi Allah'ın ipine sarılmaktır. Bir tanesi kalplerin telifidir. Bir tanesi sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Bu özellikler kişiyi kesinlikle mümin kılar. Allah'ın Allah'ın ipine sarılmak deyince bu özelliklerin sahibi olan kişiyi anlamalıyız inşallah. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın ipine sarılmakla Allah'ın üzerimizdeki nimetini zikretmek arasında ilişki ne? Mürşide ulaşana kadar Allah'tan bize gelen her şey ihsandır. Nitekim biz mürşidimize 12 tane ihsanla tabi oluyoruz. Ama devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman devrin imamının ruhu bir nimettir. Ondan sonra Allah'tan bize ulaşan her şey de bir nimet oluyor. Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübed aleyhimiz zilletü eynemâ sıkrıfû ilâ min hamlin min Allahi ve hamlin minen nâs. Onların üzerine nerede olursa olsun zillet, aşağılık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe ulaştıracak tutunanlar müstesna. Gerçekten de üzerine zillet damgası vurulanlar, kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Çünkü şeytanın negatif etkileri bunlar üzerine gerçekleşiyor. Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَلِيَجْعَلَ مَا يُلْقُ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Kalplerine maraz hastalık olanlarla kalpleri kasiyet bağlamış olanlar. Kalpleri hasta olanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar, seçilmiş olmalarına rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbi tağutlara meyleden, zikirsizlik sebebiyle kalbi kararan insanlar. Bunlar her iki grubun üzerine zillet damgası vurulmuş, alçaklık damgası, yani bunlar istikameti aşağıya doğru, cehenneme doğru yol alıyorlar. Ama kendisini bundan kurtarabilenler, Allah'tan bir ipe tutunan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve insanlardan bir ip, Allah Teala'nın kalbini selamete ulaştırdığı, Allah'ın ilim sahibi kıldığı mürşitler. İşte insanlardan bir ip mürşittir, Allah'tan bir ip de sırat-ı müstakimdir. Allah'ın ipine sarıldığımız nokta, sırat-ı müstakime ulaştığımız nokta. Aynı nokta insanlardan bir ipe de sarıldığımız nokta. Allah'ın ipine, yani insanlardan bir ipe, bir mürşide ulaştığımız zaman Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi bulduğumuz zaman başımızın üzerine derhal devrin imamın ruhu bir nimet olarak gelip yerleşir. Bu ruh üzerimizdeki bir nimettir. O nimet var olduğu için kişi sırat-ı müstakim üzerindedir. O nimet yoksa mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalettedir. Bizi delaletten hidayete ulaştıran şey tabiyettir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, tüm insanların birbirine dost olması Allah'ın ipine sarılmaya mı bağlıdır? Evet. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesini söylemiştik. Bir kere daha söyleyelim. وَاَتَسَمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve fırkalara ayrılmayın. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde سَتَفْرِقُ مِنْ اُمَّتِ سَلَاسَ وَزَعِينَ فِرْقَةً كُلَّا بِنَّارِ لَا وَعِدَةً. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek. Bir tanesi hariç. Sahabe sual soruyor. O fırkayı niyace kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz müşriklerin hasıydı. İnsanlardan bir ipti. Sahabe ise Allah'a ulaşmayı dileyen Resulullah'a tabi olayında. Dolayısıyla sahabe Allah'tan bir ipe ve insanlardan ipe tünendi. Ama her devirde Allah'ın üzerine zillet damgası kurduğu tağuta ve tağuta kul olmaya ulaşanlar da onlar da üzerine zillet damgası vurulanlar. An'am suresinin 119. ayet-i kerimesinde siz müminler böylesiniz, siz sizi sevmeyenleri severseniz çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. En üst seviyede sevgi Allah'adır. Allah'ı çok sevmemiz lazım. Hiyerarşi sistem içerisinde Allah'ın sevdiğini en çok sevmemiz lazım insanlardan. Ve Allah'ın en çok sevdiği insana yakın olanları sevmemiz lazım. Bir de düşmanları sevmemiz lazım. Bu kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar sevmek onlara tebliğ istikametindedir. Yani ister kalbi hasta olsun, ister kalbi kasiyet bağlasın, her ikisine de tebliğ ulaşıyor. Kur'an-ı Kerim öğretim metodunu itibariyle olaya baktığımız zaman birinci safa tebliğ, ikinci safa kıraat, bu iki safhada da işte bu kalbi hasta olanlar ve kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar zillet damgası vurulanlar, diğerleri ise Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olanlar var. İnsanın dünyaya saadetine ulaşmasına Resul'ün ve Kur'an'ın çok büyük güvette bir rolü vardır. Eğer Kur'an hükümleri, ondan evvelki İncil'in hükümleri, ondan evvelki Tevrat'ın hükümleri tatbik mevkine girmezse, ki hepsi aynı hükümlerdir, hiç kimse mutlu olamaz. Allah birbirinize can dostu olmanızı istiyor. Kalplerin telif edilmesiyle hem Allah'a ulaşmayı dilemek arasında hem de insanlardan bir ipe sarılmak arasında bir ilişki var. Evet, kalplerin telif edilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemek ve insanlardan bir ipe sarılmak arasında bir ilişki var. Yani kalplerin telif edilmesi iki safa ile alakalı. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi ölüyken diriltir, hayata getirir. Sonra nefs tezkesine ile kalpler telif edilir. Öyleyse kişinin kalplerinin telifi nefs tezkesiyle başlar. Kişi mürşidine ulaştığı zaman. Nitekim iskuntum adaen, siz düşmandınız. Fe'elefe beyne kulubukum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Allah Teala mürşidine tabi olduğu an mühürü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. İman Allah'a, Allah'ı sevmenin alamet-i farikasıdır. İman edenler Allah'ı sevenlerdir. Küfür edenler de Allah'ı sevmeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Teala Kur'an-ı Kerim'de tüm insanların Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalarını, yani bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemelerini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Ulaşmak duadır, sadece duadır. Dua etmemiz gerekiyor. Çünkü veren de Allah, alan da Allah. Neden? Sıkılıyoruz, hasta oluyoruz, dileklerimiz oluyor. Bu dileklerimizi neyle dile getiriyoruz? Allah'a yalvararak, dua ederek. Ulaşmak budur zaten.
3: Dua kalbin ilacıdır. Duayla, yaptığın iyiliklerle, namazla.
4: Allah'a yakın olduğun yer secdeye gittiğin zamandır. Namaz kılarken secdeye gittiğin zaman ettiğin duada daha çabuk kabul olur.
1: Ben Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum diye dua ederse ben onun duasına icabet ederim. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Siz de Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum diye bir dua eder misiniz?
2: Sana her zaman ulaşmayı dileriz. Cümlemiz ya Rabbim.
3: En baştan Rabbim bizden vazgeçme. Beni hiçbir zaman bırakma. Hani biz her zaman sana muhtacız.
4: Ölmeden ölün, yani önce mesela ölmüş gibi ibadet edin. Yani yalan dünyaya inanmayın demek istiyor zaten orada. Yani öbür gün öldüğümüz zaman çok pişman olacağız bu yaptığımız şeyler için. Aşırı, çünkü derimiz mesela acı çekmeyelim de kaç kat kalınlaşacak. Daha çok acı çekelim diye cehennemde.
1: O zaman Allah'ım ben seni çok seviyorum. Ben de sana ulaşmayı diliyorum diye bir dua eder misin?
4: Tabii ki de. Allah'ım ben seni çok seviyorum. Ben de sana ulaşmak istiyorum ya Rabbim.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak duadır dedi. Kur'an-ı Kerim'de geçen anlamıyla Allah'a ulaşmak dua ile gerçekleşir mi? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek zaten bir duadır. Yaratılışa baktığımız zaman üç vücut ve serbest iradenin sahibi olarak hayatı yaşıyoruz. Fizik vücudumuz var, nefsimiz var ve ruhumuz var. Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir ve duadır. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Her kim, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum şeklinde bir dua ediyorsa, mutlaka orada irşad görevini görmekte olan kim varsa ona da ulaşıp tabi olmak mecburiyetindedir. Onu yaptığımız takdirde ruhumuzu, vücudumuzu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye karışır. Allah Resulü cemaatten ayrılan şeytana lokma olur, sürüden ayrılanı da kurt kapar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda o mutlaka Allah'a ulaşır ruh, ermiş evliya olur. Ama ermiş evliya olabilmesi mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, yani 4 tane inanç şartının sahibi olması lazım. Allah'a inanacak, bir, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanacak, iki, farz olduğuna inanacak, üç, ama bunu üç şartının olmazsa olmaz dördüncü şartı, kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah Teala'nın farzlarını yerine getirebilmek Allah'ın bize ulaştırdığı yardımladır. Dua da Allah'ın yardımını davet etmektir. Öyleyse mutlaka dua etmemiz, Allah'tan yardım talep etmemiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı tutunan kişilerin insanlardan bir ipe de, mürşidin ipine de tutunmasını, ona tabi olmasını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit Allah'ın sevdiği dostlarıdır diyeyim. Onlar gibi biz de olmak isteriz ama onu da gene Rabbim bilir.
1: Allah yolunda bir kılavuza ihtiyacı var mıdır insanın mesela?
2: Kur'an-ı Kerim'iz zaten bizim kılavuzumuz. Peygamberimize, Allah'ımıza inandıktan sonra kılavuza zaten gerek yok. Ama büyük hocalarım hocalarımıza, dediğin gibi mürşit gibi hocalarımıza gitmemiz gerekiyor. Onlar da bizim bir kılavuzumuz olabilir.
1: Allah'ım benim için tayin ettiğiniz mürşidi bana göster diye tacit namazı kılıp duayla Allah'tan isteyeyim.
3: Mürşidi göster derken şimdi ben dua ettim, kıldım. Hani beni diyorlar ki hani Rabbim istedi de gittin oraya. Böyle bir şey var mı? Ben de sana sorayım.
4: Artık gerçekten dini yaşamak da çok zor. Çünkü insanlar artık kendi kafalarından yok bunu yaparsan günah. İnsanlar kendi kafasından uydurur olmuş her şeyi.
1: İşte o yüzden Allah dostları var.
4: O insanları bulmak gerekiyor işte. Ama o insanları bulamazsak her şeyi yanlış bileceğiz, yanlış öğreneceğiz.
1: O insanları bulmak için Allah Teala diyor ki hacet namazı kılın.
4: Bunu yapacağım kesinlikle. Zaten bu röportajın diyorum ya bana gelmesi bile bir işaret.
3: Ben direkt Rabbimden aracı yani kimseyi kormadan direkt Kur'an. Kur'an bildiğimiz kadarıyla Rabbim. Allah'tan istiyorum. Hani gittiğim yerde de dediğin gibi bir hani bir zat olur, bir büyük olur. Sadece dinlerim. Ama kafamın aldığını alırım.
0: Misafirimiz hacet namazı konusunda ben dua ettim kaldım. Diyorlar ki Rabbim istedi ve oraya gittin. Böyle bir şey var mı dedi. Hacet namazı ile gördüğünüz rüya Allah'ın bir yönlendirmesi midir? Siz Allah'tan talep ediyorsunuz. Allah-u Teala'nın yardımıyla elbette Allah sizi o noktaya yönlendiriyor. Allah-u Teala evvela Kur'an ayetleriyle bizi kendisine yönlendiriyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi Allah rahim ismasıyla tecelli ederek onu hedefine Allah'a ulaştırıyor. Mürşidi Allah'a gösteriyor. Bakara suresinin 45-46. Ayet-i kerimesinde sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? Huşu sahipleri ruhun iki şekilde dünya hayatında ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına inanan kişi. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşması, bir de hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şirkli olarak ruhu Allah'a ulaşanlar onlar cehennemliklerdir. Şirksiz olarak ruhu ulaşanlar onlar da cennetliklerdir. Öyleyse ruh her halükarda Allah'a ulaşır. Birisi

0: Allah'ım müzerim. Fetih günü kafir olanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları fayda vermez. Fetih günü ruh Allah'a ulaşıyor. Kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Mesela Firavun tam önce sırada amenna bir Rabbi Musa ve Harun'a. Ben Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim. Dediği zaman Allah Teala treni kaçırdın. Onun bu talebi Allah katında bir o kişiye faydayı sağlamadı Firavun'a. Rüya ile ilgili ayetler üç çeşit rüyadan bahsediliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi müjdeli rüya, diğeri de şeytanın korkutması rüya. Bir de nefsin hadisatı rüya var. Hacet namazıyla sorulan Allah'ın gösterdiği ise müjdeli bir rüyadır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse. Şeytanın buna karışması mümkün değil. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek hakkının sahibi değildir. Herkesin su içeceği çeşmeyi mürşidi Allah tayin ediyor. En yakınızda bir mürşit vardır. Allah Teala onu sizin için uygun görmemiştir. Başka bir yerden başka bir mürşide uygun görmüştür olabilir. O zaman mutlaka hacet namazıyla bunu Allah'tan sormanız, Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmanızı gerektiriyor. Allah Teala mutlaka mürşidinizi benden sorun diyor. Size ait olan mürşidi ben seçeceğim. Buradan sonra mutlaka mürşidimize ulaşmamız lazım. Önünde diz çöküp tövbe etmemiz gerekiyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizlere bir sualim olacaktı inşallah. Allah'ın Nebi ile Tevhid arasındaki ilişkiye bizlere açıklar mısınız? Sizleri çok seviyorum. Kalbimden Allah razı olsun.
0: Allah hepinizden razı olsun. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'ın ipiyle tevhid arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız? Tevhidin birinci özelliği Allah'ın ipine mutlaka sarılmaktır. İkinci özelliği sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Üçüncü özelliği kalplerin telif edilmesidir. Dördüncüsü mürşide tabiyettir. İnsanlardan biri be. Ama tebliğ kendisine ulaşmasına rağmen Fatiha 6-7'de o kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için biridir. Onlar iman etmezler. Tebliğ kendisine ulaşmış ama tebliğe negatif cevap vermiş. Rum 31'de ise Allah'a yönel ulaşmayı dile takva sahibi ol. Sakın müşriklerden olma. Kimdir o müşrikler? Müşrikler minellezine ferakhu dinehum. Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Şirkli olarak da ruh Allah'a ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ölümle. Ama hayattayken ruh da Allah'a ulaşabilir. Şirksiz olarak Allah'a ulaşmayı dileyerek. Enam 153'te ve nehaza sirat-ı müstakim. Yani Allah'ın kahri bela gününde bizden almış olduğu misak, ahd ve yemini yerine getirebilmek sirat-ı müstakim üzerinde olmaktadır. Allah Teala Enam 152'de ve bi ahdillahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ama 153'te ahdi yerine getirmek sirat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Tevhid insanların hidayette birleşmesi halidir. Delalette birleşmesi hali ise tevhidin olmadığı gösterir. La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Birleşmenin adresi hidayettir. Delalette birleşenler tevhidin dışında kalanlardır. Hidayette birleşenler tevhidde olanlardır.

0: Kim Allah'ın ipine sıkı sarılırsa sırat-ı müstakime ulaşırsa o kişi 10 tane ihsan almıştır. Ruhu ucundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmıştır. O kişi tevhidi oluşturan cümlenin içindedir. Öyleyse demek ki tevhidin adresi hidayettir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılarak hidayeti bütün boyutlarıyla yaşamamız için Allah'ın ismini zikretmemiz emredilmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir insanları ferahlatır, kalbini ferahlatır, Allah yoluna daha çok götürür, huzur verir. Dediğin gibi evinizin bereketi olur, cennete kadar götürür.
3: Zikir Rabbime ulaşmak daha güzel. Mesela yolda giderken bile dediğin gibi hiç kimse ne biliyor senin zikir yaptığını, zikir yapıyorsun. Oturum ayetel küsü okuyarak gidiyorsun, kulu vallaha okuyorsun, dilimizde zaten devamlı onlar var. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok yani Rabbimden başka sığınacak kimsemiz yok.
1: Allah, Allah, Allah diye zikir yapınca bize neler değişir?
4: Düşünceler çok değişiyor, hisler çok değişiyor, daha yakın oluyorsun. Mesela kalbin kirli falan, pis, her şey çok güzel oluyor, dünyaya olan bakışın değişiyor. Ben çok aşırı bunalıma girmiştim, o dönemler falan olmuştu. Hep bana mesela annem falan hep bana diyorlardı, zikret, dua et, rahatlarsın, ferahlarsın. Onlar bana bunu söylediği zaman mesela diyordum ki, Allah Allah niye bu kadar çok söyleyip duruyorlar? Ama yapınca gerçekten insan çok rahatlıyor. Aşırı rahatlıyorsun, kuş gibi oluyorsun mesela. Niye derler kuş gibisin? Çok rahat oluyorsun. Çok güzel oluyor, ferahlıyorsun.
3: Atı gecenin bir vakti mesela bir şey oluyorsun, kalkıyorsun, iki rekat namaz kılıyorsun, dua ediyorsun, ağlıyorsun, kimse görmüyor. Sadece Rabbimle berabersin. En güzeli o.
0: Misafiriniz, ben çok bunalıma girmiştim. O dönemde herkes zikret, dua et, ferahlarsın diyordu. Yapınca kuş gibi hafifledim. Allah'ın emirlerini yerine getirmek herkese ferahlık hissi verir mi? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlere verir. Bakara 152'de فَسْكُرُونِ يَسْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفِرُونَ. Allah-u Teala'yı devreye aldığımız zaman içimizin ferahatini, huzur içinde olduğumuzu göreceğiz. Eğer Allah-u Teala bize emirlerini gönderiyorsa, ne yapmamız gerektiğini söylüyorsa, biz de onları Allah'ın emrettiği biçimde, boyutta yerine getiriyorsak mutlaka huzurlu, mutlu oluruz. Zikir de ibadetlerin arasında en önemli yeri işgal eder. İbadetlerin sultanı zikirdir. Zikrettikçe rahatlamayı öğreneceğiz. Çok zikredin ama bir an evvel mürşidinize de ulaşın. Ve de tabi olun ki ruhunuz Allah'a doğru yola çıksın. Ve Allah'ın indinde öyle bir sonuca ulaşarsınız ki sizi bekleyen mutlulukların hepsine sahip olun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Hürmetle, vahsette, eller eder öperiz. Müsaaden olsa bir sualim olacaktı. İslam ve şartı yerine getiren bir insan Allah'ın ipine tutulmuş olur mu? Allah razı olsun. Size çok ama çok sevgiler bizden. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İslam'ın beş şartını yerine getiren bir insan Allah'ın ipine tutulmuş olur mu? Hayır. Bir kere Allah'ın ipinin bir ipin iki ucu var. İpinin son ucu Allah'ta bitiyor, sırat-ı müstakim. Başında da o ipi tutunan kişi. Ama İslam beş şartının içerisinde sadece vasıta emirleri yerine getirmek var. Bir hedef yok. Hedef emirler tamamen din tatbikatından çıkartılmış. Nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşide tabiyet yok. İslam beş şartının içerisinde ruhuna Allah teslimi yok. Fizikine Allah teslimi yok. Nefsine Allah teslimi yok. İnşallah ulaşmak, yani hedefler yok. Yedi hedef olmadığına göre yedi vasıta emirden de en önemlisi, ikisi yok. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve zikir yok. Geri kalan buradaki oruç, namaz, hac, zekat var ama kelime-i şehadet kişi kendi kendine yaptığı zaman da neticesine ulaşamaz. Bunun mürşid önünde yapılması lazım. Öyleyse görüyorsunuz ki İslam'ın beş şartı kimseyi kurtuluşa ulaştıramıyor. Yedi tane hedef emir, yedi vasıta emir var. Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir. Ruhun vücuttan alıp sırat-ı müstakime ulaşabilmesi mutlaka o kişinin mürşidine tabi olmasına bağlıdır. Bir insanın mürşide ulaşabilmesi, tabi olabilmesi ise ancak Allah'a ulaşmayı dileyip ona 10 tane ihsan verirseniz mümkündür. İhsan 5 şartını yerine getirmek Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve 7. safa ihtiva etmiyor. Başka insanlar için kurtarıcı olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır ve o gideceği yer cehennemdir. Yunus 45 قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَكَانُوا مُحْتَد۪ينَ Öyleyse Allah'a ulaşmayı sen beş şartını Allah'a ulaşma dileği yoksa o hüsrandadır diyorsa gideceği yer cehennemdir. Kurtuluş onlar için mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Rıdık programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
6: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hocam şahane ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur. Nereye gideceksin ya Musa? Nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hayat sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Nefsinize zulmetmeyiniz. Onun sizin üzerinizde hakkı vardır konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Zulmün İnsan hayatındaki muhtevasına baktığımız zaman bunun nefsimizin 19 afetinden bir tanesi olduğunu görüyoruz. İnsanın yaratılışına beraberce bakalım. Allah-u Teala Hicr Suresi 26. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Nefs Şems Suresi 7. ayet-i kerimesinde bir nefse dizayn etmiş. Ve Allah-u Teala zatından bize ruh üfürmüş. Nefsin muhtevasına baktığımız zaman yaratılıştan 19 tane afetin var olduğunu görüyoruz. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz vesaire. Ama bu 19 afetten bir tanesi de zulümdür. Zulüm bize derecet kaybettiren her şeydir. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde derecet kaybettiren kavramlara baktığımız zaman bunların başında şer geliyor. Şer bize derecet kaybettiriyor. Günah bize derecet kaybettiriyor. Seyyiat bize derecet kaybettiriyor. Tıpkı zulüm gibi. Dolayısıyla bize derecat kaybettiren her şey aslında ferdi açıdan nefsimize zulmetmektir. Kendimize zulmetmektir. İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Bu başka insanlarla birlikte yaşama noktasında da nefsine tabi olduğu zaman o zaman başkasına zulmetmiş olur. İşte bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de zalimler ve mazlumlar diye iki gruptan bahsedebiliriz. Zalimler zulmedenler, mazlumlar da zulüm görenler. Zulüm gören daima derecet kazanıyor. Başkasının fiili sebebiyle hayra ulaşıyor. Zulmedense derecat kaybediyor. Nefsine uyup başka birinin hakkına girmiş oluyor. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu konuda bize söylediklerine bakalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zalime de mazluma da yardım edin. Sahabe sual soruyor. Zalime yardım etmeyi anladık. Daha doğrusu mazluma yardım etmeyi anladık. Ama zalime neden yardım ederim ya Resulullah deyince zalime yardım ederseniz zalimin zulmünü azaltırsınız. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir. Evet sevgili kardeşlerim, yaratılış gayemize baktığımız zaman yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak, mutlu olmaktır. Derecat kazandıran her yaptığımız fiil bizi mutlu kılar. Ama bu mutluluğun iki katlı olarak yaşanması başkasını mutlu etmekten geçer. İşte İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Ve yaratılış gayemizin başkaları için yaşamak, onları mutlu etmekten geçtiğini hiç unutmamalıyız. Zulmün oluşmasında daima iki taraf vardır. Tekrar ediyoruz, taraflardan biri mutlaka derecat kaybeder. Taraflardan ikincisi de mutlaka derecat kazanır. Zulüm yapan taraf başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine de zulmetmiştir. Çünkü biz bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez, arkasından ruhumuz mutlaka nefsimize azap eder. Bir defa daha yaşarız huzursuzluğu. İşte başkasının yaşadığı huzursuzluğun bizim zulmetmemiz sebebiyle başkasına yaşattığımız zulmün yaşandığı huzursuzluğun, sıkıntının iki katını Allah-u Teala bize çektiriyor. Allah'ın anında hesabı görmesi sebebiyle. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede Allah seriül hesaptır. Hesabı çabuk görendir. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de nefsimizin afetlerine tesir eden dış düşman olan şeytanla ilişkimizde şeytanın adımlarına tabi olmayın buyuruyor. 7 tane ayet-i kerime bu müddevada bize ışık tutuyor. Bakara 208'de Allah-u Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçık bir düşmandır. Bakara 168'de şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçık bir düşmandır. En'am 142'de şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçık bir düşmandır. İsra 53'te kullarıma güzel söyle, güzel söz söyle, yoksa şeytan arayan girer, şeytan onların için bir düşmandır. Ve Nur 21'de ey iman edenler, şeytan adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan size fuhşiyatı ve münkeri emreder. Fuhşiyat da münker de bize derecat kaybettiren muhteva ifade ediyor. Yani şeytan kötülüğün öğreticisidir. Ama Allah-u Teala'nın bize söylediği şey başkaları için yaşamak, onlara zulmetmek, onlara kötülük yapmak değil. Davranış biçimleri açısından olaya baktığımız zaman iki grup insan görüyoruz. Şeytanın kulları, şeytanın taraftarları, onlar kötülüğe karşı kötülük edenlerdir. Onlar iyiliğe karşı da kötülük edenlerdir. Onlar şerde yarışanlardır. Ama Allah'ın yoluna girenler, Allah'ın yolunda olanlar, onlar iyiliğe karşı iyilik edenler ama kötülüğe karşı da iyilik edenlerdir. Kötülüğe karşı kötülük şerri arttırır ama kötülüğe karşı iyilik şerrin alanını da daraltır, hayrı arttırıyor. Kanunlara baktığımız zaman bir kere daha söylüyoruz. Şeytanın taraftarları, onlar kötülüğe karşı kötülük ederler. Onlar iyiliğe karşılık da kötülük ederler. Tabiatlarının gereği, çünkü hep nefslerine uyuyorlar. Nefse de tesir eden şeytandır. Ama Allah'ın yolunda olanlar, onlar iyiliğe karşı iyilik ederler. Onlar kendilerine yapılan kötülüklere karşı da iyilik ederler. İşte kötülüğe karşı iyilik vermek 4 tane ayet-i kerimede Kur'an'da yer alıyor. Onlar seyyiat-ı hasenatla söndürüle savanlardır. Müminin 96'da seyyiatı en güzel olanla yok et. Kasas 54'te öyle, Fusilet 34'te öyle. Yani onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. İşte Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği bu seviyeye ulaşabilmek. Kötülüğe karşı hayırla mukabele edebilmek. Acaba bu nasıl gerçekleşir? Allah-u Teala'nın bizden istediği kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek nasıl gerçekleşir? İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdivenini görüyoruz. Birinci basamakta herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler var. Sevgili kardeşlerim, seçilmeyenler, onlar daima kötülüğe karşı kötülük ve iyiliğe karşı kötülük edenlerdir. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, bu negatif davranışları sebebiyle Allah-u Teala'nın onları seçmediğini görüyoruz. Allah'ın seçim kanunu, liyakat ve mükafat kanunudur. Allah onları da hayır görmediği için, o liyakatın sahibi olmadıkları için Allah onları seçmiyor. Ve seçilmeyenlerin Kur'an-ı Kerim'de fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, alay edenler ve zulmanimlerle amel edenler olduğunu görüyoruz. Geri kalan insanları %90'dan fazla seçilir. Ama o seçilenlerden de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca, kul nefsine uyarak kendisine zulmetmiştir, derecat kaybetmiştir ve o kaybettiği derecelerin Allah-u Teala onları oluşturduğu musibetlerle onları Allah-u Teala imtihan ediyor. Musibetlerden ders alanlar, onlar yaratılış gayesinin farkına varanlardır. Yani biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Evet, yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ama başkaları için yaşamak olduğunu görüyoruz. Tekrar ediyoruz, yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve mutlu olmak. Allah hepimizi en üst seviyede mutlu olalım, ahiret ve dünya saadetine ulaşalım diye yaratmıştır. İşte bu mutluluğun en zirvede yaşandığı yer, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek manasına geliyor. Mutsuz insanları mutlu etmenin en güzel davranış biçimi elbette kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Gerçekten de Ebilal Sultanı Peygamber Efendimiz insana serbest irade vermiş. Serbest irade Allah'ın yerinde mukaddes ve dilediğini yapmak yetkisinin sahibi. Ama kendi alanı içinde kalmak kaydıyla. Kendi alanında da Allah-u Teala'nın emirlerine itaat etmesi halinde derecat kazanıyor. Allah'ın emirlerine isyan etmesi halinde derecat kaybediyor. Ve başlangıç noktasında insanların hepsine baktığımız zaman 19 negatif özelliğin sahibi olduklarını görüyoruz. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de isyanda olmaları. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmemeleri. O zaman isyanda olan kişi daima derecat kaybediyor. Yunus suresinin 11. ayet-i kerimesine وَنَزَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَا ف۪ي تَوْيَانِمْ يَعْمَهُونَ Onları isyanları içerisinde, nefislerin şaşkınlığı içinde bırakırız. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. Bize ulaşmayı evet. وَنَزَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَا ف۪ي تَوْيَانِمْ يَعْمَهُونَ Bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri isyanları içinde şaşkın bırakırız. Öyleyse musibetlerden ders alanlar, onlar dünya hayatını yaşarken Allah'ın temel emrinin hayattayken ruhun Allah'a ulaşması olduğunu, hidayet olduğunu bilenlerdir ve hidayeti Allah'tan talep edenlerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Hepiniz delalettesiniz başlangıçta işte burada olduğu gibi. Rad 27'de İnnallâhe yedüllü men yeşâ ve yehdi ileyhi men enâb. Hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim istesna. Dilen ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasına bütün insanlar delalette ve Allah'ın katından hidayetçiler geliyor. Ta 123'te olduğu gibi. Kâle ebiter cemî'an ba'dikum li ba'din adû. Hepiniz toptan yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakilerden olmaz. İşte delalette olanlar, isyanlar içinde olanlar Allah'a ulaşmayı dileyerek kendilerine zulmetmekten kendilerini kurtaran insanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz boşuna nefsinize zulmetmeyin, onun sizin üzerinizde hakkı vardır. İşte ne zaman kişi delalette olan bu insanlardan, 19'una getirip özelliğin sahibi olan bu insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse delaletten kurtulur, hidayet üzere olur. Öte yandan başlangıç noktasında nefsimizin 19 afetinin bir tanesi de şirktir. Lokman aleyhisselam Lokman suresinin 13. ayet-i kerimesinde onuna verdiği öğütlerde şirkin en büyük zulüm olduğunu buyuruyor. Ve iskale Lokman li ibnihi huve ya'zu ya buneyye la tuşrik billah ene şirke le zulmün azim. Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey kavmim, ey yavrum, Allah'a şirk koşma, muhakkak ki şirk azim, en büyük zulümdür. İşte bizi şirkten kurtaracak olan şey bir dilektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin buyuruyor. Ya Resulullah, mazluma yardım etmeyi anladık, mazluma sabır tamam ama zalime nasıl yardım edelim? Onu Allah'a davet ederek onu zulmünden, gizli şirkten kendisini kurtarmak suretiyle, ona vesile olmak suretiyle. İşte zalimler ister nefslerine zulmederek derecat kaybetsin, ister başkasına zulmederek derecat kaybetsin. Sonuçta kişi daha Allah'ın davetini kabul ederse Allah'ın yardımıyla bu nefsine zulmederek kaybettiği derecelerin hepsinden kurtulabilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz misal veriyor. 99 kişiyi öldüren birisi ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? O kişi hayır diyor. Onu da orada öldürüyor ve 100 kişiye tamamlıyor ama buna rağmen yoluna devam ediyor. Ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Şu anda ekranda görüyorsun Buhari'den nakledilen bir hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisine sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona kadar gelip 99 kişiyi öldürdüğünü, kendisini için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip hayır yoktur dedi. Adam onu öldürüp cinayeti yüze tamamladı. Adam yeryüzünün en bilginlerini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Onun yanına gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim evet vardır, seninle tövben arasında kim perde olabilir? Ancak falan memlekete gitmelisiniz. Zira orada Allah'a ibadet eden, Allah'a kul olan kullar vardır. Sen de onlarla beraber Allah'a kul olacaksın. Daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı, yarı yolda ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri hakkında itilafa düştüler. Rahmet melekleri bu adam tövbekar olarak geldi. Kalben Allah'a yönelmişti dedi. Azap melekleri bu adam hiçbir hayır işlemedi. Onlar böyle çekişirken İnsan suresinde bir başka melek yanlarına geldi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olarak onun çıktığı yere, gitmekte olduğunun yer arasını ölçün. Hangi tarafa yakınsa ona teslim edin. Ölçtüler ve gördüler ki gitmeyi arzu ettiği bir karış daha yakın. Onu hemen rahmet melekleriyle alıp götürdüler. Öyleyse dikkat edin, hiçbir ameli olmamasına rağmen, cehennemlik amel işlemesi, hayatı boyunca işlemesine rağmen, sadece kalben Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle cennete gidiyor. Allah Teala Allah'a yönelmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu 7 ayet-i kerimede bize söylüyor. Evet, 7 tane ayet-i kerime kalben Allah'a yönelmeyi, yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. Münib, enab, yünib. İşte bu ayetlerden bir tanesi de Rad 27. Bu ayetlerden bir tanesi de Rum 31. Şirk zulümdür ve şirkten kurtulmak Allah'a kalben yönelmek de mümkündür. Şeytana kurulmaktan kurtulmak kalben Allah'a yönelmek de mümkündür. Allah'a teslim olmak kalben Allah'a yönelmek de mümkündür. Hidayete ermek kalben Allah'a yönelmek de mümkündür. Bütün bu 7 tane ayet Allah'a yönelmenin insanı nasıl kurtuluşa ulaştırdığını ayrı ayrı bize beyan ediyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek delaletten kurtarıyor. Rad 27, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Rum 31, şirkten kurtarıyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın yoluna tabi kılıyor. Dinde fırkalara ayrılmaktan kurtarıyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek tağuta kulamaktan kurtarıyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a teslim ediyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek bizi bir kere daha şirkten kurtarıyor. İşte bu açıdan şerrin yani derecat kaybettirici Kur'an-ı Kerim'deki kavramların bir tanesi de zulümdür demiştik ve iki ayrı kategoride işlenen ve bir insanın kendisine zulmü, yani başkası Allah Teala'nın bir emrini yerine getirmemesi, ikincisi de insanın başkasına zulmü, her iki halde de derecat kaybediyoruz. Her ne kadar iki ayrı kategoriden bahsetsek dahi realitede başkasına zulmettiğimiz zaman da kendimize zulmetmiş oluyoruz. Her iki tarafta da kendimize zulüm mutlaka var ama hedef olarak tayin ettiğimizde insanın kendisine zulmü ve başkasına zulmü diye iki tane zulümden bahsetmek mümkün. Ve üzerimizdeki kirame katibe melekleri daima mazluma derecat yazar. Zalimden de mutlaka o kişi mazlumu kazandığı dereceti kaybeder. İster nefsimizin bir afetine uyalım, zulüm afetine uyalım, derecat kaybedelim. İster başka bir afete uyalak derecat kaybedelim. İster düşmanlık. Her iki halde şeytan denilen insanların baş düşmanı nefsin 19 afetine %100 tesir ediyor. Ve hangi afete uyarsak mutlaka derecat kaybediyoruz. Evet, mutlaka derecat kaybediyoruz. Allah Teala başkasına zulmetmeyi değil, etrafımızdaki insanlara merhamet etmeyi, onları sevmeyi bize tavsiye ediyor. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler sizi merhamet etsin. Yeryüzündekileri seviniz ki göktekiler de sizi sevsin. Gerçekten dizayna baktığımız zaman sevgi mutlaka onlara iyilik yapmak. Bize kötülük yapanı seversek, ki Allah'ın emri budur, seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. O zaman bizi sevmeyenleri de seversek, o sevginin bize kazandırdığı derecat vardır. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyin. Nefret Allah'tan uzaklaştırır. Nefret mutsuzluğun temelini teşkil eder. Sevgi Allah'a yaklaştırır. Seven sevdiğine koşar. Allah'a yaklaştırır ve daima derecat kazandırır, insanı mutlu eder. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kendisinin karşısında yer alan Yahudilerden birinin cenazesi giderken ayağa kalkmıştır ve sebebini soranlara o bir insandır buyuruyor. Öyleyse Allah'ın en kıymetli varlığı insandır. İnsanı mutlu etmek hepimizin hedefi olması lazım. Ama bu mutlulukta ancak nefsimizin tezkiye ve tasfiyesi ile mümkündür. Ve nefs tezkiyesi, nefsimize zulmetmemek bir dilektir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu imanın en zayıfıdır. Evet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ey kullarım ben zulmü kendime haram kıldım buyuruyor. Onu sizin aranızda da yasakladım. Sakın birbirinize zulmetmeyin. Sevgili kardeşlerim, nefsimize zulmetmekten kurtulmak istiyorsak mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir. Dilediğimiz an Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe bize 7 furkan veriyor. Baş gözümüzdeki hicabın mestereyi alıyor. Kulaklardaki vakrayı engelleri alıyor. Semih hassasını açıyor. Kalbimizdeki ekiniti alıp fıkıh hassasını açıyor ve ihbatı koyuyor. Ve böylece Rahim esmasının tecellisiyle irşat kademesini mürşidi mürşid olarak idrak etmeye başlıyoruz. Evvelden irşat kademesine baktığımız zaman arada bir insan olarak görürken Allah Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz an bunun mükafatı Allah'ın rahim esmasıyla bize tecelli etmesi, mürşidi mürşid olarak bize göstermesini sağlıyor. Orada da bırakmıyor. Tekabın 11'e göre kalbimize hidayette ulaşıyor. Kalbimizi kendisine çeviriyor ve göğsümüzden kalbimizden nur onu açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an Allah'ın katına rahmet ve fazıl geliyor. Rahmet içeriye sızıyor, fazıllar kalbe girmiyor. Ve kalbe içeriye sızan rahmet sebebiyle kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan insan perşemeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah-u Teala ona mürşit gösteriyor. Mürşit olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Mürşit olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Mürşit olmadan hiç kimse şeytana kolmaktan kurtulup en üst noktada Allah'a kabul olamaz. İşte ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'ın temel emridir. Ve Allah-u Teala ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Ya emre itaat ederiz, 12 farz emrin gereğini yerine getirir hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırırız veyahut da isyan ederiz. O zaman da derecat kaybederiz. İşte kişi 12 tane ihsanla Allah'ın kendisine hacet namazıyla gösterdiği müşride tabi olduğu zaman Allah'tan 7 nimet alır ve 7 kalp şartının sahibi olur. Yani 7 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman nefs tezkiyesine başlamış olur. Emmare, levame, mülime, mutmaine, raziye, maziye ve tezkik adamlarını bir bir geçtiğimiz zaman zikreden fizik vücuttur. Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavatla nefsimizin manevi kalbinde iman kelimesinin etrafında devamlı fazıllar artmaya başlar. Nefsi emarede %7, nefsi levamede %7, nefsi mülemede %7, nefsi mutmainede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marziyede %7 ve nefsi tezkiyede %7. Toplam %49, 2 de rahmet, toplam %51 kalp aydınlandığı zaman ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Bu nefs tezkiyesidir. Ne diyordu Allah Resulü? Nefsinize zulmetmeyin. Onun sizin üzerinizde hakkı vardır. İşte nefsimize zulmetmemek onun üzerimizdeki hakkı. Evvela nefsimizi 7 kademede tezkiye etmekten geçer. Ve tek bir dilekle Allah bunu gerçekleştiriyor. Hakkımız ne? Üzerimizdeki hakkı. Nefs tezkiyesiyle 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaşıyoruz. Ama bu noktada artık dilimizle başkalasına zulmetmiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Hakkı konuşmak Allah'tan bahsetmektir. Ama insanlardan bahsetmek, onların dedikodusunu yapmak o bir zulümdür, derecat kaybettiriyor. Dedikodu hastalıktır. Allah'tan bahsetmek şifadır. Ve tek bir dilekle Allah Teala bizi bu noktaya ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela başkasına zulmetmeyeceğiz. Başkasının dedikodusunu yapmayacağız. Başkasına kötülük yapmayacağız. Ve başkasına beddua etmeyeceğiz. İşte evvela nefsimize zulmetmekten kendimizi kurtarırsak, o zaman yavaş yavaş başkasına zulmetmemiş oluruz. Zulmün en üst noktası nedir derseniz, insan toplumları arasındaki savaş, kavga, zulmün en zirve noktasını teşkil ediyor. Savaş, insanlar arasındaki kavganın en azgınıdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünyada olan savaşların önüne geçmek ancak kişinin iç dünyasındaki barışıyla, dış dünyasında başka insanlar olan kardeşliğiyle tesis edilebilir. Bunun da bir dilek olduğunu biliyoruz. İşte Al-Mü'min suresinin 103. ayet-i kerimesi, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarın, Allah'a ulaşmayı dileyin. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız birbirinize. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi ve kardeşler oldunuz. İşte kalbimizin telif edilmesi, onun nimetiyle, tabi olduğumuz mürşitle, onun nimetiyle kardeşler olmamız Allah'ın temel emridir. Birbirimize kavga değil, kardeşler olarak bir ve beraberlik ruhu içerisinde huzur ve mutluluğu yaşamalıyız. Bu neyle mümkündür? Bu nefsimize zulmetmemek, nefsimizin üzerimizdeki hakkını yerine getirmek ve içinde yaşamakta olduğumuz toplumu kardeşlik ilişkisi içerisinde huzur ve mutlulukla, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbirimize yardım etmekten geçer. Bir kötülük söz konusu olduğu zaman elimizle yapamıyorsak dilimizle karşı çıkmamız lazım. Bunu da yapamıyorsak kalbimizde buğz etmemiz gerekir. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de nefsinize zulmetmek istemiyorsanız, kalü bela gününde nefsinizin Allah'a verdiği yemini yerine getirmek istiyorsanız, hazırsanız, bunun tövbeyle bir başlangıcı teşkil ettiğini bilmeniz lazım. Tövbe için hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Buyurun, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermese anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermese baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sevgi ve fedakarlık. Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor: sevgi fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. Birinci sual, sevgi ve fedakarlık arasında nasıl bir ilişki var? Sevgi, ruhumuzun hasletlerinden en önemlisi ve birinci sırada olanıdır. Sevgiye baktığımız zaman onun fedakarlıkla ölçüldüğünü görüyoruz. Allah öyle bir Allah'tır ki kendisi için yapılması lazım gelen şeyleri dünya üzerinde yaşayanlar üzerinde tatbik etmemizi emrediyor. Bunun temel faktörü ise bizim kendimizden ne kadar fedakarlık yaptığımız noktasına gelir ve dayanır. O fedakarlıkların sahibi olmadıkça kendimize bir şeyleri istemeyi önde tutarak hayatımızı devam ettirdikçe, irşat makamı bizden önde gelmedikçe, onu kendimizden daha çok sevmedikçe hiçbir zaman Allah'a teslim olamayız. Beklediğimiz hediyeleri Allah-u Teala'dan asla alamayız. Evet, her zaman eğer kendimizi önde tutarak hayatımızı devam ettiriyorsak kendimiz için yaşıyoruz. Ama eğer irşat makamını bizden önde tutuyorsak, onu kendimizden daha çok seviyorsak, o zaman Allah'ın bir sevgilisi oluruz. Hazreti Ömer, ya Resulallah, kendim kadar seni seviyorum dediği zaman, olmadı ya Ömer, beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide daima Allah'ı kendimizden önde tutmamız, Allah'ı temsil eden irşat makamını kendimizden önde tutmamız söz konusudur. Onun için Hazreti Ömer'in kendi kendine bugün Allah için ne yaptın sualinin cevabı, eğer biz bu çerçevede değerlendiriyor ve cevap veriyorsak, o zaman her halükarda Allah Teala'nın da, Allah'ı temsil eden de insanların da bizden önde olması gerekir. Allah bizden önde olacak, irşat makam bizden olacak ve diğer insanlar bizden önde olacak ki biz onlar için yaşayacağız. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz diyor. İşte imanın esası budur. Kalbimizde imanın varlığı, irşat makamını anne babamızdan, çocuğumuzdan ve bütün insanlardan daha çok sevmemiz bizi asıl hedefe ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Bugün Allah için ne yaptın? Yani hangi insanı Allah için mutlu ettin? Hangi insanı mutluluğa ulaştırdın? Sualin cevabı bize çok şeyler ifade eder. İkinci sual, yapılan bir fedakarlığın bir ölçüsü olmalı mıdır? İmam-ı Şafii Hazretleri'nin mürşidi Şeybani Rahi Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri İmam Şafii Hazretleri Şeybani Rahi Hazretleri'ne tabi ama Şeybani Hazretleri çoban. Fakat etrafındakiler İmam Şafii Hazretleri'ni kınayınca, yani sen bu kadar ilmin sahibi ama gidip bir çobanın sohbetinde bulunuyorsun deyince, İmam Şafii Hazretleri, ben dinimi ondan öğrendim. İstiyorsanız gelin, hangi sualiniz varsa sorun.
Onlar da merak içinde gelmişler. Şeyban Hazretleri'nin sohbetinde bulmuşlar ve demişler ki sual sormak zekatın nisabı ne? O da buyurmuş ki size göre mi bana göre mi? Size göre 40'ta bir, bana göre ise ben kendim zekatım. İşte insanın kendisi için zekat olması daimi zikirle hedefe ulaşılan bir noktadır. Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu hakikati dile getiriyor. Mutluluk iki kanattan ibarettir. Birinci kanat zikir, ikinci kanat ise başkaları için yaşamak. Kime göre ne kadar fedakarlık vardır? Nefsin afetlerini taşıyan bir insana göre fedakarlık vardır. O kendi menfaatlerinden fedakarlık edecektir. Oysa ki hayatını başkalarına adamış bir insan için fedakarlık yoktur. Orada her şey Allah içindir. Ve bütün fedakarlıkların adı zevk olur. İşte şeytan burada devreye girer. Eğer siz ben niçin başkaları için fedakarlık yapacakmışım, bunlar bana mutluluk versinler diye düşünüyorsanız bilin ki bu şeytana yenik düşmeniz manasına gelir. Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu olmak istiyorsanız kendinizi defterden silin. Evet, Allah'ın bir numaralı dostu olmak istiyorsanız kendimizi tamamen silmemiz, defterinden silmemiz söz konusu. Evet, Allah var ve başka insanlar var. Ama biz yokuz. İşte Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. Allah var, başka insanlar var, sözsüz varsınız. Siz başka insanlar

üçgeni mutluluk karesi olur ki o zaman bütünüyle her saniyemiz Allah için olur. Allah-u Teala'nın ifade ettiği nokta bu. Şimdi Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Haşr 9'da bir fizik vücut teslimini görüyoruz. Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup kalplerinde iman yerleşmiş olanlar kendilerine hicret edenleri, kimseleri severler. Onlara verilenlerden, o dağıtılan ganimetlerden dolayı kendileri onlara muhtaç olsa bile gönüllerinden bir hacet, kaygı bulunmaz. Onlar kendi nefslerini tercih ederler. Onları kendi nefslerine tercih eder üstün tutarlar. Kim nefsinin cimrilik afetinden korursa işte o takdirde onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Bir tarafta muhacirin var, bir tarafta ensar var. Muhacirin Mekke'den Medine'ye göç eden ensar, Medine'de onlara yardımcı olanlar ve Mekke'den Medine'ye göç edenlere verilen ganimetler, ensar ihtiyaç içinde olsa dahi onlar talep sahibi değiller. Gönüllerinde bir hacet, kaygı, bu haset bulunmaz. Onları kendi nefslerine tercih ederler. Yani onları kendilerini önde tutarlar. Kim nefsinin cimrilik afetlerinden korunursa işte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse mutluluk eşittir. Tekrar ediyoruz. Birinci kanat zikir, ikinci kanat başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. İşte bir gün siz varsınız, Allah var, başka insanlar var. Siz başka insanlara hangi mutluluğu verirseniz, onun aynısı mutluluk verdiğiniz kişi veya bir başkası veya başka zaman ama mutlaka size dönecektir. Fakat eğer siz kendinizi defterden silerseniz o zaman Allah var ve başka insanlar var. Siz yoksunuz. İşte bu ancak daimi zikre ulaşıp nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşen bir güzelliktir. Üçüncü sual, sevgi ve fedakarlığın olduğu yerde sulh ve sükundan da o sulh ve sükunun oluştuğunu söyleyebilir miyiz? Evet. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Lema kudiyel emru, iş olup bittikten sonra kâle şeytan, şeytan der ki İnnallâhu va'adukum ma'adikel hak. Allah size hak vaatte bulundu. Enne va'adtukum benne va'adettum fe ahlaftum. Ama ben vaadimden caydım. Ve ma aleyküm sultan. Ama bunları ben size zorla yaptırmadım. Enni da'avtukum, ben sizi davet ettim ve seceptim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. فَلَا تَلُمُونِ وَلُمْ أَمْسَكُمْ. İşte İbrahim 22'de Allah-u Teala böyle buyuruyor. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala تَعَوَّنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَّنُوا بِالْاِسْمِ وَالْعَدْوَانِ. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. تَعَوَّنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Hayırda ve takvada yardımlaşınız. وَلَا تَعَوَّنُوا بِالْاِسْمِ وَالْاَدْوَانِ. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Allah'a karşı takva sahibi olun. Gerçekten davranış biçimleri açısından olaya baktığımız zaman kısas af ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. İslam sevgi dinidir. Allah'a yakın olmanın temeli Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket edebilmek yeteneğidir. Ve hepimiz derece derece fedakarlıklar ederek bunu yaşayabiliriz. Eğer taraflardan bir tanesi fedakarlığa başlamışsa o bunu kurtuluşa götüren, sulh ve sükuna götüren yegane yoldur. Ama o kullandığınız sürece kazanırsanız kazançlarınız üst üste birikir ve bizi bir sarayın sahibi kılar. O sarayın son noktasında salahiyet seviyesi vardır. Evet. Allah-u Teala yedi katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsak mutlaka onun

0: temelini bizim atmamız lazım. Onun temelinde Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, yani başkaları için yaşamak. Af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah razı olsun. Bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Sevgi insanları mutluluğa götürecek en kuvvetli taşıttır ve Allah en çok kendisini sevmemizi, ona yönelip Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, büyüklere saygı, küçüklere sevgi.
3: En güzel şekilde emirlerini yerine getireceksin. Eğer sevgiyi biliyorsa, Allah'ı sevmeyi biliyorsan hepsini yerine getireceksin ki sevginin hesabını alasın.
4: Ona ulaşmak demek her şey demek. Yani nasıl anlatır anlatılmaz ki Allah'a ulaşmak demek. Huzur, mutluluk.
5: Allah'ın sevdiğini her şeyi yapmak demek. Allah'ı sevmek demek zaten.
1: Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçarmış. Sizce Allah'a yönelmeyen insanlar Allah'tan korkan insanlar mıdır?
2: Allah'tan korkan bir şeyden korkmaz. Allah'tan korkmayan her şeyden, yani ondan her şey beklenir zaten.
3: Allah'ı sevmeyen bir insan Allah'tan korkmaz. Asla onun içinde merhamet de olmaz, sevgi de olmaz. Allah'tan korkan, içinde Allah korkusu olur, Allah sevgisi olan bir insan, insanları da sever, Allah'ın yarattığını da sever.
4: Allah'tan korkar, kabirde ne yapacağından korkar, bilemediklerinden korkar ya da bilip de yapmadıklarından korkar.
5: Yani kendine saygı duymayan bir insan zaten Allah'a da saygı duymuyor demektir. Çünkü Allah bize her şeyi emretmiş, göstermiş, söylemiş, etmiş. Bunları bilinçli bir şekilde yapın demiş. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Bu da öbür dünyaya bağlı bir şey. Allah'a olan sevgi ve saygıya bağlı bir şey bence.
0: Bir misafirimiz, Allah'ı sevmeyen bir insan Allah'tan korkmaz. İçinde Allah korkusu olan biri insanları da sever. Allah'ın yarattıklarını da sever dedi. Allah korkusu ve sevgisi bir arada olabilir mi? Gerçekten bütün camilerimizde insanlara hep Allah'tan korkma konusunda telkinde bulunulur. İnsanları Allah'ın onları cezalandırmasıyla korkutabilirlerse zulüm de azalır diye düşünürler. Oysa ki Allah korkusunu her gün biraz daha artan bir Allah sevgisine çevirmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emridir. Allah-u Teala en çok insanı seviyor ve insanın da kendisini sevmesini, sevdiğine koşmasını, ulaşmasını istiyor. O formül uygulandığı zaman Allah'tan korku duymazsınız. Allah'a sadece hayranlık duyabilirsiniz. Korku, sevginin kaybedilmesi korkusudur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ümit ve korkuyu şöyle tarif ediyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَا مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى وَيَخْلَعُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوْ الْحِسَابِ. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan korkarlar. Allah'tan korkarlar değil, kötü hesap. Kötü hesap nedir? Kim kötü hesabın sahibidir? Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla ise o kötü hesabın sahibidir. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar kötü hesabın sahipleridirler. Kötü hesabın sahibinin gideceği yer cehennem. O zaman yakafune sül hesap, kötü hesaptan korkarlar. Yani cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yakşarına Rabbim ve Rablarına karşı huşu duyarlar. Huşu duyanlar kimlerdir? Huşu duyanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman birinci safhada bir taraftan kötü hesaptan korkmak, öbür taraftan Rabbe huşu duymak. Rabbe huşu duymak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Çünkü Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde وَاسْتَعْنِي بِسَبْرِ وَالسَّلَاةِ اَنَّهَا لَكَبِرِتِمْ اِلَى الْخَاشِعِينَ. Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin zordur ama huşu sahipler için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّمْ اَنَّ مِلِيَ رَجُونَ O huşu sahipleri ruhun hayattayken Allah'a ulaşacağından ve ölümle bir kere daha Allah'a döneceğinden emin olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani bir tarafta korku, bir tarafta ümit. Ümit, Allah'a ulaşmayı dileme veya başka bir deyimle günahları örtülmesi ümidi. Yani ümit ve korku kişinin günahlarının örtülmesinden ümit olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'ı sevenlerdir. Öyleyse Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimesinde Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar aminup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Yani huşu sahibi olanlar onlar aynı zamanda Allah'ı sevenlerdir. Onlar aynı zamanda günahları örtülenlerdir. Yani Rablerinin af dilemeleri halinde Allah'ın onların af talebini kabul edileceğini umanlardır. Öyle olunca da o zaman kötü hesaptan korkmak ama Allah'a ulaşmayı dilemeye ümit var olmak. O zaman Allah'a kötü hesap tam korkanlar Allah'a ulaşmayı dilemeye yönelen kişilerdir. Patron 8'de de Allah Teala bunu açıklıyor. Men tezekka fe innema tezekka li nefsi ve Allah'il mesir. İnnema tenzirüllezine yakşavne rabbim ve gaybi ve akimü selate. Gaybde Rahman'a huşu duyanları uyarabilirsin. Bunlar namaz kılarlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Sevmek bütün manevi problemlerin çözümüdür. Ve 14 asır önce tüm sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak sevmeyi öğrendiler. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Ya, doğru yolu ifade ediyor yani. Allah'tan ümit bekliyoruz da tabi o da gösterici olabilir.
3: Eğer Allah yolundaysa, tabi olmaksa itaat edersin, dinlersin ve beraber yürürsün, aynı yola yürürsün. Değilse Allah'ın emrettiği şeyleri yapmıyorsa o adama uzaklaşacaksın, başka yapacak bir şey yok.
4: Allah'a, peygamberimize sevebilmek, sevgili olmak ya anlatılmaz ki. Ancak duygularınla yaşayabilirsin. Onlarla ilgili Kur'an'da, peygamberlerle, Allah'la ilgili bir şey yaşadığında huzura erersin. Hiçbir sıkıntın kalmaz. Duygulara kapılır gidersin.
5: Bir mürşide tabi olmak demek Muhammed'imizin olması demek. Yani o örnek insanın bize örnek olmasını sağlamak. Öyle şeyler aklıma geliyor yani.
1: Bir mürşit bir yol gösterici olabilir mi?
5: Olabilir. Hazreti Muhammed gibi mesela bence. Çünkü onun yolunda ilerleyin diyor Allah da. Allah bize bir örnek göndermiş ona. Hiçbir şey bilmiyorsanız diyor ona örnek alın, yolunuza devam edin diyor. Akıl beyin vermiş zaten Allah bize. Her şeyi de göstermiş. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Cennet, cehennem kazanmak elimizde olan bir şeydir.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Allah bize Hazreti Muhammed'i göndermiş. Hiçbir şey bilmiyorsanız onu örnek alın diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek almak bir kurtuluş reçetesi midir? Evet. Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaştıran yola ulaşmak demek, mürşide ulaşmak demektir. Kurtuluşunuzun evet, Allah'a ulaştıran yola ulaşmak demek, mürşide ulaşmak demektir. Yani mürşid, Allah'a ulaştıran yoldur. Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'a ulaştıran yol benden geçer demesi buna dayalıdır. Kurtuluşumuz irşat makamına ulaşmakla mümkündür. Bundan 14 asır evvel Allah'ın ve Resulünün emirlerini yerine getiren nizam içinde bir toplum varmıştı. Resulü eşlerinden, çocuklarından ve kendilerinden daha çok fazla seviyorlardı. Resulü eşlerinden, çocuklarından ve kendilerinden daha fazla seviyorlardı. Kalpleri telif eden bu sevgiydi. Hepimiz için söz konusu olan şey sevmek olmalıdır. Eğer Allah'ın dostlarını seviyorsanız, o zaman Allah'ın kalbinizi telif etmiştir. Eğer sevmiyorsanız, o telife ulaşamadınız demektir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi sevmiş bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Öyleyse birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Yani mürşit sevgisi yoksa kalbimize iman yazılması söz konusu değil. Ve birbirimizi seveceğimiz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı teslimi yayın. Allah'a ulaşmayı dilemek teslim olma talebidir. Bunu yayanlar selamı yayanlardır. Gerçekten de bu devaya baktığımız zaman onu görüyoruz. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yuti Resul'e fakat Allah Resul'e itaat, Allah'a itaattir." Alimin 31'de ise "En kuntum tuhibun Allah, Allah'ı seviyorsanız fetebiyuni." Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Şimdi biz Allah'ı seviyoruz ama bu Allah sevgisinin alameti farikasının nişanesine bizim insanları Allah'a davet edişimiz. Yani biz insanları Allah'a davet ediyorsak o zaman gerçekten de Allah'ı seven birisiyiz. Ama Allah'a davet etmiyorsak hayır. Alimen 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi Allah'a ulaştıran yol. وَلَا تَفَرَقُوا فَرْقَرَا اِلْمَيْنْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikrediğin كُنْتُ وَدَاءً siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi telif etti. فَاسْبَحْتُمْ نِعْمَتِ اِخْوَانٍ Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz düşmandınız. İşte Resulullah'ın hadise zikrettiği gibi eski toplumların derdi elimi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennet, birbirimizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Başlangıçta düşman olanlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemekle birbirlerini sever duruma gelirler. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Araplar biz mümin olduk. Kullem tu'minu. Hayır, kalbinize iman girmedi. Kalbinizin içine iman girmedi. İslam dairesini deyin. Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz Allah amelinize eksiltme yapmaz. Enam 48'de ise Allah Teala biz Resullerimizi müjdeleyici uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kim amen olup ıslah edici amel işlerse işte onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Ve Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire ulaşan ve Allah'a çok zikredenler için Resulullah en güzel örnek. Eğer Resulullah bizim için örnekse onu temsil eden kişinin de bu dünyada bizim mürşidimiz olması ve örnek olması söz konusudur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendimizin nimetiyle inşallah Cebur Hocam Sizi çok ama çok seviyoruz. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Bir sualim olacaktı inşallah. Başkalarına yapmış olduğumuz yardımlardan dolayı beklenti içine girmemiz doğru mudur? Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edeceğim. Baştan yaptığımız fedakarlıklara karşı başkalarından beklenti içinde olmamız doğru mudur? Hayır, değil. İyilik yap, denize ait balık bilmese kim bilir, Halik bilir. Başkaları için yaptığınız fedakarlıklar aslında Allah için yapılanlardır. Allah mutlaka karşılığını verir. 7 ayet-i kerimede sizden ücret istemeyen, beklenin içinde olmayanlara tabi olun. Allah Teala Yasin Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Sizden ücret istemeyenlere, Yasin 21'de sizden ücret istemeyen kişilere tabi olun. Sebe 47'de sizden bir ecir istemiyorum. Şuara 227'de sizden bir ücret istemiyorum. Furkan 7'de başka bir ecir istemiyorum. Mü'minin 72'de Rabbinin harcı, ücreti daha ayrıdır. 29, Hud 29'da sizden ben mal istemiyorum. Yunus 72'de sizden bir ücret istemiyorum. Enam 90'da sizden bir ücret istemiyorum. Beklentiniz varsa kendinizi mutsuz etmek için dünyadaki en büyük kozu kullanıyorsunuz demektir. Beklentisi olan bir insan başkasının sahasındadır. Eğer hep başkalarından bir şeyler bekliyorsanız şeytanın esirisiniz demektir. Bu istikametteki bir dizaynı Allah-u Teala asla istemez. Başka insanlar bizim beklediğimiz şeyi bize vermek için bir mecburiyetin altında değiller de başkalarını sahasında top oynamayın. Biz sadece bize düşenleri yapın, size düşenleri yapın. Bunları yaparsanız o zaman beklediğiniz kadar güzel şeyler size otomatik olarak Allah tarafından gelir. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Sevenler sevdikleri için fedakarlık ederler. Allah için fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. Sizce Allah ile ilişkilerimize zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmak, görevini yapmak. Zikir de var yani.
3: Eğer her gün Allah-u Teala'ya zikir yapabiliyorsan, dua edebiliyorsan ve emrin yerine getirebiliyorsan en iyi zikir odur. Ve bir insanlara, Allah'ın yarattıklarına faydalı olabiliyorsan zikir odur. Selam verebiliyorsan bile zikir odur.
4: Zikir yapmanın önemi çok büyük ama o zikri yaparken de kalpten bağlı olacaksın, kalben yapacaksın. Öyle hani gösteriş amaçlı ya da yaptım demekle alakalı değil.
5: Allah'a zikretmek, ona tövbe etmek, yaptığımız yanlışlardan dolayı Allah'a sığınmak, zikir bunları kapsıyor bence.
1: Sizce insanlar yeterince zikir yapıp Allah'a olan sevgilerini gösteriyorlar mı?
2: Hayır, hep çıkar peşindeler piyasa. Bütün çıkar peşinde.
3: Kalbinde Allah sevgisi olan yapabiliyor. Ama kalbinde Allah sevgisi olmayan insanlara da faydası olamıyor. Ve bunları her gün toplumda yaşıyoruz.
5: Çoğu insan Allah'ı unutmuş durumda şu an. Ve halen böyle ne bileyim yaşanan olay şeyinde bile halen daha akıllanmayan bir sürü insan var. Şu anda depremden dolayı böyle konuşuyorum zaten. Bence bu bir gösterge bence. Sizi affediyorum diyor. Kendinize daha iyi dikkat edin diyor. Yani hayatta kalanlar bence daha çok dikkat etmeleri gerekiyor bunlara. Ölenlere zaten mekanı cennet olsun. Biz de yaşamaya devam edeceğiz işte. Ama Allah'ın dedikleriyle birlikte.
0: Misafirimiz zikir yapmanın önemi çok büyük ama o zikri yaparken de kaptan yapacaksın. Gösteriş amaçlı değil. Yapılan ibadetlerde samimiyet önemli midir? Çok çok önemlidir. Allah'ın emirlerinin her zerresi yalnız bizim mutluluğumuzu sağlamak için devreye konmuştur. Bütün ibadet emirleri sadece bizi mutluluğa ulaştıracak olan vasıtalardır. Hedefimiz o vasıtaları kullanarak mutluluk adı verilen bir limana ulaşmaktır. Samimiyetimizle ulaştığımız merhaleler arasında kesin bir ilişki var. Davranışlarımız samimi olarak bunu sergilemelidir. Bir gösteriş için değil, bir sahtekarlık olarak değil, o zaman zaten yaptığımız hiçbir şeyin değeri kalmaz. Samimi isek bunun mükafatını Allah'tan alırız. İnsanlardan beklenti içinde olmayız. İyilik yap denize ad balık bilmese kim bilir halık bilir. Bu samimi Allah için yapılan ibadetlerin sonucu Allah'ın bize sağladığı mutluluktur. Dinimizde hedef emirler var ve vasıta emirler var. hedeflere bu vasıtalarla ulaşabiliyoruz. 7 tane hedef emir: Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizikulü teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Bu hastalar da 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa sualimi arz ediyorum inşallah. Muhterem hocam, sevgi ile sabır arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sevgiyle sabır arasında bir ilişki var mıdır? Sevgiyle sabır birbirine paraleldir. En üst seviyeye ulaştığı yer salah makamının 5. kademesidir. Ama bütün kavimlerdeki Resuller ondan daha fazla sevginin ve sabrın sahibidirler. Huzur namazının imamlarına tayin edilince zirveye çıkması söz konusudur. Devrin imamı bu istikametteki hepsinden daha üst seviyede bir kutava taşır. Yüce Rabbimiz, devrin imamı için seni en çok severiz, en çok seni severiz buyuruyor. Secde 24'te de devrin imamının sabrın sahibi olduğunu bizlere açıklıyor. Öyleyse sevgiyle sabır birbirine paralel iki tane hat oluşuyor. Allah'ın en çok sevdiği elbette devrin imamıdır. Ama devrin imamı da sabrın sahibidir. Öyleyse sabırla sevgi birbiriyle paralel bir ilişki içerisinde zirveye bizi ulaştırıyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Rusya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Bakara 183 ayetinde ameni olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler midir yoksa inananlar mıdır? Ya eyyühellezine amenu kutibe aleyküm siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Aslında burada umulur ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Namaz, oruç eskilerin üzerine farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki bize farz kılınanları yerine getirirsiniz diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öncekilere farz kılındığı gibi sonra sizlere de oruç farz kılınmıştır. Hangi peygamber geldiyse o peygamber beraber onlar oruçlarını tutmuşlardır. Azerbaycan'dan bir izleyicimiz, muhterem hocam, namazımızı huşu içinde kılmadığımızda bu bizim için derece kaybı olur mu, açıklar mısınız? Tabii yani huşu içinde kılınan bir namazla şekil şartıyla kılınan bir namaz arasında derece açısından çok fark var. Allah'a ulaşmayı dileyen, kalben dört kalp şartının sahibi olan, huşu içinde namaz kılan herkes namazı kıldığında asgari derecatı kazanır. Ama huşu içerisinde namaz kılarsa o derecat artar. Adıyaman'dan bir kardeş, muhterem hocam, bu yolda Rabbimize en layık şekilde hamdimizi, şükrümüzü nasıl ifade edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, ham, Allah'ın bize verdiği manevi nimetlere karşı bedeli, Rabbimize ödememiz gereken bedeli ifade ediyor. Allah-u Teala'nın bize verdiği rahmete hamd edeceğiz, fazla hamd edeceğiz, selavata hamd edeceğiz, sekinete hamd edeceğiz, feyze hamd edeceğiz. Ve daha ötesi. Manevi nimetler. Ama aynı zamanda Allah'ın bize verdiği maddi nimetlere de şükredeceğiz. Mesela İbn-i Selebe Allah-u Teala'nın Resulü'nden bana dua et ki Allah bana dünya malı versin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Şükrü eda edilen mal, zekat biri verilerek temizlenmiş helal lokmayı ifade ediyor. Ama şükrünü eda edemeyen, çok mal, yani ne zekatı çıkmış ne bir yeri çıkmış, çok mal kişiye bir fayda sağlamıyor. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, bir konu hakkında konuşurken karşımızdaki kişi düşüncelerimi kabul etmeyince sinirleniyorum ve tartışıyorum. Bunu da nasıl düşünmeliyiz, nasıl? Tartışma her iki tarafa kayıp getiriyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran 20'de "Fen haccuke eğer seninle tartışırlarsa fekul eslemtu vecihi lillahi ene men ittabani." Fizik vücudunu teslim edenler onlar tartışmayanlardır. Bunlar sadece tebliğ ederler, vazifelerini yerine getirirler. Allah Teala da Rad 40'ta "Ve ma aleyke le belahu senin vazifen tebliğ, enne aleyne hesab, hesap benim işimdir." diyor. Öyleyse biz sadece tebliğ edeceğiz, insanlara tartışmayacağız. Dinde tartışma yok. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, kader üzerinde ahirette geçireceğimiz günlerde de bulunmakta mıdır? Yoksa yalnız bu dünyada geleceğimiz günler mi bulunmaktadır? Ahiret hayatını da ihtiva ediyor bildiğim kadarıyla. Nedir, nasıl, mesela hangi gün öleceğini, hangi gün, hangi mekanda öleceğini, saatte öleceğini kader üzerinde ihtiva ettiği için zaman zaman öncesinde Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği insanlar Allah'ın izni tahtında başkalarına da haber verebiliyorlar. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, ruhun Allah'a yönelmesinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu buyurdunuz. Fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a yönelmesi ne şekilde olmaktadır? Mürşide tabiyet, vuslata ermek midir? Hayır, zaten bunların hepsi mürşide tabi olduğunuz an otomatikman Allah'a yönelmiştir. Mürşide tabiyetle birlikte ruhun teslimi, ruhun hidayeti başlar. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a yönelmesidir. Fizik vücudun hidayeti başlar. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesidir. Nefsin hidayeti başlar. Nefsin Allah'a teslimi, afetlerin kalpten temizlenmesini sağlamaya başlar. Ve fizik vücudun, nefsin Allah'a yönelmesini ifade eder. İradenin hidayeti yine iradenin Allah'a yönelmesini, yani güçlenmesini sağlıyor. Allah razı olsun. Dördü de mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz sevginin sahipleri olun, sohbetinde cemaatte vahdeti oluşturanlar diye buyurdu. Bu sözü nasıl idrak etmeliyiz? Cemaatte vahdeti oluşturanlar, yani tek cemaati oluşturanlar. Bunlar en üst seviyede sevginin sahipleridir. Örneğin, Efendimiz buyuruyor ki, Allah var, başka insanlar var, siz varsınız. Ama kendinizi defterden sildiğiniz an, o zaman artık sizin için tek bir cemaat vardır. Allah var ve başka insanlar var. O zaman cemaatte vahdeti oluşturursunuz. Birlik ve beraberliği inşallah, Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha me'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Nebi Resuller, Asaleten Devri'nin anladı, Veli Resuller ve Kâhî. Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamun işin ameli şeytan feştenibu illa allekum tüflühün. burada bahsi geçen içki, kumar, falokları puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha eresiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Onlar ki tağutta akul olmaktan, insan ve cin şeytanı akul olmaktan içtinab ettiler. Ne ile içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَاللّٰهِ Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana akul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdele. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam. İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı savaş ve eziyetlere bizler ne yapmalıyız? Nasıl dua etmeliyiz? Veya fayda sağlayacak çekmemiz gereken bütün kardeşlerimizle beraber bir esma veya ayet var mıdır? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel İsrailler de insan, Filistinliler de insan. Ve Allah Teala insanlar için barış içerisinde, huzur içerisinde el ele, gönül gönle yardımlaşarak mutlu bir dünya hayatını yaşamalarını istiyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimizin Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse bahsettiğim tek Allah'a inanan üç dinin mensuplarından dinde fırkalara ayrılanlar, onlar kutsal kitaplardaki dini yaşamayanlardır. Ama bunların içerisinde Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da dini yaşayan, yedi sabahdır teslimi yaşayanlar var. Kimin bu şekilde olup olmadığını biz bilmiyoruz ama yaşayanlar var. O zaman bu durum vacisinde olaya bakalım. Acaba Kur'an ne diyor? Hücurat suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, şimdi Filistinlilerle fırkayı naciyeden olanlar var, İsraillerden de fırkayı naciyeden olanlar var. O zaman ikisinin arasını düzeltin. Yani onları barıştırmak, onları birbirine yaklaştırmak, kavgaya üzerine gitmemek. Ne diyor Fussilet 34'te? Kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle söndür diyor. اِتْفَ بِلَّتِهِ اَحْسَنْ Seyyiati hasenatla söndür. İşte bu oluşan savaşın önüne geçebilmek mutlak surette barışla söz konusudur. Şimdi eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Şimdi her iki tarafta birbirine saldırıyor. Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzelttin. Bütün mesele İsraillerle Filistinler arasında kalıcı bir barışı gerçekleştirmek. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki af barışın zekatıdır. Eğer insanlar barış istiyorlarsa daha önce kendilerine yapılan kötülükleri unutarak affetmek durumundalar. Eğer her iki taraf intikam almaya kalkarsa, ki genellikle savaşın sebebi bu, o zaman intikam şeytanın silahı. Şeytan her iki tarafı birbirine karşı kışkırtıyor. Gerçekten de Maide suresinin 91. ayet 191. ayet-i kerimesinde 91'de yürüdü. İnnemâ yürüdü şeytanı an yuka beynekum l'adâvete vel bağdâ. Ve yüseddüküm an zikrillâhi ve aneselâd. İblis insanlar arasında düşmanlığı ve buğzu körüklemek istiyor ve onları Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. İblisin muradı bir taşla iki kuş. Onları birbirine karşı kışkırtarak birbirine düşman kılıyor. Ve bu düşmanlıktan da faydalanarak onları Allah'tan uzaklaştırıyor. Bizim de tam hedefimiz onları birbirine kardeş kılmak. İşte kardeş olabilmeleri kalben ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendileri için taneti mürşide tabi olmalarına bağlı. İşte Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepsiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Şimdi 3 kutsal kitapta da bakıyoruz. Hemen gösterelim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileyin. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileyin. Kur'an'da da Allah'a ulaşmayı dileyin. Burada Filistin'de, İsrail'de yer alan insanlar sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlak surette Allah-u Teala barışı gerçekleştiriyor. Sadece bir dilek. Öyleyse ne yapmalıyız bu durumda? Bu durumda İsrailler için de Filistinler için de ve bütün dünya insanı için de hidayeti dilemeliyiz. Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Bize vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimet için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni bize mağfiretmeni dileriz. Ve bütün insanları sonsuz hidayete, sonsuz saadete ulaştırmanı dileriz. İşte bizim her iki taraf için yapmamız gereken şey bu. Bu onlar arasında adaleti gerçekleştirmek açısından en önemli husustur. İşte Hücurat suresinin 9. ayet-i kerimesi de bunu bize söylüyor. Bir kere daha bakalım. Hücurat 9'da ne diyor? Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Yani her iki taraf savaş değil de barışmak istiyorlarsa adaletle bunların arasını bulun. Allah adil davranan kişileri sever. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam Maide 105 ayetini açıklar mısınız? Maide 105'te Ya eyyühellezine aminu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izâ tedeytum. Sevgili kardeşlerim, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz, delalette olanlar size zarar veremez. Gerçekten kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir ve şeytanın zulmani ilimleri ona tesir edemez. Delalette olanlar da ona zarar veremez. Şeytanın fısıldarı da zarar veremez. Musibet de isabet etmez. Tamamen Allah'ın koruması altına girmiş oluruz. Ne zamana kadar? Ruh teslim olana kadar. Üçüncü sual Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam. Bir sohbetinizde zikrinizi ve hizmetinizi arttırın buyurdunuz. Hizmet artışı ne demek? Açıklar mısınız? Allah yolunda tebliğdir. Hizmetin İki temel esası vardır. Karşılıksız Allah için olmak, yani başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Tebliğ bunun en güzel örneğidir. Bütün Allah'ın peygamberleri, Allah'ın resulleri, Allah'ın mürşitleri hep Allah yolunda Allah için yaşamışlar ve hep hizmet etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte mescidi inşa ederken Resulullah da ibrikle onlara su dağıtıyor. Gelen bir bedevi grubu, bu kavmin efendisi kimdir? Resulullah'ın cevabı, ona hizmet edendir. Öyleyse eğer biz efendi olmak istiyorsak mutlaka hizmet etmemiz lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. İşte başkaları için yaşamak onları mutlu etmektir. Zikir Allah'la aramızdaki ilişkinin en büyük vasıtasıdır. Ama arkasından ne geliyor? Arkasından Allah için olmak, başkaları için yaşamak geliyor. 7 ayet-i kerimede bu tebliğde, bu hizmette Allah için olduğumuzu nereden anlıyoruz? Karşılıksız bu hizmeti yapmamızdan anlıyoruz. Size ücret istemeyenler. Tebliğin de 7 ayette yer aldığını söylemiştik. Bu 7 ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. İşte 5 ayet, ona 2 ilave daha ilave etmemiz gerekiyordu. Ücret istemeden tebliğ yapmak ve zorlamadan tebliğ yapmak. Dinde zorlama yok. Belki Bakara 256'yı ilave edebiliriz. Ve o ücret ayetlerinden bir tanesi ilave edersek. Yani hikmetle davet edeceğiz. Güzel söz söyleyeceğiz, yumuşak söz söyleyeceğiz. En güzel onunla mücadele edeceğiz ve başkalarının kutsalına sövmeyeceğiz, zorlamayacağız. 7 tane tebliğ ayeti bize bu hizmetin yapılmasını ifade ediyor. Zonguldak'tan bir kardeş, Muhterem Hocam. Tebliğ yaparken davranış biçimimiz ve anlatım biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Resulullah buyuruyor ki يَسِرُ وَلَا تُعَسِرُ بَشِرُ وَلَا تُنَفِرُ Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İşte din kolaylıktır. Din sadece bir dilektir. Nitekim Bakara 185'te Allah yürüdü bükümül yusuf ve la yürüdü bükümül yusuf. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Sadece bir dilek. Ondan sonra insanlara hizmet etmek suretiyle onları mutluluğa davet etmek, daveti kabul edenleri de müjdelemek inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cevher hocamız. Hürmetle, hasretle Aydın'dan selamlar eder. Sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. İnşallah müsaadenizle bir sualim olacaktı. Şeytan insanları mutluluktan uzaklaştırmak mıdır hedefi? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selamun rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de Allah'ın biz insanlar için dileğiyle şeytanın biz insanlar için dileği taban tabana zıt. Allah bizim kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutlu olmamızı istiyor. Şeytan da kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutsuz olmamızı istiyor. İkisinin birbirine zıt. Öyleyse şeytanın hedefi insanları mutluluktan uzaklaştırmak, kesinlikle evet. İblis evvela ne yapıyor? Evvela eğer bütün kutsal kitaplar, Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisi ise, bir mutluluk reçetesi ise ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman kutsal kitapları bizi kutsal kitaplardan uzaklaştırıyor, bize unutturuyor. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i yani iblis değiştiremiyor. Çünkü anın muhafızı Allah-u Teala. Ecir 9'da enne nahnu nezzelne zikre ve enne lehu lehafizun, bu zikre bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Ama iblis, değiştiremeyeceğini bilen iblis unutturmayı başarmış. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İblis diyor ki ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsin ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam aleminde İslam'ın 5 şartı ne yazık ki böyle bir tuzak. Yani ibadetler var. İbadetlerle de herkes kurtuluşa zannediyor ama kurtuluş yok. Çünkü Resulullah'ın da zikrettiği gibi hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. İşte bütün mesele dinin ilk 2 safhasını iblis unutturmuştur. Resulullah'ın da ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa huşu sahibi olamaz. Huşu sahibi olmazsa hiç kimse mürşidine ulaşamaz. 1 ve 2. safhalar yoksa o zaman bundan sonrası zaten söz konusu olamaz. O zaman da insan, iblis bu ilk 2 safhayı din tatbikatından çıkartmak suretiyle insanları mutluluktan uzaklaştırmayı başarmıştır. Ama artık ideal çağındayız. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Allah'tan kutsal kitapları öğrenen ve de Allah'ın emriyle öğretendir. Al-İmran 81'de Allah ezelde nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Siz ona yardım edeceksin, ona iman edeceksin diye misak aldığı zaman diye buyuruyor. Onlar da iman ediyorlar ve yardım ediyorlar. İşte bu misakandan nebiler, ul-azm nebileri, Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Onların hepsinin şeriatı Kur'an'da yer alıyor ve Allah-u Teala Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı, yani bu ulul azm emirler veren şeriatın hepsini öğretiyor, tasdik ettiriyor, tasdik ediyor. Ve bu olayda da onlar da yardımcı durumda. İşte bütün mesele kutsal kitaplardaki öğreti 2 can saadetine ulaştırmak. Allah-u Teala bizden bunu istiyor inşallah. Ama iblis de bunun tam tersini. Unutturuyor bunları. Edirne'den bir kardeş muhterem hocam, yozlaşmak nasıl gerçekleşti? Açıklar mısınız? Bazen yozlaşıyoruz ama farkına varamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ataların bir sözü var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Bir dilekle kişi o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve ermiş evliya olur. Bundan sonra o kişinin 3 saat 4 saatlik zikrini aşağı düşürmemesi lazım. Düşürürse ne olur? İşte yozlaşma başlar. Yani eğer 4 saat 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e ve zikir yavaş yavaş terk edilirse o zaman o kişinin yozlaşması mukadderdir. Allah-u Teala da Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde bunu anlatıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah yolunda hedef emirler nelerdir? Vasıta emirler hangileridir? Evet. 7 tane hedef emir var ve 7 tane de vasıta emir var. İşte 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. 3.'sü ruhun teslimi. 4.'sü fizik vücut teslimi. 5.'sü nefsin teslimi. 6.'sı irşad, ihlas. 7.'sü iradenin teslimi. 7 tane hedef emir var. Bu 7 hedef emir 7 vasıta emirle gerçekleşiyor. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşidin önünde tövbeyle kelime-i şehadet getirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Şimdi bu duruma göre ilk 2 vasıta da din tatbikatından, 7 tane hedef emir din tatbikatından çıkartılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi olur. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok diye Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşide tabiyet yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Ruhun teslimi sadece ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Fizik vücut teslimi insanın 5 şartını yerine getirmek. Nefsin teslimi zaten bu söz konusu değil. 7 hedef emrin 7'si de din tatbikatından çıkartılmış. Vasıta emirlerden de ilk 2 vasıta emir ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilenmiyor, dinlenmek yok, yetmez. Mürşit önünde kelime-i şehadet getirilmiyor. Kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. 7 şahidin huzurunda bunun söylenmesi. Bu 7 şahitten bir tanesi Allah'tır. Bir tanesi devrin imamıdır. Bir tanesi devrin imamın ruhudur.

Feskuruni eskürküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz ne kadar kendimizi başkalarına adarsak, Allah Teala da o kadar bize yardımını esirgemiyor. Zikrimizin artışı Allah'ın yardımıyladır. Ama Allah'ın yardımı da Allah Teala Muhammed Cedi'de intensurun Allah'ın yansı rakamı müsebbid ahtamakım. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte bizim Allah'a yardımımız insanları, çevremizdeki insanları mutlu etmemiz. Allah'ın bize yardımı ise zikrimizin artışında rahmet, fazıl ve selavatını daha fazla bize göndermesi, bizi yardımıyla desteklemesidir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın insan üzerinde bir sultanlığı ve zorlama gücü olmadığı halde nasıl bu kadar başarılı olmuştur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin 19 tane afeti nefsimiz. Nefsimizin afetlerin 19'u da şeytanın bütün isteklerini muhtevasına alıyor. Öyleyse şeytan bizi zorlamaya gitmiyor. Sadece davette bulunuyor. Şeytanın nefsinin afetlerine davet etmesinin daveti, nefsin de aklı ikna etmesi manasına geliyor. Mesela ilk insan Adem babamız. Allah-u Teala buyuruyor ki, şeytan sana apaçık bir düşmandır. Ve bu ağaçtan yeme. İşte iki tane düşman, birisi İblis, birisi de nefsimiz. Ama bir müddet sonra unutuyor ve İblis onlara vesvese vermek suretiyle yasak ağaçtan yemesine sebep oluyor. Yani İblis'in yaptığı şey zorlamıyor, ona bir şey yaptırmıyor. Sadece davette bulunuyor, afetleri davet ediyor. İşte başlangıç noktasında da herkes şeytandan vesvese alıyor, vahiy alıyor ve %100 şeytanın emrinde. Ama ruhumuz da 19 tane hasretle mücehaz. Fakat Allah herkesle konuşmuyor. Allah'la konuşan Allah'ın mürşitleri var. Fakat insanlar İblis'in tesiri altında ne demişler? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Bunu da söyleyen şeytan onları yalnız bırakıyor. Öyle olunca insanlar şeytanın vesvesesini kendi düşünceleriymiş gibi kabul ediyorlar ve zanlarına tabi oluyorlar. Fakat Allah-u Teala nasıl şeytan bu afetlere %100 tesir edebiliyorsa Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler de ruha davette bulunuyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Ama genelde insanların %90'dan fazlası dilemiyor, %10'dan azı diliyor. Ve şeytandan kurtulabilen, mutluluğu yaşayanlar da o %10'dan azı. Adana'dan bir kardeşim Mütevim Hocam, birçok toplulukta hadi ihlasla namaz kılalım diyerek namaz kılıyorlar. İhlasla namaz kılmak nasıl olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ihlasla bir kişinin namaz kılabilmesi, mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, daha sonra mürşidine tabi olmadığı takdirde onun teslimi söz konusu değilse, o kişi ihlasla namaz kılamaz. Çünkü Allah Teala Kur'an'da nefs tezkiyesi ve tasfiyesini farz kılmış. Nefs tezkiyesi yükselme, Allah'a ulaşmak, nefs tasfiyesiyle Allah'ın zatını görmek.

0: Birincisi bir dilek ve arkasından da o kişinin Allah'ın zatını görmesi. Ama o kişinin Allah'ın zatını görmesi tövbe-i nasuhla tövbe etmekten geçer. İşte tövbe-i nasuh da kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Allah şükür ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ne zaman kalbi 14 kademe müzeyyen olursa, yerin göğün melekütünü Allah kendisine gösterirse o zaman Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ondan sonra bu olaylar gerçekleşiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Hasret ve hürmetle gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimiz ümmetiyle inşallah sualımı arz ediyorum. İnsanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Arz ediyorum. Tekrar hasret ve hürmetten mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk, insanlar mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kötünün başı dünya sevgisidir diyor. Ama gelin görün ki insanlar da dünya ile mutlu olacaklarını sanıyorlar. O zaman herkes diyor benim işim bana itaat ederse mutlu olurum. Ben zengin olursam mutlu olurum. Vesaire yani mutsuzluğun kaynağı olan dünya ama şeytan onlara mutluluğu dünya hayatına sahip olmakla sahip olabileceğini kabul ettiriyor. Bu da mümkün değil. Evet, dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır yapar yani. Dünya sevgisi. Ne olması lazım mutlu olmak için? Mutlu olmak Allah sevgisinden geçer. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala'nın Şura 13 ve Rahat 27'de verdiği söz tahtında mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sadece kişi diliyor, geri kalanı Allah'a gerçekleştiriyor. 7 Furkan'ı Allah veriyor, 12 tane ihsanı Allah veriyor, mürşidini Allah gösteriyor. 7 nimetle desteklenen 7 kalp şartının sahibi kişi zikre başladığı zaman 7 kademede Allah onun nefsini tezkiye ediyor. 7 tane gök katını ruhu yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor. Sanki bunları kişi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi sahip kılıyor. Öyleyse mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu kişiyi 3 alemde %51 oranında mutlu yapar. Allah'ın ilişkilerinde Allah'ın emirlerine %51 oranında itaat, iç dünyamızda kalbimizin %51 nurlanması, dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızın da yarı yarıya sona ermesi, affın sahibi olmamızı ifade ediyor. Ama %100 mutluluk, üç alemle kavganın bittiği, daimi bir sulh ve sükun haline ulaşmamız ancak daimi zikirledir. Zikrimizi arttıracağız, çok zikredeceğiz ve en sonunda daim zikre ulaştığımız zaman daimi zikirde iç dünyamızda artık afetler yok. 19 tane fazilet var. İç dünyamızda nefsle ruhun kavgası sona ermiştir. Dış dünyamızda kalbimize afetler olmadığı sebeple başkalarına kötülük yapmamız, bunlarla kavga etmemiz mümkün değil. Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle bir hedefe ulaşıyoruz. Öyleyse mutluluk nasıl gerçekleşir? Kalpten kişi Allah'a